0: Seyyidet Nefise. Senaryo Sevinç Çokum. Seslendirme yönetmeni Elif Baysal. Hanım Evliyalardan tefsir ve hadis alimi Seyyidet Nefise Hazretleri Hicri 145, miladi 745 senesinde Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Tahire ve Kerimetü'd-Dareyn lakaplarıyla bilinen Nefise binti Hasan, Hazreti Ali'nin radıyallahu anh 4. göbek torunuydu. Yüce Allah onu ilim, cömertlik, itaat, ibadet zenginliği, şefkat ve sevgi bolluğu gibi vasıflarla donatmıştı. Önce Medine-i Münevvere'ye yerleşen, daha sonra Mısır'a giderek oradaki halkı aydınlatan Seyyidet Nefise Hazretleri ilmiyle alimlere hoca, dualarıyla Mısır'a bereket, insanlara şifa oldu.
1: Rüzgar kum fırtınasına dönmeden eve varabilsem? Deveye de bir şey oldu. Sanki adım atmak istemiyor. Allah Allah. Hadi bakayım Uysal Huylu devem. Eve geç kaldık. Biraz çabuk. Lübhane Hatun'la çocuklar merak eder sonra. Aa, şu kumlara bata çıka yürüyen kadın da kim? Yolunu kaybetmiş birine benziyor. Pek de bitkin.
2: Rabbim, nasıl oldu da yavrumu kaptırdım o kuşa? Kim bilir hangi dağın başında dolanır durur. Kolum kanadım indi. Ben yavrum olmadan nasıl yaşarım? Erenlerden birini görsem de derdimi ona döksem, duasını alsam, o uzun gagalı kara kanatlı kuş nasıl dağıldı yavrumu? Rüzgarın savurduğu kumlar arasında beliren şu zat da kim? Seçkin birine benzer. Bu yana geliyor. Efendim, efendim, bana yardım edin efendim. Ne olur bana yardım
1: Kızgın
2: edin.
1: Kızgın çöle yağmur gibi yaş akıtan kadın. Derdin nedir ki yüreğine sığmadı da deniz gibi taştı? Niye böyle saç baş yolarsın?
2: Ey Hazreti Hasan-ı Enver, seni kim tanımaz? Gelişinden belli. O mübarek soydan olduğun hemen anlaşılıyor. Yolundan çekileyim de basacağın yerde ayak izim olmasın.
1: Ey dertli kadın, dur da derdini söyle. Benden yardım istedin. Neden dövünüp duruyorsun? Kaybettiğin nedir? Para mı, mal mı, evlat mı, eş mi? Borca düştünse çaresi bulunur. Yok eğer eşini, evladını, canından birini kaybettinse onun çaresi yoktur.
2: Ey Hazreti Hasan-ı Enver, Zeyd Hazretlerinin cömert yürekli oğlu, bilirim borçlulara dayanamazsın. Sen ki babandan kalan borcu ödemek için babam Zeyd bin Hasan'ın borcunu ödemedik.

0: düşünce başım Mescid-i Nebi'nin tavanından başka bir yerde gölge görmesin diyensin. Benim derdim borç değil. Bir tanecik yavrumu bugün kara bir kuş kaptı. Sanki yüreğimi de söküp beraberinde götürdü.
1: Derdinin içine sığmayışının sebebini şimdi anladım. Vah talihsiz kadın. O kuş kim bilir hangi bulutun ardından koşmaktadır. Benim elimden ancak dua etmek gelir. Peygamber Efendimiz Allahu Teala indinde duadan daha makbul bir şey yoktur diyor. Rabbim, sen bu ümitsiz kadını yavrusuna kavuştur. Alan sensin, veren sen. Kaybetmenin acısını bulmanın sevinciyle ört.
0: Kanat sesi, işte o kara kuş. Oh, şükürler olsun Allah'ım, geri döndü. Kakasında da yavrum, yavrum.
1: Üzüntü, işte o sevinç benim yavrum. O kadar çabuk yer değiştirdi. İşte evladım kumlar üstünde. Kara kuş geri getirdi onu. Hadi artık üzülme. Duamızı kabul eden yüce Allah'a hamdolsun.
0: Kuş ilişmemiş yavrumun körpe yüzüne. Ey Hazreti Hasan-ı Enver, senin duan sayesinde evladıma kavuştum. Allah sana öyle bir evlat versin ki attığı her adım, söylediği her söz hayırlara sebep olsun. Onun bereketiyle susuz topraklar yeşersin. Onun duasıyla hastalar şifa bulsun. Açılmayan kapılar onun adımıyla açılsın. Geçilmeyen yollar onu görünce geçit versin. Onun ilmiyle karanlıklar dağılsın. İbadeti gecelere gündüzlere sığmayıp taşsın.
1: Ne düşünüyorsun? Dalıp gitmişsin hatun.
2: Ben mi? Hiç. Çocuklarımı seyrediyorum efendim.
1: Yalnız o kadar mı? Yoksa benden bir şey mi saklıyorsun?
2: Çocuklarımın içinden hayırsızı çıkmasın diye dua ediyordum.
1: Başka?
2: Yüzümde bir başka düşüncenin izi mi var yoksa?
1: Evet. Kutlu bir ışık görüyorum. Sanki bir müjde parıltısı. Ey Abdullah bin Abbas'ın kızı, müjdeler gizli tutulmaz. Söyle de bileyim.
2: Peki öyleyse, Allah izin verirse bir evladımız daha olacak. Demek ki bu 11. çocuğumuz. Gücümüz yetip onu da yetiştiririz inşallah.
1: Bu ne güzel müjdedir hatun. Bana o hayırlıların hayırlısı evladın müjdesini veriyorsun.

0: Müjde! Müjde ey Hazreti Hüseyin'e Enver! Bir kızın oldu.
1: Şükürler olsun. Demek bir kız. Bu çocuk cömertlikte eşsiz sevgili halası Nefise Hatun'a benziyor. Kız çocuk halaya çeker derler. Dileğim odur ki huyu suyu da ona benzesin. Zira Nefise Hatun halife eşi olunca böbürlenmedi. Yetimi, kimsesizi korudu. Onlara maaş bağlattı. Görmeyenlere göz, işitmeyenlere kulak oldu. Mescid-i Nebi'yi tamir ettirdi. Alimleri korudu. Onun için kızım halasının adını taşısın isterim. Onun da adı Nefise olsun. Ne dersin hatun?
2: Nefise. Evet, evet, Nefise olsun.
3: Vali geliyor! Vali geliyor! Medine-i Münevvere valisi Hasan-ı Enver Hazretleri geliyor. Açılın! Açılın!
1: Gördün mü Nefise? Şu insanların vali geliyor diye telaşına bak. Halbuki rütbe

0: yerler, mevkiler gelip geçicidir. Benimki de elbette. İnsan başkalarının gıpta edeceği bir mevkiye sahipse kibirlenmemeli. Çünkü Peygamber Efendimiz, kalbinde bir hardal tanesinin tartısı kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyuruyor.
1: Servet de geçici, öyle değil mi babacığım? Asıl zenginlik insanın gönlündedir demiştin. Hem Peygamber Efendimiz kul tevazu edince Allah-u Teala onu itikat göklere kadar yükseltiyor demiyor mu?
0: Elbette.
2: Bu kız valinin kızı değil mi?
3: Evet. Henüz 5 yaşında. Hadis-i şerifleri, İslami bilgileri şimdiden biliyor.
2: Şaşılacak şey. Halinde tavrında da bir başkalık var. Sanki yetişkin bir insan gibi.
1: Nereye gidiyoruz baba?
0: Resulullah'ın kabri saadetine yüz sürmeye Nefise. Babam beni o kutlu mekana senin yaşındayken götürürdü. Bir gece Resulullah Efendimiz babamın rüyasına girmiş. Ya Zeyd, sen oğlundan razı olduğun için ben de oğlundan razıyım buyurmuş. Şimdi razılık dilemeye gidiyorum. Ben senden hoşnutum kızım. Umarım o da senden hoşnuttur.
1: İnşallah babacığım.

0: Nefise kızım, geceleri hiç uyumuyorsun. Ne zaman kapına varsam seni ibadet ederken görüyorum.
1: Siz de uyumuyorsunuz anneciğim.
0: Sen gençsin yavrum, uykuna ve gıdana dikkat etmelisin.
1: Haklısınız anneciğim. Fakat benim gıdam ibadet ve ilim.
0: Ama zayıf düşersen ibadetini yapamazsın kızım.
1: Yarın Mescid-i Nebevi'ye gitmek isterim. Fıkıh ve hadis alimleri orada toplanıp ders veriyorlar. İmam Malik Hazretleri de geliyormuş.
0: Seni anlıyorum Nefise yavrum. Sen İslam ilimlerini öğrenmek için yaratılmışsın.
2: Önce Medineliler buyursun. Buyurun. Buyurun, şöyle buyurun. Hoş geldiniz.
1: İmam-ı Malik Hazretlerinin ilminden ben de faydalanmak isterim. İşte şuracığa oturayım.
2: Her dinin bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır.
1: İmam-ı Malik konuşurken sanki bir aydınlık saçıyor etrafa. İlminden gözlerim kamaştı.
2: Kişinin faydasız şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Bir kişi bir söz söyler de o sözden dolayı cehennem ateşine düşeceğini hatırına getirmez. Bir kimse de bir söz söyler, bu sözden dolayı Allah'ın kendisini cennete koyacağı aklına gelmez.
3: Ya ilim efendim?
2: İlim bir nurdur. Allahü Teala bu nuru mümin kullarının kalbine koyar. İlim öğrenmek isteyen kimsenin Allah korkusunu daima her an duyması lazımdır. Şimdi ben bir soru sorayım. İşittim ki aramızda yaşça küçük fakat bilgisi üstün kimseler varmış. Ama onlar başlarını eğerek gerilerde oturup bize kulak verirlermiş. Seyyidet Nefise Hatun'u görmek isterim. Nerededir acaba? Yok mu? Ehl-i Beyt'ten Hasen-i Enver'in kızı Nefise Hatun nerede?
1: Buradayım İmam-ı Malik Hazretleri.
2: Seyyidet Nefise, hoş geldin kızım. Kendini neden bildirmezsin bize? Hadis ilminde üstünlüğünü işittim. Belki de bu hususta benden de ileridesindir.
1: Ey İmam-ı Malik Hazretleri, ben sadece bir dinleyiciyim. Sizin bilgilerinizin henüz eşiğindeyim. Benim bilgim sizinkine erişebilir mi? Dünyanın imamı, Hicaz Hatibi, Haremeyn Müftüsü ve Ümmeti Muhammed'in güneşi diyorlar size. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, öyle bir zaman gelir ki insanlar her tarafı ararken

0: Iken Medine'deki alimden daha alim bir kimse bulamazlar. Hadis-i şerifi sizin için söylenmedi mi?
1: İlim ilimden üstündür ey nefisetül ilm.
0: Bana nefisetül ilm dediniz.
1: Evet. Adının ilimle anılmasını istediğim için böyle dedim. Bundan sonra talebelerimiz senin de ilminden istifade edecekler. Sen ilmin bereketi olacaksın. Biz alimler dahi bu deryadan bilmediklerimizi öğreneceğiz.

0: Ey hatun, Nefise'yi evlendirme zamanı gelmemiş midir? Kureyş'in ileri gelenlerinden isteyenler var.
1: Nefise kendisini öylesine ibadete verdi ki ne kimseyi beğeniyor ne de gönlü evlenme taraflısı. Göçüp gitmeden onun da evini barkını görseydik.
0: Kısmeti kimse kendiliğinden ortaya çıkar. Benim Allah'tan dileğim ona layık bir eşi olsun.
1: İnşallah efendim, inşallah.
0: İshak-ı Muhtemen, bu gölgelikte beni mi bekliyorsun yoksa?
2: Evet efendim. Bir dileğimi arz etmek için buradayım. Eğer haddimi aşıyorsam affedin.
0: O nasıl söz Cafer-i Sadık Hazretleri'nin benzersiz evladı. Biz ki aynı ağacın dallarıyız. Sen de çocuklarım gibi benim evladım sayılırsın. Söyle bakalım şu dileğini. Hadi çekinme.
2: Şey efendim, nasıl söylesem bilmem ki.
0: Evet.
2: Eğer bir hata işliyorsam, kızgın güneş beni çöl ortasında yakıp eritsin. Mum gibi damla damla akıp gideyim. Bir dileğim var. O dilek benim için gökteki yıldız kadar uzaktır. Yine de ümit denen şey yüreğimi zorlayıp duruyor.
0: Ey yüzünde Resulullah'ın izlerini gördüğüm İshak. Söyle, tez söyle. Seni dinliyorum.
2: Kerimenizi isteyen yüzlerce talip arasına ben de dahil oldum. Razı gelirseniz dünyaları bana vermiş olursunuz. Razı gelmezseniz dünyaların altında ezilip kalırım. Ama yine de vereceğiniz her cevaba karşı boynum eğiktir.
0: Demek öyle.
2: Dalıp gittiniz efendim. Bir şey demeyecek misiniz? Fakat cevap vermiyorsunuz. Nereye efendim? Cevap vermeden mi gidiyorsunuz? İşte Hazreti Hasini Yenver. Mescitten dağılanların arasında.
0: İshak. İshak-ı Muhtemen.
2: Beni mi çağırdınız efendim?
0: Evet. Seninle konuşmak isterim. Gel şöyle yürüyelim. Kızım Nefise ile evlenme talebinde bulunmuştum. O gün susup kaldım. Çünkü Allah'ın izni ve Hazreti Peygamber'in kavli olmadan sana cevap veremezdim İshak. Onun için susup kaldım.
2: Haklısınız efendim.
0: Dün gece rüyamda Efendimiz'i gördüm. Bana ey Hasan, Nefise'yi İshak'la evlendir buyurdu. Demek ki bu hayırlı bir izdivaç olacak. Evet İshak. Öyle şaşkın durma.
2: Birden şaşırdım da ne diyeceğimi bilemiyorum.
0: İsteğin geri çevrilmedi. Nefise'yi sana eş olarak veriyorum. Birbirinizi kırmayın ve sonuna kadar birbirinize destek olun. İman ve bilgi yolunuz hep aydınlık olsun.

0: Ey Nefise Hatun, geceleri durmadan gözyaşı dökersin. Yoksa benimle evlendiğine pişman mısın? Bilmeden incittim mi seni? Evlat istedin, Yüce Allah bize Kasım'la Gülsüm'ü verdi. Söyle bana, neden gözyaşı dökmektesin?
1: Aklıma bazen babam düşüyor efendim. Bana ilim kapısının yolunu gösteren oydu. Onu kaybetmek beni yıktı. Bazen de acı çeken insanları düşünüyorum. Hastaları, şifa bekleyen kulları, feryadı duyulmayan, çaresi bulunmayan hastaları. Onun için ağlarım işte.
0: Böyle yaparsan hasta ve zayıf düşersin hatunum. İster misin seninle bir yolculuğa çıkalım? Önce Şam'a gideriz, sonra da Mısır'a geçeriz.
1: Mısır'a mı? Nil Nehri'nin bereketiyle dolup taşan diyarı Mısır'a gitmeyi kim istemez?
0: Evet hatun. Eğer gidersek o ülkenin asıl bereketi sen olacaksın. İlminle, dualarınla. Nil'in hayat verdiği o topraklarda bedeni ve yüreği şifa bekleyen çok insan var. Oraya gitmeliyiz. Ne dersin?
1: Peki efendim. Madem istiyorsunuz, Allah nasip ederse gideriz.
2: Seyyidet Nefise gelmiş, duydunuz mu?
3: Ülkemiz Seyyidet Nefise gibi bir İslam büyüğüyle şereflendi. Ne mutlu bize.
2: Evimiz, malımız, mülkümüz, aşımız ona feda olsun. Buyursun bizim eve. Nefise Hatun bizim evde kalıyor diye seviniriz, bayram ederiz.
4: Velilerden Hazreti Abdullah'a Cessas'ın boş evine yerleşmiş.
2: Onu dinlemek, duasını almak isteriz.
4: Sırası gelince bizi kabul edecektir, merak etmeyin.
1: Zeynep, şu ipleri bir an önce örelim de pazara gönderelim. Allah çalışmayanları sevmez.
5: Peki halacığım. Ama bugün ben sizden daha fazla ip öreceğim.
1: Hadi öyleyse yarışalım. Bir ziyaretçimiz olmalı. Açıver kızım.
5: Hala, halacığım. Kapıda Mısır valisinin gönderdiği bir elçi var. Bir haber getirmiş validen.
1: Validen mi? Niye acaba? Peki Zeynep, buyursun. Bekletmeyelim haberciyi.
6: Efendim, Nefisetül Dereyn Hazretleri, Mısır valisi Sırrı bin Hakem selamlarını iletti.
1: Aleyküm selam. Yoldan gelmişsiniz. Buyurun, soluk alın.
6: Tez yola düşmem gerek. Önce üzerimdeki emaneti teslim edeyim de. Vali Hazretleri gönderdi bunları. Buyurun.
1: Nedir bunlar ey haberci?
6: Bu keselerin içinde 100.000 dinar var. Bunlar sıkıntı çekmeyesiniz, üstünüze başınıza, sofranıza harcayasınız diye gönderildi.
1: Demek öyle. Benim aşta giyecekte gözüm yoktur haberci. Bunu Vali Hazretleri de bilir. Yine de bu keseler gönlünün zenginlikleriyle dolu besbelli. Öyleyse onları geri çevirmeyip fakirlere dağıtsam bana darılmaz herhalde.
6: Yani parayı kabul etmeyip fakirlere mi dağıtacaksınız?
1: Evet.
7: Seyyidet Nefise geliyor. Seyyidet Nefise geliyor.
8: Yine yoksulları sevindirecek galiba. İşte keselerle para dağıtıyor. Biz de nasiplenelim hadi.
9: Seyyidet Nefise. Seyyidet Nefise Hazretleri. Bana vereceğiniz bir şey yok mu?
1: Bütün keseleri dağıttım.
9: Bana da pay düşseydi eksiğimi tamamlardım.
1: Üzülme. Şu ördüğüm ipleri sana vereyim. Satıver. Parası senin olsun. Demek ki senin de kısmetin bunlarmış.
9: Sağ ol ey Seyyidet Nefise Hazretleri. Sağ ol.
5: Halacığım, karnım acıktı.
1: Sen karnını doyur kızım. Ben oruçluyum.
5: Ama hala, yiyecek bir şeyimiz kalmamış. Mutfak bomboş. Bir parça ekmekten başka bir şey yok.
1: Sahi mi? Dolaplar da mı boş Zeynep?
5: Evet hala.
1: Bir daha bak o zaman. Aman Allah'ım, sepetler ağzına kadar meyve dolu. Dolaplarda peynir, hurma, ekmek, zeytin. Fakat demin bunlar yoktu. Nasıl olur? Halacığım, mutfak yiyecek dolu. İnanamıyorum. Ey Zeynep, kim Allahu Teala'nın

0: Ben dünyayı terk etmek isterim. Dünya beni terk etmiyor Rabbim. Toprağın suya, Mısır halkının senin nimetlerine ihtiyacı var. Rabbim, senin rızan için gündüzleri oruç tutar, dünya lezzetlerinden uzak dururum. Sense bana yiyebileceğimden fazlasını gönderir, evimi, mutfağımı nimetlere gark edersin. Rabbim, bana verdiğin gibi kuraklıktan kavrulan şu toprağa da bereket saç. Ne yiyip içeceğiz diye düşünen şu halkın yüzünü güldür. Ne olur. Ey Nil, duyuyor musun? Gök gürlüyor. Allahu Teala duamızı ne de tez kabul etti. İşte yağmur başladı. Şükürler olsun. Şükürler olsun Rabbim. Şükürler olsun Allah'ım.
1: Bakın, yağmur yağıyor.
2: Yağmur yağıyor.
1: Yağmur yağıyor.
2: Yağmur yağıyor. Seyyidimize duaların kabul oldu.
3: Mısır'ın annesi, Allah senden razı olsun.
4: Allah razı olsun.

0: Yeteneklere bir delik açıldı. Su almaya başladık. Batıyoruz.
1: Eyvah.
2: Su almıyor şahlar. Çalışın. Çabuk olun.
3: Aman Allah. Ne yapacağız şimdi? Batıyoruz. Ne yapacağız? Aman Allah'ım. Batıyoruz.
4: Elimden bir şey gelmiyor. Akdeniz'in sularına neredeyse gark olmak üzereyiz. Rabbim bizleri koru. Uzakta Mısır toprakları. Rabbim bizi karaya ulaştır. Senin ulaşamadığın kalp, erişemediğin kıyı yoktur. Bize merhamet et. O topraklarda Seyyidet Nefise diye bir hanım evliya yaşar. Senin kutlu ve cömert kullarındanmış. Sular onun duasıyla durulur. Tohum onun duasıyla bereketlenirmiş. Ey Rabbimiz! Bu yüce gönüllü hatunun hatırı için bizi felaketten, sulara gark olmaktan

Rabbim, fırtına da yağmur da senin kudretinledir. Gök karardı, Nil suları kabardı. Akdeniz kim bilir nasıl çırpınmadadır şimdi. Olur ki balığa çıkmış, seferden dönen tekneler, gemiler vardır açıklarda. Olur ki felaketin eşiğindedirler. Sen onları koru. Selametle yol almalarına, esenlikle kıyıya çıkmalarına yardım et. Dağ gibi yükselen dalgaların öfkesini söndür ya Rabbim.

0: Üstümüzde bir kuş beli. Bakın bakın, yaklaşıyor.
1: Evet. Hayret, nereye geliyor? Hayret, bir şey yapıyor. Kırmızı bir şey.
2: Ağzına geri bıraktı.
0: Evet, evet, bıraktı.
3: Nedir acaba bu?
1: Düşüyor, yere düşüyor. Genç.
0: Hep bir bohça. Evet. Açın bakalım.
1: Ne var içinde?
0: İçi iplik dolu. Bunun bir anlamı olmalı. Bir bohça dolusu iplik.
2: Nedir acaba?
0: Evet, evet. Gemimizde açılan gediği bununla tıkayacağız. Tayfalar, hadi iç başına.
2: Hadi arkadaşlar.
1: Hadi,
2: hadi
1: arkadaşlar.
0: Yüce Allah Seyyidet Nefise'nin hatırına bizi geri çevirmedi. Bu yardım Rabbimizdendir. Şükürler olsun.

0: Aç kızım, aç. Seyyidet Nefise Hazretleri evde mi kızım? Bilirim ibadetiyle meşguldür ama başım darda olmasa gelmezdim. Bir haber veriver ne olur. 4 yetim anası İplikçi Ayşe Hatun geldi diyiver.
1: Söyle Ayşe Hatun. İşte buradayım. Söyle derdini.
0: Aha, burada mıydınız Nefise Hazretleri?
1: Evet. Ne oldu?
0: Seyyidet Nefise Hazretleri, ben dul bir kadınım. 4 yetimim var. Geçimimi iplik yapıp satarak sağlıyorum. İpliklerimi her cuma pazara götürüp satarım. Bu cumada yine iplik bohçamı başımın üzerine koyup pazarın yolunu tutmuşken tepemde bir kuş peyda oldu. Git derim gitmez. Git derim gitmez. Herhalde yuva yapmak istiyor diye düşündüm. Derken bohçayı kapı vermez mi? Bütün emeğim bir anda gitti. Üstelik parasız kaldım. Senden dua isterim Nefise Hazretleri. Sadece dua.
1: Üzülme Ayşe Hatun. Hele şu mindere otur, nefes al. Zeynep!
2: Efendim anacığım.
1: Misafire nar şerbeti getir. Yorulmuştur, içi ferahlasın.
2: Peki anacığım.
1: Ya Rabbi, sen kullarına acıyansın. Senin merhametin sonsuzlukları kaplar. Bu yaşlı ve yoksul kadına yardım et. Ona ve yetimlerine acı. Onların sıkıntılarını gider. Yüzlerini güldür. Zeynep, kapıyı açıver. Hayırlı bir haber gelmiştir inşallah.
2: Halacığım.
1: Kapıda bir kaptanla tayfaları var. Seninle görüşmek isterler.
3: Acaba bizi kabul edecek mi? İnşallah.
1: Kaptana söyle kızım, buyursunlar.
4: Seyyidet Nefise Hazretleri, nihayet sizi bulabildim. Yoldan gelirim. Gemimiz demir attıktan sonra doğruca sizi aramaya koyuldum. Şükür ki bu memlekette namınızı şanınızı bilmeyen yok.
1: Hele nefes alın, buyurun oturun şöyle.
4: Sağ olun. Fazla vaktim olmadığından hemen dönmem lazım. Gemimize buğday yüklemiş Akdeniz'de yol alıyorduk. Birden fırtına çıktı. Kuşun getirdiği ipliklerle açılan gediği kapattık. Gemimiz artık su almıyordu. Ayrıca fırtınada birdenbire dinmiş, sular yatışmıştı. Sanki az önce yaşadıklarımız bir kabustu. Yüce Allah, ettiğimiz duaları sizin hatırınıza kabul etmiş olmalı. Neyse, sağ salim kıyıya vardık. Size şükran borcumuzu ödemeden gitmeyelim dedik.
1: Bir felaketin eşiğinden dönmenize sevindim. Allah dualarınızı imanınız sayesinde boş çevirmemiş. Bize borçlu değilsiniz.
0: Nefise Hazretleri, benim içime şimdi bir merak düştü. Kaptanın gemisine gelen kuşun getirdiği iplik bohçası sakın benim olmasın. Kırmızı ipekten inci işlemeli bir bohçaydı.
1: Şüphesiz ki bugün buraya gelmeniz ve bu gemicilerle karşılaşmanız sebepsiz değildir Ayşe Hatun. Bana öyle gelir ki o iplikler sizin ipliklerinizdi.
4: Merakta kalmayın. O bohçayı yanımıza getirmiştik.
5: Tayfalar!
6: Buyur kaptan.
4: Bohçayı verir misiniz?
7: Buyur kaptan.
0: Evet! Evet, bu benim bohçam. İşte o, benim bohçam bu.
4: Demek ki biz senin ipliklerinle gemimizi kurtardık. O halde zararını ödemem gerekir. Şu keseyi alıver. İçinde 500 dirhem para var. Zararını bununla karşılarsın.
0: Sizin geminiz kurtulmuş ya. Bana bu parayı vermeseniz de olur.
1: O senin hakkındır Ayşe Hatun. Geri çevirme. Çünkü sen 4 yetimin için çalışıp çabalıyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben 2 zayıf kimsenin hakkına hürmet gösterilmesi hususu üzerinde duruyorum. Yetim çocuk ve aciz kadın buyuruyor.
0: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah razı olsun.

0: Nafise, seni görmek, duanı almak isteyenler sokaklara sığınıyor. Bak, görüyor musun şu izdihamı? Söylesene, onların hepsini kabul edecek misin?
1: Onlar kim bilir hangi işlerini bırakıp hangi sıkıntılara katlanarak bu sıcakta yola düşmüşler. Geri çevirmek olur mu?
0: Ey Nefise Tüttahire, bilirim bu insanlar odalara sığmazlarsa senin gönlün o kadar geniştir ki orada yer bulurlar kendilerine. Korkum şu ki yorulup hasta düşeceksin.
1: Kapıları aç efendi, gelsinler. Benim için yol yürüyeni o kapıdan geri çeviremeyiz. O ayaklara borçlu kalırız sonra.
0: Pekala.
2: Enişte! Enişte! Halam seccadesinin üzerinde baygın yatıyor.
0: Ne? Baygın mı? Şu mumu alıp hemen geliyorum. Nefise Hatun! Hatunum! Aç gözünü. Çabuk su getir Zeynep. Tabii. Bu sıcakta onca kalabalığı kabul etmek kolay mı?
1: Efendi, bana ne oldu?
2: İşte su. Halacığım, iç ne olur.
0: Nasıl? Açıldın mı biraz?
1: Merak etmeyin. İyiyim, iyiyim.
0: Gece gündüz hem ziyaretçi kabul ediyor, hem de ibadetlerini hiç aksatmadan yerine getiriyorsun. Artık Mısır yormaya başladı seni. Hem bu ev ziyaretçiler için çok dar. İstersen Medine-i Münevvere'ye döneriz.
1: Bana izin ver efendi. Düşüneyim biraz.
3: Vali Hazretleri, Seyyidet Nefise Mısır'dan ayrılmayı istermiş.
4: Mısır'dan ayrılmayı mı? Peki ama neden?
3: Oturduğu ev ziyaretçilerle dolup taşıyor. En uzak şehirlerden, köylerden insan kafileleri Seyyidet Nefise'nin duasını almak için yollara düşüyorlar. Kızgın çölü aşıp gelenler dahi oluyor. Daha geniş bir evde otursaydı sıkıntıları bu kadar olmazdı diye düşünüyorum. Herhalde ev dar geldiği için burayı bırakmak istiyor.
4: Seyyidet Nefise'ye Kahire'nin en geniş evini seçmek bizim için zor olmasa gerek. Yeter ki kendisi Mısır'dan ayrılmasın. Bunu ona böylece iletin.
3: Baş üstüne efendim.
0: Ne düşünüyorsun hatunum?
1: Mısır halkı bana alıştı. Buradan ayrılırsam onca yetim, onca yoksul ne yapacaklar?
0: Vali Hazretleri bize büyük bir ev tahsis edeceğini bildirdi.
1: Öyle sanıyorum ki Allah-u Teala bizi bu mekanda görevli kıldı. Burada kalalım efendi. Bizi arayanlar sağlığımızda ve öldükten sonra burada bulsunlar.
5: Seyyidet Nefise, sevgili komşum, kolay gelsin. Yine iplik mi büküyorsun?
1: Evet komşum, insanoğlu boş durmamalı.
5: Senden bir isteğim olacaktı Nefise Hatun. Benim çarşıya gitmem gerekiyor, kızımı yalnız bırakamıyorum. Kötürüm olduğundan aklım onda kalıyor. Ne olur ben gelinceye kadar sende dursun. Hem iplik bükmene de yardım eder.
1: Elbette komşum, başımla beraber.
5: Sağ ol Seyyidet Nefise, gidip getireyim kızımı.
1: Zeynep, komşumuz Kötürüm kızını getirecek birazdan. Bir tabağa yemiş koy, beraber yersiniz.
2: Peki hala. Halacığım, neden onlara da Müslümanlara davranır gibi davranıyorsun?
1: Onlar bizim komşumuz. Başka dinden olabilirler. Ama onlar da insan Zeynep. Anası pazara gidecekmiş. Şu bahçede güneşlensin biraz. İşte bak, anası kucaklamış getiriyor. Rabbim, yürüyememek ne zor.
5: İşte geldim komşum. Şuraya oturtayım. Şöyle. Ben gideyim.
1: Güle güle git komşum. Kızını da hiç merak etme.
6: Size yardım edeyim. Ben de iplik bükebilir miyim?
1: Sen bilirsin kızım.
6: Bu iplikleri bükerken canınız sıkılmaz mı?
1: Bizim işimiz sabırdır kızım. Allah sabredeni sever. Bu büklümler bizim sabır imtihanımızdır. Eşhedü en la

0: أشهد أن لا
1: إله. Ezan okunuyor. Öğlen oldu. Abdest tazeleyip namazımı kılayım.
2: Ne güzel bahçe. İnsanın içi açılıyor.
3: Burası halamın varlığıyla güzelleşti. Halam nereye gitse orası güzelleşir, bereketlenir. Hastaların yanına varsa hastaları iyileşir.
2: Sahi mi?
3: Doğru söylüyorum.
2: Seyyidet Nefise benim bacaklarımı da iyileştirebilir mi? Kim bilir. İşte abdest alıyor. Ellerine değen su ince bir yol bulmuş, buraya kadar geliyor. Bu sudan bacaklarıma sürsem iyileşir miyim acaba? Zeynep doğru mu söylüyor? Bir denemeli.
3: Aa, ne yapıyorsun? Neden o sudan bacaklarına sürüyorsun? Sıcaktan bunaldın mı yoksa?
2: Evet biraz. Allah, ne olurdu ben de şu Zeynep kulun gibi yürüyebilseydim. Yürüsem, koşsam, başka hiçbir şeycik istemezdim senden. Daha ne zamana kadar anacığıma yük olacağım? Allah'ım, Seyyidet Nefise'nin parmaklarından dökülen suyun zerreleri hissiz bacaklarıma sanki can katıyor. Can geliyor bacaklarıma. İşte ayağa kalkıyorum. Bacaklarım duyuyor. Allah'ım, Allah'ım.
3: Şaşılacak şey. Nasıl kalkabildin?
2: Yürümek istiyorum. Yürümek.
3: Dur, yardım edeyim sana.
2: Hayır, ben kendim başa almak istiyorum bunu. İşte adım atabiliyorum.
3: Halacığım. Komşu kızı yürüyor. Komşu kızı iyileşti.
4: Allah'ın gücü sınırsızdır. Merhameti ise sonsuz.

0: Seyyidet Nefise, sevgili komşum, kızım yürüyor. Senin sayende, senin evinde yürüyor.
1: Allah yürekten edilmiş duaları geri çevirmez komşum.
0: Seyyidet Nefise, kızımın iyileşmesini bizim için kutlu bir işaret sayıyorum. Bugüne kadar Hristiyan olarak yaşadık. Ama gördüm ki hak yolu İslam'mış. Bizler İslam'ın ışığından mahrum karanlık mağaralardaymışız. Kızım sizin bereketli bahçenizde şifa buldu. Bundan böyle bizim de İslam yolunu tutmamız gerek.
1: Allahu Teala İslam'ı seçmeniz için kızının hastalığını vesile kıldı. Bundan böyle siz de bu kutlu yolun yolcususunuz. İslam'a adım atmanız kelime-i şehadetten geçer. Buyurun, benim söyleyeceklerimi tekrar edin. Eşhedü en la ilahe illallah.
0: Eşhedü en la ilahe illallah.
1: Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
0: Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

0: Seyyidet Nefise! Seyyidet Nefise! Seyyidet Nefise Hazretleri!
1: Buyurun, yüzünüz pek sararmış. Bu adamlar sizi nereye götürüyorlar evladım?
2: Beyimize götürüyoruz. Evet, beyimiz böyle emretti.
3: Beyimize götürüyor.
1: Fakat neden? Suçu nedir? Söyle evladım, ne suç işledin?
0: İnanın Seyyidet Nefise Hazretleri, hiçbir suçum yok. Yoksul ve garip bir kimseyim ben. O adam sadece eziyet etmek için yaşıyor. Ne zaman birine zulmetmek istese çarşıya pazara adamlarını salar. Onlar da garip ve güçsüz insanları toplayıp götürürler. Öyle zengindir ki Mısır hazineleri sanki onun elindedir. Zenginliğinden kuvvet alır. Bu defa da kurbanlık benim. Ne olur benim için dua edin. Firavundan farkı yoktur onun.
1: Korkmayın evladım. Allah'a sığının. Sizin için dua edeceğim. Allahu Teala sizi zalimlerin gözünden saklar.
4: Hani nerede? Getirmediniz mi o serseriyi?
5: İşte efendim burada karşımızda.
3: Bakın karşınızda duruyor.
4: Vallahi mi ediyorsunuz benimle? Ben kimseyi görmüyorum.
6: Yemin ederim ki o burada.
1: Allahu Teala sizi zalimlerin gözünden saklar.
3: Efendim işte bakın burada karşınızda duruyor.
4: Aman Allah'ım.
3: Nasıl göremezsiniz?
4: Sizi görüyorum fakat onu göremiyorum. Eğer sizi görmeseydim kör olduğuma inanabilirdim. Bu tıpkı hakikati görme işime benziyor. Mevcut ama ben göremiyorum. Çünkü gözlerim gaflet perdesiyle örtülü. Çünkü kalbimin ışığı sönmüş. Allah'ım, meğer ben ne zalim bir adammışım. Bağışla beni ya Rabbim. Bağışla.
7: Kendinize gelin.
4: Bağışla.
3: Efendim üzülmeyin, kendinize gelin. Geçer efendim.
7: Sakin.
4: Asıl şimdi kendimi buldum. Kendimdeyim. Peki, söyleyin bana. Bu adamı buraya getirirken yolda dikkatinizi çeken bir şey oldu mu?
6: Seyyidet Nefise'ye uğrayıp duasını almak istedi. Biz de izin verdik. Nefise Hatun onun için dua etti ve dedi ki...
1: Allahu Teala sizi zalimlerin gözünden saklar.
4: Dinleyin beni. Bu adamı salıverin. Ondan sonra Seyyidet Nefise'ye göndereceğim hediyeyi tez zamanda ulaştırın. İşte şu kesede 100.000 dirhem var. Bunu ona verin ve deyin ki bu Allahu Teala'ya tövbe etmesine vesile olduğunuz kulun şükran borcudur.
8: Zeynep!
1: Buyur hala. Şu keseyi görüyor musun? Bunu bugün evimize gelen yoksullara dağıtacağız. İçinde 100.000 dirhem var. Fakat insan ömrünün ne zaman son bulacağını yalnız Allah bilir. Bu paraları dağıtamadan ölürsem üzerimde kalmasın diye o görevi sen yerine getirirsin.
9: O nasıl söz hala? Neden ölümden söz ediyorsun?
1: Ölüm her an bizimle beraberdir kızım. Ama bir saniye sonra, ama bir sene sonra. Onun için şu emaneti dağıtamadan ölürsem diye korkarım.
9: Doğru halacığım. Merak etme. Senin yarım bıraktığını ben tamamlarım.

0: Nefise Hatun.
1: Buyur efendi.
0: Ne yapıyorsun öyle hatun? Bu çukurda neyin nesi? Ağaç mı dikeceksin yoksa? Bana söyleseydin ben kazardım yeri. Kazmayla toprağı kazmak senin işin değil ki. Herhalde hurma fidanı dikeceksin.
1: Hayır efendim. Fidan dikmeyeceğim.
0: Ya ne işe yarayacak bu çukur hatunum?
1: O benim kabrimdir.
0: Kabrin? Peki ama neden?
1: Yaşarken ölümü bir an bile aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu çukur benim mezarımdır. Burayı ölüme yakın olayım ve dünya işleri bana onu unutturmasın diye kazıyorum. Bundan böyle ibadetlerimin bir kısmını o çukurda yapacağım.
2: Seyyidet Nefise, İmam-ı Şafii Hazretleri selamlarını gönderdi. Kendisi rahatsızlandı, sizden dua istiyor.
1: O bizden gençtir. Onun yolu İmam-ı Malik'ten başka İmam-ı Azam'ın talebesi İmam-ı Muhammed'den geçmiştir. İlim derecesi çok yüksektir. İmam-ı Malik Hazretlerinin muvattasını 9 gecede ezberlemiştir. İmam-ı Ahmet bin Hanbel de İmam-ı Şafii'den ders almıştır. Allah-u Teala kullarına fıkıh kapısını tekrar İmam-ı Şafii ile açtı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş'e sövmeyiniz. Zira Kureyşli bir alim yeryüzünü ilimle doldurur hadisi şerifiyle İmam-ı Şafii'nin geleceğini bildirmiştir. Demek zamanın en faziletlisi rahatsızlandı da döşeklerde yatıyor. Kendisi için gece gündüz dua edeceğimi söyleyin. İnşallah tez zamanda döşekten doğrulur.
3: Bugün daha iyiyim. Şükürler olsun. İbrahim, Seyyidet Nefise Hatun'un bizim için ettiği dualar kabul oldu. Sadık dost, arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır. Söyle bana İbrahim, Nefisetül İlm nasıldı?
2: Hocam, Seyyidet Nefise yeryüzüyle ilgisini azaltmıştır. Vaktinin çoğunu yerin altındaki hücresinde geçirir.
3: Seyyidet Nefise, dünya sevgisini besbelli bir yana koymuş. Çünkü dünya sevgisiyle Allah sevgisini bir arada toplarım iddiasında bulunmak yalandır.
2: İshak-ı Muhtemen Hazretleri, Seyyidet Nefise annemiz nerededir?
0: Yer altındaki hücresinde ibadet eder.
2: İmam-ı Şafii Hazretleri gene hastalandı. Ne zaman hastalansa Nefise annemiz dua eder iyileşirdi. Bu defa da hocamız dua ister ondan.
0: Gel benimle İbrahim. Hatun, Nefise Hatun, Şafii Hazretlerinin talebesi geldi. İmam-ı Şafii hastaymış. İşittin mi beni Nefise Hatun?
1: İşittim efendi.
0: Senden dua istermiş.
1: İmam-ı Şafii Hazretlerinin talebesine de ki, dünyayı ilmiyle aydınlatan o büyük alim için Allah'ın rahmetini dilemekten başka elimden bir şey gelmez.
2: Efendim, İshak-ı Muhtemen Hazretleri, Seyyidet Nefise neden böyle söyledi?
0: Sanırım bu sözler İmam-ı Şafii Hazretlerinin vefat edeceğinin işaretidir.
2: Hocam, bu sözleri söylemek benim için çok zor.
3: Söyle İbrahim. Biz Allah'tan gelecek her emre tabi ve razıyız. Yoksa Seyyidet Nefise dünyayı aydınlatan o büyük alim için Allah'ın rahmetini dilemekten başka bir şey elimden gelmez mi dedi?
2: Evet hocam.
3: Demek ki bu dünya ile rabıtamız sona ermek üzere. Söyleyin o ibadetleri güzel Nefisetül Abide'ye ki cenazemde o da bulunsun.
1: Halacığım, neden üzgün duruyorsun? İshak Efendi Medine'ye gideli kederlenir dururdum. Sanki onu bir daha göremeyecekmişim gibi içime bir sızı girer. Bir mektup yazmak isterim ona. Kaç günde gider dersin? Ona diyeceğim ki çabuk gelsin. Artık bu dünyadan ayrılma günümün yaklaştığını hissediyorum.
4: Halacığım, Mısır sensiz ne yapar? Ya evlatların, talebelerin?
1: Elbet benim yokluğuma da alışılır Zeynep. Ne güzel, bugün de orucumu tuttum. Şükürler olsun Rabbim. İshak Efendi'den bir haber yok mu? Mektubun varmış mıdır? Kızım Gülsüm'le oğlum Kasım neredeler? Hadi çağır onları. Belki babalarından bir haber almışlardır.
4: Peki hala. Hala, hekim orucu bırakmanı söyledi. Güçsüzdür, hastadır. Orucu bir süre bıraksın dedi.
1: Hekime söyle, orucumu bırakamam. Bu haldeyken ölmek isterim. Bak bakalım, bir ayak sesi var kapıda. İshak Efendi gelmiş olmasın.

0: Geldi mi efendi?
1: Hayır alacığım.
0: Evlatlarım burada mı?
1: Evet.
0: Talebelerim?
1: Onlar da buradalar.
0: Pek sisli görürüm etrafı. İshak efendi neden yok?
1: Yoldaymış. Kervancılar haber verdiler.
0: Yolda mı? Çok şükür. Çok şükür. Cenaze işiyle o uğraşsın. Beni kendi elimle kazdığım kabre gömün. Dünya hayatı bir oyundan, bir oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise sakınacaklar için elbet daha hayırlıdır.
1: Benzi sarardı. Bir şeyler yapmalıyız.
0: Düşünen ve hakkı kabul edenlere Rableri katında cennet vardır.
1: İşte İshak enişte. İshak enişte geliyor. Hala eniştem geldi. Nihayet geldi.
2: Nefise Hatun. Hatunum.
0: Geldin mi efendi? Çok şükür. Gelebildin çok şükür. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden ne Muhammeden abdühü ve resulü.
3: Seyyidet Nefise Hazretleri miladi 823 yılı Ramazan ayında vefat etti. İmam-ı Şarani Hazretleri ehli beyt içinde tasarrufu en fazla olanı Hazreti Nefise'dir buyuruyor. Seyyidet Nefise'nin türbesi Kahire'de Derbus Siba denen yerdedir. Türbe dünyanın her tarafından gelen ve Allah'tan şifa isteyenlerle dolup dolup taşmaktadır. Salihlerden birisi der ki Allah-u Teala Seyyidet Nefise'nin kabrinde insanların dilekleri için bir melek vazifelendirdi.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Mekke'den Doğan Güneş, Genç Okur yayınlarından çıkmış olan ve Muhammed Danışman hocamızın kaleme almış olduğu, hazırlamış olduğu kitaptan okumaya devam ediyoruz birkaç haftadır. Peygamber Efendimizin hoşlanmadığı şeyler karşısındaki tavrı başlığında kaldık. Bugün bu başlıktan, bu kitaptan okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya gayret edeceğiz. Kitaplık programı başladı, hoş geldiniz. Hoşlanmadığı şeyler karşısındaki tavrı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ince, narin bir cilde sahipti. İçi ve dışı nazikti. Kızdığında veya razı olduğunda yüzünden rahatça anlaşılırdı. Çok kızdığında sakalını tutardı. Kimseyle hoşlanmayacağı bir üslupta konuşmazdı. Bir keresinde sarı elbise giyen bir adam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Allah Resulü bundan rahatsız oldu. Adam gittikten sonra yanındakilere "Bu adama söyleseniz de bu sarı elbiseyi terk etse" buyurdu. Bir gün bir bedevi mescide bevletti. Bunun üzerine cemaatin bir kısmı hemen ona doğru hücum etti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Onu serbest bırakınız. İşini yarıda kesmeyiniz" buyurdu. Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Bedevi işini bitirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviyi yanına çağırarak ona "Mescitlerin bu şekilde idrar ve dışkıyla kirletilmesi uygun değildir. Burası yalnızca Yüce Allah'ı zikretmek, namaz kılmak ve Kur'an okumak için yapılmıştır" dedi. Resulullah Efendimizin genel prensiplerinden birini ifade eden bir hadis-i şerif olan "Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız" cümlesini böyle bir olay sonucunda söylediği nakledilmiştir. Bir bedevi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek kendisinden yardım talep etti. Allah Resulü adama bazı şeyler verdikten sonra "Seni memnun ettim mi?" diye sordu. Adam da hoşnutsuz bir yüz ifadesiyle edep sınırlarını zorlayarak "Hayır, ne memnun ettin ne de iyilik ettin" dedi. Bunun üzerine sahabe efendilerimiz o şahsın üzerine yürüyüp saygısızlığını cezalandırmak istediler. Fakat Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara mani olup onu kendi evine çağırdı ve başka şeyler de verip o adama tekrar "Seni memnun ettim mi?" diye sordu. Bedevi, "Evet, Allah Celle Celaluhu seni kişinin aile ve akrabasına yaptığı iyiliğe karşılık mükafatlandırdığı gibi mükafatlandırsın" dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye, "Sen ashabımın önünde hoş olmayan kelimeler sarf ettin. Sana karşı kinleri var. Eğer uygun görürsen şimdi bana söylediklerini sahabilerime de söyle ki sana karşı kalplerindeki kin gitsin" dedi. Bedevi kabul etti ve öğle ya da yatsı vaktinde sahabilerinin bulunduğu mescide geldi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Bu adam bir vakit önce hoş olmayan sözler sarf etti. Ona yine bir şeyler verdik, şimdi memnun olduğunu söylüyor. Ey bedevi, öyle mi?" deyince bedevi şöyle dedi. "Evet, memnun oldum. Allah Celle Celaluhu seni kişinin aile ve akrabasına yaptığı iyiliğe karşılık mükafatlandırdığı gibi mükafatlandırsın." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin bu sözü üzerine ashabına dönüp şöyle buyurdu. "Benimle bu bedevinin durumu kaçan bir deve ile sahibinin durumu gibidir. İnsanlar kaçan devenin peşinde koşmuş,

hep beraber onu yakalamaya çalışmışlar ama deve arkasındaki kalabalığı fark edince daha çok ürküp daha hızlı kaçmaya başlamış. Sonunda deve sahibi, "Devemi benimle baş başa bırakın. Ben onu sizden daha iyi bilirim. Ona karşı sizden daha yumuşak davranırım," diye seslenmiş. Eline bir tomar ot alarak ona ön tarafından yavaş yavaş yaklaşmış ve sonuçta devesini sakinleştirerek boynuna ipi vuruvermiş. "Eğer siz de o adamı bana bırakmayıp öldürseydiniz, onu ateşe atmış olurdunuz." Şakaları. Gönüller Sultanı Resul-i Ekrem Efendimiz ailesiyle ve ashabıyla şakalaşırdı. Şakalarında da doğrudan başka bir şey söylemezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: "Ben de şaka yaparım ama doğru sözden başka bir şey söylemem." Bir gün adamın biri Resulullah'ın huzuruna geldi ve kendisinden bir binek hayvanı istedi. Allah Resulü, "Peki sana bir dişi deve yavrusu vereyim mi?" diye takıldı. Adamcağız, "Ya Resulallah, ben sizden bir binek istiyorum. Dişi deve yavrusu beni taşıyamaz ki," dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gülerek, "Bütün develer dişi deve yavrusu değil midir?" buyurdu. Resul-i Ekrem'e bir kadın gelerek, "Ya Resulallah, kocam sizi eve davet ediyor," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Senin kocan şu gözlerinde beyazlık olan adam mı?" diye sordu. Kadın, "Kocamın gözlerinde beyazlık yoktur ya Resulallah," dedi. Allah Resulü, "Evet, senin kocanın gözlerinde beyazlık vardır," dedi. Kadın, "Vallahi yok ya Resulallah," deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hiçbir insan yoktur ki gözlerinde beyazlık bulunmasın," buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın odasında bir perde bulunuyordu. Rüzgar esince perdenin bir kısmı havalandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sırada Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın oyuncak kız bebeklerini gördü ve sordu: "Ey Ayşe, bu nedir?" Hazreti Ayşe cevap verdi: "Bunlar benim bebeklerimdir." Allah Resulü bebeklerin ortasında iki kanatlı bir at gördü ve sordu: "Bu nedir ey Ayşe?" Hazreti Ayşe, "Attır," diye cevap verdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Peki üstündeki nedir?" diye sordu. Ayşe radıyallahu anha, "İki tane kanat," dedi. Hazreti Peygamber, "Hiç atın kanadı olur mu?" diye sorunca Ayşe radıyallahu anha, "Hazreti Süleyman'ın kanatlı atları olduğunu sen duymadın mı?" diye cevap verdi. Bu cevap Allah Resulü'nün çok hoşuna gitti ve mübarek azı dişleri görününceye dek güldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Mali'ye "Ey iki kulaklı!" diye şaka yapardı. Hazreti Enes radıyallahu anhu anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda mal satan ashabından bir adama sessizce yaklaştı. Adamı arkasından kucakladı ve elleriyle gözlerini kapadı. Adam, "Tutan kimse bıraksın," diye bağırıp kurtulmaya çalıştı. Kendisine sarılıp gözlerini kapayanın Peygamber Efendimiz olduğunu anlayınca sırtını Allah Resulü'nün göğsüne iyice dayamaya başladı. Sahabenin bu neşeli hareketinden hoşlanan Resulullah yüksek sesle, "Bu köleyi satıyorum, var mı alan?" diye seslenmeye başladı. Sahabi, "Ya Resulallah, benim gibi değersiz bir köleye vallahi kuruş veren olmaz," deyince Resul-i Ekrem Efendimiz, "Hayır, sen Allah katında değersiz değilsin. Aksine sen Allah katında çok değerlisin," buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anhuma'ya da şakalar yapar, onları sırtında taşırdı. Uykusu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında yatar, ikinci yarısının başında kalkar, misvağını kullanır, abdestini alır ve ibadet ederdi. İhtiyaçtan fazla veya az uyumazdı. Sağ tarafına yatar, uyuyana kadar Allah Teala'nın ismini zikrederdi. Midesi içecek ve yiyecek dolu olarak yatmazdı. Bazen yatağın üzerine, bazen meşinden yapılmış minderinin üzerine, bazen hasırın üzerine, bazen de yerde yatardı. İçi lif dolu deriden yapılmış bir yatağı vardı. Misvakını kullanmadan yatmazdı. Gece veya gündüz yatarken ve kalktığında mutlaka misvakını kullanırdı. Yatarken misvak başının ucunda dururdu. Uyanırken yaptığı ilk iş misvak kullanmaktı. Bazen gece defalarca misvakını kullanırdı. Yatmak istediğinde sağ elini yanağının altına koyar ve üç kez şöyle dua ederdi: "Allah'ım, senin isminle hayat bulur, senin isminle ölürüm. Allah'ım, kullarını yeniden dirilteceğin günde beni azabından koru."
uykudan uyanınca şöyle dua ederdi. Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah'a hamdolsun. Zaten dönüşümüz de O'nadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği vakit avuçlarını toplar, onlara üfler, daha sonra İhlas suresini, Felak suresini, Nas suresini okur, sonra elleriyle başından ve yüzünden başlayarak yetişebildiği yere kadar vücudunun her tarafını meshederdi. Bunu 3 defa yapardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kafirun suresini, Secde suresini, İsra suresini, Zümer suresini, Mülk suresini okumadan yatmazdı. Resulullah hanımlarından biri uyumak istediğinde ona 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Sübhanallah, 33 kere Allahu Ekber demesini emrederdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde şöyle dua ederdi. Bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece uykudan kalkınca şöyle dua ederdi. Ya Rabbi, bağışla, merhamet et ve en doğru yola ilet. Allah Resulü seferde gecenin ilk yarısında konakladığı zaman sağ elini sağ yanağının altına koyup yatardı. Sabaha doğru konaklarsa o zaman sağ kolunu yukarı doğru uzatır, yüzünü kolunun üzerine yaslardı. Bunu sabah namazına daha kolay kalkmak için yapardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri uyur ama kalbi uyumazdı. Kur'an okuyuşu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'i açık ve anlaşılır bir şekilde harf harf, tane tane okurdu. Okurken korku ayetine geldiğinde Allah'a sığınır, rahmet ayetine geldiğinde Allah'tan rahmet diler, Allah'ı tenzih eden bir ayete geldiğinde onu tenzih ederdi. Ayetlerin sonlarında duraklardı. Bazen aşikar, bazen de gizli okurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Tin suresinin Allah hüküm verenlerin en üstünü değil midir? 8 ve Kıyamet suresinin peki bunları yapan Allah'ın ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi? Kıyamet 40 ayetlerini okuduğunda tabii ki ve biz buna şahidiz derdi. Âlâ suresinin Rabbinin yüce adını tesbih et 5 ayetini okuduğundaysa yüce Rabbimi tesbih ederim derdi. Abdullah bin Kays rahmetullahi aleyh anlatıyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okuyuşunu sordum. Aşikar mı okurdu yoksa gizli mi? Hazreti Ayşe her ikisini de yapardı. Bazen aşikar, bazen gizli okurdu buyurdu. Bunun üzerine ben de bu konuda genişlik veren Allah'a hamdolsun dedim. Her hafta Kur'an-ı Kerim'i hatim ederdi. Birinci gün Fatiha suresinden başlayıp Maide suresine kadar okurdu. İkinci gün Maide suresinden başlayıp Yunus suresine kadar okurdu. Üçüncü gün Yunus suresinden başlayıp İsra suresine kadar okurdu. Dördüncü gün İsra suresinden başlayıp Şuara suresine kadar okurdu. Beşinci gün Şuara suresinden başlayıp Saffat suresine kadar okurdu. Altıncı gün Saffat suresinden başlayıp Kaf suresine kadar okurdu. Yedinci gün Kaf suresinden başlayıp Nas suresine kadar okurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğinde ailesini toplar ve dua ederdi. Kur'an'ı hatmettikten sonra hemen Fatiha suresi ve Bakara suresinin ilk 5 ayetini okurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kokusu. Resul-i Ekrem güzel kokuyu sever, kötü kokulardan hoşlanmazdı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sükke diye tabir edilen kokuların karışımından yapılmış bir kokusu vardı. Gerektikçe ondan sürünürdü. Allah Resulü güzel kokulu bitkilerden en çok kınanın yapıldığı bitkiyi severdi. Resulullah koku sürdüğünde önce sol eline sonra sağ eline sürerdi. Sonra da kokuyu bütün bedenine özellikle de şakaklarına sürerdi. Sahabeden Enes radıyallahu anhaya koku ikram edildiğinde geri çevirmezdi. Ve bu tavrının sebebini şöyle izah ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kokuyu geri çevirmezdi.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem koku sürünsün veya sürünmesin her zaman çok güzel kokardı. Öyle ki bir yerden geçtiğinde uzunca bir mesafeden güzel kokusu hissedilir, onunla beraber olan, elini sıkan herkes,

bir müddet o güzel kokuyu üzerinde hissederdi. Resulullah'ın sürmesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa sağ gözüne, 3 defa sol gözüne sürme çekerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tek sayı olması için sağ gözüne 2, sol gözüne 2, kalan bir taneyi de 2 gözüne paylaştırırdı. Resulullah'ın gece yatacağı zaman kullandığı bir sürmeliği vardı. Yatmadan önce 3 defa sağ gözüne, 3 defa sol gözüne sürme çeker, sonra yatağına girerdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ister evde olsun, ister seferde olsun 5 şeyi yanından ayırmazdı. Ayna, sürmelik, tarak, misvak ve pençe şeklinde küçük parmaklı demir kaşığı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sürmenin yapıldığı ismit taşını kullanır ve şöyle buyururdu. Gözlerinizi ismitle sürmeleyiniz. Zira ismitle sürmelemek göze cila verir ve yeni kirpiklerin çıkmasını sağlar. İmam Bacuri rahmetullahi aleyh bu hadisle ilgili şu açıklamayı yapmıştır. Bu hadisin muhatapları gözleri sağlıklı olanlardır. Gözleri hasta olanların kullanması onlara yarardan çok zarar verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dua ederdi? Dua kulun kul olduğunun en büyük delilidir. Bar yanıkların kalbinde toplanan sıkıntıları gideren kurtuluş reçetesidir. Saadetin yolu, ihtiyaçların anahtarı, müminlerin sığınağı, darda kalmışların rahatlatıcısı, sıkıntıda olanların şifası, günahkarların ve muhtaçların çaldığı rahmet kapısıdır. Peygamberlerin adeti, ibadetlerin ruhu, düşmanlara karşı en büyük silah, zenginlerin ve fakirlerin eşit olduğu kârlı bir ticarettir. Yüce kitabımız Kur'an'da Allah Teala şöyle buyurmuştur. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Mü'min 60. Allah Teala başka bir ayette dua edenin duasına icabet edeceğini şöyle haber vermiştir. Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara. Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar. Bakara 186. Ömrü boyunca dua eden ve ümmetine pek çok dua öğreten Gönüller Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde dua konusunda şöyle buyurmuştur. Allah katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Hiçbir Müslüman yoktur ki içerisinde bir günah veya sıla-i rahimi kesme, yani yakın akrabaya iyilikte bulunmayı terk etme olmayan bir duayla Allah'a dua etsin de Allah da ona 3 şeyden birini vermiş olmasın. 1. Ya isteğini o an verir. 2. Ya isteğini ahiret için saklar. 3. Ya da dünyada başına gelebilecek bir belayı ondan uzaklaştırır. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Birinci bölümü tamamen bitiremedik. En son Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl dua ederdi kısmını okuduk. Bir sonraki hafta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları başlığını okuyacağız. Oldukça uzun bir başlık. Öyle zannediyorum ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları bir program olacaktır. Çünkü 20 sayfa civarında bir başlık. Haftaya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları faslını okumak üzere kitaplık programında buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Safalar getirdiniz. Efendim, geçtiğimiz programda şairlerin şiirleri aracılığıyla atışmalarına değinmiştik, örnekler vermiştik. Bu programda da buna devam ediyoruz. Bilindiği üzere Enver-i Ümmi, yani okuryazarlığı olmayan şairlerimizdendir. Büyük şair Zati'ye göre ise o şairler arasında sayılmayacak biridir. Zati'ye göre zaten şairler de ona kıymet vermemekte, onu hayırla anmamaktadır. Şöyle diyor Zati: "Seni ey Enver-i şairler içre kimse billahi, eğer hayru eğer şerden acep anar mı anlarsın? Ey Enver-i billahi şairler içinde ister hayır isterse şer için olsun, hiç kimse seni anmaz." Zati bir başka beytinde ise Enver-i'nin kalitesiz şiirlerinin ortalıkta dolaşmasından şikayetçi olduğunu ve bu sebeple şiir yazmaktan vazgeçeceğini söyler. "Okunur illerde vü dillerde şiiri Enver-i, Zati'ye el çek yürü şimdiden girü eşardan." Şöyle demek istiyor Zati: "Şehirlerde herkesin dilinde Enver-i'nin şiirleri okunur. Ey Zati, böylesine kötü şiirlere değer veriliyorsa bundan sonra şiir yazmaktan vazgeç." Devam ediyoruz efendim. Sani mahlasıyla şiirler yazan Can Memi bir mektupta İstanbul'daki şairleri hicveder. Bu mektubunda Fununi'nin gittiği hamamda hırsızlık yaptığını dile getirir. "Fununi füta peyda itmege varır mı hammame? En iyisi şirvan olan o düzdi ca mekan neyler?" Yani şunu diyor günümüz Türkçesiyle şöyle: "Fununi hamama peştemal çalmaya yine varır mı? Şivanın dostu olan o elbise değiştirebilen yerlerin hırsızı ne yapar?" Ağır şekilde hırsızlıkla itham edilen Fununi, kendisine laf atan Sani'yi Nemrut'a teşbih ederek canı cehenneme diye beddua eder. Şöyle der: "Seferdedir dediler Can Memi'yi, sefer bir kıtay ateş durur hem. Didiler geçti ol Nemrud'u Sani, didüm geçti ise can ber cehennem." Can Memi'nin seferde olduğunu söylediler. Sefer ateşten bir kıtadır. Bana dediler ki ikinci Nemrut senin hakkında dedikodu yaptı. Ben de canı cehenneme dedim. Zati ile Feridi arasında şiir aracılığıyla sağlanan çok sayıda atışma vardır. Bunlardan birinde Zati rakibini koku yönüyle eleştirmektedir. Misk, Doğu Türkistan ülkesinde yaşayan bir çeşit ceylanın göbeğindeki urdur. Buna nafe de denir. Hayvanların göbeğinden düşen bu urun işlenmesiyle elde edilen kokuya da misk denir. Bu beytte Zati dolaylı olarak Feridi'ye hayvan demektedir. "Ah ol Feridi, miskünün bir nafe miski var imiş. Bir mişeyi sıçrar iken sahrada düşmüş nafesi." Yani şunu diyor: "O miskin Feridi'nin misk kokusu elde edilen uru varmış. Bir meşe üzerinden atlarken kırda düşürmüş." Efendim, halkla iç içe yaşayan, halkıyla aynı değer yargılarını paylaşan divan şairleri, insan olmalarının gereği olarak karşılaştıkları durumları şiirle ifade etmişler. Bazen de olaya şahit olan başka bir şair, ortama uyan birkaç mısra söylemiştir. Avni, şair padişahlarımızdan Fatih Sultan Mehmet'in şiirde kullandığı mahlastır. Latifeciliğiyle tanınan Molla Lütfi'ye bir sohbet esnasında "Sen de şiir yazar mısın?" diye sorar. Molla Lütfi irticalen beyitle cevap verir: "Fazlu hikmet ehline yer olmasa eş'arar, arz ederdim ben de eyyamında eş'ar lebit." Yani Lütfi şunu demek istiyor Fatih Sultan Mehmet Han'a: "Fazilet ve hikmet ehline şiir yazmak utanma sebebi olmasa, ben de büyük Arap şairi Lebid'inkiler gibi senin padişahlık günlerinde şiirler arz ederdim." diye cevap verir. Atai, şairliğini beğendiği ve methettiği Yahya Bey'i bir noktada eleştirmektedir. Yahya, yazdığı Şah-ı Geda Mesnevisinde
maddi aşkı

işlemekte kalmamış, aynı zamanda bahsettiği gerçek güzellerin isimlerini yazmıştır. Güzellerin isimlerini deşifre ederek dedikoducu kişilere fırsat verdiğini düşünen Atayi bu duruma kayıtsız kalamaz ve şöyle der. Lik olur anada bu söz varit, ışkı isbat için yazar şahit. Zikrü namı cevanı şekerle, oldu erbabı ışka terkibi edep. Layık oldur açılmaya ol raz, bulmaya söz hasud ile gammaz. Yani şunu demek istiyor, ancak bu söz ona da yetişir. O aşkı ispat etmek için isimleri yazarak şahit gösterir. Böylece şeker dudaklı güzellerin isminin zikredilmesi aşıkların edebi terk etmesine sebep oldu. Doğrusu odur ki o sır açılmaya, böylece iftiracı ve çekemeyenler söyleyecek söz bulamaya. Efendim Yahya Bey İstanbul Şehrengiz'inde Bursalı Rahmi'yi özellikle güzelliğiyle metheder. Rahmi'nin yüz güzelliği hayali, zati, gazali gibi başka şairlerce de ifade edilir. Bu güzelliğin zati veya arizi olup olmadığı tartışmalarına Yahya Bey yazdığı manzumede açıklık getirir. Fakat bu şiirin bazı beyitlerinde rezil kişileri evine götürerek misafir etmesi hicvedilir. Hanesindeki erazil ile içüp ne revadur ki ola mest-i hümar. Uyur ardınca uyanık çoktur, işret ehline uyumazsın zinhar. Bildirirler kişiye miktarun, ehli irfana itmesin inkar. Yani şunu demek istiyor, evinde rezillerle oturur kalkar, hiç ona yakışır mı? Keyif ehline sakın uymayasın, çünkü ayakta uyuyanın ardında gezen uyanık çok olur. İrfan sahiplerini inkar etmesin, çünkü onlar kendilerini inkar eden kişiye haddini bildirirler, diyor. Efendim Beyani istediği bir makamı elde etmek için Şeyhülislam Yahya'dan yardım ister. Ama alamaz. Şeyhülislam Yahya hakkında ileri geri konuşur. Bu duruma vakıf olan Şeyhülislam Yahya ise şiirle karşılık verir. Burnunla beyani bizi niçün kakalarsın? Bir medrese-i harici labüt yakalarsın. Ayakta kalır mı ne sanur sencileyin mert? Dahilde olur sahn-ı mil akalarsın. Yani şunu demek istiyor. Beyani bizi burnunla niçin gagalarsın? Gerekli bir hariç medresesini bir gün yakalarsın. Senin gibi mert boşta kalır mı? Bir gün dahil medreselerden sahnı bile kaşıklarsın. Efendim Antepli divan şairlerinden Ayni çok kuvvetli bir şair olmamasına rağmen devrin padişahı tarafından mümeyyiz-i şuara, yani şairlerin iyiyi kötüden ayırt edebileni ilan edilir. Hemşehrisi olan Hasırcızade Mehmet Ağa bu duruma atfen şöyle der. Kim bakardı hoca Ayni'ye sitan bulun eğer, itmese haki derin didesini kulu cila. Nev hevesinde burada tıfıl gibi eşara, orada zümre-i şairlere oldu baba. Yani şunu diyor, eğer İstanbul'un eşiğinin toprağını gözüme sürme diye çekmeseydi, hoca Ayni'ye kim bakardı? Yani burada Gaziantep'te şiire çocuk gibi heveslenmişken, orada şairler topluluğuna baba oldu. Efendim Mehmet Nadrat şair zihni baba yani ve Eda adıyla anılan arkadaşı Ahmet Hamdi aynı medrese öğrencileridir. Mehmet içki düşkünü, Ahmet ise hovardalıkla uğraşır. Derslerine ciddi çalışmadıkları için bir türlü mezun olamazlar. Medresede hocaları olan Kilisli Ebu Bekir Vahid bunların durumuna şöyle bir dörtlükle dikkat çeker. İki şikeste çekmece kaldı bu köhne hücrede. Birinin sahibi Nadrat, birine malikede. Serdar hevayı ışkı civan oldu birisi, birine darül aman oldu meygede. Yani şöyle diyor, eski hücrede iki kırık çeşme kaldı. Birinin sahibi Nadrat, diğerinin Ede. Birinin başında bir güzelin aşkının hevesi var, birine meyhane sığınıp yardım istenecek.

yer oldu. Basri ve Revani ile ilgili iki latife anlatılır. Yazılan şiirler farklı olmakla beraber konu ve şiirlerin yazıldığı durum aynıdır. Bunların ilkinde Basiri bazı dostlarıyla durumu iyi olan Revani'nin evine yemek yemeye giderler. Fakat aç kalırlar. Basiri bu durumu şiirle ilan eder. Revani ile Meger Pindi Hamidün, bir aradan yaratılmış Revani. Birinin nanı vaslılla yezukun, birinin suyu nat lenterani. Veli Pindi Hamidün nanı yine, iki ol dendüdür ab-ı Revani. Yani şunu diyor, meğer Revani ile Pinti Hamid'in canı bir yaratılmış. Birinin ekmeğinin mehdi tadımlık bile değil, birinin suyunun vasfı görünmezdir. Ama Pinti Hamid'in ekmeği ve suyu yine iki katıdır. Başka bir hikayede ise Basiri, Revani'ye bir kaside yazarak kendisine lütufta bulunmasını ister. Revani az miktarda akçe gönderir. Umduğunu alamayan Basiri yine şiire müracaat eder. Vardım Revani matbahına tume isteyü, gördüm haranisini acıdan köper kusar. İmsak için riyazat eder çok zamanlik, bir müftçe lut bulsa veli ruzesin sıkar. Yani şunu demek istiyor efendim, Revani mutfağına bir lokma istemek için vardım, gördüm ki evindeki yiyiciler acından şişerek kusar. Cimriliğinden çok zaman perhiz eder. Beleş bir tatlı yemek bulsa amma orucunu sıkar. Kendine şiir yoluyla saldıran Basiri'ye Revani de şiirle karşılık verir. Basiri ciltte kırmızı lekeler oluşturan abraş hastalığına yakalanmıştır. Revani bu durumu şiirinde espri konusu yapar. Ey Basiri, katı gönlü karadur şuhunun, gele insaf eyle sen de biraz alacasın. Ben didim bu ikisinden acaba kangısı yek, didi biri tonuzun alacasın karacasın. Şunu demek istiyor efendim. Ey Basiri, yanındaki hayasızın gönlü çok karadır. Gel insaf et de sen de biraz alacasın. Ben dedim bu ikisinden acaba hangisi iyidir? Oradakilerden biri donuzun alası da karası da birdir. Devam ediyoruz efendim. 16. yüzyıl divan şairlerinden olan Müniri Amasyalı'dır. Çağdaşı şairlerden Nihadi bir suçtan dolayı değnekle dövülme cezasına çarptırılır. Bu durumu beytinde işleyen Müniri, değnekle bağlantı kurarak değnek demeyin bir ucu Nihadi'ye dokunur demektedir. Şöyle, degenek kıssasını anman kim, tokunur bir ucu Nihadi bege. Yani değnek olayını anmayın çünkü bir ucu Nihadi'ye dokunur diyor. Efendim, Urfalı divan şairlerinden olan Faik elde ettiği bir mansıp için memleketinden ayrılmak zorunda kalır. Bu mecburiyet aslında borcunun çokluğundan kaynaklanmaktadır. Gurbette yalnızlık çeken şair, arkadaşlarından ayrılığını ve onların kendisine mektup göndermemelerini dostu Nigini'ye mektupla şikayet eder. Şöyle der, kesreti dağım etmedi azadi piçü tabdan, eyledi şermende bu mansıp beni ahbaptan. Şöyle diyor, tuzakların çokluğu beni bu sıkıntılardan kurtarmadı. Bu mansıp beni dostlardan utanacak duruma düşürdü. Dostu Nigini ise yazdığı cevapta alacaklıları hatırlatarak şöyle der. Rastrev ol desti dayinden halas et damenin, yoksa bir gün dam hahan aksadır faik seni. Şöyle diyor. Ey faik, doğrudur. Önce eteğini alacaklıların elinden kurtar. Yoksa tuzak kurma heveslileri seni bir gün aksadırlar, yani bacağını kırarlar. Kim olduğu tespit edilemeyen başka bir şair de latife yaparak Ahmet Paşa'ya laf atar. Büyük şair Ahmet Paşa gittiği hamamda bir gence ayaklarını ovdurmaktadır. Bunu gören genç bir şair şu beyti mırıldanır. Felek şimdi katı bir ağır olup dur.

Melek şeytana hizmetkar olupdur. Dünyanın hali şimdi çok arsız olmuştur. O derece ki melek şeytana hizmetçi olmuştur. Ahmet Paşa bu lafın altında kalır mı? Bunu duyunca hemen şöyle der. Felek kör idi şimdi sağır oldu. Kenezler kalmadı hep şair oldu. Feleğin gözü kör idi şimdi kulağı da sağır oldu. Yeni yetmelerin hepsi şair oldu der. Efendim hikemi tarzdaki başarısıyla klasik Türk edebiyatının önemli şairleri arasında yer alan Nabi aslen Şanlıurfalıdır. Dolayısıyla herhangi bir sebeple ayağı İstanbul'a düşen hemşerileri Nabi'nin evinde misafir olurlarmış. Çağdaşı Osmanzade Tayyip evin her daim kalabalık olmasını ve han gibi kullanılmasını şöyle ifade etmiştir. Hemşehrilerin ta o kadar kesreti var kim? Nabi'nin evi şimdi Katır Hanı'na benzer. Hemşerileri o kadar çok ki hepsi de misafirliğe geldiği için şimdi Nabi'nin evi Katır Hanı'na döndü. Oysa Nabi yeni olması sebebiyle Tayyip'in üslubunu övmekte, dili bir kılıç gibi kullanmasına dikkat çekmektedir. Şöyle der, ''Aferin, kullandığın ey Tayyip eyü tigi zeban, nazmuna gül bangı tahsin çekti cümle şairan, hırs bazane kalem raks eyledi şadi künan, sana meymunu mübarek ola bu taze lisan.'' Şöyle diyor, ''Aferin ey Tayyip, dil kılıcını iyi kullandın. Tüm şairler senin şiirlerinin güzelliğini hep bir ağızdan söylediler. Kalem mutluluğundan ayı oynatanlar gibi dans etti. Sana bu yeni dil, tarz uğurlu ve mübarek olsun.'' Sevgili dinleyenler, Zati'nin çağdaşlarından Üsküplü Feridi, bir gün sohbet esnasında dünyanın vefasını gören yok derler ama dinim için ben gördüm der. Bu konuda ısrarla yemin etmesinden hareketle Zati dayanamaz ve şu beyti söyler. Dinim için görmüşem dehrün vefasın dirmiş. Zatiya aydın feridi yok yere ant içemesün. Feridi dünyanın vefasını gördüm diye yemin edermiş. Ey Zati, feridiye söyleyin yok yere yemin etmesin. Zati yok yere yemin etmesin derken latife yoluyla feridinin dini imanı olmadığını da kastetmektedir. Feridi ise çizmeciliğin yanında remil falıyla da uğraşan Zati hakkında ya remmalik yapsın ya şairlik, nohut gibi her yemekte karşımıza çıkmasın der. Zati'nin cevabı ise yine şiirle olur. Şair ola remmal ola Zati be Feridi, tut ağzını sana ne sen anun yahısısın. Ben Feridi, ister remmal olsun ister şair, sana ne, sen ağzını tut. O nohutsa sen de onun nohuttan yapılan yakısısın der. Molla Lütfi devrinin alimleriyle imtihan olmak için bir araya geldiğinde Sahn müderrislerinden Leys Çelebi'yi alimlerin dışında tutarak şöyle der. Görenler işidenler hep beğendi. Efendim ilm ile amil olmuş. Görenler işidenler hep beğendi. Efendim ilmini memurluğa vasıta eylemiş. Molla Lütfi'nin yaşlı ve önemli müderrislerden biri hakkında söylediği beyit, dönemin ileri gelenlerinin kendisine cephe almasına sebep olmuş, başka bir sebepten şairin öldürülmesine karar verildiğinde memnuniyetle karşılamışlardır. Bu durumun farkında olan şair, öldürüleceğine yakın bir zamanda şu beyitleri dile getirir. ''Aşkın kopuzun ele alayım mı ne dersin? Alemlere avaze salayım mı ne dersin?'' Rüsvayı cihan olmak için şişeyi arı, hey nolsa gerek taşa çalayım mı ne dersin? Aşk kopuzunu ele alıp bütün dünyaya bağırıp çağırayım mı ne dersin? Cihana rezil rüsva olmak için ar şişesini taşlara çalıp kırayım mı ne dersin demiş. Necati Bey bir şiirinde dünyanın sıkıntısı, gamı ve tasasından kurtulmak istediğini şöyle ifade eder. Tek yerde gökte zerre kadar mihnet olmasın. Örtü döşek Necati'ye bir buriya yeter.
Yeter ki yerde

Gökte zerre kadar dert, keder, sıkıntı olmasın. Necati'ye hem döşek hem yorgan yerine bir hasır yeter. Necati Bey'in kanaatkar olmasına değinen Mihri, bu konuda kendinin daha üstün olduğunu şu beyitle dile getirir. Sen ey Necati ister isen buriya döşek, yar eşiğinde Mihri'ye bir kuru ca yeter. Ey Necati, sen hasırdan bir döşek istersin. Oysa Mihri'ye sevgilinin eşiğinde olduktan sonra kuru toprak bile yeter. Efendim, Osmanlı'nın büyük padişahlarından Yavuz Sultan Selim aynı zamanda Selimi mahlasıyla şiirler yazan bir şairdir. Dönemin şairlerinden Talihi, Yeniçeri katibi olması ve onlarla hep bir arada bulunması hasebiyle Yeniçerileri öven bir şiir yazarak padişaha sunar. Talihi bahsedilen şiirinde Yeniçeriler neredeyse Talihi de oradadır demektedir. Bu cümleden hareketle padişah, Yeniçeri Amasya'da Dukaginoğlu'nun evine baskın düzenleyince de orada mıydın diyerek şairi suçlamaya çalışır. Talihi ise kıvrak zekasıyla durumu lehine değiştirmek için ben oraya baskını engellemek için gitmiştim diye cevap verir. Verilen cevap hoşuna giden şair padişah Talihi'ye latife yollu şu beyti söyler. Ögersen ög o şah-ı nüktedanı ki tab-ı kıl yarar fehmi suhande. Şunu diyor şair, birini övmek istersen nükteden anlayan o padişahı övmelisin. Çünkü onun yaratılışı söz anlamada kılı kırk yarar. Kanuni Sultan Süleyman, Bakiye Tuti Hanım adında bir cariye hediye eder. Dostları arasında cariyenin güzelliğinden bahis açıldığında Baki, canım tuti tuti diye pek uçurmayın şu kargayı diye bir söz kaçırmış. Oysa tuti papağan demektir. Baki ise karga lakabıyla bilinmektedir. Tuti hanım bu durumuna dikkat çekerek şöyle der. Bahteden olmuş iken tuti guraba, hem şinişin yine şevkayı gurab eyler garabet bundadır. Bağdaten olmuş iken tuti guraba hem nişin, yine şefkayı gurab eyler garabet bundadır. Yani şunu diyor, birdenbire papağan kargayla birlikte oturup kalkmaya başlamış. Tuhaflık bundadır ki yine de bu durumdan şikayetçi olan kargadır. Baki'nin zağ yani karga lakabıyla anılmasına latife yapan bir şair de Yakini'dir. Nam-ı Baki ile gazel rengini hoş ter güster, zaglansa nitekim şimşiri cevher güster. Nitekim mücevher saçan kılıç kargalansa, Baki'nin namıyla gazel daha renkli ve daha hoş olur der. Efendim, bilindiği üzere Şeyh Galip daha önceleri Esat mahlasını kullanmıştır. Daha sonra Galip'i tahallus etmiştir. Şairin mahlas değiştirmesi sururi için eleştirilecek bir durumdur. Bilmem ey menhus adın Esad mıdır Galip midir? Zatını tarif kıl kimsin kime mensupsun? Gerçi dersin şairana ben tagallub eyledim, pişi merdanı sühanda galiba mağlupsun. Ey hükmü bozulmuş, adın Esat mı yoksa Galip mi? Kendini tarif et, kime bağlısın? Gerçi ben şairleri yendim dersin ama söz ikliminin yiğitlerinin nazarında galiba sen mağlupsun. Galip gibi büyük bir şairin mahlas değiştirdi diye eleştirilmesi başka şairler tarafından çirkin bulunur. İşin ilginç yanı bu durumu eleştiren Sururi de daha önceleri bu mahlasın tam zıttı olan Hüzni'yi tahallus etmiştir. Meçhul bir şair Galip'e destek çıkar ve şöyle der. Mağrurluğun olmada günden güne efsun, şayeste idi mahlasın olaydı gururi. Galip görünen Esad'a menhus diyorsun, Hüzni'yi unuttun mu ne yaptın asururi? Mağrurluğun günden güne artıyor, dolayısıyla mahlasın gururi

iyi olsaydı sana yakışırdı. Galiba Esad için hükmü bozulmuş diyorsun. Ey Süruri! Sen ne yaptın? Önceki mahlasın Hüzni'yi unuttun mu? Efendim, Latifi tezkiresinde geçen bir latifede İshak Çelebi'nin Işık Kasım adında bir mollayla atışmasına şahit olmaktayız. İshak Çelebi, ışıkla ilgili kelimelerin çok olduğu bir şiir yazarak muhatabına gönderir. Ey seriri mülki aşka han olan server dede, cümle esrar-ı rumuza menba-u mazhar dede, mülki istinada mislün yok erenler cani çün, alemi itlaktan gerçi dem urur her dede. Bu yalancı pirezen dehrün yüzüne bakmayan, tek yegâh-ı vahdedi alemde gerçek er dede. Yani şöyle diyor, ey aşk mülkünün tahtına padişah olan dede, cümle gizli sözleri bilen ve bu sözlere kaynak olan dede, her dede dünyayı boşamaktan söz eder. Ama erenler canı için aza kanaat etmede benzerin yok. Bu yalancı, ihtiyar kadın gibi olan dünyanın yüzüne bakmayan birlik aleminin tekkesindeki gerçek dede. Efendim, bu şiire muhatap olan Işık Kasım da İshak'ın isminin halk ağzındaki şeklini cinas yaparak kullanır ve şöyle der. Cihanda eylügi hergiz unutmaz Adem İshak, bu eylügi idevüz biz de sana Adem İshak. İshak, insan dünyada iyiliği asla unutmaz. İnsan isek bu iyiliği biz de sana ederiz. Efendim, bu bölümün burada sonuna geldik. Önümüzdeki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam kederleri, kaygıları ve tasaları giderir, rızkları çoğaltır, hacetleri yerine getirir.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih ve takdis eden, tazim ederek sana secde edenlerin sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni diliyorum.

0: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her yıl yaratmış olduklarının sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ
0: Allah'ım, hareket eden bulutlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar esen rüzgarların sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, rüzgarlar esip ağaçların dallarını, yapraklarını, meyvelerini ve çiçeklerini hareket ettirdiğin müddetçe, yeryüzü ve gökyüzü arasında yarattığın şeyler adedince, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerin dalgaları sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu, batısı, dağları, ovaları ve vadilerinde var et

ettiğin kum, çakıl taşları, kurumuş toprak parçaları ve taşlar adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.''

Allah'ım, yeryüzünün kıble tarafı, doğusu, batısı, ortası ve dağlarında yarattığın bitkilerden ağaç, meyve, yapraklar, ekin ve bütün bunların yeryüzüne çıkarttığı ve çıkaracakları bitki ve bütün bereketli mahsulleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline. Dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.''

Allah'ım, yarattığın insan, cin, şeytanlar ve kıyamet gününe kadar yaratacakların sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların vücutları, yüzleri ve başlarındaki kıllar adedince her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.''

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar göz açıp kapatacak kadar kısa zaman zarfınca ve onların sözleri ve nefesleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin uçuşları ve insanların hareketleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu ve batısında bizce malum olan ama hakikatte ancak yüce zatın tarafından bütün gerçeğiyle bilinen, irili ufaklı yaratmış olduğun hayvanlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine salat okuyanların ve okumayanların, hatta kıyamet gününe kadar salat okuyacakların sayısınca her gün 1000 kez

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, diriler ve ölüler sayısınca yarattığın balıklar, kuşlar, karıncalar, arılar ve bütün küçük hayvancıklar adedince salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي اللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى.
0: Allah'ım, geceleyin karanlık bastığı, gündüzünse aydınlandığı vakitte Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي الْآخِرَةِ وَالْاُولَى.
0: Allah'ım, dünya ve ahiret hayatında Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, beşikteki bebeklik yaşından olgunluk çağına, halkı irşada devam ettiği dönemden ruhunu rızanla alıncaya kadar geçen zamanlarda, nihayet onu şefaatçi olarak dirilteceğin kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, yarattıklarının sayısı, yüce zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum. Allah'ım, vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi, Kevser havuzunu, makamı mahmudu, bitmez tükenmez yüceliği Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ihsan etmeni istiyorum. Allah'ım, onun burhanı, peygamberliğinin delillerini aslı şeriat ve İslam olan binasını şerefli kılmanı, dünya ve ahiretteki onun makamını yükseltmeni istiyorum. Ve ey yüce Mevlamız, bize de onun sünnetiyle amel etmemizi nasip etmeni, onun dini üzere yaşarken bizi öldürmeni, onun cemaati arasında ve sancağı altında bizleri bir araya toplamanı, bizi onun arkadaşları arasına katmanı senden talep ediyorum. Allah'ım, onun Kevser havuzuna varmamızı sağlamanı, kadehleriyle Kevser şarabından bize içirmeni, Peygamberimizin muhabbetiyle bizi faydalandırmanı, tövbemizi kabul etmeni, görünür ve görünmez bütün bela ve fitnelerin hepsinden bize selamet, afiyet ihsan etmeni, merhamet etmeni, bizi bütün erkeklerimizin

kadın müminleri, tüm erkek kadın Müslümanlarla onların ölüleri ve dirilerini de bağışlamanı senden talep ediyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'a aittir.

Allah'ım, güvercinler ötüp, su arayan kuşlar ve hayvanlar dönüp durdu. Hayvanlar dolanıp durdu. Tamaim, masum çocuklara zarar veren şeytan ve cinlerden korunmak için takılan dualar fayda verdi. Sünnet olarak takılan baştaki sarıklar sıkıştırıldı. Gün be gün salih amellerle manen terakki edenler yükseldiği sürece Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, sabahleyin ortalık aydınlandıkça, rüzgarlar estikçe, canlılar yürüdükçe, gece ve gündüz birbirini takip edip durdukça, kılıçlar kuşanıldıkça, mızraklar sımsıkı bağlandıkça, cesetler ve ruhlar zahiri ve batini hastalıklardan sıhhat buldukça, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, alemler döndükçe, gece karanlıkları yayıldıkça, melekler tesbih ettikçe, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e alemlerde bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah

0: وما سبح الرعد.
1: Allah'ım, güneş doğdu, beş vakit namaz kılındı, şimşek çaktı, bardaktan boşanırcasına yağmurlar yağdı, bulutları emrolundukları yerlere sevk etmekle görevli olan melek, Ra'd aleyhisselam, seni tesbih ettiği müddetçe, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: بعد.
1: Allah'ım, yeryüzü ve gökyüzü dolusunca, her ikisi arasında bulunan ve dilediğin şeyler dolusunca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, risalet yükünü üzerine aldığı, insanları cehaletten kurtardığı, küfür ve dalalet, sapıklık ehliyle cihad ettiği ve onları seni tek ilah olarak kabul etmeye davet ettiği, kullarını irşad ederken zahmet ve sıkıntılara tahammül ettiği için Efendimiz Muhammed'e dileğini ver. İsteklerine ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi, vaad ettiğin makam-ı mahmudu ona ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden geri dönmezsin.

0: في أتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين.
1: Allah'ım, bizi onun şeriatına, Kur'an ve sünnete uyup amel edenlerden, onun muhabbetiyle sıfatlananlardan, onun hidayeti, sözleri, fiilleri, emir ve yasaklarıyla hidayet bulanlardan ve yolunda gidenlerden eyle. Ey merhametliler merhametlisi! Bizi elleri, yüzleri, ayakları, aldıkları abdest ve yaptıkları ibadetlerle nurlu ve parlak olan onun ümmetinin tabileri, önde giden tarafları ve ashabul yemin, Kur'an-ı Kerim'de övülen nimet sahipleri ve amel defterleri, kıyamet günü kitabı sağından verilenler, kurtulanlar arasından haşreyle.

0: وعلى أهل طاعتك أجمعين، واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين.
1: Allah'ım, bütün meleklerine, mukarrebin makamındaki meleklere, nebilere, resullere, bütün ibadet ve taat ehline salat eyle. Bizi de kendilerine okuduğumuz salavat sebebiyle rahmetine ulaşanlardan eyle.

Allah'ım, iyiliği ve doğruluğu emreden, kıyamet günü günahkarların şefaatçisi, tiham eden, Mekke-i Mükerreme'den peygamber olarak seçilip insanlara gönderilen Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

0: Allah'ım, bizim adımıza, Nebimiz, şefaatçimiz ve sevgilimize en faziletli salat ve selamı ulaştır. Onu pek yüce olan makamı Mahmud'a ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, bütün Nebi, Resul, Şehit, Sıddık ve Salihlerin bulunduğu yüce makamda kendisine vaat ettiğin fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle.
1: وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاةً دَائِمَةً مُتَّصِلَةً تَتَوَالِي وَتَدُومُ.
0: اللهم ona hiç eksilmeyen ve peşi sıra devam eden salatla salat eyle.

0: صادق وصل عليه وعلى آله ملء اللوح والفضاء ومثل نجوم السماء وعدد القطر والحصى وصل عليه وعلى آله صلاة لا تعد ولا تحصى.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, şimşek parladığı, güneş doğduğu, gece karanlığı kapladığı ve yağmur bulutlarından damlalar yere düştüğü müddetçe salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yer ve gökyüzü arasındaki ve yıldızlar arasındaki boşluk dolusunca, gökyüzünün yıldızları misali yağmur taneleri ve çakıl taşları sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, sevabı sayılamayan, hesabı da yapılamayan salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e arşının ağırlığı, rızanın ulaştığı makam, kelimelerinin adedi ve rahmetinin sonsuzluğu kadar salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âline, zevceleri ve zürriyetine salat eyle. Ona, âline, zevcelerine, zürriyetine, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi salat eyle ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, bizim adımıza onu ümmetinden yana bir peygamberi mükafatlandıracağın şeylerin en faziletlisiyle mükafatlandır. Şeriatının apaçık yolu sayesinde bizi hidayete erenlerden eyle. Onun hidayet yolunda yürümekle bizi hidayete ulaştır. Bizi onun dinine inanmış olarak, onun âline, ashabına, nesline muhabbet eder olduğumuz halde öldür. Bizleri onun cemaati arasından haşreyle.
1: Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin.

Allah'ım, peygamberlerinin en faziletlisi, seçip çıkardığın kullarının en keremlisi, evliyanın imamı, nebilerin sonuncusu, alemlerin Rabbi Allah'ın sevgilisi, bütün peygamberlerin şahidi, günahkarların şefaatçisi, bütün Ademoğullarının efendisi, adı mukarrebin makamındaki melekler arasında yükselen, müjdeci, korkutucu, daima aydınlatan kandil, sözüne itimat edilen, hak olanı açıklayan, şefkatli, merhametli, kendisine Kur'an-ı Kerim'le birlikte Fatiha suresini de lütfettiğin, böylece insanları dosdoğru hak yola, hidayete sevk eden rahmet peygamberi, ümmeti hidayete erdiren, kabirden dirilişte toprağın ilk defa kendisine açılacağı insan, cennete ilk girecek olan, Efendimiz Cebrail ve Mikail'le desteklenmiş, Tevrat ve İncil'de müjdelenmiş, seçilip beğenilerek çıkartılmış, Ebul Kasım Haşimoğlu Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

0: Allah'ın meleklerini, resullerini memur olarak seçtiğin, vahyine emin olarak yarattıklarına şahit tuttuğun, yüce zatının perdelerini derece itibariyle kendisine açtığın, kulların bilemeyeceği gayb sırlarından kendilerini haberdar ettiğin, aralarından cennete koruyucular seçtiğin, arşını taşıttığın, ordularından pek çoğunu kendilerinden seçtiğin, çoğu yarattıklarına nazaran onları daha faziletli kıldığın, günahlardan ve alçaklıktan kendilerini temizlediğin, yüce semalarına yerleştirdiğin, noksanlıklardan ve afetlerden tertemiz tuttuğun için faziletlerini arttırıcı ve devamlı olan salatla meleklerine salat eyle. Bizi de meleklerine okuduğumuz bu salat vesilesiyle onların istiğfarlarına layık eyle.
1: اللهم صل على جميع أنبيائك ورسلك الذين شرحت صدورهم

Allah'ım, kalplerini hikmetle doldurarak genişlettiğin, kendilerine nübüvvet zincirini taktığın, kitaplarını indirdiğin, kendileriyle insanları hidayete sevk ettiğin, tevhid anlayışına insanları davet eden, vadine, cennetlerdeki nimetler ve üstün derecelere teşvik eden, cehennemin azabından korkutan, senin yoluna insanları irşad eden, hüccet ve delilinle bu yolda sebatle duran, Nebi ve Resullerin hepsine salat ve selam eyle. Allah'ım, onlara tam manasıyla selam eyle. Kendilerine okuduğumuz bu salat vesilesiyle bize de büyük sevap ihsan eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, üzerimizdeki büyük hakkını yerine getirecek ve sürekli kabul edilecek olan salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin sahibil husni vel cemal vel behceti vel kemali vel behai vel nuri vel vildani vel huri vel gurafi vel kusuri vel nisani şekur vel kalbil meşkuri vel ilmil meşkuri.

0: وهمعت بوبلها الديمة المدرار. ضاعف الله عليه دائم صلواته.
1: Allah'ım, yaratılış ve huy güzelliği olarak tam güzelliğe sahip anlamında hüsnü cemal, dünya ve ahiret nimetleriyle sevinmiş anlamında behçet, zatında ve sıfatlarında olgun olarak kemal, risalet ve nübüvvet nurunun sahibi, cennetteki hizmetçi çocukları, huri, konak ve köşklerinin şükrünü eda eden sahibi Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, şükre dalan kalbi ve ilmiyle meşhur, askerleriyle muzaffer, kız ve erkek çocuklarıyla pak sevcelere sahip, dünya ve ahiret derecelerinde ulvi, zemzem ve makamı İbrahim'le Müzdelife'nin hürmetlerine tazim eden, büyük ve küçük bütün günahlardan temiz, yetimleri terbiye eden, yedirip doyuran, büyüten, insanlara hac usullerini öğreten, Kur'an nasıl indirilmişse öylece okuyan, Rahman olan Allah'ı tesbih eden, Ramazan ayında oruç tutan, ahiret günü ümmetlerin altında toplanacağı hamd sancağının, kerem ve cömertliğin sahibi, ahde vefa gösteren, muhabbetli, ümmetini de Allah'ın rızası olan işlere kalp ve kalıplarıyla teşvik ettiren, İskenderiye kralı Mukavkıs'ın kendisine hediye ettiği, Hayber ve Huneyn savaşında bindiği ak katıra Necip adlı ata binen, Kadib adlı kılıcı kullanan, günahlardan tövbe

edip kalbini tertemiz tutan, ifadeleri hatasız ve dosdoğru olan, semavi kitaplarda sıfatları anlatılan, Allah'ın kulu, nebi ve resullerin sonuncusu olarak nice sırları içinde gizleyip sakladığın Peygamber Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ın hücceti, kendisine itaat edenin Allah'a da itaat ettiği, kendisine isyan edenin Allah'a da isyan ettiği, Arap, Kureyşli, Zemzem bölgesinde doğup büyümüş Mekkeli Nebi, güzel yüzlü, sürmeli gözlü, düz, uzun yanaklı, Kevser havuzunun ve cennet çeşmelerinin sahibi, kendisiyle zıtlaşanları ve kafirleri helak eden, müşrikleri katleden, abdest azaları nurdan parlayanları cennet nimetlerine ve kerim olan Allah'a alıp götüren, Efendimiz Cebrail'in arkadaşı, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü, günahkarların şefaatçisi, güneşin sıcaklığında bulutun kendisini gölgelediği ayın 14'ü gibi kabir, mahşer, sırat ve cehennem ve cehalet karanlıklarını aydınlatan kandil ve dolunay gibi nurlu zat, Efendimiz Muhammed'e ve mahlukatın en pak neslinden çıkarılmış olan âline, ebediyeti, kıyametin ve cennetin de sonsuzluğuna kadar hiç bozulmayacak olan devamlı salatla Allah Teala salat eylesin. Ve Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisinin sürurunu yenileyerek, hesapların görüleceği günde kabrinden çıkarak, Burak üzerinde mahşer yerine gönderilişinde, şeref vesilesi olacak salatla salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun yıldız misali parlayan âline, üzerlerine peş peşe yağan sağanak yağmurların cömertliğine benzer salatla salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'i Arap'ın en akıllısı, sözleri ifade yönüyle en açık, lisanı en fasih, imanı en yüksek, makamı en yüce, kelamı en tatlı, ahde en vefalısı ve yaratılışı Arap'ın en temiz olanı olarak gönderdi. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de İslam yolunu izah edip insanlara anlattı. İslam'ı şöhretli kıldı, putları kırdı. Allah'ın hükümlerini ortaya koydu. İnsanları haramlardan alıkoydu. Kendisine inananlara nimetler sundu. Ona ve âline, melek, cin ve insanların dönüp durduğu her yer ve makamda salat ve selamın en faziletlisiyle kabirden kalkıp ilk hale dönüşte ve ilk yaratılışta bizim için ebedi nimet ve lütuf olarak verdiğin ahiret azığı gece ve gündüz virdimiz olacak şekilde kabul edeceği salatla Allah Teala salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, peşinden ferahlık ve miskten daha güzel olan rahmani kokunun geldiği, onu da Allah'ın mağfiret ve rızasının takip ettiği salatla salat eylesin. Allah Teala kendisinden iyilik alınanların en faziletlisi, övünülecek şeylerin değeri kendisiyle artan, alnındaki nurdan güneş ve ayın nur aldığı, cömertliğinin yanında bulutların ve denizlerin ufacık kaldığı, yeryüzünün bütün derinlikleri ve yüksekliklerinin kendisinin gönderilişindeki açık alametlerle aydınlandığı, mucizelerini Kur'an-ı Kerim'in ve mütevatır haberlerin anlattığı Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed'e salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve kendisiyle hicret eden, böylelikle onun dinine yardım eden ve hicretinde yardımcı olan ashabına, ki onlar ne güzel muhacir, ne güzel ensardırlar. Kuşlar, Allah'ı zikir, tesbih terennümleriyle sık ağaçlıklarda şakıyıp durdukça, şimşeksiz bulutlar, sağanak yağmurlar döküp durdukça devam edecek salatla salat eylesin. Salatının devamıyla Allah Teala ona kat kat ecir ihsan eylesin.

Allah'ım, celal ve ikram sahibi olan yüce zatın devam ettiği için devam edecek ve hiç kesilmeyecek olan salatla Efendimiz

Allah'ım, şeref ve ululuğun kutbu, nübüvvet ve risalet güneşi, dalaletten hidayete sevk eden, cehaletten herkesi kurtaran Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Gece ve gündüzlerin birbirini takip etmesiyle ardı ardına gelen ve hiçbir kesintiye uğramadan devam eden salatla Allah Teala Efendimiz Muhammed'e salat eylesin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam kederleri, kaygıları ve tasaları giderir, rızkları çoğaltır, hacetleri yerine getirir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Ahmet el-Rufai Hazretlerinden eğitici bir dua. Ey Rabbimiz, ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Allah'ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle. Allah'ım, kusurlarımı ört, beni korktuklarımdan emin eyle. Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, vücuduma sağlık ver, kulağıma sağlık ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini, bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor, beni bağışlamanı diliyorum. Senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Allah'ım, kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Allah'ım, bu günün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarılı kıl. Bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağın bir günaha düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni en güzel amellerle, en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka güzel ahlaka götürecek yoktur. Allah'ım, beni kötü amel ve kötü ahlak

şeytan uzaklaştır. Allah'ım, dinimi düzelt, evimi genişlet, bana verdiğin rızkı mübarek eyle. Allah'ım, kalp katılığından, gafletten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, günahtan, ayrılıktan ve gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva ver, onu temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, korkusuz gönülden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden, sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden ve her türlü gazabından sana sığınırım. Allah'ım, yıkıntı altında kalmaktan, düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, ihtiyarlıktan, ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Allah'ım, kalbimin mühürlenmesine sebep olacak açgözlülükten sana sığınırım. Allah'ım, kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım. Borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanların üstüme gülmesinden ve kınamasından sana sığınırım. Allah'ım, her işimin koruyucusu olan Rabbim, dinimi düzelt. Geçim yerim olan dünyamı düzelt. Ahiretimi düzelt. Henüz hayattayken daha iyi işler yapmamı nasip eyle. Ya Rabbi, bana yardım et. Beni ezme, ezdirme. Bana zafer ver. Yenilgiye uğratma. Bana doğru yolu göster. Doğru yolda yürümemi kolaylaştır. Allah'ım, seni zikreden, sana şükreden, itaat eden, yalvaran bir kul eyle. Ey Allah'ım, tevbemi kabul buyur. Beni günahlarımdan arındır, duamı kabul et. Delillerimi sağlam yap. Kalbimi sana yönelt. Dilimi, gönlümü aydınlat. Allah'ım, bana işimde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle. Bana sağlam bir kalp, doğru konuşan bir dil ver. Bana senin bildiğin bütün iyilikleri vermeni ve bütün kötülüklerden beni korumanı dilerim. Allah'ım, seni ve seni sevenleri sevmeyi ve beni sana yakıştıracak işleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım, duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü, sevapların en mükemmelini ihsan buyur. Allah'ım, ayaklarımı doğru yolda sağlamlaştır. Sevap tartılarımı ağırlaştır. Hatalarımı bağışla. Cennetin en yüce derecelerine ermemi nasip eyle. Allah'ım, adımı yükselt, günahımı at, kalbimi temizle, namusumu koru. Ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, aileme, hayatıma, işlerime kutluluklar ver. İyi amellerimi kabul buyur. Allah'ım, belanın sıkıştırmasından, bedbahtlıktan, kötü kazadan, düşman şerrinden sana sığınırım. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi senin dininde sağlam ve devamlı eyle. Kalplerimizi senin emirlerine uymak üzere döndür.

Allah'ım, kalbimi ayrımcılıktan, amelimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü hainlikten temizle. Şüphesiz sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin. Allah'ım, bize zatından korku ver ki günah işlememize engel olsun. Bizi cennetine ulaştıracak her türlü söz, hareket ve ameli nasip eyle. Cehennemden de ona götürecek her türlü söz, hareket ve amelden de sana sığınıyoruz. Allah'ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Sana sığındığı bütün şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Allah'ım, bize haksızlık edenlerden öcümüzü al, düşmanlık edene karşı bize zafer ver, bizi dünyanın peşinden koşturma. Dünyayı en çok düşündüğümüz, tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve senden korkmayan kimseleri üstümüze salma. Allah'ım, senden doğru iman, güzel huy, afiyet ve sağlık ihsan buyurmanı diliyorum. Allah'ım, senden yardım ve kurtuluş dileyen ve huzurunda korkudan titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı bir yoksulum. Bir zavallı kulun olarak sana yalvarıyor, boynu bükük bir aciz olarak sana sığınıyor, huzurunda aciz, eğilmiş, çaresiz olarak sana yalvarıyorum. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, beni ve çocuklarımı namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbim, dualarımı da kabul eyle. Hesap günü beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla. Müslümanları dinlerinde devamlı eyle. Hayat şartlarını kolaylaştır. Onlara güven ver. Borçlarını ödemede kolaylık ver. Hastalarına şifa ver. Uzakta olanlarına selamet ver. Gönüllerine ferahlık ver. Kalplerindeki kin ve nefreti gider. Onları birbirine ısındır. Peygamberlerinin yolunda sabit kıl. Düşmanlarına karşı onların yardımcısı ol Allah'ım. Ya Rabbi, bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle. Daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyelim. Sana ibadetle meşgul olmayı nasip et ki günah ve isyana düşmeyelim. Lütuf ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayalım. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni bağışla. Şüphesiz sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rahman ve Rahim olan Allah'ım, salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun al ve ashabı üzerine olsun. Hamd ve sena alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Amin.

Mehmet Dumlupınar. Konuk Odası.

0: kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün Genç Okur dergisini konuşacağız. Ekim 2026 sayısını. Hem Ekim 2026 sayısını konuşacağız hem de Genç Okur dergisi Ekim 2013'te yayın hayatına başlamıştı. Yine Ekim 2026'da 14. yılına başlamış oldu. Biz bugün hem Genç Okur dergisini konuşacağız hem Ekim sayısını konuşacağız. Uykumuz nereye gitti diyor Genç Okur dergisi bu ay. Değişim okumakla başlar. Yıllardır süregelen sloganı Genç Okur dergisinin. Kıymetli bir dergi, yıllardır gençlere hitap ediyor, gençleri yetiştirmeye çalışıyor. Biz bugün kiminle konuşacağız Genç Okur dergisini? Genç Okur dergisi editörü Ali Rıdvan Güngör. Ali Rıdvan hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam, nasılsınız, iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah, siz nasılsınız, iyisiniz?
1: Çok şükür, hamdolsun, biz de iyiyiz.
0: Eyvallah. Ben şimdiden teşekkür ederim. Hem programa katılmayı kabul ettiğiniz için hem de böyle güzel bir sayı hazırladığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür
0: Şimdi
1: ederim.
0: Şimdi öncelikle bu 13 yıl bitti, 14. yıla giriyoruz bu evet. Ekim ayıyla birlikte. Biraz bundan bahseder misin?
1: 13 yıldır sizin de bahsettiğiniz gibi değişim okumakla başlar mottosuyla yayın hayatına devam ediyor Genç Okur. Bu yıl, bu ay itibariyle de 14. yılımıza başlamış olduk. Bizim için şöyle de bir kıymeti var. Genç Okur'un okur kitlesi aşağı yukarı 13-18 yaş aralığında. Hı hı. Yani okur kitlemizin yaşına da ulaşmış olduk.
0: Eyvallah.
1: Aslında. Onlarla da aynı yaşa gelmiş olduk. Değişim okumakla başlardan devam edeyim isterseniz. Şimdi okumak deyince hepimizin aklına işte kitap okumak, hı hı, ya da işte dergi okumak,
0: evet,
1: bildiğimiz anlamıyla okumak geliyor. Ama biz Genç Okur'da bunu biraz daha geniş bir perspektiften ele alıyoruz.
0: Evet.
1: Şöyle, sadece bir kitabı okumakla sınırlı tutmuyoruz bunu. Hayatın, hı-hı, kendisini okumak, zamanı, evet, okumak,
0: tabii,
1: başımızdan geçen olayları okuyabilmek,
0: çağı okumak,
1: kültürü okuyabilmek,
0: mi?
1: Çağı okuyabilmek. Bunların hepsi aslında kitap okumak kadar, hı-hı, önemli. Çünkü hayatın gidişatını görebilmek, ona, hı-hı, göre kendi pozisyonumuzu muhafaza edebilmek ve gerekirse değiştirebilmek.
0: Eyvallah.
1: Uyarlayabilmek. Hepsi bu genel okuma perspektifinin içine dahil oluyor.
0: Hı hı.
1: Genç Okur derken de aslında yıllardır hepimizin böyle zihninde olan gençler okumaz gibi bir şey var.
0: Evet.
1: Kalıp var maalesef. Aslında Genç Okur isim olarak 13 yıl önce yayın hayatına başladığında, hı hı, aslında bu kalıp ön yargıya bir karşı duruş olarak gençler okur fikriyle yola çıktı.
0: Evet.
1: Bu anlamda da aslında yetişkinler ne kadar okuyorsa, yani gençler okumaz diyen insanlar ne kadar okuyorsa gençler de o kadar okuyor.
0: Evet.
1: Hatta günümüzde işte artık yazıların dijitalde çok daha rahat bir şekilde bulunabilmesiyle, hı-hı, muhtemelen eski yetişkinlerden daha çok okuyor gençler.
0: Hani evet, evet.
1: Bu okumanın niteliği tabii ki tartışmaya açık. Tabii ki geliştirilebilir. Ama işte gerek sosyal medyadaki mecralarda gördükleri konular olsun, gerekse kendileri gerçekten okur olup kitap alıp okuyanlar olsun, gerçekten gençler okuyorlar. Ve bu noktada okuduklarını da anlamadıklarını düşünmemek lazım,
0: evet,
1: gençlerin. Hani en temelinde işe baktığımız zaman gençlik dediğimiz, daha çok az önce ifade ettiğim gibi hedef kitlemiz işte 13-18 yaş aralığı. Allah Teala'nın mükellef olarak kabul ettiği bir yaş sınırı, hı hı, aslında insanları.
0: Evet, kilit yaş aralığına hitap ediyorsunuz. Evet.
1: Şimdi Allah Teala'nın mükellef olarak kabul ettiği, hı hı, onun ilahi teklifini anlayabilecek bir yaş grubuna gelmiş insanların belli şeyleri anlayamayacaklarını düşünmemek lazım. Biz,
0: evet,
1: doğru bir şekilde anlatırsak her şeyi anlarlar.
0: Evet, evet.
1: Biz de 13 yıldır ve inşallah bundan sonra da bu noktadaki temel düsturumuz şu. Meseleyi böyle bir akademik makale formatına dökmeden, ama derinlikten de uzaklaşmadan, hani nasılsa anlamazlar deyip yüzeysel bir şekilde anlatıp geçmeden, geri geldiğinde meselenin derinliğini de ifade edecek şekilde yazılarımıza yer vermeye çalışıyoruz dergide. Konuları bu çerçevede ele almaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de belli başlı üslup şartlarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tabii. Takdir edersiniz ki bu yaşlarda insanlar çok fazla böyle nasihat duymaktan çok hoşlanmıyorlar. Hani evet. gençken
0: daha hepimiz... hareketli bir dil olması evet. gerekiyor
1: yani
0: değil mi?
1: Gençken hepimiz ya niye böyle yapıyorsun? İşte şöyle yap. Bak işte burada yanlış yapıyorsun gibi şeyleri duymaktan o yaşlarda fıtrat olarak insanlar çok hoşlanmıyorlar. Biz de bunu göz önünde bulundurarak yazılarımızda işte birlikte düşünmeyi, gençlerin hayatlarında yaşadıkları meseleleri temel alarak, oralardan örnekler vererek ele almayı tercih ediyoruz. Belli bir nasihat üslubunun aslı.
0: Çok güzel, çok güzel. Şimdi okumaya bakış açısı derginin çok güzel. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk vahyin geldiğinde, yaratan Rabbinin adıyla oku dendiğinde, oku dendiğinde orada okunacak bir şey yoktu. Demek ki biz buradan, daha doğrusu bu işin ehli buradan şunu çıkarıyor. Kainatı okumak,
1: kesinlikle.
0: İnsanı okumak, çevreyi okumak, çağı okumak. Okumak sadece iki kapak arasındaki yazıları okumaktan ibaret değil. Biz çağı okumalıyız ki çağa seslenmeliyiz. Çağa seslenemezsek çağ bize seslenir. Çağ bize seslenirse ne olur? Tanımlanmış oluruz. Tanımlamazsanız kendinizi tanımlanırsınız. Yusuf Kaplan'ın dediği gibi değil mi?
1: Evet.
0: Ondan dolayı okumak gerçekten önemli. Bir zihin inşası. Zihin haritasının çıkması demek okumak. Yani okumayı okumak diyor yine Yusuf Kaplan. Okumaktan mana. Hani Yunus Emre Hazretleri buyuruyor ya, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. İşte o ilimden kasıt kendini bilmek.
1: Evet, en sonunda dönüp dolaşıp oraya geliyor tekrar.
0: Eyvallah. Efendimiz de buyuruyor ya, nefsini bilen Rabbini bilir. İşte okumak bizi kendimizi bildirmiyorsa, nefsimizi bildirmiyorsa boş bir okumak oluyor.
1: Kesinlikle, yani en nihayetinde Allah Teala'nın kainattaki hikmetlerini görebilmek, yaratımını görebilmek bir okuma biçimi. İnsanların, toplumun gittiği yönü görebilmek bir okuma biçimi.
0: Evet.
1: Ve bunların hepsini bir arada olabildiğince görüp burada kendimizde ne tür eksikler ya da fazlalıklar olduğunu fark edebilmek de bir okuma biçimi aslında. İnsanın en nihayetinde hani çevrede gördüğü meseleleri tanımlayıp bunların kendi üzerindeki etkilerini ya da eksikliklerini fark edebilmesi de
0: evet.
1: belki işin en sonunda yapılması gereken en önemli
0: evet.
1: okuma. Çünkü okumanın başlatmasını beklediğimiz değişim en nihayetinde kendimizde başlaması
0: tabii,
1: gerekiyor.
0: Tabii.
1: Yani bütün bu okumaların bizi daha iyi bir insana, daha kamil bir insana doğru tasavvufi tabirle seyri sülük ettirmesi gerekiyor ki o
0: evet.
1: hani temeldeki noksanlıklarımızdan değişerek daha kamil bir noktaya ulaşabilelim.
0: Evet, evet. Yani okumak da zaten insanın içine doğru bir yolculuk. Öyle değil mi? İnsan
1: kesinlikle.
0: İçine doğru yolculuk yaptıkça o tabir yerindeyse, hani tasavvufta o mertebeler, nefsin mertebeleri vardır ya.
1: Evet.
0: Onları tanımak gibi. Kendi zihnini inşa edecek, kendi kalbini, gönlünü inşa edecek. Yani bu entel olmakla entelektüel çok farklıdır.
1: Kesinlikle.
0: Entel olmak boş bilgilerle kendini doldurmaktır. Yani evet, birçok şey bilirsin ama ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Bu entel olmak. Ama entelektüel olmak, münevver olmak, allame olmak, mütebahhir olmak, bu insanlar çağı tanır. Kendini tanır önce, sonra çağı tanır, çağa bir şeyler söyler. Önce kendine bir şeyler söyler, sonra çağa bir şeyler söyler. Yani çağa bir şey söylemen için kendini inşa etmen lazım. Bizim böyle bir okumaya gitmemiz gerekiyor. Şimdi evet. Genç Okur dergisi de herhalde değişimden kastı bu, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: İnsanın kendini değiştirmesi. Eğer o değişim yönündeyse de üzerine bir şeyler koyması, değil mi?
1: Kesinlikle. Tabii değişim haliyle iki yönlü de açık bir kelime. Ama tabii buradaki kastımız okumanın da kıymetine binaen kıymetli yönde, olumlu yönde bir değişim. Şimdi okumayı dediğiniz gibi salt bir okuma olarak aldığımızda hani malumat furuşluk oluyor aslında.
0: Malumat furuşluk çok
1: hani,
0: şey.
1: Hani birbirinden kopuk, nereye oturacağı belli olmayan bilgiler yığını toplamış oluyoruz aslında zihnimizde. Çoğunlukla da bir yere oturtamadığımız için aslında o bilgiye ihtiyaç duyduğumuzda da çok bulamıyoruz.
0: Evet.
1: Hani sosyal medya tabiriyle ortamda satmalık bilgiler dedikleri şeyler var ya, tamamen ona dönüşüyor yani. Aslında evet. Bizi bir noktadan alıp bir noktaya götürmüyor. Yani bu kastettiğimiz değişimi meydana getirmiyor. O değişimin meydana gelmesi aslında biraz zihinsel değişimle de bahsettiğiniz gibi mümkün. Orada da insanın dünyayı ve kendini okuyarak aslında o zihinsel değişimi meydana getirebiliyor. Olaylar arasındaki bağlantıları, kavramlar arasındaki bağlantıları, ilimler arasındaki bağlantıları. Evet. İnsan geniş bir perspektiften baktığında kurabiliyor. Hı hı. Bu bağlantı kurulamadığında da sadece hani evet. Kitapları, kelimeleri zihnimize doldurmuş oluyoruz.
0: Evet. Okumayı bilmedikten sonra insanda bir zihin dağınıklığı oluyor. Hani gereksiz bilgiler insanda zihin dağınıklığına sebep oluyor. Böylelikle dediğiniz gibi bir zemine oturamıyor. Zeminsiz bilgiler.
1: Evet.
0: Hatta bu dediğin gibi hem ortamda satmalık bilgiler oluyor, hem de feedback dediğimiz bu geri dönüşüm mevzusu var ya, geri evet. dönüştürme, geri çağırma
1: evet.
0: mevzusu, daha doğrusu geri çağırma, geri besleme denir. Bu olmuyor. Olsa bile derinlemesine olmuyor. Mesela bir mevzu hakkında birkaç kelime edersiniz ama onu derinlemesine bilemezsiniz. İşte bu malumat furuşluk olur. Bu da çok makbul bir şey değil herhalde, değil mi?
1: Aslında buradan dosya konumuza da güzel bir bağlantı yapabiliriz. Hı hı. O malumatların birbiriyle bağlanabilmesi aslında üzerine düşünmeyle de bağlantılı. Yani bildiklerimizin tabii. üzerine düşündüğümüzde, onları birbirine bağlayabildiğimizi fark ediyoruz aslında. Biz hani bunu bilinçli olarak yapmasak da bildiğimiz şeyler birbiriyle yapbozun parçaları gibi zihnimizde bir şekilde bütünleşiyor aslında. Bunu düşünme sürecini maalesef günümüzde yeteri kadar gerçekleştiremiyoruz.
0: Evet.
1: Neden? İşte sabah kalkıyoruz, işte okula gidiyoruz, işe gidiyoruz, geliyoruz, biraz işte sohbet muhabbet, biraz telefon, zaten gece vakti geliyor. Kendimize o gün içinde zihnimizde olup bitenlere, öğrendiklerimize olup bitenlere bir düşünme süreci ayıramıyoruz.
0: Evet.
1: Yine sosyal medyada çok sık son zamanlarda kullanılan overthink diye bir kavram var. Aşırı düşünme anlamında. Bu bir noktada olumsuz bir şeye evrildi aslında. Yani tabii ki aşırı düşünmenin belli noktalarda insan psikolojisi için hani çok olumlu olmayacak yönleri var. Ama insan olarak gün içinde yaşadıklarımızı, öğrendiklerimizi durup düşünmeye de belli oranda ihtiyacımız var.
0: Tabii.
1: Bunu yapmadığımız zaman ne oluyor? İlk fırsatta zihin bunları düşünme evet. yoluna gidiyor. O ilk fırsatta başımızı yastığa koyduğumuz an oluyor.
0: Evet.
1: Genelde. Çünkü bizi dış dünyadan, bütün uyaranlardan bir kenara bıraktığımız an, hı hı, sabah ilk kalktığımız andan geceye kadar öyle bir boşluk bulamadığımız için ilk an başımızı yastığımıza koyduğumuz an oluyor.
0: Evet.
1: Ve o zaman da ne oluyor? Uyku sorunu yaşıyoruz,
0: eyvallah,
1: aslında.
0: Eyvallah. Şimdi uykusuzluğa geleceğiz, uyku sorununa geleceğiz de şöyle bir durum da var. Şimdi Müslüman zaten günün sonunda bir değerlendirme yapan insandır, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Bu sadece okumakla alakalı değil. Hayatla alakalı bir hesap kitap yapması gerekiyor insanın. Yani bunu hepimizin, her Müslümanın gece başını yastığa koyduğunda rahat bir şekilde koyabilmesi için bunu yapması gerekiyor. Bunun içine bu okumak da dahil aslında. Yani kesinlikle, ben evet bugün Ali Rıdvan'la görüştüm, program yaptım. Güzel şeyler konuştum mu, konuşmadım mı? Dişe dokunur, insanlara faydalı şeyler konuştum mu, konuşmadım mı? Bunun muhasebesini benim yapmam gerekir. Sonra programdan çıktım, elime bir kitap aldım, kitabı okudum. Kitapta ne bahsediyordu? Ya bu cümle... Bu cümle gerekli mi, gereksiz mi? Bu sayfa gerekli mi, gereksiz mi? Kitap gerekli mi, gereksiz mi? Gerekliyse bana evet gereklidir ama benim asıl okumama sevk etmede, yani Kur'an'ı okumada, hayatı okumada katkısı ne bunun gibi o hesaba, Müslüman'ın yapmış olduğu günün sonundaki o hesaba bu okumalar da aslında dahildir diye ben düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Nefis muhasebesi de aslında, hı hı, hani bahsettiğimiz okuma, hı hı, biçimleri içine,
0: evet,
1: dahil edilebilecek bir okuma. Hı hı. Ve hani bunun işte az önce bahsettiğimiz uyku gibi gayet zahiri olumlu şeylere sebep olabileceği gibi, hı hı, insanın kendisi ve hani görünmeyen tarafı açısından da faydaları zaten malum.
0: Evet. Yani
1: en nihayetinde o gün yaptığımız bir davranışın doğru olup olmadığını, hı hı, ve bundan sonra o davranışın tekrarlanıp tekrarlanmayacağını kendimiz tarafından, hı hı, tespit edebileceğimiz en müsait an ve eylem nefis muhasebesi.
0: Eyvallah, eyvallah. İşte nefis muhasebesi. Okuduklarımız nefsimize mi gitti, kalbimize, ruhumuza mı gitti?
1: Evet.
0: Mevzu bu. Şimdi uykuya gelelim. Bu ay neden uyku var? Uyku önemli. Allah-u Teala geceyi uyumamız için yarattı. Gece uyuyacağız normal şartlarda.
1: Evet.
0: Tabii gecenin belli bir kesiminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalkarmış, ibadet yaparmış.
1: Evet.
0: Tabii ibadet de yapacağız. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Ama uykumuz nereye gitti demiş Genç Okur dergisi,
1: evet,
0: bu ay. İnsanın uykusu nereye gitti?
1: En temelde şöyle bir sorudan hareketle aslında yola çıktık. Genel olarak görüyoruz ki hem yetişkinlerde hem gençlerde herhangi bir işe vakit ayırmak istediğimizde ilk feragat ettiğimiz şey uyku oluyor. Hmm. Bu aslında hani günümüz insanının yaşadığı çok temel bir problem. Eskiden biliyoruz, dedelerimiz, ninelerimiz yatsı namazını kıldıktan sonra yatarlar. Sabah namazıyla beraber güne başlarlar. Aslında en şeyi bu. En doğalı bu. Hani dinimizde de, sünnet-i seniyede de işte tavsiye edilen işte yatsı namazından sonra çok malayani işlerle çok, hı-hı, meşgul olmamak,
0: evet,
1: ve hani gün doğumuyla beraber güne başlamak. Ama şu an telefonlar ve diğer sorumluluklar sebebiyle uyku süremiz gittikçe ileri gidiyor.
0: Hı-hı.
1: Ve buna karşın yine sabah namazında kalkmamız gerekiyor aslında.
0: Evet.
1: Yani tam uykunun en verimli olacağı saatlerde genellikle başka şeylerle meşgul olarak geçiriyoruz. Başka şeylerle, yetişmeyen bir iş, işte bir ders çalışma, ertesi günkü sınava çalışma, kitap okumak da olabilir. Ama genellikle bizi uykudan alıkoyan şey telefon oluyor. Ya da
0: evet,
1: hani ekranlar diyelim genel olarak.
0: Kesinlikle. Uykumuz nereye gitti sorusuna şöyle bir cevap verebilir miyiz? Programsız hayata kurban oldu uykumuz.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Programsız hayat uykuyu feragat edilebilir bir şey olarak görme düşüncesi ve yanlış bir düşünceyle kendimize daha çok zaman ayırdığımızı sanmak aslında. Evet. Yani uykuyu işte boş bir vakit, boşa giden bir zaman olarak değerlendirip bunun yerine çok daha faydalı işlerle doldurduğumuzu düşünmek aslında uykumuzu alıp götüren meselelerin başında geliyor.
0: Evet.
1: Burada işte dediğim gibi ekranlar aslında birkaç farklı yönden uykumuzu götürüyor. Hı hı. Tabii bunların başında ilk olarak iletişimin artık her an yapılabilir bir şey hale geldiği için.
0: Evet.
1: Hani arkadaşlarımızla sohbet muhabbetimizi de işte okulda ya da okuldan sonraki sohbetlerle sınırlı kalmıyor. Hı hı. Yani gece yattığımızda bile onlarla sohbet etmeye devam ediyoruz. Ne oluyor? Onlarla sosyalleşmeyi bir şekilde sürdürmek için uykumuzdan feragat ediyoruz.
0: Evet.
1: Açıyoruz işte bir bölüm daha dizi izleyeyim. Bir iki tane daha video kaydırayım. Bakıyoruz saat 1'e doğru gitmeye başlamış.
0: Uyku katliamı diyebiliriz değil mi buna biz?
1: Kesinlikle. Diğer taraftan artık sosyal medyada sadece hani olumlu şeyler görebilmek artık çok zor. Genellikle olumsuz şeylerle karşılaşıyoruz. Evet. Bunlar bizi üzüyor, öfkelendiriyor, canımızı sıkıyor. Telefonu kapatsak bile telefona bakarken gördüğümüz şeylerin bizi içine soktuğu ruh hali, hı hı, bir anda üstümüzden kalkıp gitmiyor.
0: Evet, evet.
1: Yani telefonu kapatsak bile zihnimizde o üzücü durumları bir şekilde yaşamaya devam, evet, ediyoruz aslında. Ve sonra kendimize şunu soruyoruz. Niye uyuyamıyorum?
0: Evet. Ya aslında şöyle bir durum da var. Orada Reels kaydırıyoruz ya. Şimdi Reels kaydırırken komik bir şey görüyoruz. Gülüyoruz. Değil mi?
1: Evet.
0: Komedi had safhada. Sonra bir sonraki Reels'te çok üzücü bir şey görüyoruz. Bu sefer üzülüyoruz. Bir sonraki Reels'te çok düşündürücü, entelektüel bir şey görüyoruz belki de. Düşünüyoruz. Şimdi duygu durumlarını düşünsenize, bir anda bir üzülüyorsunuz, bir seviniyorsunuz, bir düşünüyorsunuz, bir üzülüyorsunuz, bir seviniyorsunuz, bir düşünüyorsunuz. Şimdi insan psikolojisi ne olur böyle insan beyni değil mi? Diyelim ve araya gidelim Ali Rıdvan. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Genç Okur dergisi editörü Ali Rıdvan Güngör'le Ekim 2026 sayısını konuşuyoruz Genç Okur'un. Uykumuz nereye gitti diyor bu sayıda Genç Okur dergisi. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.

0: kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasına Genç Okur Dergisi editörü Ali Rıdvan Güngör'le devam ediyoruz. Şimdi Ali Rıdvan, en son Reels kaydırarak, telefona, sosyal medyaya bakarak uykumuzu kaçırıyoruz dedik. Psikolojimizi evet. alt üst ediyor dedik. Sonra biz neden uyuyamıyoruz dedik. Sebeplerini saydık. Şimdi uyku feda edilebilirse nelere feda edilebilir? Ya da uyku feda edilebilir mi?
1: Uyku feda edilebilir mi? Yani tabii ki zaman zaman gerekli gördüğümüz durumlarda, yani mecburen 1-2 saat artık neyse feda etmek durumunda kalıyoruz. Hı. Ama özellikle genç arkadaşlarımızda, gelişme çağındaki arkadaşlarımızda uyku yetişkinlere göre daha önemli bir noktada duruyor. Hı hı. Çünkü sadece yatıp dinlendiğimiz bir süreçten ibaret değil uyku. Aynı zamanda o gün içinde öğrendiklerimizi hafızamıza aktardığımız, hı hı. Büyümeyle ilgili hormonların salgılandığı
0: evet.
1: bir süreç. Dolayısıyla mümkün mertebe feda etmemek en doğrusu.
0: Yani kitap okumak için feda edemez miyiz? Ya da bir başka faydalı şey için, ibadet için?
1: Az önce de dediğimiz gibi hani aslında biraz plansızlıktan kaynaklanıyor bu feda edeyim mi etmeyeyim mi sorusu. Hı-hı. Uyku vaktine kadar aslında kitap okuyabileceğimiz, ibadetlerimizi yapabileceğimiz yeteri kadar vaktimiz var. Hı-hı. Ancak işte bunları yeterince iyi planlamamak aslında meselenin biraz daha uykudan feda edebilir miyiz noktasına getiriyor. Hı hı. Bu noktada tabii neticede işte kitap okuma yarım saat, bir saat
0: evet.
1: neyse yine ibadetlerimizi de aynı şekilde. Ve aslında kitap okumak, ibadetler insanı biraz daha sakinleştiren, biraz daha uykuya hazırlayan şeyler.
0: Tabii öyle bakmak gerekiyor, evet. doğru.
1: Neticede bir saat daha Reels kaydırmakla Hı-hı. bir saat kitap okumayı, uykuyu feda etme noktasında aynı yere koyamayız.
0: Evet, evet.
1: Çünkü bir saat kitap okumak ya da bir saat ibadet etmek bizi aslında uykuya hazırlarken, bir saat Reels kaydırmak muhtemelen onu kapattıktan sonraki bir saati de etkileyecek bir eyleme dönüşüyor.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla eğer bir fedakarlık söz konusu olacaksa bunu tabii ki bizi daha çok dinlendirecek, rahatlatacak, gönlümüzü ferahlatacak eylemlere yöneltmek. İşte Kur'an-ı Kerim okumak, ondan sonra normal kitap okumak,
0: evet.
1: tefekkür etmek. Eğer içimizden geliyorsa bir şeyler yazmak, o gün başımızdan geçenleri yazmak. Hı hı. İlk bölümde bahsettiğimiz düşünme meselesini de çok ciddi anlamda rahatlatan bir eylem aslında yazmak.
0: Evet.
1: Çünkü zihnimizin kurduğu bağlantıları aslında yazıya dökerek çok daha rahat bir şekilde görüp aslında uyku öncesi zihnimizi boşaltmış da oluyoruz. Hı hı. yazarak.
0: Evet.
1: Tabii bu tarz işlerle meşgul olmak uykudan önce evet. çok daha sağlıklı.
0: Evet, evet. Mesela uzmanlar der ki uykudan önce öğrenilen bilgileri beyin uyurken tekrarlar. Yani öğrendiğimiz bilgileri pekiştirmek açısından da önemli. Hani evet. Biz okuduğumuz kitaptaki bilgileri düşünmüyoruz diyoruz ya. İşte uykudan önce uyuduğumuzda aslında uykuda bir yani biraz da düşünüyoruz değil mi onu?
1: Kesinlikle.
0: O açıdan da vaktinde uyumak, uykudan önce uykuya hazırlanmak, kitap okuyarak hazırlanmak önemli.
1: Evet. Bunun tam tersi de mesela ertesi gün bir sınav var. Hı hı. İşte

gece geç saatlere kadar çalışıyoruz belki. O saatten sonra uyuduğumuzda uykumuzu yeterince alamayacağımız için aslında o gece geç saatlere kadar yaptığımız

0: yorgun başlamış oluyoruz güne. Bu noktada uyku saatini ve öncesindeki çalışmaları da güzel planlamak, doğru değerlendirmek ve yeterince uyumak önemli.
1: Evet. Uzmanlar 11 ile 3 arası diyor değil mi? Altın saat evet. dedikleri.
0: Evet.
1: Yani insan orada tam uykusunu alırmış. Uyku esnasında salgılanan o faydalı hormon evet. o saatler arasında daha çok salgılanırmış. 11'de yatacaksın, 3'te kalkacaksın, teheccüdünü kılacaksın, evet. sabah namazına tekrar uyanacaksın kesinlikle. Falan falan artık insan nasıl programlarsa evet. bunu kendisi.
0: Yani sünnet-i seniyede gördüğümüz birçok şey aslında bugünden baktığımızda bize güzel bir insan, tırnak içinde kaliteli bir insan nasıl yaşamalı her anlamıyla bize aslında evet. müthiş bir rehberlik eyvallah. Örneği sunuyor.
1: Eyvallah, zaten sünnet-i seniye usuldür, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Usulsüz ne olur? Fusul olur, karmaşa olur. Evet. Usulsüz usul olmaz. Yani ondan dolayı biz sünnet-i seniyeye uyduğumuzda evet. uykumuzu da alırız, bilgilerimizi de öğreniriz, kitabımızı da okuruz değil mi? Kesinlikle. Yeter ki sünnet-i seniyeye uyalım. Şimdi Ali Rıdvan, uyku üzerine konuştuk. Dergide kimler ne evet. yazdı uykuyla alakalı?
0: Doğrudan uykuyla alakalı olmasa da genel yayın yönetmenimiz Cihan Karakurt hocamla birlikte kaleme aldığımız İçimizden Birileri bölümü var. Hı-hı. Orada da aslında konuşmanın başında değindiğimiz zihin dağınıklığı meselesine temas ettik.
1: Evet.
0: Bunun bir noktada uykuyla da ilişkisi var aslında.
1: Hı-hı. İnsanın zaten zihni dağınık olduğu zaman uyuyamaz. Uyuyamayınca doğal olarak zihni dağılır değil evet. mi? Uykusuzluk, insan uykusunu alamadığı zaman odaklanamaz. Zihin dağınıktır zaten. Evet. Dağınık olduğu için bu sefer uykuya geçmesi zorlaşır. Hani tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan evet. çıkar gibi bir mevzu herhalde bu.
0: Kesinlikle. Orada aslında zihnimizi dağıtan en önemli etmenlerden biri çok fazla gündeme maruz kalıyor olmamız. Hı hı. Sosyal medya aracılığıyla az önce bahsettiğin gibi işte bir komik video, bir düşündürücü video, bir üzücü evet. video aslında bizim gündemimizde ya da merak ettiğimiz şeyler değil bunlar.
1: Evet.
0: Ama kendimizi artık algoritmaların bize sunduğu şeylere teslim ettiğimizde en nihayetinde ortaya karman çorman bir zihin çıkıyor. Çünkü hı-hı. gündemlerimiz karman çorman. İnsanın merak ettiği şeylere yönelebilmesi, gerçekten ilgi duyduğu işlerle meşgul olması aslında ilk bölümde bahsettiğimiz o zihinsel bütünlüğü de daha çok kolaylaştıran bir şey. Kademe kademe merak ettiğimiz bir şeyi öğrenebilmek,
1: evet.
0: ilgilerimize yönelebilmek, bunların bize sunduğu çerçevenin içini doldurabilmek ve daha sonra farklı ilgi alanlarına, eski ilgi alanımızın açtığı yeni ilgi alanlarına yönelebilmek hı hı. aslında zihinsel dağınıklığı belli oranda derleyen, toparlayan bir evet. şey. Tabii insanın zaman zaman zihninin dağılması, yorulması çok normal. Ama bunun için en temelde vardığımız nokta kendi gündemlerimizle meşgul olmak.
1: Evet.
0: Bunu yaptığımızda aslında kitap okumak gibi, ibadetler gibi meselelere kıymetli işlere daha fazla vakit ayırabildiğimizi hı hı. ve bunların da aslında zihnimizi daha çok toparladığını hı hı. ve uykumuzun da aynı oranda kalitesinin arttığını ya da ne zaman ne kadar feda edeceğimizi de planlayabildiğimiz hı hı. bir noktaya hı hı. gittiğimizi göreceğiz.
1: Evet. Yani buradan da bilinçli bir rutin oluşturmak değil mi hocam?
0: Kesinlikle.
1: Bu buradan geçiyor yani.
0: Kesinlikle.
1: Bilinçli bir rutin oluşturacağız. Hani ne zaman okumamız gerektiğini, ne zaman çalışmamız gerektiğini, ne zaman yemek

0: yemek yememiz gerektiğini, ne zaman televizyona ya da telefona bakmamız gerektiğini biz belirleyeceğiz.
1: Evet.
0: Ekstra boş, mala yani şeylerle meşgul olmayacağız. Sevdiğimiz birisi boş bir muhabbet açtığında hayır diyebileceğiz.
1: Kesinlikle.
0: Bu da aslında zihin dağınıklığına sebep olur.
1: Kesinlikle.
0: En başta sosyal medyaya biz hayır diyebileceğiz. O buradan geçiyor. Eğer biz bu rutini oluşturursak, dediğin gibi o medyadaki üçüncü sayfa haberlerini de es geçersek, bak haberdar olmayacağız demiyorum. Hani evet, belirli bir miktarda haberdar olunabilir ama bu bizim zihnimizi, fikrimizi etkileyecek, bizim rutinimizi. Örnek veriyorum, ben burada bir kitap okumak üzereyim, çok faydalı bir kitap, ama bir üçüncü sayfa haberi gördüm orada, içler acısı bir haber ve bu beni sekteye uğratıyor, o kitabı okumama engel oluyor. Değil mi? Bunu,
1: kesinlikle.
0: Hani ondan bu şu anlaşılmasın, vurdum duymazlık anlaşılmasın. Tabii ki dertleneceğiz, ülkemiz için dua edeceğiz, çalışacağız. Evet. Zaten oradaki benim o kitabı okumam da o üçüncü sayfadaki cinayetin işlenmemesi için. Böyle diyebiliriz herhalde.
1: Kesinlikle diyebiliriz. Dosyaya ek olarak devam eden artı bir bölümümüzde de aslında bu konuya değindik. Küçük rutinlerle başlamak aslında, hani günümüzün nasıl geçeceğini aslında geceden karar vermiş oluyoruz. Geceyi evet. Ne kadar verimli geçirirsek, yani fıtratımıza uygun olarak gece ne kadar iyi dinlenirsek, gündüzün de aslında çalışmalarımız o kadar verimli oluyor.
0: Evet.
1: Ve bunlar için akşamları, tabii bir yanda insanın alışkanlıklarını bırakıp yeni alışkanlıklar edinmesi zor. Bunların hepsi basamak basamak insanın bir sonraki merhaleye yükselteceği alışkanlıklar olacak. Ve burada hani küçük rutinlerle geceyi daha düzgün bir şekilde planlamaya, programlamaya başlamak lazım.
0: Hı hı.
1: İşte bunlar ne olabilir? Telefona, az önce bahsettiğimiz gibi, biraz işte sosyal medyaya uyumadan önce ara vermek.
0: Evet.
1: İşte son zamanlarda konuşulan işte mavi ışık meselesi de aslında insanın uykuya geçişini zorlaştıran bir etmen. Bundan da biraz uzaklaşmak lazım. Yine işte yarın çantamızda hangi kitaplar olacak, hangi defter olacak, bunları bir gün öncesinden planlamak.
0: Evet.
1: Gerekirse işte giyeceğimiz kıyafetleri, okul üniformamızı hazırlamak. Yine bir gün önceden yapabileceğimiz, uykudan önce yapabileceğimiz ve hani farklı bir şeylerle meşgul olacağımız için zihnimizi biraz rahatlatacak işler.
0: Hı hı.
1: Yine işte kitap okumak, biraz ibadetle, tefekkürle, okumayla, yazmayla mümkünse
0: evet.
1: meşgul olmak. Bu hani küçük rutinlerden bazıları olarak şey yapabiliriz.
0: Evet, evet.
1: Zikredebiliriz.
0: Başka kim neler yazmış?
1: İşte benim yazdığım bir bölüm var.
0: Nedir?
1: Bu yazının başlığı kendine iyi bak.
0: Hmm.
1: Aslında bu biraz da işte yine kendimizi okumakla ilgili bir
0: evet.
1: Yazı oldu. Gün içinde sürekli birbirimize kendine iyi bak diyoruz. Arkadaşlarımızla beraber.
0: Evet.
1: Ama bu çoğunlukla sözde kalıyor.
0: Hatta onu KİB'e indirdik. K-İ-B.
1: Evet.
0: KİB. Mesajda o.
1: Aynen. Çoğunlukla sözde kalıyor. İşte uykumuz geldi ama işte uyumamak için direniyoruz. Susuyoruz ama su içmiyoruz. Havalar soğuyor ama hala işte biraz
0: tişörtle
1: daha rahat giyineyim derdine düşüyoruz. Aslında en nihayetinde hepimiz birbirimize kendine iyi bak diyoruz ama kendimize iyi bakmak için yeterince efor sarf etmiyoruz. Biraz da kendimizden habersiz yaşıyoruz.
0: Eyvallah.
1: Uyku da aslında bunlardan biri. En nihayetinde biraz insanın, eskilerin bir sözü vardır, her şeyin başı sağlık diye.
0: Eyvallah.
1: uyku ve genel olarak sağlık önemli. Sağlığı kaybettiğimiz zaman diğer yaptığımız işlerin çok da bir anlamı olmuyor. Belki onları yapamaz hale geliyoruz. Elimizdeki nimetin kıymetini bilmek, şükrünü eda etmek,
0: emanete sahip çıkmak.
1: Bunlar hani doktorların hastalık önleyici şeyleri vardır, programları vardır. Hı hı. Aslında tedavi için hasta olmayı beklememek, hasta olmamak için kendimize iyi bakmak aslında yazıda değindiğimiz temel mesele.
0: Eyvallah. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Koca şair öyle söylemiş. Devamında neler var? Başka kimler neler yazmışlar?
1: Ahmet Melih Karaoğuz hocamız 3 sayıdır devam eden Kaybolan Beceriler Atlası bölümümüz var. Burada aslında günümüzde biraz böyle ertelediğimiz, eskisi kadar sık kullanmadığımız becerileri gündeme alıyoruz. Bu sayıda da yön bulmayı yazının merkezine aldı. Malum artık navigasyonları çok sık kullandığımız için yaşadığımız mahallelerin isimlerini, sokakların isimlerini, şehrin hangi noktasında neler olduğunu artık pek fazla bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Eskiden işte şu sokakta bu var, bu caddede bu var, bu cadde şu sokağa bağlanır falan gibi tarifler yapabiliyorken, şimdi artık hepimiz bir yerden bir yere navigasyonla gittiğimiz için biraz bu yol tarifi yapabilme, şehri mekanlar üzerinden tanıyabilme, sokak adlarını bilme gibi yeteneklerimizi biraz kaybettik.
0: Evet, köreldi o yönlerimiz. Evet. Ben navigasyonla gittiğim yere tekrar navigasyonsuz gidemiyorum.
1: İşin en sonunda biraz da oraya geliyor. İşte eskiden bir mekan üzerinden tarif edildiği için işte şu binanın arkasında buluşalım, şu meydanda buluşalım gibi şeyler vardı, tabirler vardı. Bunlar olunca orada yeni bir dükkan açılmış mı, o dükkan kapanmış mı falan gibi çevreye dair bilgilerimiz de daha fazla oluyordu. Şimdi sadece yola değil, daha çok telefona ya da arabadaki ekrana baktığımız için çevremizi de çok fazla göremiyoruz. Bu aslında çevresel farkındalığımızı da ciddi anlamda düşüren bir mesele. Güzel de bir yazı oldu. Şey tarafına da değiniyor. Ben bilmediğim bir yere giderken mecbur bilen birine sormak zorundayım. Evet. Bu aslında insanlar arasındaki iletişimi de koruyan, muhafaza eden bir uygulamaydı. İnsanlar küçük de olsa birbirlerinin ihtiyaçlarına herhangi bir şey vermeden sadece bilgisini paylaşarak yardımcı olabiliyordu.
0: Evet.
1: Şimdi hani giderek bireyselleşen dünyamızda birbirine yol tarifi sorma şeyini de kaybetti insanlar ve artık muhtemelen yol tarifi sorsak da sorduğumuz kişi de bilmiyor olacak.
0: Evet, geçen de bir muhabbet ortamında geçti de basın bize neden geç geldi? Basın bize şundan dolayı geç geldi. Biz zaten kendi aramızda haberleşiyorduk.
1: Evet.
0: İşte gün oturmalarında hanımlar birbiriyle haberleşiyor, ne var ne yok. Camiye gidiyor, cami cemaati birbiriyle haberleşiyor. Kesinlikle. Dediğim gibi yön soruyoruz, birbirimizle bir ünsiyet kuruyoruz. Ondan dolayı bize basın geç geldiğinden bahsetti bir hoca. Böyle zihin açıcı bir şeye değinmişti yani.
1: Kesinlikle çok önemli. Dergimizin bir diğer yeni bölümü Bunu Kim Düşünmüş? Ali Buhara hocamız kaleme alıyor. Teknolojik gelişmelerin geçmişten günümüze serüvenini bir hikaye içerisinde anlatıyor. Bu sayısında, bu yazıda da takvim meselesini gündeme aldı. Dedesinin işte bir tırpanın gölgesiyle namaz vaktini tayin eden bir torunun bunu görüp dedem bunu nereden biliyor sorusuyla başlayan bir araştırmasından bugünün güncel takvimlerine kadar uzanan bir serüveni evet. hem böyle bir hikaye içerisinde hem de çok kıymetli bilgilerle anlatıyor.
0: Son bir iki dakikamız Ali Rıdvan, hızlıca tamam. diğer yazıları da bitirelim inşallah birkaç cümleyle.
1: Tabii bibliofil bölümünde yine kitapları konuşmaya devam ediyoruz. İyi bir okur olmanın nasıl gerçekleşebileceğini konuşmaya Hı-hı. devam ediyoruz. Bu yazının merkezinde de kütüphaneler ve kütüphaneler aracılığıyla aslında yine bir o sosyalleşme Hı-hı. halkasına dahil olmak. Kütüphane evet. cemaatinin bir üyesi olmak aslında konuşuluyor.
0: Evet.
1: İstemeyen Özkul Özbekistan'daki seyahatlerine devam ediyor. Bu ay Kokand şehrindeki hanları, medreseleri gezmeye devam ediyor. Hüseyin Tayyip Gündüz Şehirlerin Ritmi başlığı yazısıyla modern şehrin görüntü ve ses kirliliği açısından bizim duygu dünyamıza nasıl hitap etmediği ve tarihi yapıların aslında geniş ve yeşillikli sükuneti sayesinde nasıl ferahladığımızı anlatıyor. Hakan Öner hocamız yine Saraybosna hatıralarına devam ediyor Gönül Coğrafyamız bölümünde. Hı-hı. Ömer Faruk Yazar geçmişin sırlarında İngiliz Kraliçesi 1. Elizabeth'in Osmanlı'ya yazdığı mektupları gündemine alıyor. Giyim moda bölümünde Fatma Müteatibar yağmurlukları nasıl seçmemiz gerektiğini anlatıyor sonbahar mevsiminde.
0: Evet.
1: Ve yine son olarak Sare Yazmalar Genç Mutfak'ta sonbaharda genç okurların yapabilecekleri pratik tarifler hakkında bizlere güzel bilgiler sunuyorlar.
0: Eyvallah Ali Rıdvan Güngör. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Eyvallah hocam, ben teşekkür ederim.
0: Kıymetli bir sohbetti, zihin açıcı bir sohbetti.
1: Çok güzel oldu.
0: Ben çok keyif aldım. Aynı ben zamanda istifade kaldım. Ettim. Biz sizi daha çağırırız. Böyle güzel muhabbet
1: İnşallah.
0: Olursa biz sizi çağırırız.
1: İnşallah hocam. İnşallah. Eyvallah.
0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasının burada sonuna geldik. Konuk odasında bugün Genç Okur dergisinin Ekim 2026 sayısını konuştuk. Uykusuzluktu konu. Uykusuzluk üzerine konuştuk Ali Rıdvan Güngör'le. Öncesinde hemen burayı da atlamayalım. Genç Okur dergisi bu ay itibariyle 13 yılını bitirip 14. yılına giriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim 14. yılda. İnşallah hayırlara vesile olur. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Mehmet Dumlupınar. Konuk Odası. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Efendim Salacak Kahvehanesi'nden hepinize saygılar, selamlar. Nasip oldu bu hafta da sizlerle beraberiz. Efendim elimde çok güzel hazırlanmış bir kitap var. Profesör Doktor Nurhan Atasoy Hoca'ya armağan olarak hazırlanmış bu güzel büyükçe bir kitap. Efendim Nurhan Atasoy Hoca, hocaların hocası olarak diye bilinen, hürmet gören, muhabbet duyulan, artık hakikaten sanat tarihi hususunda yeri şüphesiz tartışılmaz olarak zikredilen ama hiçbir şekilde artık tatmin olmuş, en ufak bir şekilde o efendim hocalığıyla, bilgisiyle böyle bir, nasıl söyleyelim, bir kibir içerisinde olmayan, artık tamamen hakikaten yoğrulmuş, pişmiş, belli bir kıvama gelmiş, son derece yetişmiş kıymetli bir büyüğümüz. Allah sağlık sıhhat versin Nurhan Atasoy hocamıza. Efendim dolayısıyla hoca 97 yılında emekli olduğunda üniversiteden ani bir kararla sevenleri, talebeleri, işte kendisinden doktora yapanlar vesaire, asistanları, böyle bir güzellik yapalım, hocamıza bir hatıra kalsın arzu etmişler. Uzun mücadeleler, uzun hikayeler neticesinde böyle bir geniş kapsamlı güzel kitap ortaya çıkmış. Birçok kıymetli efendim alanında uzman hocanın makalesi var. 400 küsür sayfa, 455 sayfa, muazzam güzel hazırlanmış bir kitap. Efendim İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim görevlilerinden Bahat Amman hocamız vardır. O da bir makale lütfetmiş, bu güzel kitaba katkıda bulunmuş. Osmanlı Sufiliğinde çiçek sembolizminin sanata yansıması, sümbül ve sümbülliğe örneği başlığı da altında. Sümbüliye, Sümbül Efendi Hazretleri ve Sümbüliye yolu ile ilgili son derece muhabbette güzel bir makale bu. Dolayısıyla istedik ki bugün muhabbetimizi, biz tabii sanat tarihine özellikle muhabbet duyuyoruz. Programımız bir kültür sanat programı ama her şeyin ötesinde efendim sözümüzü, kıymeti büyüklerden gelir hükmünce istiyoruz ki bir çiçek sembolizmi varsa ortada, bu çiçek de gene Evliyaullah'ın elinde, onun muhabbetiyle hemhal olmuş olan hali güzeldir. Dolayısıyla bu güzel yazıyı sizinle, bu güzel makaleyi sizinle paylaşmak istiyorum efendim. Şöyle kaleme getirmiş makaleyi hocamız Bahat Amman. Osmanlı dönemi İstanbul'unda gözlenen zengin ve çok yönlü tasavvufi hayatın en önemli renklerinden olan Halvetiye Tarikatı'nın Sümbüliye kolu adını kurucusu Şeyh Yusuf Sümbül Sinan Efendi'den almıştır. İstanbul halkının Sümbül Efendi olarak tanıdığı bu zat 1475-1480 arasında Merzifon'da doğmuş, çocukluğunu Hamit, bugünkü Isparta ilinin Borlu, ama bugünkü Ulu Borlu kasabasında geçirmiş. Medrese tahsili için geldiği İstanbul'da zamanın ileri gelen sufilerinden ve Halvetiye Tarikatı'nın İstanbul'da ilk temsilcisi olan Çelebi Halife lakaplı Şeyh Cemalettin Halvetiye Hazretlerinden intisaplı kendisinden hilafet almış. Hayatının sonuna kadar bulunduğu semte adını veren Koca Mustafa Paşa Külliyesi'nin bünyesindeki tekkede irşat görevini sürdürmüş. Her zümreden insanın yanı sıra 1. Selim, Şeyhülislam Kemal Paşazade Ahmet Şemsettin Efendi'nin saygı ve sevgisini kazanan Sümbül Efendi, ulema içinde sufilerin sema ve devran etmelerine muhalif olan bağnaz kesime karşı sohbetleri, vaazları ve kaleme aldığı eserleriyle bu uygulamaların savunucusu olmuş. Vefatı 2529'dur. Mütakip kabri üzerine inşa edilen türbe, günümüz İstanbul'unda en çok ziyaret edilen veli türbeleri arasındadır. Kendisine Sümbül lakabının verilmesine ilişkin nakledilen menkıbe şöyle özetlenebilir. Yusuf Sinan, İstanbul'da medrese tahsilini sürdüren genç bir mollayken sufilere karşı olumsuz düşünceler beslemekteymiş. Aynı medresede okuyan bir arkadaşı da Şeyh Cemalettin Halveti'nin mensuplarındanmış ve dervişlere olan yakınlığından dolayı Yusuf Sinan arada kendisine sataşırmış. Bir gün bu arkadaşının ısrarı üzerine Çelebi Halife'nin sohbetinde bulunmak üzere onun postnişin olduğu Koca Mustafa Paşa Lekkesi'ne gitmişler. Sohbetin bir yerinde Cemalettin Halveti şeyh ol kişidir ki istidatlı talipleri bir nazarda maksuda ulaştırır diyerek Yusuf Sinan'a sufilerin tabiriyle bir safa nazarı yöneltmiş. Efendim, burada bir açıklama var altta. Abdülbaki Gölpınarlı tasavvuftan dilimize geçen deyimler ve atasözleri, safa nazar mürşidin feyiz ve neşe veren gerçek yolcusunun varlığını, benliğini yok eden himmetle bakışına denir demiş. Süleyman Ulu da hoca tasavvuf terimleri sözlüğünde evliyanın insanı olgunlaştıran bakışta safa nazardır. Böyle velilere sahibi nazar denir diye açıklamayı da koymuş buraya Bahat Amman Hoca makalesinin alt tarafında. Daha başka birçok açıklamalar var da tabi bu açıklamaları tek tek okuyarak menkıbeden kopmak istemiyorum. Makaleye devam ediyorum. Yusuf Sinan da bu etkili bakış üzerine kendisinden geçmiş Cemalettin Halveti sohbetin bitiminde dervişlerine "Getirin benim hatluca sümbül hat münkerimin feracesini ben giydireceğim." demiş. Kendisine gelen Yusuf Sinan Çelebi halifenin ellerine sarılarak eski düşüncelerinden dolayı af dilemiş ve onun dervişleri arasına katılmış. Bir başka deyişle Molla Yusuf Sinan derviş Sümbül Sinan olmuş. Bu menkıbenin bazı versiyonlarında Cemalettin Halveti'nin hitabında geçen hatluca sümbül hat tabirinin dönemin divan edebiyatı dilinde gençlerin yeni biten sakalları için kullanıldığı bilinmektedir. Ancak öyle anlaşılıyor ki zaman içinde İstanbul halkının muhayyilesinde bu kelimenin anlamı değişerek sümbül çiçeğine dönüşmüş. Başka bir deyişle söz konusu lakabın Şeyh Yusuf Sinan Efendi'nin sümbüle olan sevgisinden kaynaklandığı inancı yaygınlaşmıştır. Çocukluk ve gençlik yıllarımda Koca Mustafa Paşa Sümbül Efendi Tekkesi'nin son postnişini Şeyh Razi Yüce Sümbül Efendi 1889-1978'de efendim vefat etmiş rahmetli ve Merkez Efendi Tekkesi'nin son postnişini Şeyh Nurullah Kılıç Efendi ki vefatı 1977, halifelerinden Şeyh Fahrettin Efendi Hazretleri gibi İstanbul'un son sümbüli şeyhleri başta olmak üzere sohbetinde bulunduğum sufilerden bu rivayeti bizzat dinledim. Koca Mustafa Paşa doğumlu olan araştırmacı Benhan Şopolyo da aynı rivayeti nakleder. Türbesinin içi pek güzeldir. Sandukası müzeyyendir. Bahar mevsiminde lalidanlıklar içine renk renk sümbüller konulurdu. Çünkü şeyh sümbülü çok severdi. Öte yandan Nezih Araz, velilerinin hayatları ve kişilikleri üzerine menkibevi bir uslupla kaleme almış olduğu Anadolu Evliyalarında şöyle der. Ona neden Sümbül Sinan dediler? Çok düşündüm, çok araştırdım. Bana birçok ihtimaller söylediler fakat ben tasavvur ediyorum ki sümbüllere karşı aşırı sevgisinden bu isim ona yadigar kaldı. Zaten çiçekleri çok sevdiğini biliyoruz. Kim bilir, belki rengi ve kokusu ile dünyamıza ayrı bir güzellik veren sümbüllere bağlı bir hatırası vardı. Sümbül Efendi'nin benim gönlüm levhasına çizilmiş sırlı bir resmi, latif bir siması vardır. Sarının bir ucuna iliştirilmiş mor bir sümbülü bu resimden hiç ayıramam ama katmersiz sümbüldür bu. Benim hocam, ben katmerli sümbülü sevmem. Onda insan elinin izleri var. Yalın sümbül hak insanı ve toprak vergisi olarak daha sade, daha tabidir ve benim daha hoşuma gider derdi. Efendim, benim hocam dediği zat Nezih Araz Hanımefendi'nin Şeyh Kenan Rıfai Hazretleri. Ayrıca yine İstanbul'un sufi çevrelerinde Sümbül Efendi'nin ve onun tarikatına mensup olanların sümbül kokusu neşrettikleri inancı da yaygında. İstanbul'da Karagümrük'te Halvetiye Tarikatı'nın Cerrahiye kolunun hastanesi olan Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Şeyh İbrahim Fahrettin Efendi'nin bir gün tramvayda giderken yakınında bulunan bir sümbülü dervişinden sümbül kokusu aldığını ve böylece hangi tarikatı mensup olduğunu anladığını, halifelerinden merhum Şeyh Sefer Dal Efendi efendim nakletmiş. Bahat Aman Hoca aşağıya açıklama yapmış efendim. Tekkelerin son demlerine tanık olan Hüseyin Vassaf'ın çocukluğuna ilişkin şu anısı kayda değer. Çocukluk hayatımda Sümbül isminden istitlalen türbe penceresinin önündeyken içeriden sümbül kokusu gelecek diye koklar, hakikaten sümbül kokusu alırdım. O hali ne derece canıma tesir etmişti ki şeyhuhete teveccüh eden bu halimde bile o neşe-i tıflinin yakinen asarını görerek o kokudan hissement oluyorum. Bu ilginç anlam dönüşümünü iki şekilde açıklamak mümkün görünüyor. Öncelikle sufiler arasında yaygın olan, güzel olan bütün yaratıklarda yaradının güzelliğinin temaşa edileceği, inancı böylesi bir dönüşüme uygun bir psikolojik zemin hazırlamış olsa gerektir. Öte yandan sümbülün 16. yüzyılın ortalarında, 19. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı çiçekçiliğinde ve süsleme sanatlarında önemli bir yer tutması, özellikle 18. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren lalenin eski rağbetini yitirmeye başlamasıyla en fazla ilgi gören çiçek haline gelmesi o yakıştırmayı beslemiş olmalıdır. Sümbülhat, sakalın sümbül çiçeğine dönüşümü hangi zaman diliminde gerçekleşmiştir? Bu soruya kesin bir cevap vermek en azından şimdilik imkansız gibi görünüyor. Bu tarihi günümüzde yerleşmiş rivayete uygun olarak Şeyh Sümbül Sinan'ın hayatına kadar geri götürmek mümkün. Kendisine bu lakabın verilmesinden sonra sümbüle karşı özel bir sevgi duyduğunu, bu çiçeği tekkesinin bahçesinde yetiştirdiğini de varsayabiliriz. Nitekim İstanbul'un ileri gelen diğer bazı sufilerine ilişkin bu türden rivayetlere tanık oluyoruz. Örneğin Üveysi geleneğine bağlı sufilerden Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendi Hazretleri'nin Hercai Menekşe'ye, Halvetiye'nin cerrahi kolunun piri Şeyh Nurettin Cerrahi Hazretleri'nin Fulya'ya karşı özel ilgi duyduğu, hatta Yahya Efendi Hazretleri'nin günümüzde kısmen Yıldız Sarayı'nın dış bahçesine, Yıldız Parkı'na katılmış olan tekke arazisinde başta Hercai Menekşe olmak üzere çeşitli çiçekleri yetiştirdiği rivayet edilmiştir. Ne var ki gerek söz konusu rivayetleri gerekse de Şeyh Sümbül Sinan Efendi'nin sümbüle olan sevgisini inkar edemediğimiz gibi kanıtlayacak kaynaklardan da mahrumuz. Başta Gülşeniye'den Şeyh Mahmud Celaleddin el-Hulvi Hazretleri'nin 1609-1621 arasında kaleme aldığı Lemazat-ı Hulviye, Ez Lemazat-ı Ulviye adlı eser olmak üzere Sümbül Sinan'ın hayatına ilişkin bilgi veren temel kaynakların hiçbirisinde kendisinin sümbüle olan düşkünlüğüne değinilmemiştir. Bu arada Sümbüliye tarikatına özgü giyimlerde ve çeşitli aksesuarlarda sümbül motifinin yer almaması da tarikat sümbül bağlantısının başlangıçta var olmadığını düşündürüyor. Yukarıda da değinildiği üzere ancak Osmanlı çiçekçiliğinde sümbülün önem kazanması, bu çiçeğe duyulan sevginin toplumda yaygınlaşması ve bu beğeninin kitap süslemesindeki yansımaları, söz konusu bağlantının geçmişi hakkında aydınlatıcı olabilecektir. Osmanlı kitap süslemesinde konunun uzmanı olan Yıldız Demiriz'in tespit ettiği en erken sümbül motifi 1550 tarihlidir. 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kitap süslemelerin yanı sıra çinilerde, kumaşlarda, maden eserlerde ve sedef bağ kaplamalarda pek çok sümbül motifliğiyle karşılaşılır. Efendim Allah rahmet eylesin, Yıldız Demiriz hocamız, Profesör Yıldız Demiriz hocamız da programımız için Caddebostan'daki evinde ziyaret edip röportaj yapma, muhabbet etme imkanı bulmuştuk. Son derece iyi piyano çalan, hakikaten nevi şahsına münhasır kıymetli bir büyük hocaydı. Tanışma şerefine nail olduk kendisiyle. Sağ olsun, yani tabii yaşı belki 80'in üzerindeydi ama yani sağ olsun son derece böyle mütevazi. Biz de işte müzisyen olmamız hasebiyle sanki bir kendi alanında bir meslektaşıyla konuşuyormuş gibi uzun uzun bize zaman ayırdı. Eşimle beraber ziyaretine gitmiştik. Allah rahmet eylesin. Kültürümüze, geleneğimize, efendim değerlerimize gönülden hizmet etmek, bunu bir şuuruyla hizmet edenler zümresinden önemli bir isimdi hoca da. Bu arada Koca Mustafa Paşa Tekkesi'nde 1610-17 tarihleri arasında postnişini olan ve çiçekçilikle uğraşan Şeyh Hasan Adli Efendi Hazretleri, Şeyh Sümbül olarak anılan bir sümbül türünü yetiştirmesi, söz konusu çiçeğin Yusuf Sümbül Sinan ve Sümbüliye Tarikatı ile özdeşleşme sürecinin en önemli aşamalarından birisine işaret ediyor olmalıdır. Başka bir deyişle sümbül kültünün, sümbüliyenin merkezi, astanesi ve pir makamı olan Koca Mustafa Paşa Tekkesi'nde en azından 18. yüzyıl başlarından itibaren kökleşerek bu tarikata bağlı diğer tekkelere, zaviyelere yayılmaya başlamış olması kuvvetle muhtemel görünüyor. Sümbüliye tarikatıyla doğrudan bağlantılı sanat nesnelerinde, mezar taşlarında, mimari bezemelerde, tekke levhalarında ve benzeri metada, ancak 18. yüzyıl sonralarından itibaren sümbül tarikat amblemi olarak yer almaya başlamış, çok işlevli bir külliye niteliğindeki Koca Mustafa Paşa Tekkesi'nde ilginç uygulamalarla karşılaşılıyor. Örneğin Şeyh Sümbül Sinan Efendi'nin 1834'te 2. Mahmut tarafından yeniden inşa ettirilen Sarasker Rıza Paşa tarafından 1920'den az önce onarılan sekizgen planlı türbesinde kubbenin iç yüzeyi 44 dilime ayrılmış. Her dilimin alt kısmına kalem işi tekniğiyle birer mor sümbül resmedilmiştir. Türbenin sağ olan üç kenarında da yine kalem işi tekniğiyle diğer kenarlardaki pencerelerin eşi olan yalancı pencereler ve bunları taçlandıran sümbül motifleri dikkati değer. Ayrıca türbenin avluya açılan cephelerinde sıralanan beyzi tepe pencereleri alçıdan mamul sümbül demetleriyle çerçevelenmiştir. Aynı külliyede cami tevhidhanenin batı yönünde avlu girişin yanında 19. yüzyıl ortalarında inşa edilen Emine Hanım Sebil'inde pencerelerin basık kemerleri üzerinde soğanlı ve soğansız olarak tasvir edilmiş kültür kabartmaları gözü okşar. Söz konusu tekkenin kuzey yönündeki avlu girişine bitişik olan son postnişinler için 2. Abdülhamit tarafından inşa ettirilen 1891-92'de inşa ettirilmiş efendim türbenin kitabesinde levhanın üst köşelerinde sümbül kabartmaları bulunmakta. Koca Mustafa Paşa Tekkesi'nden sonra sümbüliyenin en önemli faaliyet merkezi olan Mevlana Kapı dışındaki Merkez Efendi Tekkesi'nde bu türlü bezemelere rastlamak mümkün. Örneğin Merkez Efendi Türbesi'nin kuzeydoğu köşesindeki pahta yer alan ufak çeşmenin üst kesiminde ortadaki sümbül tacı iki yandan sümbül kabartmalarıyla kuşatılmıştır. Efendim, bu güzel makale bu minval üzere devam ediyor. Çok böyle teknik detaylara girinceye kadar bu muhabbet yönüyle devam edelim. Hakikaten yani bildiğimiz kadarıyla aslında çiçeklerin tamamına gül diyorlar. Evliya Allah'ın elinde de bir başka duruyor mübarekler. Biz evliyadan bahsedelim, çiçekten bahsedelim. O muhabbeti, o rabıtayı kuralım. Rabbim Teala Hazretleri hem zahirimizi hem batınımızı onlara yakın etsin inşallah. Efendim, muhabbetimize küçük bir virgül koyalım. Baha Tamman hocamızın kaleme getirdiği Osmanlı sufiliğinde çiçek sembolizminin sanata yansıması, sümbül ve sümbüliye örneği başlığını taşıyan bu güzel makaleye devam edelim efendim sizinle paylaşmaya. Kısa bir aradan sonra.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler Yüz Asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim Solacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Efendim elimde güzel bir kitap var. Geleneksel Sanatlar Derneği Başkanı kıymetli kardeşimiz hediye etti. Nurhan Atasoy, Profesör Nurhan Atasoy Hoca'ya, sanat tarihçisi, hazırlanmış son derece kapsamlı güzel bir kitap. Birçok kıymetli ismin alanında yetkin, kıymetli hocaların katkıda bulunduğu makaleler verdiği, hocamıza bir hatıra olarak sunalım diyerek hazırlanmış son derece geniş kapsamlı güzel bir kitaptan Bahat Amman hocamızın, Profesör Bahat Amman hocamızın, ki kendisi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü öğretim üyesi. Belki bilmiyorum, emekli oldu mu? Son durumunu bilmiyorum ama öyleydi yakın zamana kadar. Hocamızın kaleme aldığı Osmanlı Sufiliğinde çiçek sembolizminin sanata yansıması başlığı taşıyan güzel makaleyi devam ediyorum müsaadenizle. II. Mahmut tarafından 1836-37 yenilenen Merkez Efendi Türbesi'nin batı cephesindeki Niyaz Hacet penceresi önünde yer alan ve ne yazık ki son onarımda muhtes olduğu gerekçesiyle yıktırılmış olan saçak, İstanbul'un tarikat folkloru açısından ilginç bir geçmişe sahiptir. Şöyle ki, bayram sabahları yakında bulunan Yenikapı Mevlivihanesi'nin şeyhi ve dedeganı, Merkez Efendi Tekkesi'nin aynı zamanda cami olarak kullanılan Tevhidhanesi'nde bayram namazlarını eda ettikten sonra bu saçağın altında huzuru Hazreti Merkez'de bayramlaşma törenini icra ederlerdi ki iki tekke arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinden öteye İstanbul'da büyük nüfusu olan iki önemli tarikatın arasındaki kadim dostluğun bir nişanesi olan bu saçağın ayrılacağını vurgulamak için üzerine Mevlevi tacı biçiminde bir alem oturtulmuştur. Saçağın tavanındaysa ilginç bir göbek dikkati çeker. Merkezde eksenleri şaşırtılmış, iç içe 3 adet sekizgen. Bunların çevresinde sümpül motiflerinin yer aldığı bir daire, bunu kuşatan dairede de Merkez Efendi'ye ithaf edilmiş sülüs hattı şu zerendüt beyit bulunur. Bes tebessül sana bu turbeyi iksiri turap, bundadır sür yüzünü merkezi kutbül aktab. Mimari bezemenin yanı sıra Sümbüliye mensuplarına ve muhiplerine ait mezar taşlarının bir kısmı, ayrıca Sümbül Efendi ile Merkez Efendi'nin adlarını içeren levhaların büyük çoğunluğu sümbül motifleriyle donatılmıştır. Mezar taşlarına örnek olarak Merkez Efendi Tekkesi'nin haziresinde bulunan Şeyh Ahmet Mesud Efendi'nin eşi Şerife Sadiye Hoca'ya ait mezar gösterilebilir. Şahidenin sivri kemer biçimindeki üst kesiminde ortada sümbül tacının tepeden görünüşü, yanlarda simetrik konumda birer sümbül bulunmaktadır. Levhaları örnek olarak da Saatberk Hanım Müzesi'ne intikal etmiş bulunan Mehmet Haşim Efendi'nin sehpa üzerine yerleştirilmiş, sümbül tacının içine dolduracak şekilde istiflenmiş, sülüs hatlı ya Hazreti Şeyh Sultan Yusuf Sümbül Sinan Kaddesallahu Surru Aleyhi kompozisyonu verilebilir. Şeyh Yusuf Sinan Efendi'ye sümbül lakabı ister Cemalettin Halveti'ye intisap ettiği tarihte yeni biten sakallarından, ister bu çiçeğe karşı duyduğu sevgiden kaynaklansın, sonuçta kültür tarihimiz açısından asıl önemli olan sümbül çiçeğinin Osmanlı insanının, özellikle de sufilerin remizler dünyasında en azından 18. yüzyılın son çeyreğinden tekkelerin kapatılmasına, yani 1925'e kadar Sümbül Efendi'yi Sümbüliye tarikatını çağrıştıran bir simge olarak yaşatılmış olmasıdır. Merkez Efendi Tekkesi'nin son post nişanı olan Şeyh Nurullah Kılıç Efendi'nin muhtemelen 1965 yılındaki onarım sırasında türbenin batı cephesine koydurduğu Merkez Efendi'nin kimliğini açıklayan Latin harfli kitabı levhasında gözlenen sümbül kabartmaları, öte yandan Sümbül Efendi türbesinde sandukayı kuşatan şebekenin çevresindeki vazolarda göze çarpan plastikten mamul sümbüller, bu simgenin Cumhuriyet döneminde de
canlılığını koruduğunu kanıtlıyor. Söz gelimi başlangıçta sufilerin devran ve sema etmelerine muhalefet eden ancak Şeyh Sümbül'ün Sinan ile yaptığı tartışmalar sonucunda bu fikrinden vazgeçerek onun dostları arasına katılan ve cenaze namazını kıldıran Şeyhülislam İbni Kemal'in Şeyh'in vefatına düşürdüğü şu zarif tarih mısra ile son vermek istiyorum. Nur ola Sümbül Sinan'ın kabri hep. Evet, Rabbim Teala Hazretleri şefaatlerine nail etsin. Efendim, hakikaten yazıyı destekleyen görsellerle de bu güzel kitapta bulabilirsiniz. Tabii bilmiyorum, piyasada satılan bir kitap değil bildiğim kadarıyla. Bahat Amman Hoca kaleme getirmiş efendim bu güzel yazıyı. Hakikaten çok enteresan. O Tekki Şerif'e gittiniz mi bilmiyorum. Koca Mustafa Paşa'da. Koca Mustafa Paşa semti zaten başlı başına yani böyle sokak sokak bir günde, iki günde, üç günde gezip bitirilecek bir yer değil şüphesiz. Yani Yahya Kemal Koca Mustafa Paşa ile ilgili biliyorsunuz şiiri vardır, gözlemleri vardır ve Saadettin Ökten hocamızın Yahya Kemal'in Rüzgarıyla diye yazdığı kitaplarında şerh eder. Efendim Yahya Kemal'in hissiyat dünyasını, şiirinde ne demek istediğini vesaire. Hakikaten bunları okuyarak bir gidip önce bir okuyup bir gidip oraları bir gezmek, sonra tekrar bir okuyup tekrar gezmek, böyle birkaç kez oralara bu Yahya Kemal'i, Saadettin Ökten'i okuyup tekrar tekrar gidip efendim oraları, o havaları solumak. Ama tabii şunu da açık net söyleyeyim, imtihan bitmiyor. O canım güzel efendim nezih ortamlarda, nezih olması gereken ortamlarda tadınızı kaçıracak problemlerle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Yani buna da hazırlıklı olun. Efendim Koca Mustafa Paşa, hakikaten Hekimoğlu Medresesi, yani orada da çok kıymetli efendim bugün hoca, hattat büyüğümüz Hüseyin Kutlu Bey var. Hekimoğlu Medresesi'nde de klasik sanatlar eğitimi veriliyor. Evrusundan, hattından, tesliminden, klasik Türk musikisine kadar. Haziresiyle ilgili harika bir kitap da hazırladılar. Tek tek fotoğraflarını çektiler. Mezar taşlarının okudular. Çok ciddi hizmet ediyorlar. Etmeye de devam ettiler ve etmeye de devam ediyorlar. Hakikaten o bölgeyi çok iyi, yani zaten yani belki Vatan Caddesi'nden girdiğiniz zaman işte Fatih

oradan yukarıya doğru işte Cerrahpaşa vesaire, yani bütün o bölge, işte Koca Mustafa Paşa vesaire, oralar o kadar bu açıdan zengin ki, yani sık sık oralara gidip oraları böyle bünyeye çekmek lazım. Efendim, bir başka büyüye geçelim. Sanat yönüyle gene. Şeyh Sümbül Sinan Efendi Hazretlerinden Şeyh Galip'e geçelim. Efendim, Beşir Ayvazoğlu Yaşayan Şeyh Galip başlıklı bir yazı kaleme getirmişti. Bu güzel kitap, yanılmıyorsam, ne zaman için hazırlanmıştı? Bu Habitat vesaire bir şeyler vardı. Onun için galiba o zaman bizlere de hediye edilmişti. Çok güzel hazırlanmıştı bu kitap. Evet, 95 yılında. Efendim, 18. yüzyıl ortalarına gelindiğinde divan şiiri artık ömrünü tamamlamış gibidir diyor Beşir Ayvazoğlu. Yaşayan Şeyh Galip başlıklı makalesinde. Şeyh Galip'in gençlik aşısına benzeyen şiiri de onu hayata döndürmeye yetmez. Belki de bu doping, kocalmış gövdenin kalan bütün gücünü harcayarak birdenbire iflas etmesine yol açmıştır. Kısacası Galip'in açtığı nevrahta yürüyecek mert kalmamış. Eski şiir son bir çırpınışla encümeni şu ara şairlerine ulaşmışsa da bu grubun genç mensuplarından Namık Kemal ile Ziya Paşa'nın kollarında son nefesini vermiştir. Muallim Naci'nin eski şiiri Mes'udu Harabati kısmesiyle ve suni teneffüsle yaşatma gayreti de pek netice vermeyecektir. Şimdi söz nasıl bu taze marifle eskiler alayım diyenlerdedir. Ancak 500 yıllık birikimiyle karşılarında bir heyula gibi duran ve inanılmaz zenginliklere sahip olan divan şiiri, Galip'in getirip bıraktığı parıltılı noktada hala gözleri kamaşmaktadır. Ve bu şiirin ölmeyen bir tarafı vardır. Şiirimizin damarlarında bir usare gibi, Tanzimat şiirlerinin pek farkına varamadıkları bir akışkanlıkta fırsat bulur bulmaz yepyeni bir hayatiyetle gün ışığına çıkmak üzere dolaşmaktadır. Bu saf şiir usaresinin Şeyh Galip şiirinin imbiğinden geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şeyh Galip, tesirleri günümüze kadar uzanan tek divan şairidir. Daha hayattayken gazellerine, çağdaşları tarafından sayısız nazire yazılan şair, kısa fakat zengin hayatı, özellikle Hüsnü Aşk adlı orijinal mesnevisiyle birçok şair ve romancının muhayyilesini sürekli tahrik etmiştir ve etmektedir. Galip'in gazellerine geleneğe uygularak nazire yazılmasında hiçbir olağanüstülük yok. Ancak bunun günümüze kadar devam etmiş olması son derece şaşırtıcıdır. Galip'in bir başka lisan tekellüm etmeye çalıştığı ve bunu başardığı Hüsnü Aşk'taki imaj dünyası kendisinden sonra gelen çok sayıda şairi cezbetmiştir. Geçicizade İzzet Molla, Gülşen'e aşk ve Hüsnü Aşk'ın bir benzeri vücuda getirmeyi denese de pek başarılı olamaz. Yalnız 19. asrın en güçlü şairlerinden Yenişehirli Avni Bey'in Ateş Gedi adlı tamamlanmış mesnevisinde Galip'in hayal zenginliğine az çok ulaştığı kabul edilebilir. Saadettin Nusret'in naklettiği kısa bir bölüm, Yenişehirli Avni'nin Şeyh Galip gibi ateşli, şuleli, şemli, aftaplı, ışıl ışıl bir hayal dünyası kurmaya çalıştığını göstermektedir. Eski şiirle yeni şiir arasında bir yerde duran Ethem Pertev Paşa da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ifadesiyle Hugo'nun edebiyatımız için çok yeni olan oyunlarının Türkçe'de karşılığını ararken Şeyh Galip'in Hüsnü Aşk'taki diline bilhassa sonradan Hamit ve Namık Kemal üzerinde o kadar duracakları tardiyelerin diline gider ve onun veznide kullanılır. Bu bakımdan o yalnız Hugo'nun şiirleri Türkçe'ye vurmuş oldukça değişik bir gölgesini bize vermez. Ta Cenab'dan Haşim'e, Tecrati'ye kadar uzanacak bir Şeyh Galip tesirine de yepyeni bir şekilde yol açar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın büyük romanı Huzur'da da Mümtaz Şeyh Galip'i konu aldığı bir roman üzerinde çalışmaktadır. Hüsnü Aşk şairinin 3. Selim'in kız kardeşi Beyhan Sultan'a duyduğu iddia edilen aşka kendi aşkı arasında paralellikler kuran Mümtaz, sevgilisi Nuran'ı sık sık Beyhan Sultan'ın çehresiyle görür. 3. Selim devrinin bu iç romanı kendisine ait bir şey olacaktı. Mümtaz, Hatice Sultan

Meyhan Sultan'ın portrelerini nuruna düşünerek çizmişti. Roman boyunca adeta iki farklı zamanı iç içe yaşayan Mümtaz'ın Defik Bey'in evinde dedenin ferah feza ayini geçirilirken aklından geçenler

0: genişler. Dördüncü selamdaysa artık zaman ve mekan değişmiş gibidir. Hem geçen hafta da bu Huzur romanından yeniden vurmuştuk. Okumayanlar için yani ısrarla tavsiye ediyoruz. Çok güzel bir kitaptır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı maalesef bugün gençler bilmiyorlar. Ah ah. Yani nereden bilsinler? Ahmet Hamdi Tanpınar çok önemli hakikaten. Yani Yahya Kemal'in talebesidir denir vesaire ama hakikaten yani Ahmet Hamdi Tanpınar da çok kıymetli, çok önemli, çok özel. Şeyh Galip şimdi neredeyse babasının göğsüne yakın bir yerini tutarak ayine katılacaktı. Onun da Şems-i Tebrize'nin güneşinde, ebedi aşk ocağında bir an için kül olması lazımdı. Son çığlıklarda Nurhan Mümtaz'ı omuzlarında yakalayarak beraber ölelim diye yalvardı. Mümtaz'ın yazmakta olduğu romanla ilişkisi, Nurhan'la ilişkisine paralel bir seyir takip etmektedir. Aralarının iyi olduğu günlerde romana da büyük bir hırsla sarılır ve yepyeni bir plan yapar. Şeyh Galip'in şiiri hakkındaki düşüncelerini avize gibi renk ve ışık dolu şiir başlıklı yazısı altında anlatan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kahramanı Mümtaz gibi Şeyh Galip'in hayatını konu alan bir romanın hayalini kurduğu düşünülebilir. Nitekim onun 3. Selim Devri ile çok yakından ilgilendiğini ve malzeme topladığını biliyoruz. Burada Halide Edip'in Döner Ayna adlı romanında da kısaca söz etmeliyiz. Romanda Türk mistikleri hakkında bir doktora tezi hazırlayan Fatma, Şeyh Galip'in hüsnü aşkına saplanmıştır. Bu eserdeki tabiat üstü manzara ve karakteri eski denizcesiyle karşılaştırır. Bu tartışmalarda sözü geçen ateş denizi, mumdan gemiler ve içlerindeki devler zaman zaman Hanife'nin rüyasına bile girmektedir. Şeyh Galip ve eseri Turan Aflazoğlu'nda 3. Selim Kılıç ve Ney ile Güzellik ve Aşk adlı oyunlarında karşımıza çıkar. Galip 1. oyunun kahramanlarından değilse de çeşitli vesilelerle söz edilir. 2. oyun ise Hüsnü Aşk'a büyük ölçüde sadık kalınarak yazılmıştır. Yaklaşık 150 yıldır geçmişle irtibatımızın kesilmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapıldığı halde Şeyh Galip'in ve onun şahsında divan şiirinin gösterdiği yaşama kudreti inanılması güç bir hadisedir. Bu hadise medeniyetlerin hiçbir zaman yok olmadıklarını, mutlaka bir şekilde varlıklarını devam ettirecek hiç umulmadık zamanlarda yeniden filiz verdiklerini gösteriyor. Hüsnü aşk gibi. Evet, şimdi artık bugün düz yazıyı alttan ver kardeşim dem sesi. Ya ne olur, ya efendim zurna olur, ya klarnet olur. Ondan sonra üzerine de vurgulaya bir şeyler oku, oldu mu sana şiir, işte düz şiiri. Efendim İskender Pala Hoca da tabii bu güzel kitaba katkıda bulunmuş. Galip vardır Şeyh Galip'ten içeri başlığı da altında güzel bir yazıyla, az sonra da bu güzel efendim çok güzel başlıkları var yazının içerisinde, ilginizi çekeceğini düşündüğüm kısa bir aradan sonra bu güzel yazıyı da sizinle paylaşayım efendim.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Bugün Sümbül Efendi Hazretleri ile başladık. Osmanlı sufizminde çiçek sembolizmi diye çıktık yola. Tabii ki o çiçek kimin elinde güzel olur? Evliya Allah'ın elinde güzel olur. Rabbim Teala Hazretleri inşallah ne diyelim bizlere de ellerinde tuttukları çiçeğin dikeni bile olsak bizim için şereftir. Ama derler ki kardeşim diken olmaya değil çiçek olmaya talip olun. Rabbim Teala Hazretleri inşallah duamız o ki zahirimizi batınımızı yakın etsin. Dolayısıyla biz gene programımızın formatı içerisinde divan şairi kimliğiyle de bilinen Şeyh Galip için hazırlanmış 95 yılında Kültür İşleri Daire Başkanlığı'nın hazırladığı İstanbul Belediyesi'nin çok güzel bir kitap var. Az evvel Beşir Ayvazoğlu Bey'in bir makalesini paylaştık. Şimdi İskender Pala Hocamızın bir makalesini sizden paylaşmak istiyorum. Galip vardır, Şeyh Galip'ten içeri başlıklı bir güzel makale bu. Şeyh Galip Divanı'nın Musammatlar bölümü sonunda 11 adet küçük mesnevi mevcuttur. Bunlardan 8 adedini tarikat endişesiyle dramatize edilmiş küçük hikayeler oluşturur. Bu didaktik hikaye mesnevilerde Galip Dede'nin sanatını olduğundan farklı bir perspektifte müşahede ederiz. Hikayeler külfetsiz bir dil ve tasannuğa kaçmayan bir anlatıma sahiptir. Muhatabın anlayamayacağı ne edebi sanatlar, ne ince hayaller, ne de girift düşünceler vardır. Genelde bir sanat kaygısından variste toplum için sanat prensibine yaklaşan anlatıma sahip bu hikayelerde 18. asrın orta insan tipine ve Karabud'un avama yönelik bir bilgilendirme gayesi sizin sezilir. Çalışmamızın sonunda daha detaylı bir incelemeye tabi tutulacak olan hikayeler sırasıyla şu başlıkları ve ana düşünceleri taşır. Hikayeti Bülbülü, Tarizi Kas. Zahire bakıp hüküm vermenin yanlış olduğuna ve tasavvuftaki makam sahiplerini değerlendirirken titiz davranılmasına dairdir. Birinci şey bu hikayeti Bülbülü, Tarizi Kas. 2. Hikayeyi Mahmud-u Gaznevi. İlahi aşk yoluna girmiş kişilerin manevi zenginlik ve kemal uğrunda başlangıçta ısrarlı davranmaları gerektiğine, sonraları da bunu zevkli bir alışkanlığa dönüştürmelerine dairdir. 3. Hikaye-i Levli ve Mecnun, ünlü aşık Kays'in Leyla'dan Mevla'ya uzanan aşk çerçevesinde aşık-maşuk, mürit-mürşit ilişkisinin nasıl yürütülmesi gerektiğine dairdir. 4. Hikaye-i Hazreti Mevlana Bağ Muhiddin Pervane, kibir ve gururun kötülüğüne, bir an evvel ve bu huyların terkine, ve Mevlana'nın, Hazreti Mevlana'nın manevi makamlardaki yüceliğine dairdir. 5. Hikayet Hazreti Mevlana Bağ Mürit. Bir gönülde iki sevda olamayacağını, mana sultanı olmak isteyenlerin maddi saltanatı terk etmeleri gerektiğine hubbu dünyayı gönülden silip atmaya dairdir. 6. Hikayet bu Hafs-ı Hattat Bağ Şipli dostluklarda ve ikili münasebetlerde teklif ve tekellifin terkine yapılan her işin Allah rızası gözetilerek yapılması gerektiğine dairdir. 7. Hikayeti Seyyah-ı Meşhur Bağ Attar, tasavvuf yolunun her türlü kötü gidişattan emin olduğuna, bu yola girenlerin korku çekmeyeceklerine dairdir. 8. Hikayeti Beyazid-i Bistami, aşkın bir nasip işi olduğuna, nasipsiz olanların hiçbir kapıdan içeri giremeyeceklerine ve dervişliğe soyunmanın manevi değerine dairdir. Bütün bu hikayelerde Şeyh Galip'in yapmak istediği şey, abapuş olmuş sıradan bir postnişinin yapmak istediğinden farklı bir şey değildir. İmdi bir fikre hizmet babında fevkalade bir gayret çalışan Şeyh Galip'in bu gayretinin sınırlarını tespit için söz konusu hikayeler ekseninde küçük bir değerlendirme yapmak ve ancak ondan sonra hikayeleri tasavvufi ve edebi açıdan tahlil etmek yerinde olacaktır. Dünyadaki ilk nefesini bir Mevlevi muhitinde alıp yine bir Mevleviyanenin pozisyonu olarak son nefesini veren Galip Dede'nin bu iki nefeslik kısa ömrünü tamamen Mevleviliğe hasrettiğini söylemek mümkündür. O daha Konya'da Mevlana dergahına gelip Çili'ye soyunduğu genç yaşında babasının geri dön çağrısına cevaben yazdığı mektupta Hazreti Pir-i Destigir Kutsallaha Surali Hatır Efendimizin dergah-ı meali penahlarına iltica ve bu vesileyi cemil eylediği ahı aşikanem üzere itilaya şitabım hareketi ihtiyariyeden değil cezaveti ıstırariyeden addolunmaya layık ve şimdiye kadar geçirdiğim hallerin kafesine faik bir tecelli garip oldu.
beni oradan aldılar, daha doğrusu beni benden aldılar der. Şeyh Galip Türk Edebiyatı'nın en müstesna şairlerinden biridir ama hiçbir zaman Mevleviliğin dışında bir şair değildir. Nitekim adı mutlaka ya Şeyh yahut da Dede lakabı ile birlikte anılır. Bunun sebebi onu Galip mahlası diğer divan şairlerinden. Mesela Leskov çalı Galip tefrik değil. Mevlevilikten ayrı düşünülemeyen kişiliğini temsildir. Yani Şeyh Galip yahut Galip Dede en son büyük divan şair olmak üzere Mevleviliğin bütün zamanları içindeki en büyük Mevlevi şairidir. Celaleddin Rumi Hazretleri de şairdi ama o Mevlevi değil, bizatihi Hazreti Mevlana'ydı. Cenab-ı Şeyh Galip'in zamanındaki şiir kültür ve altyapısı bir önceki çağın iki üstad şaire kapılanmış gibidir. Hemen her şair ya Nabi'nin ya da Nedim'in etkisinde eser veriyor. Her klasik sanatta olduğu gibi üstadı taklitiyle vakit geçiriyordu. Birbirlerine nazireler yazmasalar Şeyh Galip'in muasırlarından şiir soluğu gelmeyecek sanılır. Onun diğerlerinden bir farkı mümkün olduğunca çok çeşitli nazım şekillerini denemiş olması, yani edebi bir arayış ile edebi telakkiler zinciri kırmaya çalışan bizce tardiyeleri ile bahri tavili de bu tür çabaların sonucudur. Değişiklik yanlısı karaktere sahip olmasıdır. Mesnevi Hikayi Mahmud-u Gaznevi başlığını taşıyan efendim Mesnevi toplam 29 beyittir. İnsanların bir davranış biçimini tekrar ede ede nasıl bir huy ve hayat sistemine haline getirdiklerini, dolayısıyla tasavvuf yolundaki insanların belli adab ve erkanı terbiye ve edebe dönüştürmelerine dairdir. Gazneli Mahmud ihtişamlı sarayın terasına çıkıp her seher güneşin doğuşunu seyreder, zikir ve tespitte olurmuş. Meğer yakında bir yerde sarayın çöplüğü varmış. Bir ihtiyar her sabah gelir, o çöplüğü eşeleyip bir şeyler arar, bulabildiklerinden işine yarayanları alır gidermiş. Gazneli Mahmud bu işe şaşırıp Ayaz'a demiş ki, doğrusu şu ihtiyarın yaptığına bir mana verememekteyim. Acaba ihtiyacından mı yoksa pesbailiğinden mi burada eşinmektedir? Adamı imtihan ve durumu anlamak için bir çare düşünmüşler. Ertesi sabah erkenden Ayaz çöplüğe gidip irice bir inci bırakmış. İhtiyar gelip inciyi bulunca çılgınca sevinmiş, kendisine göre bağırıp çağırarak gülüp oynamış. Mahmud ile Ayaz bu hali görüp adamın ihtiyaçtan dolayı buraya geldiğine karar vermişler ve meraktan kurtulmuşlar. Hatta ihtiyarın sevinmesinden mutluluk ve iyilik yapmanın gönül huzurunu da duymuşlar ama o da ne? Ertesi sabah adam yine o çöplükte. Mahmud bu açgözlülüğe öfkelenip hemen ihtiyarı huzuruna çağırtmış. Biri nankör, biri nabekar. Dün bir inci buldun ki sana bir yıl yeterdi. Niçin yine çöplüktesin? Cevap, hünkârım. Ben çöplük karıştırmaktan zengin oldum. Buraya gelişim ihtiyaçtan değil, alışkanlıktandır. Ben böyle avunup gönlümü hoş eylerim. Bu çöplükler sebebiyle zengin olduğumdan oraları dolaştıkça içim açılır, gelmeden edemem. Nitekim bulanları rütbeyi has-ı kemali bırakmaz hizmeti ashab-ı hali demişler. Galip aşk yolunda olan müritlerin böyle olduklarını. Kemal ve zenginlik kesbedilen yer çöplük bile olsa terk edilmezken manevi kemal ve zenginlik yurdu sayılan Mevlevihanenin çokça müntesebinin olmasına şaşılmaması gerektiği vurgulanır. Bir sonraki hikaye Leyla-i Mecnun'a dairdir. Efendim bir bölümden daha alıntı yapmak istiyorum. Sonraki Mesnevi'de ünlü sufilerden Hattat ile Şibli arasında bir hadiseyi konu almak 25 beytlik kısa hikaye söyler. Günlerden bir gün Hafs-ı Hattat'ın Bağdat'a yolu düşer. Cüneyt ile sohbet edip Şibli'de misafir olur. Şibli ona her akşam tatlı helva ikram eder. Misafirlik tam 4 ay sürer. Her gün aynı şekilde izzeti ikram edilir. Hattat bundan oldukça sıkılmış olmalı ki Bağdat'a dönerken demiş Şibli'ye kim karından hayır et, Nişabur'a gelip ikramı seyret. Tarikatta odur kim mizbani, giderken gitmesin senden girani. Hafif olsun tekellifsüzce tavrun, beraber tut ki gitsin ya otursun. Ertesi yıl Şibli'den Nişabur'a gider, 40 adet yaranı da yanındadır. Hattat onları karşılar ve ağırlar. O günün akşamı olunca 40 adet mum yaktırır ve ayrıca kendisi de bir mum yakar. Şibli, bu senin yaptığın tekellif değil midir deyince Hattat, haydi der hızla üfle, bu mumları söndür o halde.
Şibliği ne kadar üflese de mumların hiçbirini söndüremez. Sohbet usayıp sabaha eriştiğinde yalnızca Haddad'ın kendisi için yaktığı mum sönmüştür. O zaman Haddad şöyle buyurur: "Ey aziz dost, benim mum yaktığım Allah içindir. Ne Şibliği bu ne Şahan Şeh içindir. Hulusum vermedi Allah bade, fakat kendi çerahımmış ziyade. Hüdadandır çü mihman eyledim cud, tekellüfsüzce ettim bezli mevcud." Bununla demek ister ki siz bana konuk geldiniz, konuğu Allah verir. Ben her biriniz için bir mum uyandırdım. Onun içindir ki sen hak uğruna yanan mumları söndüremedin. Yalnızca kendim için yaktığım mum söndü. Sen Bağdat'ta ne ettinse benim hatırım için ettin. Ben ki ne ettimse hak için ettim, tekellüf değildir. İşte bu bir örnek davranış tarzıdır. Müritlerin buradan alacakları dersler vardır. Bir kere her işte Allah rızasını gözetmek, sonra Allah'ın nimetlerini yerli yerince kullanmak ve tekellüften kaçınmak. Dergâhta herkesin kendi evindeymiş gibi davranması, dostluk, yakınlık vesaire. Hikaye Tezkiretül Evliya'da aynı şekilde geçer. Galip'in şairlikten öte bir tarikat adamı olduğu, bu tür eserleri tezekküründe daha bariz bir şekilde kendini gösterir. Galip'in kısa mesnevileri içerisinde şairlik yönünün şeyhlik yönüyle imtizaç ettiği yahut bizim öyle değerlendirdiğimiz bir tek hikayesi mevcuttur. Hikaye Fereddin Attara'dan tercüme olup bir seyyahın başından geçenleri konu alır. Şair bu hikayede Attar ile adeta sanat yarışına girişir. Tercüme ile telif birbirleriyle yarışır gibidir. Hikaye 55 beyittir. Bunun 21 beyti hikaye kahramanının tasvirine ayrılmış olup hayatın içinden ses veren nefis bir anlatımdır. Ki vardı bir zaman merdi seyyah, gezer alimleri manen de ervah. Bürehne pa vühüşk endamus atçak, tamarlardan mürekkep hem çuğ misfak. Dolaşmış çüğünü maçine hitayı, bütün gözden geçirmiş maverayı. Düşüp sahralara manendi mecnun, komamış gezmedik bir deştu hamun. Geçirmiş rüzgarın günü güne, giyinmiş her kumaştan bir numune. Sihat eylemiş sahru çölde, sebat eylemiş derya bu gölde. Olup ferraş değiri sümanata, dediğim olmuş şehri Mısır'ı herata. İşte bu seyyah böyle gezip dururken yolu korkunç bir vadiye uğrar. Kerbela buranın yanında emniyet yurdudur. Öyle ki şiiri okurken Hüsnü Aşk'taki beni Mahbet kabilesini bu yolumuz düştü sanırız. Dört bir yandan ölüler, kimisi dar ağacında, kimisi pare pare sahrada. Ne yana baksan insan bedeninden bir pare, ne yana baksan insan bedeninden bir pare, nereye baksan etrafta çadırlar vardır. Kurt yok, kuş yok, yalnızca aziz kimseler. Adam bunca yer dolaşmış, feleğin çemberinden geçmiş ama böyle bir manzara görmemiştir. Aç ve susuz. Nihayet bir elinde bir dilim ekmek yanına gelip şöyle der: "Ey yabancı, nasıl oldu da yolun buralara düştü? Zararsız bir derbedere benzersin ama buraya gelmekle ömrünü yere verdin. Buyur şu bir dilim ekmeği. Ancak bekle, hemen yeme. Az sonra zalim efendi gelir. O gelirken yemeye başla ve sakın derviş misafir tavrı göstermeyi unutma. Belki birkaç gün daha yaşamana izin verir." Adam hemen oradan kaçmak istese de dermanı kalmamıştır. Bu sözleri duyunca eli ayağı tutulur, serseme döner. Açlık ne kelime, korkudan elindeki ekmeği tutamaz olur. Nihayet tam o anda gözü par par yanan ejder yapılı bir haydut çıka gelir. Bizimki melul ve mahzun bir derviş edasıyla kuru ekmeği yemeye başlar. Haydut onu görünce hemen atından inip ellerine sarılır, izzet-i ikram gösterir. Öyle ki krallar gibi yaşatır, ne derse yapar. Bizim seyyahta şaşkınlık gittikçe artmaktadır. Nihayet aradan 3 gün geçer. Dedi derviş, var senden sualim, perişan oldu bu halinde halim. Değilken meşrebin mail vefaya, neden bu şefkatin ben müptelaya? Haydut cevap verir: "Nasibin var imiş çün namınızda, muazzessin müebbet yanımızda. Çüy olmuş dostluk düşmanlık olmaz, bu er meydanıdır harzenlik olmaz. Bihamdillah yedai evliyayız, kerem babında melufu atayız." Haydut buncağızı orada görünce derviş kıyafetine itibar ve hürmet ile
o bela yurdunda bunu ağırlamış. Gerçi o haydutun karşısına çıkmak için derviş değil erenlerden bir evliya gerektir ama burada Galip Dede erenlerin himmetine istinaden Hazreti Ali'den istimdatta bulunarak hikayeyi bitirir. Budur Maksudoğlu Sultanımızdan elde himmet, geçen oksanımızdan. Erenlerin eteğine yapışmak hususunda haydutlar bile bu denli yufka yüreklilik ve hahiş gösterirken bu hikayeyi dinleyen okuyan müritlerin kendilerini ne makamda göreceklerini ve şeyhlerine ne derece sıkıca bağlanacaklarını tahmin etmek pek de zor değildir. Galip Dede bundan istifade ederken eserine şüphesiz mizahi bir çeşni katmayı da unutmamıştır. Evet, işte ibret her sözleri bizlere ders. Allah nasipdar olanlardan eylesin. Efendim, duyduklarımızla, okuduklarımızla amel etmeyi nasip müyesser etsin. Efendim, muhabbete doğru seyretmeyi, ona vasıl olmayı nasip müyesser etsin diyelim. Bugün de böyle bir zuhurat oldu. İki güzel kitaptan makaleler paylaştık. Efendim, ismi geçen evliyaya, geçmeyen evliyaya rahmet olsun ruhlarına, ruhaniyetlerine, himmetleri üzerimize olsun. Efendim, hürmetle, muhabbetle nasip olursa haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.

0: kanar.
1: Salaca kahvehanesi.
0: Hep aynı elden gir.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Reklamları dinlediniz.

Sevgili dinleyiciler, merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Semerkant Aile Dergisi'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Aile Bağları'yla yine sizlerle birlikteyiz. Aile bağlarında bu hafta ele alacağımız konumuz çocuklarda hiperaktivite ve dikkat eksikliği üzerine olacak ve bu konuyla ilgili stüdyomuza ağırlayacağımız konuğumuzsa İçe Bakış Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden psikolog Belkıs Ertürk olacak. Efendim, aile bağlarında bugün ayrıca sabır konusunu ele almaya çalışacağız ve bu konuyla ilgili paylaşacaklarımızla karşınızda olacağız.

Efendim, sabır sizce nedir? Sabır, ruhun bir melekesi, bütün faziletlerin anası, hayatta muvaffak olmanın ve kemale ermenin sırrıdır. Sabır, insan tabiatına aykırı, zorunlu hallere uymak, güçlüklere karşı koymaktır. Evet, başı acı, sonu tatlı, başarının anahtarıdır. Bir ışık, cennet hazinelerinden bir hazinedir. Sabır, imanlı bir kul için Allah'ın bir lütfu, bir ikramıdır. Hem zirve insanların hali, hem de zirveleşme yolunda olanların güç kaynağıdır. İman ve ibadetin, ilim ve hikmetin, kısaca bütün faziletlerin başıdır sabır. Evet, sabır, acı bir olayın yaptığı sarsıntıya karşı ilk anda gösterilen tahammüldür. Sabır, bütün faziletlerin anası, hayatta muvaffak olmanın ve kemale ermenin sırrıdır. Açlığa, susuzluğa, yokluğa ve çokluğa dengeli bir bakış ve yaşayışın onurlu adıdır sabır. Cennet hazinelerinden bir hazine, peygamber hasletlerinden bir haslettir. Sabır bir aydınlık, sabır bir tesellidir. Göz pınarlarını kurutan bir ferahlık, hüzünler kulübesinin bir ışığıdır. Evet, sabır, ıssız harabelerin eşiğinde ıstırabı emerek büyümüş, nazenin bir kelebek, insanları karanlıklardan nura çıkaracak yollardan bir yoldur. Efendim, öyle ki hayat yolunun asfalttan çıkıp taşlı yollarla devam ettiğinde ayaklarımıza batan taşlara rağmen çarığımızı yenileyip yola ve yolculuğa devam etmenin adıdır sabır. Varlığını ortaya koymak, varlığa sevgiyi ve umudu katmaktır. Doğru yolda tedbirini alıp takdire havale etmenin adıdır sabır. Sabır, dünyanın cazibedar güzellikleri karşısında yol, yön değiştirmeden çizgiyi korumada yön tayin edicidir. Zaman ve vakit isteyen işlerde zamanın çıldırtıcılığına karşı tahammüldür sabır. Hayatta muvaffak olmanın ve kemale ermenin sırrı sabırda gizlidir. Efendim, neydi sabır? Evet, ey nur aynım, iki gözüm, bildin mi neydi sabır? Neydi kirpiğinin kıvrığına tutulup kalan burukluk? Hani neydi nesre çevrilemeyen söz? Neydi bilgiye adanmış ayazların derununu dolduran acı? Sabır bir aydınlık, sabır bir teselli. Büyük sahraya yağmur, istiridye inci. Sabır göz pınarlarını kurutan ferahlık, sabır hüzünler kulübesinin ışığı, Eyyub ile Yakup, dervişle sultan. Ey nuru aynım, iki gözüm, bildin mi neydi sabır? Haşredek yokluğa hüküm giymiş bir güzelin kadehindeki iksir miydi? Yoksa son gezginin gözyaşlarıyla suladığı bir çiçek mi? Issız harabelerin eşiğinde ıstırabı emerek büyümüş nazenin bir kelebek mi? Efendim, karlı caddelerin kıyısında açmış, ayın 14'ü gibi zambaklar bilir sabrı. Nuru aynım, altın şehirlere uçan ebabiller bilir. Sadık rüyalarda bir gemi Ağrı Dağı'na çıkar sabırla ve yaralı süvariler geçer kehkeşanlardan Darüşşifalara doğru. Serazat türküsüyle hercai bir bülbül konar kitabın son sayfasına. Sabrı şeydalanır seherler ve sabahlar boyu nuru aynım sabrı şeydalanır. Sabır bir hazine ki tek miskali yusuflar satın alır. Bir hazine ki beşiği ab-ı hayat sükunetiyle süslenen bebekler büyür hendesesinde ve tahammül renkli güzellikler yansır

0: eşyaya bakışlarından. Bir hikaye anlat bana sabra dair. Ey nur aynım, bir hikaye anlat. Evet, bir hikaye anlat, lakin gerçek olsun. Kalbinin rengi damlarken hani, çekik gözlü nakışlar vuruldu sevinçleri, onu anlat. Yanağına düşen her güneş damlası yeni mağlubiyetler asardı boynuna ve eksik olan şey hep bir adım önde giderdi hani, onu anlat. Kafesi taşlara çalıp içindekini salıvermediğinden mi nuru aynım, yoksa bir derya mavisinde buruk bir toprak kokusuna dalıvermediğinden mi? Bir imtihan içre iplik iplik bağlanmışsın şah yüreğine ve kirkitler erişlere vuruyor, argıçlar kirişlere. Evet, sabır bir kilim oluyor nuru aynım, kilimi anlat. Sabrı bildin mi nuru aynım? Bildin mi sabrı? Hani yağmur çamur okula gidip de tipi boran kapıda bekleyen var ya. Hani masumiyeti Kandahar tepelerinde boşluğa bir şahin gibi süzülen beyaz kuğu. Sonsuz köşeli dayatmalarda hani zamanı biriktiren nazenin Yasemen var ya. Ve hani nisan dallarında vurulup kanı akmayan kanarya. Helvaya durdu korukları, acımsılık lezzet oluyor dimalarında. Onlar ki soluk almadan bekleyişlerin sırrını öğrendiler kalpleri henüz durmadan ve bulamayacakları çarelere adreslenmiş mektupların, açılacak kapılara gizlenmiş umutların sırrına erdiler. Adı sabırdı. İsteksiz gülüşler serpildi kanayan yaralara nuru aynım. Sabır adına bilinçsiz köşelere asılan afişler kirlendi. Yolların üstüne uzaklar düştü, hep uzaklar. Karşılıksız sevmelerin şarkısı eski plaklarda kaldı iki gözüm. Ve bir gece daha sancıdı yıldızlar, bir gece daha. Ve şimdi geceler en ince yerinden bölünmede nuru aynım. Şehir bir denize doğru ağlamakta. Bildin mi sabrı nuru aynım? Neydi sabır? Sabır adına ve umut adına kol kanat edinip umutları bereketli baharlara bir koşu başlar mı acip? Mum gibi eriyen ve mum rengince üzülenlerin, yandıkça ağlayan ve gözyaşlarınca yananların can ipliklerinde dumanı tütmez alevler parıldıyor. Aydınlıklar tel tel yüzlerine vuruyor. Mutsuzluğun beslediği uzak arzular değil oysa umutsuzluk. Ve yakınlarda, çok yakınlarda bir sabır heykelinin eli değiyor eline. Zirvede bir imtihan var nuru aynım. Zirvede bir imtihan var.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: aile bağlarındasınız değerli dinleyiciler. Aile bağlarının bu haftaki konusu programımızın başında da belirttiğimiz gibi çocuklarda hiperaktivite ve dikkat eksikliği bozukluğu üzerine olacak. Bu konuyla ilgili bizlerin sorularını yanıtlayacak olan konuğumuzsa İçe Bakış Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden psikolog Belkıs Ertürk. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyisiniz
1: teşekkür
0: inşallah.
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah bizler de iyiyiz. Farklı bir konu. Çok bilinen, çok aşina olduğumuz fakat ne derece içeriğine sahibiz, bilinçliyiz onu bilmiyoruz ama sizin sayenizde aile bağları dinleyicilerimizi aydınlatmış olacağız. İnşallah sorularımızla başlayalım. Hiperaktivite ve dikkat eksikliği nedir? Bizlere kısaca bir tanımlayabilir misiniz?
1: Hiperaktivite açılımı aslında aşırı hareketlilik demektir. Dikkat eksikliği de adı üstünde zaten. Dikkatini sürdürememe ve yoğunlaştıramama demektir. Bunlar hiperaktivite ve dikkat eksikliği bozukluğunun içinde yer alan sorunlar. Bu sorunun ne olduğunu açıklamak gerekirse yapısal ve genetik taraflarının olduğu çok açık ortada. Beyinde yapılan araştırmalarda beyinde glikozlanma miktarının az olmasıyla açıklanıyor ama hala hiperaktivite üzerine araştırmalar yapılıyor. Ama şu an belirlenen en net açıklama bu. Glikozlanma miktarı az olarak doğuyorlar ve yapısal bir sorun ve genetik kökenleri olan bir sorun. Yani sonradan oluşmaz hiperaktivite. Doğuştan gelir. Fakat belirli yaşlarda fark edilebilir. Bazıları bebeklikten itibaren fark edilir. Çok ağır hiperaktif çocuklar bebeklikte fark edilirler. Doğumdaki bir takım komplikasyonlar da bunları tetikleyebilir. Mor doğumlar özellikle, anne karnında pislik yutma, bunlar kısa süreli oksijensiz kalma, beyni oksijenin gitmemesi, bunlar öğrenme sorunlarını ortaya çıkaracağı için dikkatini sürdürememe ve dikkat bozukluğu olarak ortaya çıkabilir.
0: O zaman genetik olduğu da burada ortaya çıkmış oluyor ve bir şekilde de ne kadar dikkat etseniz de bu genetikse bir şey yapmak pek mümkün değil.
1: Genetik temelleri var ama yapısal olanı da bir tarafa atmamak gerekiyor. Çünkü anne ve babada hiçbir şekilde hiperaktivite olmayıp çocukta da olabilir.
0: Peki belirtileri nelerdir desek ve nasıl tespit edilir bu? Hani biraz önce bazı özelliklerinden bahsettiniz ama tamamen hani şu maddeler halinde söyleyebilir miyiz?
1: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna aslında 3 ana belirti kümesi var. Bunlardan biri impulsivite dediğimiz dürtüsellik olarak açıklayabiliriz. Diğeri dikkat eksikliği diye açıklanabilir. Diğeri de hiperaktivite yani aşırı hareketlilik olarak Türkçe'ye çevirebiliyoruz. Evet. Ama artık günlük dilimize yerleşti hiperaktivite.
0: O kadar aşina olduk ki.
1: Evet. Dolayısıyla 3 ana belirti kümesi oluyor. Fakat bu 3 belirti bir çocukta görülebileceği gibi 2 belirti de bir çocukta görülebilir veya sadece tek bir belirti de görülebilir. Şu an dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun içerisinde bu 3 ana belirti kümesine hakim tanımlamalar olduğu gibi sadece bir belirtiyle tanımlama da yapılabiliyor. Şöyle söylemek gerekirse eğer aşırı hareketliliği açmak gerekirse nedir aşırı hareketlilik? Öncelikle çocuğun sadece evde hareketli olması demek değildir. Sadece okulda tek bir ortamda hareketli olmasını kastetmiyoruz. Çocuğun birden fazla ortamda aynı hareketliliği göstermesi demektir. Ve uyarı aldığı halde aynı hareketliliğin devam etmesi demektir. Ve o kadar hareketlidir ki çocuk zaten kontrolsüzlük vardır. Yani otokontrol sorunu yaşarlar bu çocuklar. Bu da yapısal olduğunu gösterir. Mesela anne karnı çok hareketli bebeklerdir. Birçoğunun öyküsünü aldığınızda hareketli bebekler olduğunu görüyorsunuz. Bebeklikten itibaren anne mesela çok erken emekliyorlar. 3 aylık 4 aylık bebek öyküleri var. Emekleyen, harekete geçen, beşiğinden hareket eden, işte yatağından hareket eden. Bunun yapısal olduğunu gösteren bir temel zaten. Ve kendi içinde de bir takım sebeplere ayrılıyor. Sebeplerini demin de söylemiştik. İşte mor doğum olabilir, genetik temelleri var. Çocuk tabii ki kısa süre oksijensiz kalınca öğrenme sorunları, dikkat sorunları yaşayabiliyor. Ama bazen de ağır travmatik kazalara sebebiyet olursa, eğer böyle bir şey olursa ondan sonra da hiperaktifte sorunu başlayabiliyor. Ama genelde bebeklikten başlayan bir süreçtir bu. Ama Türkiye'de tam olarak hani tarif edilebilmesi genelde 4 yaşından sonra daha sağlıklı bir tanımlamaya sahip olabiliyorlar. Çünkü 3 yaşına kadar zaten hani çocuğun hareketli olması çok normaldir.
0: Gibi görünebiliyor. O
1: evet, yani 3 yaşından sonra bir de beynin gelişimini takip etmek gerekiyor. Yani beynin bir gelişim seyri var. O gelişim seyri takip edildikten sonra işte çok aşırı hareketli gibi görünen çocuklar aslında normal bir hareketlilik düzeyine sahip oluyorlar. Dolayısıyla bu beynin gelişiminin tamamlanması gerekiyor. Genelde işte 4 yaşından sonra daha sağlıklı bir tanı alabiliyor. Hatta bazıları için 5 yaşından sonra denilebilir.
0: En çarpıcı özelliği desek bize nasıl tarif edebilirsiniz? Hani hiperaktif çocuklarda en çarpıcı özellik şudur dikkati çeken.
1: Hiperaktif çocuklarda aslında çarpıcı birkaç özellik var. Ama düz duvara tırmanmak diyebiliriz aslında. Halk arasındaki tabirle. Çünkü gözünüz yorulur hiperaktif çocukları takip ederken. Sanki bir motor tarafından hareket ediliyormuş gibi görünür. Sorusunu sormadan cevabını size yapıştırır. Bunlar dürtüsel olan tavırlardır tabii ki. Yani dürtüselliğin ön planda olduğu hiperaktifler için. Ama hiperaktif deyince genelde ilk tanımlama, ilk çarpıcı gelen özellik kesinlikle aşırı hareketlilik ve düz duvara tırmanmak diye açıklayabiliriz. Ama dikkat bozukluğu tabii ki en belirgin özelliğidir hiperaktif çocukların.
0: Belki sanırım bir de şöyle bir şey var. Halk arasında yaramaz çocuk, aşırı hareketli çocuk sizin tabirinizle hiperaktif addedilebilir mi? Hani aşırı hareketli dediniz ya, düz duvara tırmanan cinsten. Yaramaz çocuklar eşittir hiperaktif olması muhtemel mi?
1: Yaramaz çocuklarla hiperaktif çocukları ayırt eden en önemli özellik, hiperaktifte de kasıt yoktur. Ama yaramaz çocuklar kasıtla
0: bilinçli
1: yaparlar.
0: Bilinçli yapıyor diyorsunuz.
1: Evet, uyarıldığı zaman, hatasını fark ettirildiği zaman, yani tabii ki sağlıklı bir uyarımdan bahsediyorum. Bu problem ortadan kalkar ve yaramazlık mekan ayırt eder. Hiperaktifte de mekan ayırt edilmez. Yani çocuk onu zaten kasıtlı yapmaz, planlı yapmaz ve devamlı olarak harekete geçen bir yapı vardır.
0: İçinde
1: yani içeride bir motor vardır ve hareket eder. Yani kendisini durduramaz zaten. Ve hiperaktifte gerçekten çok ağır davranış sorunları da ortaya çıkarabiliyor. Okul öncesi dönemde genelde dürtüsel sorunlar ön planda olduğu için dürtüsellikten de kastettiğimiz işte bir türlü o şeyin, davranışın herkesi rahatsız etmesi, ani bir hareketlere kalkışması, özellikle sonunu düşünmeden harekete kalkışma olarak açıklayabiliriz. Okul öncesi dönemde bunlar saldırgan çocuklar olarak nitelendirilir ama aslında saldırgan değillerdir. Sadece saldırganlık dürtüsünü kontrol edemezler ve burada da en temel şey aslında dikkatini kontrol edememek. Çünkü her şey bir dikkat gerektirir.
0: Kendi dışında gelişiyor aslında.
1: İlişkiler de bir dikkat gerektiriyor. Çocuk ikili ilişkide sorun yaşamaz. Genelde hiperaktif çocuklar üçüncü bir kişi girdiğinde sorun yaşar. Çünkü üçüncü kişiye dikkatini yönlendiremez. Ve her çocuğun dikkat eksikliği hiperaktifte tanımlaması da birbirine benzemez. Her çocuğa farklı yaklaşmak gerekiyor. Dikkat bozukluğunun hani eğer tiplerine girecek olursak, dikkat bozukluğu diyebilmemiz için öncelikle çocuğun okul hayatının gerçekten içine açıklamaz hale gelmesi lazım. Yani herkesin zaman zaman dikkatinin dağıldığı dönemler olabilir ama bu çocukların eğitim hayatları olumsuz etkileniyor. Yani bir konuyu öğrenmekte zorluk çekebiliyorlar ve dikkat bozukluğu çoğu zaman öğrenme güçlükleriyle, özel öğrenme güçlüğüyle birlikte görülebiliyor. Küçük yerlerde hata yaparlar, okuma hataları yaparlar, yazma hataları yapabilirler. Okuma yazma bozukluğuyla, matematik bozukluğuyla da birlikte gider genelde. Ve küçük, yani o kadar küçük ayrıntılara takılırlar ki kimsenin dikkatini çekmeyen ayrıntılar aslında onların dikkatini çeker. Ama önemsiz ayrıntılardır bunlar.
0: Orada takılıp kalıyor.
1: Evet,
0: ve bir türlü susturamıyorsunuz. Üzerine gidiyorlar bir de öyle bir şey.
1: Yani en küçük ayrıntıya dikkat eder ama esas gerekli ayrıntıyı görmez dikkat bozukluğu olan çocuklar, ergenler, yetişkinler de var artık. Bir de tabii ki şu an yeni bir tanımlama var artık. Dikkat eksikliği bozukluğu diye bir tanımlama başladı.
0: Yani hiperaktif çocuklarda değil diyorsunuz,
1: evet,
0: gençler
1: tabii
0: ve ilerleyen var yaşlarda da bu tedavi tedavi edilmediğinde mi ileriki yaşlara
1: dikkat eksikliği bozukluğu diye bir tanımlama var. Bu artık hani hiperaktivite ve dürtüsellik yok bu çocuklarda, ama sınıfta en sakin, en uslu, hiçbir şeye karışmayan ama derslerinde hep başarı seviyesi çok düşük olan çocuklar. Hatta bunlar tembel olarak nitelendiriliyor ve bazı etiketler yapışıyor. Bunlar bu etiketlerin yapışması çok da sağlıklı değil. Çünkü bu çocukların dikkatini yönetemediği için zorlanıyor ve yönlendiremediği için zorlanıyor. Mutlaka desteğe ihtiyaçları.
0: Rahatsızlığını, problemini ortadan kaldırılmış olsa yapabilme ihtimalleri
1: tabii ki.
0: O tanımın, tabii o ki. Etiketin de üzerinden çıkmış olmasını icap ettirecek, ama farkına varmak gerekiyor o zaman. Karşıdaki
1: yani kasıtlı
0: bilinçli...
1: bir ders çalışmamazlık yok. Kasıtlı bir bu davranışı yapmak diye bir şey yok, ama hiperaktif ve dikkat bozukluğu zamanda tedavi edilmezse, zamanda profesyonel bir destek alınmazsa, özellikle çok ağır tipleri davranış bozukluğuna yol açabiliyor ve daha sonraki dönemlerde de kişilik bozukluğuna doğru gidebiliyor. Bunun bir temelini oluşturuyor, ama çok hafif formatları bir eğitim desteğiyle veya bir terapötik destekle toparlanabiliyorlar, ama orta ve ağır dereceler için mutlaka bir ilaç takibi gerekiyor.
0: Peki şöyle söyleyebilir miyiz? Kız ve erkek çocuklarda bu sorun farklılık gözetir mi? Gösterir mi yani? Ne şekilde belirtilir?
1: Aslında şöyle bir farklılık var. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, hani bizim ülkemizde çok ciddi bir çalışma yok. Fakat en azından gelen vakalardan veya işte yurt dışında yapılan çalışmalardan örnek vermek gerekirse, yoğunluk erkek çocuklarda görülen bir sorun. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Kız çocuklarda daha nadiren görülüyor. Ama orada da şöyle bir ayrım var. Hiperaktivitenin ve dürtüsel ön planda olduğu tip daha çok erkek çocuklarda, dikkat bozukluğunun ön planda olduğu tip ise daha çok kız çocuklarda görülüyor. Onlar hani problem çıkarmayan çocuklar olarak görülüyorlar.
0: Sessiz sakin.
1: Diğerleri problem çıkardığı için onların hiperaktiviteleri daha erken tanımlanabiliyor ve daha erken destek alınabiliyor. Yani böyle bir ayrım belki yapılabilir. Ama genel olarak erkek çocuklarda görülen bir sorun diyebiliriz.
0: Şöyle desek, bu probleme sahip çocukların özel eğitim teknikleri, yaklaşım biçimleri nasıl olmalıdır eğitimciler, aileler tarafında? Nasıl yaklaşılmalı ki bu problem daha aza indirilsin ya da ortadan kaldırılabilsin?
1: Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Yani bir işte dersini çalışamadı diye dikkat eksikliği diyemeyiz. Birkaç ana belirtinin, yani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ile ilgili birkaç ana belirtinin çocukta olması gerekiyor. En az 5-6 belirtinin, yani 1 ay, 2 ay boyunca çocukta ya da 6 ay boyunca görülmesi ve bunun değişmemesi gerekiyor. Süreç çok önemlidir. Eğer bunu görüyorsa aileler yardım almaları gerekir. Dikkatini sürdüremiyor, işte sınıfta sorun yaşıyor, arkadaş ilişkilerinde problem yaşıyor, okul ilişkilerinde devamlı olarak arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle sorun yaşıyor ve küfürlü konuşmalara çok yatkındır bu çocuklar ve dersini çalışmak istemez, devamlı yalana başvurur çünkü dersini anlayamadığı için. Hı hı. Temelde anlayamama sorunu vardır ve hep kasıtlıdır ve bu çocukların üzerine o kadar çok etiket yapışır ki, yani tembel bunlardan biridir, işte sınıfın en yarımızı bunlardan biridir, sınıfın kabadayısı etiketi de çok çok yapışır. Bu etiketlerden sıyırmak gerekiyor ve ders çalıştırırken şiddetin hiç kullanılmaması gerekiyor ve bazen baş edemedikleri için aileler buna başvuruyorlar, ama bu başka sorunları da tetikleyebiliyor. Dolayısıyla dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu öncelikle tanısını aldırtmak lazım. Bunun için bir çocuk ve ergen psikiyatristine başvurmaları gerekiyor. Gerekli testler yapılır. Gerekli testler işte çocuk ve ergen terapistleri tarafından yapılır. Psikologları tarafından yapılır. Gerekli testlerden sonra tanılar alınır. Tanı alındıktan sonra özel eğitim alması gerekiyor. Bazı çocukların, hepsi için geçerli değil. Dersini nasıl çalışması gerektiği, birebir eğitim desteğiyle öğrenirler bu çocuklar. Yani bir kurs, bazen aileler çözüm olsun diye okulda öğrenemediği dersleri bir kurs ortamında almasını talep ediyorlar veya bir etüt ortamında. Bu çok sağlıklı olmuyor. Birebir bir öğretmen desteğine ihtiyaçları var. Ancak o şekilde öğreniyorlar. Çünkü başka ayrıntıları, mesela işte kapı çalsa bu çocukların dikkati dağılır. Yani 6-7 ayrıntıdan ancak anında dikkatleri dağılabiliyor ve dersten uzaklaşabiliyorlar. Yani ders çalışırken bir sorun yaşayabiliyorlar ama hepsinde dikkat sorunu var mıdır? Hayır, yok. Yani bir düzenlemeyle, terapötik düzenlemeyle bu aşılabiliyor ama önce tanılanması lazım. Şu an artık Milli Eğitim Bakanlığı'nda da böyle bir çalışma yapıldı. Bu çocuklar çünkü yazılılarda çok ciddi hatalar yapılıyor. Bu tanı alındıktan sonra bir devlet hastanesinden veya özel hastaneden bu çocuklar sözlüye tabi tutuluyor artık. Yazılıya alınmıyorlar ve bu şekilde tedavileri yapılabiliyor.
0: Peki tedavi olunmadığı takdirde bu sorun nelere yol açabilir ki?
1: Tedavi olunmazsa çocuk çünkü devamlı olarak artık kendine olan güveni düşüyor. O kadar çok güveni düşüyor ki yapamadığı için, o başarısızlığı devamlı yaşadığı için, özellikle okul hayatında çünkü bu çok büyük bir sorun haline geliyor ve depresyona girebiliyor. İkinci bir sorun olarak bu eşlik
0: sorundan
1: ediyor.
0: Sorundan katlanarak.
1: Evet. Ama başka bir sorun davranış sorunları, özellikle dürtüsellik çok ön plandaysa bu çocukta, arkadaş ilişkileri bozuluyor. Arkadaş ilişkileri bozulduğu için bunlar sınıftan atılan, disiplin cezaları alan çocuklar haline geliyor. Bazen çetelere girebiliyorlar.
0: En ağır şey.
1: Ve davranış bozukluğuna dönüşebiliyor. Ve daha sonra da kişilik bozukluğu olarak dönebiliyor. Yani çocuğun hayatında ders

0: Hiperaktif çocukların ebeveynlerine neler tavsiye edersiniz?
1: Öncelikli olarak onları anlamaları lazım. Onları anlamadan onlara yardımcı olamazlar ve yargılamamaları gerekiyor. Bu çocukların elinde olan bir şey değil. Kasıtlı yapmıyorlar. Kasıtlı olarak bu ailenin yaramazlık olarak nitelendirdiği bir şeyi yapmıyor. Tabii ki çok yorucu bir şey. O yüzden destek alınması gerekiyor. Anne ve babanın birlikte hareket etmesi gerekiyor. Eğer birlikte hareket etmezse çok büyük bir zorluk olur. Anne baba öğretmen desteği ve aynı zamanda tabii ki profesyonel bir destekle bu çözülebilir. Artık bu noktada bir sürü kitap var. Bu kitaplardan bilgi edinebilirler. İşte zamanımız internet çağı, internetten bilgi edinebilirler. Eğer şüphelendikleri birkaç belirti varsa, hani çocuklarında gerçekten olup olmadığını tespit ettirebilirler. Bu artık mümkün olan bir şey. Dikkat bozukluğu olabilir ya da hiperaktivitesi olabilir. İleride çok daha ağır sorunların altına imza atmamak için bunun çözümlenmesi gerekiyor. Yoksa aile desteğini almadan bu iş biraz zor.
0: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bizleri aydınlattınız bu konuda sorumlu olan ailelerde. Zannederim vermiş olduğunuz bilgilerle biraz olsun içlerini su serpilecektir. Ona göre kendilerini yönlendireceklerdir diye düşünüyoruz. Teşekkür ederiz tekrar.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hayırlı günler diliyoruz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Sevgili dinleyiciler, sabır tahammül etmeyi de barındırır içinde ama ondan ibaret değildir. Sabreden, kendisine isabet eden taşa sarılı bir mektup olduğunu bilendir. Tahammül o taşın acısına dayanmaksa, sabır taşa sarılı mektubu özenle açıp okumak ve mektuba aracılık ettiği için o taşa gülümseyebilmektir. Evet, sabır sihirli bir dokunuştur. Basit, sıradan taşları değerli taşlardan ayırt etmemizi sağlayan, kötü görünen olayların sedefinin içindeki inci tanelerini görmemizi sağlayan bakıştaki mucizedir. Ve sabır yokuşunun tarifi ise şöyledir. En sarp sabır yokuşu içimizdedir. Nefsimizin terennüm ettiği namelere kulak tıkamak, ondan gelen isteklere kıymet vermemektir. Gözün görüşüne, dilin söyleyişine, kulağın duyuşuna bir ölçü tayin etmek, daha doğrusu tayin edilen ölçü çerçevesinde bir sınır çizmektir. Binbir çirkef ve labirentin içinde sabredebilmek ve kurtuluşa doğru azimle didinmek en büyük yokuştur. Ve işte iman aştığı bu yokuşlara göre kıymet kazanır. En büyük insan en sarp yokuşları aşabilendir. Çünkü o aşılmazları aşmış ve akılların anlamaktan aciz kaldığı makamlara ulaşmışken en sarp yokuşu aşarak yoluna diken serpenlerin, kendisini yurt ve yuvasından kovanların, kadir bilmezlerin arasına dönmüş ve böylece bize yokuşların nasıl aşılması gerektiğini öğretmiştir. Her sabır yokuşu çileli ve ızdıraplı olduğu kadar zevkli ve tatlıdır da. Çünkü mutlu son sabır yokuşunun zirvesindedir.

0: Fedakarlık bekleyen her iş bir sabır yokuşudur. Ve ona el uzatan her fedakar da iç alemindeki binbir yokuşu tırmanan insandır. Örneğin her muhasebe bir yokuştur ve her sabır yokuşu da ümitle aşılır. Ve ümitsiz insansa sabır yokuşunu aşmak için gereken enerjisini kaybetmiş bir irade fakiridir. Sabır yokuşunda en sarp geçit sürçmemektir. Fakat bir kere sürçüp düştükten sonra yeniden doğrulup sabır yokuşunu tırmanmak, hatta yeni bir güç ve enerji kazanımı olarak tırmanmak da mümkündür. Efendim, sabır yokuşunu tırmanmak için Bilal'i tanımak gerek. Evet, o sabır yokuşunun muzaffer bir kahramanı, kızgın çölün bağrına döktüğü her damla ter ve her damla kansa zafer narasıdır. Aslında saadet asrının her ferdi bir Bilal olmuş ve yokuşlar hep böyle aşılmıştır. Hicret sarplardan sarp bir yokuştur. Çoluk çocuk cıvıldaşırken, at kişnemeleri kuzu melemelerine karışırken ve dünya her şeyiyle tebessüm ederken, elveda diyerek sonsuzluk kervanına, ebed yolculuğuna katılmak ve piştarın işaret ettiği beldeye doğru yol almaktır. Ve bir başka sabır yokuşu daha Bedir. Bedir bir sarp yokuştur. Fakat sabır yokuşunu aşmış erlerin cengidir. Uhud, sabır yokuşunu aşanlarla aşamayanları ayıran bir ibret tablosudur. Her gönül eri nefsiyle yaptığı çetin mücadeleler neticesinde ebed yolcusu olmaya karar vermişse, kendisi için gayri yolların yokuş olduğunu da bilmelidir. Fakat unutulmamalıdır ki mutlu son sabır yokuşunun zirvesindedir. İşte Akabe'de böyle bir yokuştur. Evet, gerçeği bütün çıplaklığıyla gören insanların bunu dünyanın dört bir bucağına ulaştırmak için bir araya gelerek and içmesi, sabır yokuşunu aşmaya azmetmeleridir Akabe. Efendim, her şeye rağmen bilmeliyiz ki en sarp yokuş içimizdedir. Ve mutlu son bu yokuşun zirvesindedir. Gözlerin hayata kapandığı son demde sabır yokuşunu aşmış olan insan mutlu sona ulaşmış insandır.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim sabır ne gerçeklerden kaçma ne de polyanna vari bir toz pembe gözlük takma anlamına gelir. Tam tersine sabreden gerçeği gerçek olarak görebilen ama onu o haliyle kabullenebilendir. Madem ki var edilmiştir o hal, madem ki o hal tesadüfün veya zahiri sebeplerin değil, çok şefkatli, çok hikmetli birisinin eseridir, o halde insana düşen sabırdır, sabretmektir. Ve Fuzuli bir beytinde bizlere sabrı şöyle tarif eder. Ehli temkinem beni benzetme ey gül bülbüle. Derde sabrı yok anın her lahza bin feryadı var. Efendim bu dizelerinde Fuzuli bizlere şöyle demek ister. Aklım başımda ey gül beni bülbüle benzetme. Onun derde sabrı yok her an feryadı var demiştir.

Sevgili dinleyiciler, sabır, dert, musibet, sıkıntı, yoksulluk, hastalık ve ölüm türünden hayatımızda yer alan olumsuzluklara karşı ilk direnç noktası, dini ve milli kültürümüzde insan hayatına yön veren önemli bir unsurdur. Sabır acıdır, meyvesi tatlı. Sabırla koruk helva, dut yaprağı, atlas olur. Sabreden derviş muradına ermiş. Sabreyle işine hayır gelsin başına. Sabrın sonu selamettir gibi atasözleri sabrın kültürümüzdeki bu önemine işaret eder. İmanın yarısı sabır, yarısı şükürdür anlayışı sabrın dini kültürümüzdeki yerini gösterirken Kur'an-ı Kerim'de sabır kökünden gelen 103 kelime sabrın gereğini ve faziletini dile getiren birçok ayet mevcuttur ki zira Kur'an-ı Kerim bütün nasihatlerini özetler mahiyetteki Asr suresi de buna en güzel örnektir. Efendim bu örnek için İmam Şafii de başka bir şey nazil olmasaydı vel asr yeterdi diye de belirtmiştir. Ve Mevlana'ya göre ise sabır, kişi için bir ibadet, Allah'ı düşünme ve anmadır. Çünkü Allah'a ancak sabırla ulaşılabilir. Sabır aynı zamanda insan için bir ilaç ve huzura kavuşma yolu, ferahlığın anahtarı, tesbihlerin ruhudur. Ve yine şöyle devam eder Hazreti Pir. Allah yüz binlerce kimya yarattı ama insan sabır gibi bir kimya görmedi. Sabret ki zira sabırla güçlük ortadan kalkar demiştir. Evet, sabır iman yüzünden baş tacıdır. Sabrı olmayanın imanı da yoktur. Peygamber sabrı olmayanın imanı tamam değildir demiştir. Acelecilik, çabukluk şeytanın hilesindendir. Sabır ve hesaplı olmaksa Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. Tesbihlerin ruhudur sabır ki o başlı başına bir tesbihtir ve o derecede hiçbir tesbih yoktur. Öyleyse sabırlı ol. Sabır kurtuluşun anahtarıdır. Sabır sırat gibi insanı cennete ulaştırır. Ve bir rubayisinde şöyle der Mevlana. Yürü, derdi seç, derdi seç. Çünkü bundan başka bir çare bilmiyorum ben. Varım yoğum yok diye gönlünü daraltma. Derdin yoksa buna hüzünlen asıl demiştir. Ey aceleci insan! Sabırsızlık gösteren sadece sensin. Sensin eşya arasındaki tertibe riayet etmeyen ve yükselirken mesafelere tahammülü olmayan, tırmanmada birkaç merdiveni birden atlamak isteyen. Evet sensin, sebepleri gözetmeden netice bekleyen. Olmayacak kuruntulara gömülerek hayalden sırça saraylar kuran ve sonra da yalancı vehmin ve aldatıcı ümmiyelerin altında tükenip giden. Ve yine sensin düşünmeden konuşan, konuştuklarına pişmanlık duyan ve birbirini takip eden pişmanlıklarından ders almayan, uslanmayan. Evet sen sabrettiğin, sebat ettiğin kadar var ve Hakk'ın katında da sebatın ve sabrın kadarsın. Gelse celalinde cefa yahut cemalinden vefa. İkisi de cana safa, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Efendim programımızı son olarak Fuzuli'nin bir sözüyle bitirmek istiyoruz. Ya ver bana mihnetimce takat, ya takatim olduğunca mihnet.
Sevgili dinleyiciler, bir programımızın daha bugün de sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte Aile Bağları'nda farklı konu ve konuklarımızla, ayrıca sizlerle paylaşacaklarımızla yeniden buluşuncaya değin bizlere yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gönlünüz şen, yuvanız şen olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ailelerin içerisinde ebedi sevgi ve muhabbetle kalın efendim. Esen kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye öğütleri. Ya Ali, Allah'ı gazaplandıracak bir şeyle hiçbir kimseyi razı etmemen, Allah'ın sana verdiği bir şeyden dolayı başkasını övmemen, Allah'ın senden esirgediği bir şeyden dolayı da kimseyi yermemen, yakine ermenin alametidir. Çünkü rızk, ihtirasla elde edilemeyeceği gibi, rağbetsizlikle de önlenemez. Allah-u Teala, kendi hikmet ve lütfu gereği, rahatlık ve mutluluğu, yakinde kaza ve kadere rıza göstermekte, gam ve üzüntüyü ise şüphe ve

ve hoşnutsuzlukla karar kılmıştır. Ya Ali, cahillikten daha kötü bir fakirlik, akıldan daha faydalı bir servet, bencillikten daha korkunç bir yalnızlık ve istişareden daha iyi bir yardımcı yoktur. Hiçbir akıl da tedbir almak kadar yararlı değildir. Güzel ahlak gibi soy, sop ve şükür gibi de ibadet yoktur. Ya Ali, sözün afeti yalan, ilmin afeti unutmak, ibadetin afeti ihmalkarlık, cömertliğin afeti minnet, yiğitliğin afeti zulüm, güzelliğin afeti bencillik ve soyluluğun afeti ise onunla övünmektir. Ya Ali, sürekli doğru konuş. Ağzından hiçbir zaman yalan çıkmasın. Kesinlikle hıyanete yeltenme. Allah'tan onu görüyormuşçasına kork. Malını ve canını dinine feda et. İyi ahlak edin ve kötü ahlaktan kaçın. Ya Ali, Allah'ın en çok sevdiği amel şu üç haslettir. Bunlar Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmektir ki bunu yapan kimse halkın en abidlerindendir. Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durmaktır ki böyle yapan kimse de halkın en sakınanlarındandır. Allah'ın verdiği rızka razı olmaktır ki böyle olan kimse de halkın en zenginlerindendir. Ya Ali, üç şey yüce ahlaktandır. Seninle ilişkisini kesen kimseyle ilişki kurman, senden esirgeyene bağışta bulunman ve sana zulüm edeni affetmen. Ya Ali, üç şey kurtarıcıdır. Dilini tutman, günahına ağlaman ve kötü insanlarla muaşeretten uzak kalmak için evinde oturman. Ya Ali, şu üç haslet amellerin en başında gelir. Kendi menfaatin bile söz konusu olsa, halka karşı insaflı davranman, mümin kardeşinle eşitlik gözetmen ve Allah'ı her halükarda hatırlaman. Ya Ali, üç kimse Allah'ın misafiridir. Mümin kardeşini Allah rızası için ziyaret eden kimse, böyle birisi Allah'ın ziyaretçisidir. Ziyaretçisini ağırlamak ve istediğini ona vermek Allah'a düşen bir haktır. Namaz kıldıktan sonra daha sonraki namaz vaktine dek takibat, yani zikir, dua, Kur'an okumakla meşgul olan kimse, böyle birisi Allah'ın misafiridir ve misafirini ağırlamak Allah'a düşen bir haktır. Bir de hacca ve umreye giden bir kimse, onlar da Allah'a doğru giden kimselerdir ve kendisine gelen kimseyi ağırlamak Allah'a düşen bir haktır. Ya Ali, üç şeyin hem dünyada hem de ahirette mükafatı vardır. Hac fakirliği giderir, sadaka belaları defeder ve sıla-i rahim, yani akrabaları hoşnut etmek, ömrü uzatır. Ya Ali, kimde şu üç şey olmazsa hiçbir ameli doğrulmaz. Kendisini Allah Azze ve Celle'ye karşı günah işlemekten alıkoyacak takva, akılsızın cahilliğini önleyecek ilim, bir başka nakle göre de hilm ve halkla iyi geçinebilmesini sağlayacak akıl. Ya Ali, üç kimse kıyamet günü arşın gölgesi altındadır. Kendisi için sevdiği şeyi, kardeşi için de seven, bir işle karşılaştığında Allah'ın o işi sevip sevmediğini bilmeyinceye kadar o iş için herhangi bir girişimde bulunmayan ve kendi nefsinde de bulunan ve henüz ıslah etmediği bir kusurla kardeşini ayıplamayan, kendisini ıslah etmeye kalkışan bir insan ise ıslah ettiği her kusurunun ardından bir diğeriyle karşılaşır ve bu insanı kendisiyle meşgul etmeye yeter.
artık başkalarının ayıplarıyla uğraşmaktan geri kalır. Ya Ali, üç şey iyi olmanın yollarındandır. Cömert olmak, güzel konuşmak ve eziyetlere karşı sabırlı olmak. Ya Ali, Tevrat'ta dört şeyin, dört şeyi beraberinde taşıdığı yazılıdır. Dünyaya haris olan Allah'a öfkelenir. Duçar olduğu bir musibetten yakınan gerçekte Allah'tan yakınmaktadır. Zenginin karşısında zenginliği için tevazu eden kimsenin dininin üçte ikisi yok olur. Bu ümmetten cehenneme giden kimse Allah'ın ayetleriyle alay edip onlarla oynayan kimselerdendir. Ya Ali, dört şey dört şeyi beraberinde getirir. Saltanata erişen diktatör olur. İstişare etmeyen pişman olur. Davrandığın gibi sana davranılır. Yoksulluk en büyük ölümdür. Maksat dinar, dirhem ve mal yoksulluğu mu denilince, hayır, maksat din yoksulu olmaktır buyurdu. Ya Ali, kıyamet günü üç gözden başka bütün gözler ağlar. Allah yolunda geceleri uykusuz kalan göz, Allah'ın haram kıldığı şeylere bakmayan göz ve Allah korkusundan ağlayan göz. Ya Ali, Allah'tan başkasının haberdar olmadığı, günahlarını ağladığı halde Allah'ın nazar ettiği yüze ne mutlu. Ya Ali, şu üç şey insanı helak eder. Heva ve hevese uymak, cimrilik yapmak ve insanın kendisini beğenmesi. Şu üç şey de insanı kurtuluşa götürür. Hoşnutluk ve öfke halinde adaletli davranmak, zenginlikte ve fakirlikte orta halli olmak, gerek gizlide ve gerekse açıkta Allah'ı görürcesine ondan korkmak. Çünkü sen onu görmesen de o seni görür. Ya Ali, dört şey boşunadır. Doyduktan sonra yemek, ay ışığında kandil yakmak, çorak yerde tohum ekmek ve layık olmayan bir kimseye iyilik yapmak. Ya Ali, dört kimse herkesten daha çabuk ceza görür. Yaptığın iyiliğe kötülükle karşı veren, senden zulüm görmeden sana zulüm yapan, aranızdaki antlaşmaya sen sadık kaldığın halde hıyanet eden ve sıla-i rahim yaptığın halde sana karşı onu terk eden kimse. Ya Ali, dört şeye sahip olanın Müslümanlığı kamil olur. Doğruluk, şükür, haya ve güzel ahlak. Ya Ali, halka az el açmak peşin zenginliktir ve halka çok el açmak zillettir. Peşin fakirlikte işte budur. Ya Ali, müminin nişanesi üçtür: oruç tutmak, namaz kılmak ve zekat vermek. Zahirde kendisine ehil gösteren kimsenin de nişanesi üçtür. İnsanın yüzüne karşı dal kavukluk yapar, arkasından gıybet eder ve musibete uğradığında da sevinir. Zalimin de üç nişanesi var. Eli altında bulunanlara zorbalık yapar. Kendisinden üstlere isyan eder ve zalimlerle işbirliği yapar. Riyakarın da üç nişanesi var. Halkın yanında gayretli ve hareketli olur. Yalnızlıkta üşenir ve bütün işlerde övülmesini sever. Münafığın da nişanesi üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Kendisine güvenildiğinde hıyanet eder ve verdiği sözün üzerinde durmaz. Tembelin de alameti üçtür. Tefrite düşünceye kadar gevşeklik yapar. Zayi edinceye dek tefrit eder ve günaha düşünceye kadar zayi eder. Akıllı kimseye ancak üç şey için yolculuğa gitmek yakışır: geçimini temin etmek, ahiretine yönelik bir adım ve helal bir zevk. Ya Ali, cahillikten daha şiddetli bir fakirlik, akıldan daha faydalı bir servet, kendini beğenmişlikten daha korkunç bir yalnızlık yoktur. Ve hiçbir amel tedbir almak, hiçbir takva günahtan sakınmak ve hiçbir soy sop da iyi ahlaklılık gibi olamaz. Konuşmanın afeti yalan, ilmin afeti unutmak
ve bağışta bulunmanın afedi de minnettir. Ya Ali, hilali gördüğün zaman 3 defa Allahu Ekber de. Ya Ali, aynaya baktığın zaman 3 tekbir getir. Ya Ali, yemeğe tuz ile başla ve tuz ile bitir. Çünkü tuz 70 derde devadır. Onların en küçüğü delilik, cüzam ve alaca hastalığıdır. Ya Ali, çocuğun olduğunda sağ kulağına ezan, sol kulağına da kâmet oku. Bu takdirde şeytan ona asla zarar vermez. Ya Ali, halkın en kötüsünü sana tanıtayım mı? Evet ya Resulullah dedim. Buyurdular ki, halkın en kötüsü günahları affetmeyen ve hatalardan geçmeyen kimsedir. Onlardan daha kötüsünü de sana tanıtayım mı? Evet ya Resulullah dedim. Buyurdular ki, onlardan daha kötüsü şerrinden korunulmayan ve hayrı umulmayan kimsedir. Ya Ali, işaret ve orta parmağına yüzük takma. Çünkü bu Lut kavminin yaptığı bir işti. Küçük parmağını da yüzüksüz bırakma. Ya Ali, Allah kendi kulunun, Allah'ım günahlarımı affet, çünkü senden başka günahları affedecek bir kimse yoktur demesini beğenir. Kul böyle dediği zaman Allah da meleklerine şöyle hitap eder. Ey meleklerim, bu kulum benden başka günahları affedecek birisinin bulunmadığını bilmiştir. Şahit olun ki ben onu bağışladım. Ya Ali, yalan konuşmaktan sakın. Çünkü yalan konuşmak yüzü karartır ve sonra da o şahıs Allah katında kezzap, yani çok yalan konuşan olarak yazılır. Doğru konuşmak da yüzü ağartır ve böyle birisi de Allah indinde sadık, yani doğru konuşan olarak yazılır. Doğruluğun bereket kaynağı ve yalancılığınsa uğursuzluk olduğunu bil. Ya Ali, gıybet etmekten, başkalarının arkasından konuşmaktan ve söz taşımaktan kaçın. Çünkü gıybet etmek orucu bozar, sevabını yok eder ve söz taşımak da kabir azabına sebep olur. Ya Ali, yalan yere Allah'a yemin etme. Çünkü Allahu Teala yalan yere ona yemin eden bir kimseye acımadığı gibi onu gözetmezdi. Ya Ali, yarının rızkı için gam yeme. Çünkü her günün rızkı gelip ulaşır. Ya Ali, misvak kullan. Çünkü misvak ağzın temizliğine, Allah'ın rızasına ve gözün ışıklanmasına sebep olur. Ya Ali, inat etmekten sakın. Çünkü inatçılığın evveli cahillik, sonuysa pişmanlıktır. Ya Ali, sinirlenme. Sinirlendiğin zaman otur ve Allah'ın kullara karşı olan kudret ve hilmini düşün ve sinirlendiğin vakit sana Allah'tan kork dendiğinde sinirini atıp hilmine ve sabrına dön. Ya Ali, kendi malından başkalarına harcadığın şeyi Allah'ın rızası için harca ki Allah katında onu biriktirilmiş olarak bulursun. Ya Ali, ailen, komşun, muaşeret ettiğin ve dost olduğun herkese iyi davran ki Allah katında yüce derecelere ulaşasın. Ya Ali, kendin için sevmediğin şeyi başkası için de sevme. Kendin için sevdiğin şeyi kardeşin için de sev. Böyle olursan hükmünde, yani diğerleri hakkında hüküm vermede adil ve adaletinde insaflı olursun. Gök ve yeryüzünün ehlinin yanında da sevilirsin. Vasiyetimi unutmamaya çalış inşallah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan

0: 9.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Hazreti Ali'den ibretli ve eğitici bir dua. Allah'ım, senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkında, kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği gücün hakkında, önünde hiçbir şeyin duramadığı izzetin hakkına, her şeyi dolduran azametin hakkına, her şeye üstün gelen saltanatın hakkına, her şeyin fani olmasından sonra baki kalacak veçhin hakkına, her şeyin temellerini dolduran isimlerin hakkına, her şeyi ihata eden ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru hakkında senden niyaz ederim. Ey nur, ey kutlu, ey evvellerin evveli ve ey ahirlerin ahiri Allah'ım, benim ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Allah'ım, bedbahtlıklara yol açan günahlarımı affet. Allah'ım, nimetleri değiştiren günahlarımı affet. Allah'ım, duanın icabetini önleyen günahlarımı affet. Allah'ım, belanın inmesine sebep olan günahlarımı affet. Allah'ım, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Allah'ım, ben sana zikrinle yaklaşmak istiyorum ve seninle senden şefaat diliyorum. Ve cömertliğin hakkına beni kendine yaklaştırmanı ve şükrünü eda etmeyi bana nasip kılmanı ve zikrini bana ilham etmeni istiyorum. Allah'ım, huzu, huşu ve zelil olmuş bir dille senden hatalarıma göz yummanı, bana merhametli davranmanı, beni verdiğine razı, kanaatkar ve her durumda mütevazı kılmanı diliyorum. Allah'ım, ihtiyaç ve yoksulluğu şiddetli olan ve hacetini zorluklar anında kapına getirene, katında bulunanlara büyük rağbeti olan kimsenin yalvarışı gibi sana yalvarırım. Allah'ım, saltanatın büyük ve mekanın yücedir. Tedbirin gizlidir. Emrin açık, kahrın galip ve kudretin her yerde caridir, yürürlüktedir. Ve senin hükümetinden kaçmak imkansızdır. Allah'ım, senden başka günahlarımı affedecek, kabahatlerimi örtecek, kötü amelimi iyiye çevirecek birini bulamam. Senden başka ilah yoktur. Sen ki bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Sana hamd ederim. Ben kendime zulmettim ve cahilliğim yüzünden itaatsizlik yaptım. Eskiden beri sürekli bana lütufta, ihsanda bulunduğun için kendimi güvende hissettim ve korkmadan sana karşı geldim. Allah'ım, Mevlam, nice kötülüklerimin üzerine örttün, nice belaları benden geri çevirdin, nice hatalardan beni korudun, hoşa gitmeyen şeyleri uzaklaştırdın, layık olmadığım nice güzel övgüleri benim hakkımda yazdın. Allah'ım, belam büyümüş, halimin kötülüğü haddi aşmış, amellerim beni aciz bırakmış, heva ve heves zincirlerim beni çökertmiş, uzun isteklerim benim menfaatimden alıkoyup hapsetmiş ve dünya beni boş şeylerle aldatmış ve sürekli kötülüklere çeken nefsim işlediği cinayeti ve müsamahakarlığımla beni aldatmış.

Ey seyyidim, İzzetinin hakkında senden istiyorum ki amelimin kötülüğü, duamın kabulünü önlemesin ve bildiğin gizli sırlarımı açarak beni rezil etme. Gizlice işlediğim kötü amelim ve davranışım, sürekli ihmakkarlığım ve cahilliğim, nefsani isteklerim ve gafletimin çokluğu yüzünden beni cezalandırmada acele etme. Allah'ım, İzzetin hakkına her durumda bana karşı merhametli ve bütün işlerimde rauf ol. Mabudum Rabbim, senden başka kimim var ki ondan kötü durumumu gidermesini ve bu halime bakmasını dileyim. Mabudum Mevlam, sen bana hükmettin. Bense o hükümlerin hususunda nefsime uydum. Bu konuda düşmanım olan şeytanın günahları tezyin etmesinden korkmadım. Böylece beni istediği gibi aldattı ve alın yazısı da bu işte ona yardımcı oldu. İşte bu başıma gelenlerden dolayı bazı sınırlarını aştım. Bazı emirlerine karşı çıktım. Bütün bunlarda sana hamd etmek benim vazifemdir. Amellerim dolayısıyla hakkımda yürütülen kaza ve kaderin ve beni yakalayan hüküm ve imtihanın karşısında gösterecek hiçbir mazeret ve bahanem yoktur. Ey Rabbim! Kendimi ihmal edip işlediğim kusurlardan sonra özür dileyerek pişman ve perişanlık içerisinde affını ve mağfiretini ümit ederek tövbe edip tekrar sana yöneldim ve günahımı ikrar ve suçluluğumu itiraf ederek senin huzuruna geldim. İşlediğim günahlardan kaçacak bir mekan ve zor durumlarda sığınacak bir yer bulamıyorum. Mazeretimi kabul edip beni sonsuz rahmetine dahil etmenden başka ümidim yok. O halde mazeretimi kabul eyle. Ey Allah'ım, ve perişanlığımın şiddetine acı. Beni heva ve heves zincirlerinden kurtar. Rabbim, bedenimin zayıf, derimin ince ve kemiklerimin hassas oluşuna acı. Ey yaratılışımı gerçekleştirip beni yad eden, beni terbiye edip iyilik ve rızık veren, bağışının başlangıcı ve bana yaptığın geçmiş iyiliklerin hürmetine beni affeyle. Ey mabudum, ey seyyidim ve Rabbim, vahdaniyetine inandıktan, marifetin bütün kalbimi doldurduktan, dilim zikrinle meşgul olduktan, muhabbetin içime işledikten, rububiyet makamına boyun eğerek sadakatle günahlarımı itiraf edip doğrulukla sana dua ettikten sonra bana cehennem ateşiyle azap etmen görülüp inanılacak şey mi? Böyle bir şey senden uzaktır. Sen kendi yetiştirdiğin birisini zayi etmezsin. Yakınlaştırdığın birisini kendinden uzaklaştırmazsın. Barındırdığın birisini kovmazsın. Veya kendisine merhamet ettiğin kimseyi belalara teslim etmezsin. Sen bütün bunlardan yücesin. Keşke bir bilseydim. Ey seyyidim, mabudum, Mevlam, azametin karşısında secdeye düşen yüzlere sadakatle vahdaniyetine şehadet eden ve medh ile sana şükür eden dillere, ilahlığını gerçekten itiraf eden kalplere, senin marifetinle dolup taşan ve böylece huşuyla eğilen batınlara cehennem ateşini musallat eder misin? Ve itaat etmek üzere ibadet yerlerine koşan ve günahını itiraf ederek senden mağfiret dileyen uzuvları azaba duçar eder misin? Senin hakkında böyle düşünülemez. Senin fazlu keremin bize böyle tanıtılmamıştır. Ey kerem sahibi, ey Rab! Dünyanın azıcık bela ve cezası ve ondaki zorluklar karşısında benim tahammülsüzlüğümü sen biliyorsun. Halbuki dünyada bela ve zorlukların devamı az, tahammülü kolay ve süresi kısadır.

O halde nasıl tahammül edeyim ahiretteki belaya, orada meydana gelecek büyük zorluk ve acılara? Halbuki o belanın müddeti uzun ve süreklidir ve ehline bir hafifletme de olmaz. Çünkü bu azap ancak senin intikam ve gazabından kaynaklanır. Buysa göklerin ve yerin dayanamayacağı bir şey. Ey seyyidim! O zaman senin güçsüz, zelil, hakir, muhtaç ve biçare bir kulun olan ben nasıl dayanabilirim? Ey mabudum, Rabbim, seyyidim ve ey Mevlam! Hangi şeyden dolayı sana şikayette bulunayım ve hangisi için ağlayıp sızlayayım? Azabın elem ve şiddetine mi, yoksa belanın devamı ve süresinin uzunluğuna mı? Eğer bana ceza çektirmek için düşmanların yanında yer verirsen ve bela ehliyle beni bir araya toplarsan, beni dostların ve velilerinden ayırırsan, ey mabudum, ey seyyidim, Mevlam ve Rabbim, azabına tahammül edebilecek olsam bile senin ayrılığına nasıl dayanabilirim? Diyelim ki ateşinin hararetine dayandım. Ama keremine nazar etmekten mahrum olmama nasıl sabredeyim? Yahut affını ümit ettiğim halde ateşe nasıl gireyim? İzzetin hakkına ey seyyidim ve Mevlam, sadakatle yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen cehennem ehli arasında ümitliler gibi sürekli dergahına yönelip inlerim. Medet dileyenler gibi feryat edip yardım dilerim senden ve bir şeyini kaybedenler gibi ağlayıp sızlarım sana ve seni çağırıp neredesin ey müminlerin velisi der dururum.

Ey ariflerin en yüce arzusu, ey dileyenlerin imdadına yetişen, ey sağlık kalplerin dostu ve ey alemlerin ilahı, neredesin? Ey mabudum, münezzehsin sen ve ben sana hamd ediyorum. Olacak şey mi? Sana karşı gelmesi yüzünden cehennemde tutulan ve günahından ötürü onun azabını tadan ve onun tabakaları arasında işlediği suç ve cinayetten dolayı hapsedilen Müslüman bir kulunun sesini duyasın da affetmeyesin. Oysa o kul rahmetine göz diken biri gibi inlemekte ve tevhid ehlinin diliyle seni çağırmakta ve rububiyet makamını vasıta ederek sana el açmadı. Ey Mevlam, o senin önceden yaptığın merhametini umduğu halde nasıl azapta kalabilir? Ya da senin ihsan ve merhametini ümit ettiği halde ateş nasıl onu incitebilir? Yahut sen onun sesini işittiğin ve yerini gördüğün halde ateş nasıl onu yakabilir? Ya da sen onun zaaf ve güçsüzlüğünü bildiğin halde cehennemin alevleri onu nasıl kuşatabilir? Ya da sen onun sadakat ve doğruluğunu bildiğin halde cehennemin tabakaları arasında nasıl kıvranıp kalır? Yahut o seni ey Rabbim diye çağırırken cehennemin azap melekleri nasıl ona eziyet edebilir? Ya da cehennemden kurtulmak için senin lütuf ve keremini dilediği halde onu nasıl orada bırakırsın? Sen münezzehsin. Hakkında bunlar düşünülemez. Senin fazlınla ilgili tanıtılan bunlar değildir. Ve bunlar senin muvahhid insanlara yaptığın ihsan ve iyiliklere benzeyen şeyler de değildir. Ben şüphesiz biliyorum ki eğer inkarcılarının azabına hükmetmeseydin ve düşmanlarını ebedi azaba duçar etmeyi kararlaştırmasaydın, ateşi tamamıyla soğuk ve selamet ederdin ve onda hiç kimse yer almazdı. Ama sen isimleri mukaddes olan cehennemi insanların ve cinlerin kafirleriyle doldurmaya ve düşmanları orada ebedi olarak tutmaya yemin etmişsin. Ve sen ey Methi Yüce olan, evvelden beri söylemiş ve sürekli olarak nimet verip kerem ve ihsanda bulunmuşsun. Buyurmuşsun ki mümin olan bir kimse fasık olan kimseyle bir olur mu? Hayır, onlar aynı olmazlar. Mabudum, seyyidim, takdir ettiğin kudret hakkına ve hükmedip kesinlik kazandırdığın kaza ve kaderine ki kime takdir etsen galip gelirsin. Bu gecede ve bu saatte benim işlediğim bütün suçları ve günahları ve gizlediğim bütün kötülükleri affet. Yaptıktan sonra üzerine örttüğüm veya açığa çıkardığım, gizleyip veya aşikar ettiğim cahilliklerimi ve amelleri yazmakla görevli meleklerinin kaydetmelerine emrettiğin kötülüklerimi affet. Öyle melekler ki benim yaptığım amelleri zapt edip korumakla görevlendirdiğin uzuvlarımla birlikte onları da bana gözetleyici yaptın. Ve kendin de bunların ardından gözetleyicim oldun ve onlara gizli kalan şeylere şahit oldun. Rahmetinle gizledin ve fazlınla onları örttün ve indirdiğin her hayırdan ve gönderdiğin her ihsandan, yaydığın her iyilikten yahut dağıttığın her rızktan, affettiğin günahlardan veya kapattığın hatalardan nasibimi arttırmanı diliyorum. Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey mabudum! Ey seyyidim! Ey Mevlam! Ve ey benim sahibim! Ey varlığımı elinde tutan! Ey zorluk ve çaresizliğimi bilen, ey fakirlik ve yoksulluğumdan haberdar olan, ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim, hakkın
kutsiyetin, en yüce sıfatın ve ismin hürmetine senden dileğim şudur. Gece ve gündüzden oluşan vakitlerimi zikrinle canlandır ve beni kendi hizmetinde tut ve amellerimi kendi indinde kabul buyur. Öyle ki artık bütün amellerim ve zikirlerim tek zikir şekline dönüşsün ve bütün hallerim senin hizmetinde geçsin. Ey seyyidim, ey güvenip dayandığım ve ey kendisine hallerimi sunduğum Allah'ım, ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim, uzuvlarımı hizmetin için güçlendir. Sana yönelmemde kalbime güç ve sebat ver. Senden korkmada ve hizmetini sürdürmede bana öylesine bir ciddiyet ver ki, sana kulluktaki yarış meydanlarında koşayım, sana doğru koşayım ve bu yolda mücadele verenler arasında yer alıp hızla sana doğru geleyim ve sana gönül verenler arasında senin yakınlığına meyil edeyim ve ihlaslılar gibi sana yakınlaşayım ve senden yakîn ehlinin korktuğu gibi korkayım ve indinde müminlerle bir araya geleyim. Allah'ım, bana kötülük yapmak isteyeni cezalandır. Bana tuzak kuran kimseye tuzak kur ve beni yanında en iyi pay alan ve sana göre en yakın makama sahip olan ve sana hususi yakınlığı olan kullarından eyle. Gerçekten bunlara erişmek ancak senin lütuf ve kereminle olur. Cömertliğin hakkında bana cömert davran ve yüceliğin hakkına teveccüh eyle bana. Rahmetin hakkına koru beni ve dilimi zikrine alıştır ve kalbimi kendi muhabbetine bağlı kıl ve dualarımı kabul etmekle beni minnettar eyle. Yanılgılarımdan geç ve hatalarımı affet. Muhakkak ki sen kullarının sana ibadet etmelerine hükmettin. Sana dua etmelerini emredip kabul etmeyi taahhüt ettin. O halde ey Rabbim, yüzümü sana çevirdim ve ellerimi sana açtım. İzzetin hakkına duamı kabul eyle ve arzularıma ulaştır. Fazlın ve kereminden ümidimi kesme. Beni insan ve cinlerden oluşan düşmanlarımdan koru. Ey çabuk razı olan, duadan başka bir şeye sahip değilim. Affet beni. Muhakkak ki sen her istediğini yaparsın. Ey ismi deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan, sermayesi ümit ve silahı ağlamak olan bana merhamet eyle. Ey nimetleri tamamlayıp yayan, ey zorlukları defeden, ey karanlıklarda dehşete kapılanların nuru, ey öğretilmeden bilen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytine salavat gönder ve bana sana yakışan şekilde muamele et. Allah'ın rahmeti peygamberine ve onun soyundan gelen mübarek imamlara olsun. Ve Allah'ın sonsuz selamı onların üzerine olsun. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyorlar ki, her şey olmadıkça 10 şey ıslah edilmez. 1- Şüphelerden kaçınmadıkça akıl ıslahı kabul etmez. İlim olmadıkça fazilet olmaz. Korku olmadıkça feyiz olmaz. Adalet olmadıkça sultanlık olmaz. Edep olmadıkça hasep olmaz. Emniyet olmadıkça huzur olmaz. Çalışma olmadıkça zenginlik olmaz. Kanaat olmadıkça zenginlik olmaz. Tevazu olmadıkça yücelik olmaz. Tevfik olmadıkça cihat olmaz. Süfyan-ı Sevri'yi şöyle diyor. İmam Sadık'ın huzuruna varıp, bana sizden sonra sarılacağım, amel edeceğim bir vasiyette bulunun diye arz ettim. İmam Sadık, ey Süfyan, amel edecek misin diye sordu. Ben, evet, ey Resulullah'ın kızının torunu, amel edeceğim dedim.
İmam Sadık buyurdular ki, ey Süfyan, yalancının yiğitliği, kıskancın rahatlığı, sultanların kardeşliği, mütekebbirin dostluğu ve kötü ahlaklının da efendiliği olmaz. İmam bunları buyurduktan sonra sustu. Ben, ey Resulullah'ın kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam buyurdu ki, ey Süfyan, arif olman için Allah'a güven. Zengin olman için kısmete razı ol. İmanının artması için halkın sana davrandığı gibi onlara davran. Günahkarlarla dost olma. Çünkü kötü işlerinden sana da öğretir. İşlerinde Allah'tan korkan kimselerle istişare et. İmam bunları buyurduktan sonra yine sustu. Ben, ey peygamberin kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam şöyle buyurdu. Ey Süfyan, kim kudretsiz izzet, arkadaşsız çokluk ve malsız heybet istiyorsa günah zilletinden itaat izzetine geçmelidir. İmam bunları buyurduktan sonra yine sustu. Ben, ey peygamberin kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam buyurdular ki, ey Süfyan, babam bana 3 tane öğütte bulundu ve 3 şeyden de sakındırdı. Buyurduğu 3 öğüt şunlardır. Ey oğlum, kötü arkadaşla arkadaş olan salim kalmaz. Sözüne dikkat etmeyen pişman olur. Kötü yerlere giren suçlanır. Ben, ey Resulullah'ın kızının torunu, seni sakındırdığı 3 şey nelerdir diye sorunca imam şöyle buyurdu. Babam beni nimete haset eden, başa gelen müsibete gülen ve söz taşıyan kimseyle arkadaş olmaktan sakındırdı. Yine şöyle buyurmuştur. 6 haslet müminde olmaz. Zorluk çıkarmak, hayırsız olmak, haset etmek, inatçılık, yalancılık ve zalimlik.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

Muhterem dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'i dinlemek de dinleyene birçok sevaplar kazandıran bir ibadettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de "Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de severim" buyurmuşlardır. Mushaf-ı Şerif'e bakmak, hürmet göstermek, okuyup sevabını geçmişlerin ruhuna bağışlamak, manasını düşünmek, hükümleriyle amel etmek ve daha sayamayacağımız nice Kur'an meşguliyetleri. Hulasa Kur'an-ı Kerim'le edebine riayet edip hürmet göstermek şartıyla ne kadar çok meşgul olursak, kazanacağımız maddi ve manevi fayda ve nimetler de katlanarak artacaktır. En önemlisi de Rabbimiz Teala'nın ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizden razı olmalarıdır. Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmak insana bu denli derece ve sevap kazandırdığına göre, kendisi Kur'an-ı Kerim'le meşgul olduğu halde başkalarının da bu nimeti elde etmesi için vesile olan, gayret eden yani Kur'an hizmeti yapan insanlar elbette çok daha fazla sevap ve derece elde edeceklerdir. Hele bu hizmetler dinin garip zamanlarında, yani İslam'ı ve Kur'an'ı ortadan kaldırmak için akla hayale gelmedik hilelerin yapıldığı şu son zamanlarda olursa, kazanılacak ecir kat kat artacaktır. Evet, İslam düşmanlarının hiç boş durmadığı bu devirde, Kur'an-ı Kerim'i Müslüman nesillere öğretmek, Kur'an'ın muhafazası hususunda onlara mesuliyetlerini hissettirmek, dil uzatanlara karşı onu müdafaa etmek ve bu hizmetleri yapanlara yardımcı olmak, şüphesiz hepimizin vazifesidir. Kıymetli dostlar, Sureler ve Dualar programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yasin suresindeyiz. 6. sayfaya geldik. 71. ayeti kerimedeyiz. Yine bu ayetlerde sıkça yapmış olduğumuz hatalara veya muhtemel çıkabilen hatalara değinmeye çalışacağız ve bunları en güzel şekilde nasıl düzeltebiliriz? Onun meşguliyeti içerisinde olacağız. Yine sizlerden ricamız bizleri Kur'an-ı Kerim'den takip etmeniz olacaktır. Hemen başlayalım 71. ayeti kerimeyle. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. 6. sayfanın başındayız. Evelem yarav enna halaknâ lehum. Hemen birinci kelimeyle başlayalım. Evelem kelimesi bazı kardeşlerimiz tarafından elem yarav diye okunuyor. Dikkat ediyoruz. Burada vav harfimiz de var. Evelem yarav. İkincisi de hemen yarav kelimesindeki ra harfimiz burada üstün bir hareke aldığı için a sesiyle okunması gerekiyor. Evelem yarav enna halaknâ lehum. Devam ediyoruz. Enna. Enna kelimesini birazcık tutuyoruz. Şeddeli olan mim var ve uzatırken de a sesini vermiyoruz burada. E-a arası bir ses veriyoruz. Bir elif miktarı. Evelem yarav enna halaknâ lehum. Enna. Evet. Devamında halaknâ lehum. Burası yine dikkat edeceğimiz yerlerden birisi. Yani halaknâ kelimesi. Dikkat ediyoruz. Öncelikle ha harfine. Bunu h şeklinde okumayalım. Yani halakna şeklinde bir okuma var zaten. Dikkat ediyoruz. Öncelikle ha harfimiz burada kalın okunması gerekiyor. Boğazımızı hırıldatarak bu harfi çıkarmaya gayret edelim. Halakna lehum. Yani halakna diye bir okuma var demiştik. Sakin olan kaf harfimiz kef olarak okunabiliyor. Buna da dikkat edelim burada. Halakna lehum. Nunu uzatırken yine e-a arası bir ses veriyoruz. Bir elif miktarı. Evelem yarav enna halaknâ lehum mimma amilet eydînâ. Mimma amilet. Amilet kelimesindeki ayn harfine dikkat edelim. Amilet şeklinde okunmasın inşallah. Ayn harfimiz var. Elif harfi burada yok. Buna dikkat edelim. Mimma amilet. Tabi şeddeli olan mimi burada birazcık tutuyoruz. Hemen bırakmıyoruz. Mimma amilet eydînâ en'âmen fehum lehâ mâlikûn. Eydina kelimesindeki dal harfini uzatıyoruz. Buna dikkat edelim. Eydina en'ame. Evet. Eydina yani eydina değil. Eydina en'amen fehum leha malikun. Buna dikkat ettik. Fehum leha malikun. Evet. Burada da herhangi bir ekleyeceğimiz bir husus yok. Bu ayetimizi toparlayalım.

Evet. Devam ediyoruz. وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ. Evet. وَذَلَّلْنَا. Buraya dikkat edelim. Burada dilimiz sürçebilir. Acele etmeyelim buraya. وَذَلَّلْنَا وَذَلَّلْنَا şeklinde bir okuma var. Dikkat ediyoruz. Bazen de H'yi burada yutabiliriz. Ona da dikkat edelim. Yani uzatan H var. وَذَلَّلْنَا هَا. Buradaki H'yi de yutmayalım. Dikkat edelim. Acele etmiyoruz. Evet. وَذَلَّلْنَا şeklinde bir okuma var. Peltek olan Z harfine dikkat edelim. Keskin olan Z harfi burada yok. وَذَلَّلْنَا. Evet. Ve Nun'u uzatırken yine EA arası bir ses veriyoruz. Bir elif miktarı. H'yi de yine yutmayalım. Onu da bir elif miktarı uzatıyoruz. Boğazımızı sıkmıyoruz. Burada H harfi yok. H harfi var. Mide boşluğundan gelen güzel H dediğimiz H var. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ. Evet. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ. رَكُوبُهُمْ. Burada da yine R harfimiz kalın okunması gerekiyor. رَكُوبُهُمْ. Kefi yine bir elif miktarı uzatıyoruz. Ötre harekesi almış bir elif miktarı uzatıyoruz. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ. Evet. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Son kelimemiz olan يَأْكُلُونَ kelimesinde bazı kardeşlerimiz bunu ya yani ayn olarak okuyorlar. Dikkat edelim, burada ayn harfimiz yok. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Bu ayetimizi de toparlayalım. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Devam ediyoruz. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ. Evet, menafi'u kelimesindeki ayn harfine dikkat ediyoruz kıymetli dostlar. Menafi'u şeklinde bir okuma var. Dikkat edelim, burada elif harfi yok, ayn harfi var. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ. وَمَشَارِبُ. Evet, burada duruyoruz. Ve meşarib kelimesindeki ra harfimiz esrar kesi aldığı için i sesiyle okuyoruz. İnce okunması gerekiyor buradaki ra harfinin. Ve durduğumuz esnada da kaidemiz gereği kalkale yapmamız gerekiyor. B harfini çıkarırken bunu P olarak okumayalım. B olarak okuyacağız. Dalgalı bir sesle inşallah. Ve lehum fiha menafi'u ve meşarib. Efela yeşkurun. Ra harfimiz, sondaki ra harfi yine burada uzatırken U sesi veriyoruz, kalın oluyor burada. Bu ayetimizi de toparlayalım. Ve lehum fiha menafi'u ve meşarib. Efela yeşkurun. Devam ediyoruz. 74. ayeti kerimeye geldik. Yasin suresi 74. ayeti kerimedeyiz. Ve ettehadu min dunillahi alihaten leallehum yunsarun. Ve ettehadu. Buraya dikkat edelim. Ve ettehadu. Ha harfine öncelikle. Burada boğazımızı yine hırıldatıyoruz bu harfi çıkarırken. Vettehadu, yani vettehazu şeklinde bir okuma var. İki muhtemel hatamız olabilir. Birincisi H harfi, ikincisi de hemen ardından gelen peltek olan Z harfi. Bunu da keskin Z ile karıştırmayalım. Dikkat edelim. Vettehadu. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Min dunillahi. Evet. Yine sıkça yapmış olduğumuz hatalardan bir tanesi lafzatullahın lamı. Burada ince okunması gerekiyor. Çünkü kendisinden önceki harfin harekesi esre. Nun harfi burada esreli olduğu için lafzatullahın lamı da onun harekesine tabi olarak ince okunması gerekiyor. Yani min dunillahi değil. Min dunillahi. Evet, buna dikkat edelim. Alihetel leallehum yunsarun. Evet. Alihetel leallehum şeklinde bir okuma var. Yine ayn harfi, yine burada muhtemel hatamız olabilir. Elif harfiyle karıştırmayalım bunu. Dikkat edelim. Yine ayn harfi var. Boğazımızı sıkıyoruz. Boğaz harfi olan ayn harfini çıkarmaya çalışıyoruz. Alihetel leallehum leallehum yunsarun. Evet, burada iki son kelimemiz olan yunsarunda iki kalın harf peş peşe gelmiş. Birincisi sat harfi. Üstün hareket aldığı için A sesi veriyoruz. İkincisi de hemen ardından gelen Ra harfi burada ötreli olduğu için yine U sesiyle kalın okumamız gerekiyor. Bu ayetimizi de toparlıyoruz. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ. 75. ayeti kerimeyle devam ediyoruz. Yasin suresindeyiz. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. Evet. La yestati'une. Yine dikkat ediyoruz. Hemen yestati'une kelimesi yestati'une şeklinde bir okuma var. Buraya da dikkat edelim. Öncelikle t harfine dikkat ediyoruz.
I arası bir sesle bir elif miktarı uzatıyoruz. Kalın.

0: bir harftir. La yestati'un. İkincisi de ayn harfi elif olarak okunuyor. Buna da dikkat edelim. Burada ayn harfimiz var. Elif harfi yok. Bir elif miktarı uzatıyoruz. La yestati'un. Evet. Nasrahum. Nesrahum şeklinde bir okuma var. Yani sakin olan sat harfimizi keskin olan sin harfiyle karıştırmayalım. Buna öncelikle dikkat ediyoruz. Nasrahum. İkincisi ra harfimiz yine burada kalın okunması gerekiyor. Üstün bir hareke aldığından dolayı. Ve burada lem elif durağı var. Lem elif durağında hatırlayacaksınız durmuyorduk. Eğer nefesimiz yetmezse durup geriden alıp devam ediyorduk. Yani şu şekilde olmasın. La yestati'une nasrahum ve hum lehum diye devam etmiyoruz. Yani durmuyoruz. Durduk, nefesimiz yetmedi, durduk. Geriden alıp devam ediyoruz. La yestati'une nasrahum ve hum lehum şeklinde devam ediyoruz. Evet. Ve hum lehum cunudun muhdarun. Cundun diye bir okuma var. Yani buradaki cim harfimiz ç olarak okunmasın. Dikkat edelim. Arapçada zaten ç harfi yok demiştik. Burada cim harfi var. Ve hum lehum cundun muhdarun. Ve son kelimemiz de muhzarun şeklinde okunuyor, okunabiliyor. Dikkat edelim. Muhdarun. Birincisi h harfi, sakin olan h harfine dikkat edelim. Bunu h ile okumayalım. Muhzarun yanlış okuyuş olur. Muhdarun. İkincisi de dat harfi, yine burada kalın okunması gereken bir harf. A sesi veriyoruz. Dilimizin sağ veya sol kenarını üst azı dişlere vurdurarak çıkartmış olduğumuz dat harfi. Bunu dal harfiyle, peltek z veya kalın z harfiyle karıştırmayalım. Evet, bu dat harfidir. Son olarak da ra harfimiz burada yine kalın okunması gerekiyor. Ötre harekesi almış. Evet, bu ayetimizi de toparlıyoruz. La yestati'un nasrahum ve hum lehum cundun muhdarun. Devam ediyoruz. 76. ayeti kerimeye geldik. Yasin suresi son sayfadayız. Fela yahzunke kavluhum. Fela, buraya dikkat edelim. Burası vav harfiyle karıştırılıyor. İlk kelimemiz olan fela, burada vav yok, f var. Fela yahzunke. Fela yahzunke kavluhum. Yahzunke kelimesi de yahzunke şeklinde okunabiliyor. Dikkat edelim. Bu da doğru bir okuyuş olmaz. Yani sakin olan ha harfi h olarak okunabiliyor. Dikkat edelim. Bu doğru bir okuyuş olmaz. Fela yah. Fela yahzunke kavluhum. Kavluhum kelimesi de kavluhum. Yani hatalar veya muhtemel çıkabilen hatalarımız hemen hemen aynı. Mesela kaf harfimiz kef ile, ayn harfimiz elif ile, değil mi? Bu şekilde okunabiliyor. Dikkat edelim. Burada yine kaf harfi var, kef harfi yok. Yani kavluhum doğru okuyuş olmaz. Kavluhum. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. Evet, burada durduk. Devamında اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Evet, اِنَّا نَعْلَمُ. Burada nunu birazcık tutuyoruz, bir elif miktarı uzatıyoruz. اِنَّا. Evet, نَعْلَمُ kelimesindeyiz. نَعْلَمُ kelimesindeki ayn harfimiz burada hemen göze çarpıyor. Sakindir. Bunu elifle karıştırmayalım. Yani نَعْلَمُ şeklinde okumayalım. اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا. Evet, yine mim burada ince okunması gerekiyor. Ondan önceki yusirrune kelimesindeki sin harfine dikkat ediyoruz ve şeddeli olan ra harfimiz yine burada kalın okunması gerekiyor. Yani yusirrune diye sat harfiyle karıştırmayalım buradaki sin harfini.
1: اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Son kelimemiz olan يُعْلِنُونَ kelimesinde de yine ayn harfine dikkat etmemiz gerekiyor. Yulinun şeklinde bir okuma var. Dikkat edelim, burada elif harfi yok. Yani y'yi uzatan harfi met yok. Sakin olan ayn harfi var. Evet.
1: Ve me yu'linun.
0: Bu ayetimizi de toparlayalım. Fele.

77. ayet-i kerime ile devam ediyoruz. Yasin suresi 77. ayet-i kerime. Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfe. Evelem yaral insanu. Evelem kelimesini en başta dersimizin başında ilk ayet-i kerimede ifade etmiştik. Vav'a dikkat ediyoruz. Yaral insanu, ra harfimiz kalın. İnsanu kelimesi de insanu şeklinde, yani sini a sesiyle inşallah okumayalım, dikkat ediyoruz. İnce bir harftir, e arası bir sesle bir elif miktarı uzatıyoruz.

0: الإنسان إنسان ديل أولم يرى الإنسان أن
1: Evet, nuna dikkat ediyoruz. Birazcık tutuyoruz. E-a arası bir seste bir elif miktarı.
0: Enne halaknahu.
1: Yine halaknahu kelimesi geldi. Ha harfine dikkat ediyoruz. Halaknahu şeklinde okumayalım bu kelimeyi. Dikkat ediyoruz. Öncelikle ha harfine. Boğazımızı hırıldatarak bu harfi çıkarmaya çalışıyoruz.
0: Halaknahu.
1: İkincisi de kaf harfi. Bunu da kef harfiyle karıştırmayalım. Burada kaf harfi var. Kef harfi yok.
0: Enne halaknahu.
1: Hü'yü de burada uzatmayalım. Dikkat ediyoruz yine. Hı şeklinde değil.
0: Evelem yaral insanu enna halaknahu
1: min nudfetin fe izâ huve. Min nudfeti burada nutfe kelimesi, nutfe kelimesine dikkat ediyoruz.
0: Min nudfetin,
1: yani min nutfetin şeklinde, hani burada T harfi varmış gibi okunmasın. Yani nutfetin değil.
0: Min nudfetin fe izâ huve.
1: Evet, buna dikkat edelim. Fe izâ huve. Fe izâ kelimesi de yine fe izâ şeklinde okunmasın. Bu da sıkça yapmış olduğumuz hatalardan bir tanesi. Fe izâ değil, fe izâ. Peltek olan z harfi var. Dil dişler arasında ileride. Devamında fe izâ huve hasîmun mubîn. Hasîmun kelimesi hesîmun şeklinde sıkça yapmış olduğumuz hatalardan biri diyebiliriz buraya da. Ha harfine öncelikle dikkat edelim. Burada ha harfi var, he harfi yok. Yani hesîmun yanlış okuyuş olur.
0: Ha fe izâ huve hasîmun.
1: Ha kalındır. A sesi verdik, boğazımızı hırıldatarak bu harfi çıkarıyoruz. İkincisi sat harfi, hemen ardından gelen sat harfi. Esreli bir hareke var, esre harekesi var. Bir elif miktarı uzatıyoruz, ı-i arası bir sesle, kalın bir harf olduğu için.
0: Fe izâ huve hasîmun mübîn. Hasîmun mübîn.
1: Evet, bu ayetimizi de toparlayalım.
0: أَوَلَمْ يَرَى الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ
1: Evet, bugünkü son ayetimize geçiyoruz. Dersimizi inşallah bu ayeti kerimeyle bitireceğiz.
0: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَضَرَبَ لَنَا
1: Dikkat ediyoruz bura. Burada dilimiz sürçebilir. Yani hızlı okuduğumuz zaman, hızlı okuyacağımız zaman dilimiz sürçebilir. Burada dikkat edelim. Harfleri birbirine karıştırmayalım. Acele etmiyoruz.
0: Ve darabe lene.
1: Burada uzatan sadece nun harfi. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Lene kelimesindeki nun harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. Tabii burada ikinci harfimiz olan, yani ve darabe lene, vav'dan sonra gelen dat harfine yine dikkat edelim. Bunu dal harfiyle, peltek olan z veya kalın zı harfiyle karıştırmıyoruz.
0: Ve darabe lene.
1: Ra harfimiz yine kalın. Biliyorsunuz malum üstün hareke almış, A sesi verdik.
0: Ve darabe lene meselen ve nesiye halqah.
1: Meselen kelimesindeki peltek olan T harfine dikkat edelim. Bunu da keskin sin ile karıştırmayalım. Meselen yanlış olur. Meselen.
0: Meselen
1: dil dişler arasında ileride.
0: Ve darabe lene meselen ve nesiye halqah.
1: Ve nesiye halqah. Burada duruyoruz halqah kelimesinde. Durduğumuz esnada yine burada halqah kelimesindeki h harfine dikkat ediyoruz. Öncelikle iki muhtemel hatamız olabilir. Birincisi h harfi. Bunu h olarak okumayalım. Yani halqah şeklinde okumayalım. Yanlış okumuş oluruz. Doğru bir okuyuş olmaz bu. Dikkat edelim. İkincisi de kaf harfi. Bunu da kef harfiyle karıştırmayalım. Önceki ayetlerimizde de bunu ifade etmiştik, bu kelimeyi. Halaknahu diye hani geçiyordu. Hatta bir önceki ayeti kerimede zaten söylemiştik. Burada da duruyoruz.
0: Halqah.
1: Güzel H ile duruşumuzu yapıyoruz.
0: Ve darabe lene meselen ve nesiye halqah. Kale men yuhyil izame ve hiye ramim.
1: Kale kelimesi malum hatırlayacaksınız. Kale şeklinde sıkça okunuyor. Yanlış bir okuyuştur. Dikkat edelim, kaf harfi var.
0: Kale.
1: Kale yanlış olur.
0: Kale men yuhyil izame.
1: Evet, burada geçişte nundan y'ye geçiş var. Kaidemiz gereği burada sakin olan nunu y'ye birleştiriyoruz.
0: Kale men yuhyil izame.
1: Yuh. Evet, buradaki h harfi, sakin olan h harfine de yine dikkat edelim. H ile karıştırmayalım bunu.
0: Kale men yuhyil izame.
1: Ve geçişte burada yuhyil izame. İzame kelimesindeki ayn harfine dikkat edelim. İkincisi de hemen ayn harfinden sonra gelen üstün bir hareke alan

harfi. Buna da dikkat edelim. İki muhtemel hatamız burada olabilir. İzame, yani izame şeklinde bir okuma var. Kâle men yuhyil izame. Dikkat ediyoruz. İzame şeklinde okumayalım. Yuhyil izame. Va harfi kalın bir harftir. Üstün bir hareke almış. Dolayısıyla yine A sesiyle okumamız gerekiyor. Ve hiye ramim. Burada yine ra harfimize dikkat edelim. Üstün bir hareke aldığı için kalın okunması gerekiyor. Ramim. Evet, sonda dudaklar kapanıyor. Mim harfi var. Bu ayetimizi de toparlayalım ve bu ayette dersimiz bitiyor. Ve darabe lana mefelen ve nesiye halqah. Kâle men yuhyil izâme ve hiye ramim. Böylece bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Şimdi bu ayetlerimizi talimli bir şekilde okuyacağız her zamanki gibi. Ardından mealini sizlerle paylaşarak bu dersimizi de bitirmiş olacağız. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haftaya Yasin suresi inşallah bitecek. Ardından nasip olursa Mülk suresiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Maksadımız, niyetimiz Allah rızasıdır. İnşallah en güzel şekilde istifade edenlerden oluruz. Allah Teala bizleri gerçek manada Kur'an-ı Kerim'i anlayan, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuyan, bizden istenilen şekilde okuyan kullardan eylesin diyoruz. Haftaya görüşene dek Allah'a emanet olun. Hayırla kalın efendim.

Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmediler mi ki biz onlar için ellerimizin, kudretimizin eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Onlar için bu hayvanlarda daha pek çok yararlar ve içecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da sözde ilahlar edindiler. Onlar sözde ilahlar için hizmete hazır asker oldukları halde sözde ilahlar onlara yardım edemezler. Ey Muhammed! Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim kendisini az bir sudan, meniden yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutmayın.

0: tutarak bize bir örnek getirdi. Yüce olan Allah doğru söyledi.
1: Sureler ve dualar.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve l'akibetilil mutfakîn ve selatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve alâni ve sahbî icmayîn sallâlâ seyyidina Muhammed. Tasavvuflu hayat nedir? Şeriat-ı Muhammediye'de hükmü nedir? Tasavvuflu hayat nedir? Tasavvuf, İslam hayatı içerisindeki hükmü nasıldır? Mürşid-i Kamil mürit ne demektir? Tasavvufu hayatın en önemli bir hususu, günahlardan Allah'a tövbe etmektir. Kul olursa günahsız olmaz, Allah'ın azameti onu icap ettirir, günahkar asi kul, tövbekar olursa mağfiret eder. Tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Günahlar ne kadar çirkinse, Allah'la kul arasında ne kadar kalın bir perde ve hicab ise, tövbe de Allah'a o kadar rahmetle yakın, inayetiyle yakın, mağfiretiyle yakın, rızasına ulaşma nurani bir vesiledir. Ne mutlu o kula ki tövbekar olur. Ne mutlu o kula ki yaptığından hoşnut olmaz, rızayı ilahiye noksan amellerinden haya eder, günahlarından arlanır, usanır ve tövbe kapısına yapışır. Yemin olsun o Müslümana ki tövbeyi unutur. İşte tövbe sohbetini yapacağız inşallahü teala. Tövbe bahsinin şeytanın rolü nedir? Niçin tövbeyi bozmamızda veya günaha girmemizde tesirlidir? Hükmü nasıldır? Şeytanın yaratılışın hikmetleri nedir? İnsana olan vesvese hükmü, insanı azdırması nasıldır? Bu sohbetimizin Rabbimin inayetiyle inşallah bu hafta sohbetini devam ettireceğiz inşallahü teala. Allah-u Teala anlatana ehl-i

Sünnete uygun olarak arz etmek, anlattığıyla amel etmek, dinleyen kıymetli bacılarımıza ve mümin kardeşlerimize ehl-i sünnet ve cemaatine göre anlatmak, anlamak,

inşallah maksut ve mahbubunuza ulaşmaya vesile olacak inşallahü teala. Kıymetli müminler, şeytanın yaratılışı, Allah'a isyanı, huzur-u ilahiyeden merdut oluşu, küfür ve kafir olarak kalışı, insanlara azdırmak için çeşitli Allah-u Teala'dan müracaatları olduğu ve Rabbin kendisine kıyamete kadar ölmemek şartıyla mühlet verdiği ve insanlara kendi şen'i murat ve niyetine göre vesvese verip azdırmasında Allah-u Teala ve Zekettaş Hazretleri asilere, kafirlere, kendisini bilmeyenlere şeytanı musallat kıldığını bilmemiz lazım gelir. Şöylece anlamak, idrak etmek lazım gelir ki şeytan insanlar arasındaki bir hırsız gibi değildir. İstediğin izninden istediğini çalamam. Şeytanın şerliği, şeytanın kötülüğü insandaki olan münasebetlerle ilgilidir. Nefsinin çirkin sıfatlarına bağlıdır. Bugün inşallah Teala şeytan insana nasıl oluyor da tasarruf edebiliyor, nasıl azgınlıklarımıza sebep olabiliyor, bu konuyu anlatmaya çalışacağız inşallah Teala. Nasıl melekleri Allah-u Teala ve Zekettaş Hazretleri beşerin türlü hallerini idrak edip bilme, ibadet ve taat olup olmama hallerini kiramen sakibin ve diğer melaikelere bildirdiği gibi veyahut melaikeler insanların itaat ve isyanını Allah'ın verdiği ilimle öğrenip nasıl melaike-i mukarrebine insanların fiil ve hareket hatta niyetlerine kadar bilinme ilmi verdiyse Mel'un İblis'e de insanların günahlara meylettiğinde nefislerinin çirkin sıfat ve hareketleriyle onları azdırıp azdıramayacağı hakkında İblis'e bir bilgi vermiştir. İblis de insanların mütehassızıdır. Adem Aleyhisselam'ı görmüş, İbrahim Halilullah'ı görmüş, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam'ı görmüş. İnsanla beraber nice Enbiya-i Zişan'ın sırlarına, nice şeriat-ı ilahiyenin hükümlerine agah olmuş, nice Evliya-i İzam'ın Allah'a kurbiyetindeki ibadetlerine şahit olmuş, nice azgınların isyanını görmüş, nice azgınlarla beraber müştereken Allah'a isyan etmiş. Şu halde şeytan çok bilgilidir, çok tecrübelidir. Belki hepimizin tecrübesini toplasak, şeytanın tecrübesi kadar olmayacağı kanaatindeyim. Hepimizin ilmini toplasak, şeytanın ilmi kadar olmayacağı kanaatindeyim. Ama hamdolsun her birimiz iman cihetiyle Allah'ın mümin bir kulu, mümine bir kulu, ama kafir olan şeytan Allah'ın rahmetinden merdut olmuş, uzaklaşmıştır. Bir müminin faziletine milyar trilyon kafir iblis haşa ebedül ebed ulaşamaz. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bulunduğu nurani bir mecliste Cenab-ı Abdullah İbni Abbas Efendimiz'den naklen Muaz bin Cebel radıyallahu teala'nın Efendimiz şöyle rivayet etmişti ki bir gün biz Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam ile beraberdik. Mübarek bir ruhani alem ile sohbet halindeydik. Hatta ki kapı vuruldu, bir ses geldi. Ev sahibi, içeridekiler, eve girmem için bana izin verir misiniz? Benim sizden bir dileğim var, görülecek bir meselem var demiş. İki cihan serveri aleyhissalatü vesselam beklemiş sahabeyi gücüne. Bu seslenenin kim olduğunu biliyor musunuz? Allah ve Resulü bilir ya Habiballah demişler. Onun üzerine iki cihan serveri o lain iblistir, şeytandır.

Allah'ın laneti onun üzerine olsun demiş ve izin verilmiş, huzura girmiş. İblis mel'un, Allah-u Teala Hazretlerinin emriyle geldiğini, asla bir yalan kelime söyleyemeyeceğini, çünkü böyle bir hal vaki olursa Allah'ın şiddetli azabına ve bütün beşer huzurunda rüsva edileceğine kani olduğu için, ne söylersen, ne sorarsan ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğru cevap vereceğim demiş. Getirdiği meselelere de ayeti celileleri şahit olarak göstererek cevap vermiştir. Şimdi konumuza dönüyoruz. İki cihan serveri aleyhissalatü vesselam Efendimizle konuşup beşerle münasebetlerini nakleden, onların isyan ile ve itaat ile olan halleriyle iblis olarak münasebetlerini şerh eden, bizlere bilgi olarak Allah-u Teala'nın lütfuyla, Rabbimin inayetiyle bilgi sahibi olmamız için şeytanı konuşturan Allah'a hamdolsun, iblisten nice meseleler sorulmuş ve nice hakikatleri ifşa etmiştir. İblis bildirmesinde dünyada en çok sevmediği Muhammed Aleyhisselam olduğunu, saniyen Cihariyar-ı Güzün efendilerimiz olduğunu, sonra Sahabe-i Güzün, sonra ila ahir sıradan saymaya düşmanlarını başlamış. Hatta ki Habib-i Da Aleyhisselatü Vesselam İblis'e şöyle lanet diye sormuştur. Bizden sonra, yani sahabeler, kendi saadetli Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sonra en çok kimlere buğz edersin, sevmezsin? Şeytan anlattı. Muttaki bir gence ki varlığını Allah yoluna vermiştir. Bundan sonra sual cevap aşağıdaki gibi devam etti. Ya layın, muttaki olan gençten sonra kimi sevmezsin? Kendisini sabırlı bildiğin, şüpheli işlerden sakınan alimi sevme. Kendisini sabırlı bildiğin, sabırlı bulduğun, şüpheli işlerden sakınan alimi sevme. Sonra temizlik içinde şeriyete göre temizliğe dikkat edeni hiç sevme. Sonra sabırlı olan fakiri sevmem. İhtiyacını hiç kimseye anlatmaz, halinden şikayet etmez. Şimdi konuşmama delil olan yere geldim. Peki bu fakirin sabırlı olduğunu nereden bilirsin? Demiştim ki nasıl melekler insanın ibadet ve taatına ait günahlı ve ibadetle hayırlı işleri Allah'ın bildirmesiyle onların bilgili olmalarıyla bu konuda bilirse, mel'un iblisse bunca peygamber ve salihleri göre göre, bunca azmışları göre göre azim bir bilgi sahibi olmuştur. İşte o meseleye delil getirmek için şu misali getirdim huzurunuza ki bakın iblis ne kadar bilgili. Temizlik işinde şeriyete göre temizlik edeni hiç sevmem. Sonra sabırlı olan fakiri sevmez. İhtiyacını kimseye anlatmaz, halinden kimseye şikayet etmez. Kim? Sabırlı fakir. Şimdi iki cihan serveri Efendimiz soruyor aleyhisselam. Peki bu fakirin sabırlı olduğunu nereden anlarsın? Kalbimize ait olan amellerimizi bilmek müşküldür. Dikkat buyurun şimdi. Ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ihtiyacını kendi gibi birisine açmaz. Bu bilgiyi bundan anlıyor. Her gün ihtiyacını kendi gibi birisine üç gün üst üste açar ya anlatırsa Allah onu sabredenlerden yazmaz. Sabırlı kimsenin işi buna benzemez. Hasılı onun sabrını halinden, tavrından, şikayet etmeyişinden anlarım. Ne kadar usta, ne kadar müteassır. Senin şöyle yan bakışından günaha meylini anlar. Benim şöyle çirkin halimden nefsimin isyana meylettiğini anlar. Anlayınca merhaba der. Sonra kim? Şükreden zengin.

Bunlar kim? Şeytan lanetlinin nefret ettiği insanlar. Misalime delil olarak getiriyorum. Sonra kimi sevmezsin? Şükreden zengini sevmez. Peki ama Hicri Anserler Efendimiz soruyor aleyhisselam. O zenginin şükreden olduğunu nasıl bilirsin? Onu görürsen ki aldığını helal yoldan alıyor, mahallini harcıyor, bilirim ki o şükreden zengindir. Sonra kimleri azdırır, kimleri azdıramaz meselesinde Habib-i Can aleyhisselam suali sorunca mel'un iblis Allah'ın halis kullarını evet bunlara azdıramam ya Muhammed buyurdu. Allah'ın halis kullarını azdıramam. Bunun üzerine iki cihan serveri aleyhisselam sana göre halis kul, ihlas sahibi kuldur, muhlistir. Sen onu nasıl anlarsın? Bilmez misin ya Muhammed? Muhammed aleyhisselam nasıl bilmez? Dünyada en sevmediğin sensin diyor iki cihan serverine. Senden çok dünyada kimseden nefret etmedim. Neden etmedi? Çünkü bütün alemlere rahmet oldu. Bütün insaniyeti hidayete, bütün beşeriyeti selamete çıkmasına vesile oldu. Sever mi iblis? O azdırmaya memur, mübarek Efendimiz ıslahla mükeller. Pekala, sen ıslah sahibi oldun, nasıl bildin? En zor bir mesele. İnsan niyetiyle ihlas sahibi olduğunu anlamak zor bir mesele. Neden iblis ne diyor? Sen bilirsin ya Muhammed bu meseleyi. Bir kimseti, parasını, markını, pulunu sever, o Allah için bir ihlası sahip değildir. Alamet belli. O parasını, pulunu sever, o ihlas sahibi değildir. Bir kimseyi görsem ki parasını, markını, pulunu sevmez, övülmekten, met edilmekten hoşlanmaz, bilirim ki ıhlas sahibidir. Hemen onu bırakır kaçarım. Bir kul ki malı, rütbeyi, övülmeyi seviyor, met etmeyi seviyor, baş olmayı seviyor, kalbi dünya arzularına bağlı kaldığı müddetçe işte o kul benim en çok sevdiğim yaranımdır, ahbabımdır. Bilmez misin ya Muhammed? Mal sevgisi büyük günahların en büyüğüdür. Bilmez misin ya Muhammed? Aleyhissalatu vesselam. Baş olma sevgisi büyük günahların yine en büyüğüdür. Bilmez misin ya Muhammed? Benim 25 bin tane çocuğum vardır. Onların bir kısmını alimlere, hocalara gönderirim. Bir kısmını gençlere yollarım. Bir kısmını meşayiye gönderirim. Bir kısmını ihtiyar kadınlara musallat ederim. Kadınların ihtiyarına. Gençlere gelince aramızda hiçbir anlaşamamazlık yoktur. Onlarla çok iyi geçiniriz. Çünkü gençlere her istediğini yaptırır. Onun için Allah-u Teala'nın Habibi Cihar Yaricis'in sahabeden sonra kimi sevmesin ya layin? Müttaki olan genci sevmem dedi. Allah katında en yakın olan gencin ehli ibadeti, takva sahibi, şeytanın en sevdiği de kendine uydurduğu gençtir. Gençlik zordur. Gencin ibadetinin azı, ihtiyarın ibadetinin çok çoğundan eftendir. Gencin mum kadar ibadeti, ihtiyarın güneş kadar ibadetinden eftendir. Çünkü gençlik ile iblis onları kolaylıkla yoldan çıkartır, kolaylıkla kandırır. Çocuklara gelince onlar bizim oyuncaklarımızdır. Dikkat!

Ey babalar, anneler, çocuklarınızı öyle terbiye edin ki iblisin oyuncağı olmasınlar. Böylece şu misallerle iblisin geniş bir bilgi ve tecrübe sahibi olduğunu, insanı kandırmaktaki maharetinin bunun üzerine bina edildiğini bilmemiz lazım gelir.

hatıralı tasavvuf sohbetleri. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aşkın sözler. Murat Gökşen. Aşkın sözler.

Pek kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Aşkın Sözler programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda bakalım Ali Yurtgezen hocamız hangi şairin hangi beytini ele almış ve bu beytin şerhine hep beraber bir göz atalım. Bela bezminde geçtim başucandan ey keman Ebru. Gel imdi sergüzeşti aşkı, başından geçenden sor. Sabuhi'nin bir beyti, günümüz Türkçesiyle, ey keman kaşlı, ey keman kaşlı, ben türlü türlü belalar karşısında baştan da candan da geçmeyi göze almışım. Gel şimdi aşk macerasının zorluğunu benim gibi yaşamış birinden sor. Efendim, divan şiirinde sevgili tektir. Ama onu sevenlerin haddi hesabı yoktur. Üstelik bu çok sayıdaki aşık birbirleriyle kıyasıya mücadele halindedir. Hepsi de sevgilinin yakınında olma iştiyakıyla bir arada bulunan aşıkların meydana getirdiği topluluk bu sebeple bir bela meclisidir adeta. Efendim, az önce zikrettiğimiz beyt, aşıklar arasında yani her türlü belanın kol gezdiği bir topluluk içinde candan da baştan da geçip ölümü göze aldığını söyleyen bir aşığın keman kaşlı bir sevgiliye karşı övünmesi gibi görünüyorsa da şairin kastı bu değil. Kanuni devri divan şairlerinden Karamanlı Sabuhi, bela bezmi ifadesini bilhassa kullanarak buradan beytin iç yüzüne, asıl manaya yönelmemizi istiyor. Bela bezmi, hepinizin de bildiği üzere Cenab-ı Hakk'ın "Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim?" hitabına ruhlarımızın cevaben "Bela, evet, şüphesiz ki sen bizim Rabbimizsin" dediği elest meclisidir. Bela cevabında Allah-u Teala'nın bizim Rabbimiz olduğuna dair kesin bir tasdik vardır. Mutlak hakikati müşahede eden, ilahi aşkın safasını yakin ile yaşamaktan kaynaklanan bu tasdik, Allah'ı bilmek ve bulmak uğruna insanın

kendi nefsi de dahil fani olan her şeyden vazgeçme taahhüdünü de taşır. İnsanın bu ahitle sınanacağı yer dünyadır. Bir vücuda büründürülerek dünyaya gönderilen ruhlardan beklenen, verdikleri sözün zeminindeki aşkı ve hakikat müşahedesini hatırlayarak doğru istikamete yönelmeleri, geçici bir yolculuktan, bir seyr-ü seferden ibaret dünya imtihanını böylece geçmeleridir. Zira insan da su misali, meylettiği istikamete akar. Lakin nisyan, unutkanlıkla, hani derler ya insan nisyanla mağluldür diye, lakin nisyan, unutkanlıkla mağluliyeti çoğu zaman aslında var olmayan serap hükmündeki masivaya, Allah'tan gayrıya meylettirir onu. Bazıları yegane maksut ve matlup haline getirdikleri cezbedici dünyalık bir hedefe ulaştıktan sonra yaşadıkları burukluk yahut tatminsizliğin tesiriyle yanlış yolda olduklarını anlar, tövbeyle sırat-ı müstakim üzere yeni bir seyre koyulur. Fakat ne böylelerinin ne de baştan beri hiçbir yanlış yola sapmadan doğru istikamet üzere olanların meşakkatsiz yürümeleri mümkün değildir. Dünya yolculuğu madem bir imtihandır, mihnetsiz olmaz. Yol muhataralıdır, badirelerle doludur. Cenab-ı Hakk'a, mutlak sevgiliye meylederek yürümek, her dem yanan bir aşk ateşinin aydınlığını gerektirir bu sebeple. Halbuki candan da, baştan da geçme kararlılığımız, bazı zorluklar karşısında gevşeyebilir. Aşkınızın ateşinin azaldığı, yolunuzu yeterince aydınlatamadığı, karanlıkta ayağınızın sürçtüğü olur. Kısaca doğru yolda olursunuz ama arzuladığınız gibi yol alamayabilirsiniz, diyor yazar. Kıymetli dostlar, Sabuhi Keman Ebru hitabıyla işte tam da böyle düşe kalka yol almaya çalışanlara sesleniyor. Keman Ebru, Farsça, kaşları hilal gibi olan demektir. İnsan yüzünde birbirine bitişik, iki yarım daire şeklinde düşünülen iki kaş, tasavvuf dilinde inişli çıkışlı bir yolu ve bu yolda düşe kalka ilerleyen seyir ehlini temsil eder. Ne güzel. Yahut Keman Ebru, vazifelerini ihmal gibi, serkeşlik gibi sebeplerle ulaştığı hal veya makamı kaybeden saliktir. Yol doğrudur. Yolda olan elest bezmindeki ahdinin farkındadır. Muradı Cenab-ı Hakk'a, aslına vasıl olmaktır. Ama ilk defa kat edilen bu yolda hangi tehlikelerle karşılaşacağını bilmediği gibi aşk ve iştiyakının bunlarla baş etmeye yetecek kıvamda olup olmadığını da bilmemektedir. Gerektiğinde candan geçeceğine söz vermiştir, vermesine de çoğu zaman nefsin ve şeytanın ilham eylediği havatırla tevhile yönelip kolaya kaçmaktan bir türlü kendini alıkoyamamaktadır. Öyleyse seyir ehlinin aynı zamanda bir süluka da ihtiyacı vardır. Çıkılan yolun doğruluğu kadar gidişat da önemlidir ve bu gidişatı belirleyen bir kılavuzun talimatına harfiyen uymak gerekir. Bilindiği üzere sülük, bir tarikate intisapla bir mürşidi kamile bağlanmakla başlar. Çıkılan yolu, aşk macerasının zorluğunu bizzat yaşayarak muhabbetini ispatlamış ve Hakk'a vasıl olmuş Allah dostlarının elinden tutarak yürüme iradesidir bu. Onlar başlarından sergüzeşti aşk geçmiş, yani aşk macerasını baştan sona yaşamış, bu çetin yolu daha önce yürümüş, yol bilen aşıklardır. Beytimizi bir daha tekrar edelim mi? Bela bezminde geçtim başu candan ey Keman Ebru. Gel imdi sergüzeşti aşkı başından geçenden sor, diyor Sabuhi. Ali Yurt Gezen Hoca'nın şerhiyle beyit kendini açıyor değil mi? Bu başlarından sergüzeşti aşk geçmiş, yani aşk macerasını baştan sona yaşamış, bu çetin yolu daha önce yürümüş, yol bilen aşıklardır dedik. Onların el ve eteğinden tutarak yürümek, sürçtüğümüzde düşmekte

kurtarır bizi. Yolun neresinde hangi badire var, bunlar nasıl atlatılır, ancak onların kılavuzluğunda önceden öğrenilebilir, diyor yazar şerhinde. Mürşid-i Kamillerin kılavuzluğu sadece talimat vermekten ibaret değildir. Onlar bilhassa işaret ettikleri tehlikelere, yani dünyanın aldatıcılığına, nefsin hevasına, şeytanın ivasına nasıl karşı konulacağını göstererek örnek olan aşk öğretmenleridir. Sergüzeşt-i aşkı başından geçenden sor demek, ilahi aşkı yaşayandan öğren demek olduğu kadar, bu aşk uğruna başından geçenden, canını hiçe sayandan öğren manasına da gelir. Efendim, programımızın sonuna doğru gelirken hepimiz bela bezminde candan ve baştan geçme pahasına Cenab-ı Mevla'ya kulluk etmeye söz verdik. Bu bir aşk iddiasıydı aynı zamanda. Şimdi ruhumuzda yahut fıtratımızda hissettiğimiz bu iştiyaktaki samimiyetimizle sınanıyoruz. Bizi sadece misakımızla sorumlu tutabilecekken, sonsuz merhametinin nişanesi olarak indirdiği kitaplar, gönderdiği peygamberlerle yolu ve yürüyüş tarzını tarif eden Rabbimiz, aşkı kendilerinden soralım diye dünyamızı da bir an dahi velisiz bırakmıyor. Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Aşkın Sözler'de Ali Yurtgezen hocamızın Aşkı Kimden Sormalı başlıklı Sabuhi'nin bir beytinin şerhiyle karşınızdaydık. Beyti tekrar edip sizlere öyle veda edelim. Bela bezminde geçtim başu candan ey keman ebru. Gel imdi sergüzeşte aşkı başından geçenden sor. Ey keman kaşlı, ben türlü türlü belalar karşısında baştan da candan da geçmeyi göze almışım. Gel şimdi aşk macerasının zorluğunu benim gibi yaşamış birinden sor. İşte sergüzeşti aşkı başından geçenler, her devrin her vaktinde hazır ve nazırlar, onlar bizleri bekliyorlar. Bizler inşallah onların rahmetinden, bereketinden istifade eden kullardan oluruz. Allah-u Teala vatanımızı, milletimizi evliyasız bırakmasın.

Ali Yurtgezen hocamızın şiir şerhlerinden oluşan programımız bu haftada Ahmet Paşa'nın bir beytinin şerhine yer veriyor. Dilerseniz vakit kaybetmeden hem beyti hem de şerhini sizlerle paylaşalım. Can satıp oldu her birisi bir bela müşterisi. Aşk şehrinde budur sanatı dervişlerin. Günümüz Türkçesiyle aşk şehrinde dervişlerin her biri canını satıp karşılığında bela almaya çalışıyor. Onların bütün işi uğraşı budur mealinde bir beyt. Aslında sizler de bu beytin orijinalini okuduğum zaman anladınız ama yine de günümüz Türkçesine çevirmekte fayda var. Efendim, ezelde Adem oğullarının sülbünden kıyamete kadar dünyaya gönderilecek bütün insanların ruhlarına Cenab-ı Mevla şöyle hitap buyurdu. Elestü bi rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlarda bela. Evet, hiç şüphe yok ki sen bizim Rabbimizsin dediler. Aşkın sözleri geçen hafta dinleyenler, Aşkı Kimden Sormalı isimli programımızda aslında yabancı değillerdir. Çünkü geçen haftada buna benzer bir beyt işledik. Orada da bu konulardan bahsediyor idik. Bu programımızda da sanki geçen haftanın bir devamı niteliğinde olan bir program. Devam edecek olursak, Cenab-ı Mevla şöyle hitap buyurdu dedik. Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlarda bela. Evet, hiç şüphe yok ki sen bizim Rabbimizsin dediler. Bu aynı zamanda alemlerin Rabbine her nerede ve hangi şartlar altında olursak olalım, onun uluhiyetini unutmayacağımıza, ona teslimiyetle kulluk edeceğimize,

dair verilmiş bir söz, bir misaktı. Ruhlar alemindeki misakımız bizim Müslümanlığımızın, yani Cenab-ı Hakk'a sadakat ve teslimiyetle kulluğumuzun başlangıcı olduğu kadar aşkımızın da başlangıcıydı. Elis bezminde mutlak cemal sahibi Hak Teala ile mülaki olmanın emsalsiz zevkini, asli vatanda ve huzurda bulunmanın emniyet, itminan ve huzurunu tadan safa halindeki ruhlarımız, evet andıyla birlikte aşk badesini de içmişlerdi. Zaten aşk olmazsa sadakatte, teslimiyette olmazdı. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinin 172. ayeti kerimesinde haber verilen bu hadiste, ister hatırlamamız gereken lafsi bir ahitleşme, ister fıtratımıza yerleştirilen marifetullah kabiliyetine işaret eden temsili bir ifade olarak anlaşılsın. Allahü Teala'ya kulluk hususunda bir misakla kendimizi bağladığımız hakikatini değiştirmez. Bu dünyada o misakın hatırlanması, kulluk mükellefiyetlerimiz kadar sıladaki safa halinin hatırlanmasıdır ki aslımıza duyulan aşk, hasret ve iştiyakı alevlendirir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hem hocası hem veziri olan şair Ahmet Paşa'nın az önce zikrettiğimiz beyti, ki beyti tekrar edelim dilerseniz, can satıp oldu her birisi bir bela müşterisi. Aşk şehrinde budur sanatı dervişlerin. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hem hocası hem de veziri olan şair Ahmet Paşa'nın bu beyti ilk bakışta Elest bezmindeki bela ahdini hatırlayanların bu dünyadaki halini anlatıyor gibi görünüyor. Bela müşterisi olmak evvela ezelde Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz sözün arkasında durmaktır. Bu da Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına harfiyen riayeti, mükellefiyetleri hakkıyla ifayı gerektirir, diyor şerhinde Ali Yurtgezen Hoca. Devam edelim. Arapçada dilimize de geçmiş olan dert, musibet, felaket, imtihan manalarına gelen bir bela kelimesi daha vardır ve olumsuz soruları olumlayarak tasdik etmek için kullanılan bela edatıyla aynı şekilde yazılır. Beyitteki bela kelimesiyle her ikisi de kastedilmiştir. Çünkü mükellefiyetler sürekliliği ve meşakkatiyle nefse ağır gelir ve bela müşterisi olmak bu ikinci manasıyla kulluk vazifelerimizi ifa hususunda her türlü mihneti göze aldıran bir kararlılığa sahip olmaktır. Gerektiğinde candan bile geçmeye kulu seve seve razı eden bir kararlılıktır bu. Evet, yani beyitteki bela kelimesi bizim dilimize geçmiş olan Arapçadan dert, musibet, felaket, imtihan manalarına geliyor. Aynı zamanda da olumsuz soruları olumlayarak tasdik etmek için kullanılan bela edatıyla aynı şekilde yazılıyor. Burada bu beyitte de bu bela kelimesi her iki manada da kullanılmış. Şairin can dediği beşeriyetimizdir. Dünya hayatıdır, nefistir. Kişi dünyalık ihtiyaçlarının veya nefsinin yönlendirmesine rağmen kulluk vazifelerini öne alıyor. İhmalden sakınıyorsa belaya müşteri olduğunu, bunun için candan geçebileceğini ispat ediyor demektir. Allahü Teala'nın lütuf ve inayetiyle insana ebedi saadeti kazandıracak olan böyle bir tavır bu dünyada ancak aşkla, muhabbetle sergilenebilir. Bu sebeple beyitteki aşk şehri ifadesinden muhabbetullahın ispat mahalli olan dünyayı anlamakta beis yoktur. Ahmet Paşa'nın bu beytini tekrar edelim. Can satıp oldu her birisi bir bela müşterisi. Aşk şehrinde budur sanatı dervişlerin. Şuraya kadarki izahat, dervişler de dahil bütün Müslümanlara mahsus temel bir mümin tavrını anlatmaktadır. Halbuki beyitte can satıp belaya müşteri olmak dervişlere mahsus bir sanat olarak ifade edilmiştir. Sanat, kazanç getiren ve kendisiyle iştigal edilen iş, meslek demek olduğuna göre dervişler canları pahasına
bela satın almaya çalışarak daha hususi bir kârın peşinde yahut kendilerine has bir meşguliyetin içindedirler. Onlar zikir ehli olmakla verdikleri sözü her dem hatırlar, ahdine sadık kalmaya, sözünün eri olmaya gayret ederler. Aşk şehri dervişler bahis mevzu olduğunda tasavvuf terbiyesinin verildiği dergâhlardır. Seyri sülükle buralarda kendine gelen, kendini bilen, her dem kendinde olduğu için fıtratındaki misakı duyan, böylece Rabbini bilen hak aşığı dervişler bela misakıyla birlikte o misakın alındığı meclisteki safa halini de hatırlayıp özlemekte, vuslata ermenin çarelerini aramaktadır. Onlar şunu fark etmiştir kıymetli dinleyenler. Bizi asli vatanımızdaki huzurdan mahrum bırakan nefai ilahi olan ruhumuzun aslıyla vuslatını engelleyen, dünyayı bize gurbet eyleyen ve elbette misakımızı da unutturan beşeriyetimizdir. Beşeriyetimizden ve onun taleplerinden, yani kesif olan, fani olan varlıklardan kurtulup ruhumuzu ten kafesinden uçurmayınca elest bezmindeki safvet ve letafete ulaşmanın imkanı yoktur. Bu imkana ölümle kavuşulacaktır ama derviş ölümü beklemeye kail değildir. Ölmeden evvel ölmeye koyulur. Nefis terbiyesinde beşeriyetinin bütün ihtiyaçlarını yok hükmünde gördürecek bir çabadır bu. Son derece meşakkatli, mihnetli bir yoldur. Programımızın sonuna doğru gelirken, nihayetinde dervişin sanatı, zorlu bir yolu usulünce yürümekten ibarettir. Beşeriyetinden ve nefsinin tahakkümünden sıyrılmak üzere, çıktığı çetin yolda her türlü derdi, belayı lütuf bilip, hoşlukla karşılayabildiği, yolun sonuna varmak için badireleri canı pahasına aşma kararlılığı taşıdığı nispette sanatının ustasıdır. Şu fani dünyada bundan daha kazançlı bir sanat yoktur, diyor Ali Yurtgezen hocamız şerhinde. Üstelik bu kadar karlı bir sanatı çırak, yani çera olmak, ki geçmiş bölümlerde de bu konuyu işledik, çırak olmaktan, çera olmaktan bahsettik. Bu işin ustalarından ateş alıp bir uçtan tutuşmak kaydıyla herkesin öğrenip tatbik etmesi mümkündür. O zaman da mümkündü, bu zaman da mümkün. Madem böyledir, fırsatı heba etmemek gerekir, diyor Ali Yurtgezen hocamızın kalemine bereket diyoruz. Yine müthiş bir yazının sonuna geldik. Bizler de buradan sizlere seslendirmeye çalıştık. Can satıp oldu her birisi bir bela müşterisi, aşk şehrinde budur sanatı dervişlerin. Ali Yurtgezen hocamızın şerhlerini yaptığı ve Semerkant dergisinde yayınlanan o güzel yazılarını seslendirip sizlere ulaştırma derdindeyiz. İnşallah bu haftada yine güzel bir beytimiz var. Kadı Burhanettin'e ait beyti hemen okuyalım ve şerhini sizlerle paylaşalım. Sen gemidir bu cihanda, ömür kurmuş badban. Bu denizde aşina bilmeyene yoktur ama. Bu dünyada vücut bir gemidir. Ömür de bu gemide yelken açmış gidiyor. Yüzme bilmiyorsa yol aldığı bu denizde kurtuluşu yoktur. Günümüz Türkçesiyle aktardığımız zaman bir daha tekrar edelim beytimizi. Ten gemidir bu cihanda, ömür kurmuş badban. Bu denizde aşina bilmeyene yoktur ama. Efendim, bu beyit bir ara Kayseri-Sivas mıntıkasında müstakil bir beylik kuran 14. asır şairlerinden Kadı Burhanettin'e ait. İlk bakışta çok bilinen bir tabloyu resmediyor gibi. İnsanın bedeni, maddi vücudu bir gemi, dünyada bir deniz. Ömür dediğimiz şey vücut gemisinin dünya üzerindeki muvakkat bir yolculuğundan ibaret. Fakat eğer gemiyi hedefe doğru yüzdürmeyi bilmiyorsa,

0: kalırsanız batar, helak olursunuz. Dünyanın deniz gibi düşünülmesi hem satından geçip gitmek gerektiğine hem tehlikesine işarettir. Söz konusu tehlike ise fiziki bir ölüm değil, dünyaya gark olarak ebedi saadet yurduna ulaşmaktan mahrum kalmaktır. Yüzme bilmiyorsanız, yani bu dünyanın üzerinden nasıl geçilip gidileceğine dair bir maharet kesbetmemişseniz, sizin için aman yoktur, emniyette değilsiniz demektir. Efendim, beyitteki gemi, deniz, yelken açmak sözleri gibi yüzme de mecazdır. Dünya hayatını ebedi hayata halel getirmeyecek tarzda yaşamayı, imtihanın icaplarına riayeti, sırat-ı müstakim üzere mesafe almayı ifade eder. Allahü Teala insanlara dünya yolculuğunda neyi nasıl yapmaları gerektiğini peygamberleri vasıtasıyla bildirmiş, numune-i imtisal olsun diye salih kullar halketmiş, adeta bize dünya denizinde boğulmadan nasıl yüzeceğimizi öğretmiştir. Bu sebeple beyitte yüzme manasına aşina kelimesi bilhassa kullanılmıştır. Hani beyti tekrar edelim. Ten gemidir bu cihanda ömür kurmuş badban, bu denizde aşina bilmeyene yoktur eman, diyor Kadı Burhanettin. Beyitte yüzme manasına aşina kelimesi bilhassa kullanılmıştır, diyor Ali Yurt Gezen hocamız şerhinde. Bu Farsça kelimenin yüzme dışında bizde daha çok bilinen ve birbiriyle irtibatlı iki manası vardır. Bilinmesi gereken şey manasında kullanılıyor aşina. İkincisi de tanıdık, bildik kimse, dost manasında. Eski şiirimizde bazen böyle farklı gibi görünen manaların hepsi birden aynı zamanda kastedilir. Böylece asıl anlatılmak istenen bütün yönleriyle kuşatılarak daha kuvvetli bir tarzda verilirdi. Burada da böyle yapılmış, deniz benzetmesinden hareketle önce yüzme bilmenin zarureti ihsas edilmiş, sonra bilinmesi gereken şey manasıyla meseleye mücerret bir umumiyet kazandırılmıştır. Öyle ya, her ne yapıyorsanız o şeyin icap ettirdiği bilgi ve maharete sahipseniz eğer muvaffak olabilirsiniz. Evet efendim, devam edelim. Dünya üzerinden badiresiz geçmenin de usul, erkan ve bilgisi vardır. Ancak bizi seven, hayrımızı isteyen bir dost olmalıdır ki bütün bunları bize öğretsin yahut talim etsin, diyor şerhinde Ali Yurt Gezen Hoca. Aşinanın dost manası burada öne çıkmaktadır. Herhangi bir müşkülde size neyi nasıl yapacağınızı salık vermeyen bir dostunuz yoksa işiniz yaman demektir. Onun için ikinci mısra, bu denizde kendisine yardım edecek hakiki dostu bilmeyene kurtuluş yoktur şeklinde de anlayabiliriz. Ten gemidir bu cihanda ömür kurmuş badban, bu denizde aşina bilmeyene yoktur aman. Dost kimdir peki? Yani bizi dünyaya dalıp mahvolmaktan kurtaracak kimdir? Farsça olan dost kelimesi Arapça'da, bu arada Kur'an-ı Kerim'de veli kelimesiyle karşılanır. Dosta nazaran daha şümüllü olmakla beraber veli kelimesinin bütün manaları bir şekilde muhabbete, yardıma, iyiliğe, korumaya, kayırmaya, işleri liyakatle yürütmeye dayanır ve bu tedaileriyle her zaman bir dostluğa işaret eder. Teferruata girmeyelim. Velayetin Türkçe meallerde umumiyetle dostlukla karşılandığını hatırlatıp dost kimdir sualine kitaptaki cevabı aktaralım. Sizin dostunuz, veliniz Allah, onun elçisi ve iman edenlerdir. Maide suresi 55. ayeti celilenin mealinde. Ayetteki iman edenlerden müttaki kulların, Allah dostlarının, mürşidi kamillerin anlaşılması gerektiği tefsiri yapılmış, böylelerine veli yahut evliyaullah denmesi bu sebepledir denilmiştir. Ayetteki dostlar bir çokluğu veya kesreti değil, bir silsileyi, vesile zaruretini ifade eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Evliyaullah'ın Cenab-ı Hak'la velayet rabıtasını izaha lüzum yoktur. Şimdi ikinci mısra bir daha okuyalım. Bu dünya denizinde kul Allah'ı, peygamberi veya kamil mürşitleri bilmiyorsa onun için kurtuluş yoktur. Dost olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veya Evliyaullah'tan hangisi kastedilirse kastedilsin, silsile gereği bunların her ikisi de Allahu Teala'ya racidir. Bununla beraber bu beyitte hususen Resul-i Ekrem'e işaret vardır. Zira bir yardım ihtiyacını, emniyet talebini yahut tehlike karşısında korku ve sakınmayı ifade eden aman nidası ebced hesabıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ismi şerifi olan Muhammed ismi şerifine denk düşer. Öte yandan aman yani eman, emniyette ve masum olma manasıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittibaın neticesi addedilmiştir kıymetli dostlar. Evet efendim, tasavvufta böyle incelikler gözetilir, şikayet sadedinde nida edilecekse ya lafz-ı celalin kısaltılmışı olan ah ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den istimdad için aman denilmesi tembihlenir. Yaman dedenin aman lafzı senin ismi şerifinle müsavidir. Anın için aşıkın zikri amandır ya Resulallah beytinde de bu anlayış dile getirilir. Dünya denilen tehlikelerle dolu bu denizden geçip vücut gemimizi sahili selamete çıkarmak istiyorsak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi unutmayacağız diyor Ali Yurt Gezen hocamız şerhinde. Onu unutmak demek bizim için aman yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir dost yok demektir maazallah. Böyle bir yok sayma veya cehaletse tam bir felakettir. Zerre kadar kurtuluş ihtimalinin kalmaması demektir. Yazımızın sonunda biz de dua mahiyetinde aman ya Resulallah diyerek beytimizi tekrar edip bitirelim programımızı. Ten gemidir bu cihanda, ömür kurmuş badban, bu denizde aşina bilmeyene yoktur eman diyor. 14. asır şairlerinden Kadı Burhanettin'e ait bir beyti şerh etmiş Ali Ürkezen Hoca. Bizler de sizlere aktarmaya çalıştık. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Aşkın Sözler programının bu haftada sonuna geldik. Haftaya başka bir beyitle, başka bir şerhle karşınızda oluncaya dek zatınıza hoş bakın, Allah'a ısmarladık.
1: Aşkın Sözler. Murat Gökşen. Aşkın Sözler. Aşkın Sözler.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk. Gaf ve Zariyat sureleri.

مُسْلِمِينَ. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz.

0: Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 2848 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.

Minhacül Abidin'den, İmam-ı Gazali Hazretleri'nin kitabından kulun karşısına çıkan engellerden bahsettik. Bunların dünya, insanlar, şeytan ve nefis olduğunu inceledik. Ve nefis konusunda İmam-ı Gazali Hazretleri nefsin çaresinin takva olduğunu, nefsi takva gemiyle gemlerse insan kurtuluşa ereceğini söyledi. Bunun da pratikte nasıl uygulanacağı konusunda mevzusuna gelince de 5 uzuvdan bahsetti. Bunların takvalı olmasıyla birlikte tüm vücudun takvalı olacağını ve insanın bu şekilde nefsini kontrol altına alacağını bildirdi. Bu 5 uzuv ilk etapta göz, sonra kulak, sonra dil ve 4.'sü de kalp. Biz bugün 5.'si de mide. Biz bugün inşallah kalp ve onun takvasına değineceğiz. İmam-ı Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor: ey ibadet yolcusu, kalbini korumak, onu ıslah etmek ve güzel bir hal kazanması için bütün gücünle çalışmalısın. Saydığımız organlar içinde kalp tehlikesi en fazla, etkisi en çok, durumu ve önemli ve ıslahı en zor olan organdır. Kalbin önemini ikna edici 5 esas altında inceleyeceğiz. 1. esas, Cenab-ı Hak şöyle buyurur: Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Diğer bir ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyurur: Allah kalplerinizde olanı bilir, Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Diğer bir ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor: şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Kulların kalplerinden geçenlerini bildiğine dair ayetler pek çok yerde tekrar tekrar geçer. Aklı başında olan kişiler için kulların yaptıkları ve kalplerinden geçirdikleri her şeye alim ve habir, yani haberdar olan yüce yaratıcının muttali olduğunu bilmeleri yeterlidir. Zira açık ve gizli her şeyi bilen birinin huzurunda bir takım şeyler yapmak oldukça tehlikelidir. Onun için kalbinden geçirdiklerine dikkat etmelisin, buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. 2. esas, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur: Cenab-ı Hak sizin yüzlerinize ve ciltlerinizin rengine bakmaz. Sadece kalplerinize ve amellerinize bakar. Öyleyse kalp Cenab-ı Hakk'ın nazargahıdır. Doğrusu şunu yapan kimselere şaşmak gerekir. İnsanların bakışlarına hedef olan yüzlerini, kendilerini gibi yaratılmış kimseler bir ayıplarını görmesin diye yıkarlar, pisliklerden ve kirlerden temizlerler, ellerinden geldiğince yüzlerini süsleyerek ve ona özen gösterirler. Fakat aynı kişiler Rabbül Alemin'in nazargahı olan kalplerine gerekli ihtimamı göstermezler. Oradaki kirlere, pisliklere, kusurlara ve kötülüklere Cenab-ı Hakk'ın muttali olmaması için kalplerini temizleyip, süsleyip pırıl pırıl bir hale getirmezler. Tam tersine kalplerine her türlü çirkinlik, rezalet ve pisliklerle doldururlar. Kalpleri öyle bir hale gelir ki eğer içindekilere herhangi bir insan vakıf olsa yanından kaçıp uzaklaşır veya onu yanından kovar. 3. esas, kalp bir ülkenin kralı, herkesin itaat ettiği başkanı, diğer bütün organlar ise onun tebaası yerindedir. Kendisine uyulan kimse doğru olursa, uyan kimseler de doğru olur. Başkan istikamet üzere olursa, halkı da istikamet üzere olur. Resul-i Zişan Efendimizin aleyhissalatü vesselam şu hadisi tam bu konu için söylenmiş gibidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: vücudun içinde bir et parçası vardır. Eğer o doğru olursa bütün vücut doğru olur. Eğer o bozuk olursa bütün vücut bozuk olur. Dikkat edin, o et parçası kalptir. Bütün vücudun ıslahı ve doğruluğu kalbe bağlı olduğuna göre ona gereken önemi verip ıslah edilmesi gerekir. 4. esas, kalp kulun sahip olduğu bütün değerleri, değerli mücevherlerin ve önemli manevi değerlerin hazinesidir. Bunların birincisi ve en değerlisi dünya ve ahiret saadetine vesile olan marifetullahı, yani Allah-u Teala'yı hakkıyla tanımayı sağlayan akıldır. Bunun arkasından ilerlemeyi ve Allah katında derece kazanmayı sağlayan basiret gelir. Bundan sonra da ibadetlerin makbul olabilmesi için gerekli olan ve ebedi hayatı ilgilendiren sevapları kazanmaya vesile olan halis niyet gelir. Sonra diğer insanlar arasında kişinin şeref ve itibarını arttıran ilim ve hikmetler,
faziletli bir insan olmasını sağlayan güzel ahlak ve övülen hasletler gelir. Bu saydıklarımızın hepsini geniş ve ayrıntılı olarak Esrar-ı Muamelat-ı Din isimli kitabımızda açıkladık. İnsan böylesine kıymetli bir hazinenin değerine layık bir şekilde onu kirlerden ve tehlikelerden koruması, hırsızlardan ve yol kesicilerden muhafaza etmesi, buna ilaveten en güzel süslerle süslemesi ve değer vermesi gerekir. Böyle yaparsa o değerli pırlantalara pislik bulaşmaz. Allah korusun, düşmanların ellerine geçmez. Beşinci esas, kalp üzerinde iyice düşündüğümde diğer organlarda bulunmayan beş özelliğin onda bulunduğunu gördüm, buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Birinci özellik, düşman kalbi ele geçirmeye çalışıyor. Her türlü gailelerle sürekli ona karşı hamle yapmakta. Şeytan da insanın kalbi üzerinde oturmuş gaflet anını bekliyor. Kalp ilham ve vesveselerin mekanı, melek ve şeytan gibi iki davetçi tarafından sürekli kapısı çalınmakta. Bu başka hiçbir organda yok. İkinci özelliği, kalbin meşguliyeti oldukça fazladır. Akıl ve hevai nefs oradadır. Orası iki rakip ordunun savaş alanıdır. Bir tarafta heva ve askerleri, diğer tarafta ise akıl ve askerleri bulunuyor. Bu sebeple kalp sürekli bir muharebe meydanı, ölüm kalım mücadelesinin mekanı ve rakiplerin çekişme alanıdır. Böylesine mühim bir noktanın dikkatlice korunup gözetilmesi, güvenliği konusunda gaflete düşülmemesi gerekir. Üçüncü özellik, kalbin karşı karşıya kaldığı tehlikeler oldukça fazladır. Bir ok gibi öldürücü fikirler gece gündüz oraya yağmur gibi yağmaya devam eder. İnsan bunlara engel olamaz. Kalp iki göz kapağı arasında bulunan göze benzemez. Göz kapaklarını kapatmakla veya boş bir mekanda olmakla ya da gözlerin bir şey görmediği karanlık bir gecede gözler bütün tehlikelerden selamettedir. İki dudakla dişler arasındaki bulunan dile de benzemez kalp. Dili hapsedip susturmaya gücün yeter ama kalbe devamlı tehlikeli fikirler üşüşür. Bir an bile onlara ne engel olmak ne de onlardan korunmak mümkündür. Bunun yanında nefis de hemen o kötü fikirlere uymak ister. Hasılı bu tehlikelerden kurtulmak çok zorlu bir iş olup insanı dermansız bırakır ve büyük mihnetlere sokar. Dördüncü özellik, kalpte bulunan manevi hastalıkların tedavisi güçtür. Bu hastalıklar senin için gayıptır. Elle tutulup gözle görülmez. Ancak seni tehlikeye maruz bıraktığında onları hissedebilir, farkına varabilirsin. Bundan dolayı büyük bir gayretle, ince bir dikkat ve riyazetle mükemmel bir şekilde bu hastalıkları tam olarak araştırıp tespit etmek gerekir. Beşinci özellik, kalp çok süratli olarak halden hale geçtiği için afetler de ona çok çabuk gelir. Kalp için kaynamakta olan bir tencerenin kapağından daha hareketli derler. Şair şöyle der, kalp çok değiştiği için bu ismi almıştır. Fikirler insanı halden hale sokar. Allah korusun, kalbin sürçmesi, doğruluktan sapması çok büyük bir felaket. Böyle bir tehlikeye düşmek katlanılmaz bir zorluk ve afettir. Bunu başlangıç seviyesi kalp katılığı veya kalp kasveti ve Allah-u Teala'dan başkasına meyil, sonu ise Allah korusun küfürdür. Cenab-ı Hakk'ın iblisle ilgili şu kavlini duymadın mı? O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı. Böylece kafirlerden oldu. Onun kalbinde kibir vardı. Kibir onu Allah'tan yüz çevirmeye ve açık bir küfre sevk etti. Cenab-ı Hak yine şöyle buyurur. Fakat o dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Zaten onun kalbinde hevasına meyletme ve uyma isteği vardı. Bu da onu çirkin günaha işlemeye itti. Şu ayete de kulak ver. Yine ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz ve onları şaşkın olarak azgınlıkları içerisinde bırakırız. Ey saadet yolcusu! Bütün bu manalar sebebiyle Allah'ın has kulları kalpleri için çok korkarlardı. Onun için ağlar, kalplerinin sapmaması için büyük gayret gösterirlerdi. Allah-u Teala bu kimseleri şöyle vasfeder. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Allah-u Teala bizleri de sizleri de ibret alanlardan, tehlikelere dikkat edip korunanlardan,
kalplerini güzel bir şekilde ıslah etmeyi başaranlardan eylesin. Bu anlattıklarımızdan kalbin çok önemli olduğu anlaşıldı. Şimdi kalbin nasıl ıslah edileceğini, onun maruz kaldığı afetleri, bozulmasına sebep olan hususları açıklayalım. Böylece salikler de gösterilen yolda yürüyüp başarılı olabilsinler. Bilmelisin ki bu konuların ayrıntıları bu kitabın hacmine sığmayacak kadar geniştir. Ahiret alimleri bu önemli konulardaki incelikleri ortaya çıkarmak ve tasnifini yapmak için diğer konulara göstermedikleri bir titizlik göstermişlerdir. Buna göre 99 güzel huya sahip olması ve bunların zıttı olan 99 kötü huydan uzak durması gerekir demişlerdir. Bundan sonra da bir o kadar yapılması gerekli fiiller ve kaçınılması gerekli davranışlar vardır. Allah'a yemin ederim ki dinine önem veren, gaflet uykusundan uyanarak kendine gelen kişiler için bunları elde etmek ve uygulamak Allah'ın yardımıyla pek zor değildir. Kalbin bu garip hallerini bir nebze İhya-ül Müddin isimli kitabımızda açıkladık. Bu konuyu tam ve ayrıntılı bir şekilde tedavi yollarında göstererek Esrar-ı Muamelat-ı Din isimli eserimizi anlattık. Bu eser sırf bu konulara tahsis edilmiş müstakil bir kitaptır. Fakat bu eser ilimde mesafe almış kimseleri için yazıldığından herkes ondan yararlanamaz. Şimdi bu kitapta anlatacaklarımız ise hem alimlerin, hem halkın, hem de güçlülerin ve zayıfların faydalanacağı özelliktedir. İbadet konusunda kalbin tedavisi için gerekli olan, kendisine mutlaka ihtiyaç duyulan olmazsa olmaz denilebilecek esaslara baktığımızda şunlarla karşılaşırız. Bunlar dört temel esas olup abidlerin en zayıf noktaları ve tehlikeye düştükleri noktalardır. Bunlar kalpler için fitne ve nefisler için de musibettir. İnsanların kalplerini ve nefislerini iyiliklerden alıkoyar ve kötülüklere sebep olur. İyilikleri ifsat edip boşa çıkarır. Bu dört büyük afetin karşılığında da abidleri ayakta tutan, ibadetlerinin intizamını ve kalplerinin ıslah olmasını sağlayan dört temel esas vardır. Bu bahsedilen dört afet, birincisi uzun emel, ikincisi acelecilik, üçüncüsü haset, dördüncüsü kibir. Güzel hasletler ise kısa emel, işlerde teenni, insanlara nasihat, tevazu ve huşudur. Kalbin ıslah olmasına veya fesada uğramasına sebep olan esaslar bunlardır. Bunlar bütün işlerin mihverini oluşturan ince noktalardır. Ey saadet yolcusu, o halde sen de bu afetlerden

sakınmak ve güzel hasletleri elde etmek için gayret göster. Bunlar sana azık olarak yeter ve inşallah maksadına kavuşursun. Şimdi bu afetleri veciz ve ikna edici ifadelerle açıklayalım. Kalbi fesada uğratan birinci afet neydi? Uzun emel. Uzun emel, her hayrın ve ibadetin önünde engel, her türlü şerrin ve fitnenin de davetçisidir. O insanları çeşit çeşit belalara sürükleyen amansız bir hastalıktır. Uzun emel sahibi şu dört kötülüğe, uzun emel sahibini şu dört kötülüğe iter. Birincisi ibadeti terk ve ibadette tembelliğe iter. Bu kişi ileride yaparım. Önümde uzun günler, yıllar var. İbadeti kaçırmış sayılmam diye düşünür. Davud-u Tahi Hazretleri Kudsesi Ruhu ne güzel söylemiş. Allah'ın vaat ettiği azaptan korkanlar için uzaklar yakın olur. Uzun emel sahiplerinin ameli ise kötü olur. Yahya bin Muaz Er-Razi rahmetullahi aleyh der ki, uzun emel her hayra engel, hırs da doğruluğa manidir. Sabır zafere eriştirir, nefis ise her türlü şerre sürükler. Uzun emelin ikinci, insanı ittiği ikinci tehlike, tövbenin terki ve ertelenmesidir. Uzun emelin ikinci tehlikesi, tövbenin terkine ve ertelenmesine sebep olmasıdır. Bu kişiler, sonra tövbe ederim, henüz gencim, önümde geniş bir zaman var, yaşım henüz çok fazla değil, nasıl olsa tövbe yapmak elimde, istediğim zaman tövbe ederim derler. Fakat böyle düşünen kişilerin çoğunu ölüm, günahlarında ısrarlı oldukları halde gafil avlar, kendilerini düzeltip ıslah edemeden ecel onları kapıverir. Üçüncü tehlikesi, dünyaya bağlılık ve ahireti unutturmasıdır. Uzun emel hırsla dünyaya bağlanmaya, dünyalık biriktirmeye ve ahireti unutmaya sebep olur. Uzun emel sahipleri, yaşlanınca yoksul duruma düşüp başkalarına muhtaç olmaktan korkarım. Belki o zaman çalışıp kazanacak gücüm olmaz. İleride hastalık, yaşlılık ve yoksulluk hallerim için mutlaka fazladan dünyalık biriktirmeliyim diye düşünürler. Buna benzer gerçekler onları dünyaya fazla rağbet göstermeye, rızık için hırsla dünyaya bağlanmaya tahrik eder. Uzun emel sahibi gelecekle ilgili olarak ne yiyeceğim, ne içeceğim, ne giyineceğim. İşte kış geldi, sonra yaz gelecek, benim bir şeyim yok. İhtiyarlıkta ihtiyaçlar daha çok olur. İlerisi için azık biriktirmeliyim. İnsanlara muhtaç olmamak için hazırlık yapmalıyım der. Bu gibi kuruntular kendisini dünyalık biriktirmeye, bütünüyle dünyaya yönelmeye sevk eder. Sürekli mal biriktirir. Biriktirdiği maldan zekat ve sadaka namına kimseye bir şey vermez. Uzun emel sahibinin en azından kalbi meşguldür, vaktini öldürür. İnsana bir faydası olmayan çaba ve tasaların artmasına sebep olur. Ebu Zer radıyallahu anhu şöyle der. Erişemediğim günlerin tasası beni mahvetti. Erişemediğim günlerin tasası beni mahvetti. Ona bu nasıl olur ey Ebu Zer dediler. Arzu ve emelim ecelimin ötesine uzandı diye cevap verdi. Yani uzun emelli insanın kalbi meşgul olur. O anki vaktini, o an yapması gereken işlerle yapamaz. Gelecek endişesiyle, işte yaşlılık endişesiyle vesaire o anını mahveder. Dördüncü tehlike nedir? Kalbin katılaşması ve ahireti unutmasıdır. Uzun emel insanın kalbini katılaştırır ve ahireti unutturur. Bu kişiler ölümü ve kabre gireceklerini hiç akıllarına getirmezler. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurur ki, sizin için en çok iki şeyden korkarım. Uzun emel ve hevaya uymak. Dikkat edin, uzun emel ahireti unutturur, hevai nefse uymak da haktan uzaklaştırır. Uzun emel sahibinin düşüncesi, kalbini meşgul eden temel meseleler dünyalık, mal mülk, maişet konuları, insanlarla bol bol konuşmak ve benzeri şeylerden oluşur. Bunlar da kalbi katılaştırır. Kalbe incelik kazandıran, onu saflaştıran şeyler ölüm, kabir hayatı, sevap ve azap gibi ahiret ahvalini hatırlamaktır. Eğer bunlardan bir eser olmazsa kalp nasıl incelik, nicelik kazanır ve saf bir hale gelir? Cenab-ı Hak buyurur ki, onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı.

Demek ki insanın emeli ne derece uzarsa bunun tersine olarak taati azalır. Tövbeyi erteler ve günahları artar. Dünyaya karşı hırsı şiddetlenir, kalbi kararır, akıbetini unutur ve gaflete dalar. Sonunda ise şayet Allah-u Teala'nın merhamet etmezse Allah korusun ahiretini kaybeder. Ahiretini kaybetmekten daha kötü bir durum olabilir mi? Hangi felaket bundan daha büyük olabilir? Bütün bunlar uzun emel sebebiyle başa gelmektedir. Fakat kısa emelli olur. Hiç beklemedikleri bir anda ölümün yakaladığı akranlarının ve arkadaşlarının hallerini ve belki de kendi halinin de onlar gibi olabileceğini düşünürse ölüme ne kadar yakın olduğunu görür ve uzun emelden kurtulur. Nefsine şöyle der: ey aldanmış nefsim, uzun emelden sakın. Ve Avn bin Abdullah'ın rahmetül aleyh şu sözünü hatırla: nice kimseler vardır, bir güne başlarlar, bitiremezler. Yarını beklerler, kavuşamazlar. Eğer siz eceli ve ne kadar çabuk geldiğini görseydiniz, uzun emelden ve onun aldattığı şeylerden nefret ederdiniz. İsa aleyhisselamın şu sözünü işitmedin mi? Dünya 3 günden ibarettir. Birincisi dün, artık geçmiştir. Ondan elinde bir şey kalmamıştır. İkincisi yarın, ona erişip erişemeyeceğini bilmiyorsun. Üçüncüsü bugün, içinde bulunduğun zaman, onu ganimet bil, değerlendir. Ebu Zer radıyallahu anhu şöyle der: dünya hayatı 3 saatten ibarettir. Birincisi geçen saat, ikincisi içinde bulunduğun saat, üçüncüsü yetişip yetişemeyeceğini bilmediğin gelecek saat. Senin gerçekte sahip olduğun sadece içinde bulunduğun saattir. Zira bir sonraki saate erişemeden ölmek mümkündür. Hazreti Ebu Bekir el-Verrak rahmetullahi aleyh şöyle der: dünya hayatı 3 nefesten ibarettir. Birincisi geçmişte kalmış, ne amel işledinse işlemiş olduğun nefes. İkincisi hala yaşamakta olduğun nefes. Üçüncüsü erişip erişemeyeceğini bilmediğin gelecek nefes. Nice nefes alanlar vardır. Aldıkları son nefesi geri vermeden ansızın ölüm onları yakalamıştır. Öyleyse gerçekte senin sahip olduğun sadece 1 nefesten ibarettir. Ne bir gün ne de 1 saat. 1 nefesi bile geçirmeden Allah'a Celle Celaluhu taate ve tövbeye yönel. Belki de 2. bir nefese erişemeden ölüm seni yakalar. Rızık konusunda da böyle düşünerek fazlaca üstünde durmamak gerekir. Belki de ilerisi için düşündüğün o rızka ihtiyaç duyacak kadar yaşamayacaksın. Dolayısıyla onun için harcadığın vakit zayi olacak. Gösterdiğin çaba da boşa gidecektir. Demek ki insanın 2. bir gün, 2. bir saat, 2. bir nefes için gösterdiği çaba neredeyse boşa çıkmaktadır. Çünkü onlara ulaşma garantisi bulunmamaktadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına söylediği şu sözler üzerinde iyice düşünmek gerekir. Sizler Usame'nin radıyallahu anhu 3 ay sonra eline geçecek bir ürüne müşteri olmasına hayret etmiyor musunuz? Sizler Usame'nin radıyallahu anhu 3 ay sonra eline geçecek bir ürüne müşteri olmasına hayret etmiyor musunuz? Vallahi ben bir adım atmadım ki onu yerden kaldırmadan ağzıma bir lokma koymadım ki onu yutmadan bana ölümün geleceğini düşünmüş olmayayım. Nefsimi, canımı kudret elinde tutana yemin ederim ki size vaat olunan ölüm, kıyamet mutlaka gelecektir. Ondan asla kurtulamayacaksınız. Ey saadet yolcusu, bu ikazlarımız üzerinde düşünür ve bunu bir alışkanlık haline getirirsen Allah'ın izniyle kısa emelli olursun. O zaman nefsinin ibadete giriştiğini, tövbe etmekte acele ederek günahlardan kurtulmaya çalıştığını, dünyalıklardan yüz çevirdiğini görürsün. Bunlar sayesinde kıyamet günü vereceğin hesabın kolaylaşır. Sürekli ahiret gününü, o günün dehşetini düşünürsün. Her an ve her nefes bunları hayalinde canlandırırsın. Bu düşünceler kalbindeki kasveti giderir. Onun yerini saflık ve rikkat alır. Allah korkusunun şuuruna varır. Ona karşı haşyet duymaya başlarsın. İbadet hayatın düzene girer. Allah-u Teala'nın istediği gibi olur. Akıbetinin

hayırlı olacağına dair umudun kuvvetlenir. Ahirette muradına nail olursun. Bütün bu güzelliklere Allah-u Teala'nın inayetiyle kısa emel sayesinde erişebilirsin. Anlatıldığına göre Zürare bin Ebi Evfa'yı rahmetullahi aleyh ölümünden sonra rüyada görmüşler ve sormuşlar. Sizce en değerli amel hangisidir? Kadere rıza göstermek ve kısa emel diye cevap vermiş. Zürare bin Ebi Evfa rahmetullahi aleyh tabiinin büyüklerinden büyük abid bir zat vefat ediyor. Onu rüyada görüyorlar, soruyorlar. Efendim, en güzel, sizce en değerli amel hangisidir? Buyuruyor ki, kadere rıza göstermek ve kısa emelli olmak. Ey kardeşim, kendine şöyle bir bak. Uzun emel sahibi olup olmadığını iyice araştır. Zira nefsi ve kalbi ıslah etmek için bu konu oldukça önemlidir. Başarı, lütfu ve rahmetiyle Cenab-ı Hak'tandır. Kalbin ikinci hastalığı neydi? Haset. Haset, ibadetleri ifsat eden, yani yapılan ibadetleri boşa çıkaran, onların sevaplarını zayi eden. Haset nedir? İnsanı günaha iten bir illettir. Bu öyle bir hastalıktır ki avam ve cahiller bir yana, hafızlar ve alimler bile bu hastalığa müptela olurlar. Bu hastalığa yakalananların sonu felaket ve cehennemdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Altı sınıf insan, altı kötülük sebebiyle cehenneme girer. Araplar, ırkçılık, yöneticiler, zulüm, köy yöneticileri, kibir, tüccar, aldatma, köylüler, cehalet ve alimler, haset yüzünden. Alimleri bile cehenneme sürükleyecek kadar tehlikeli olan bir bela, her bakımdan uzak durulmaya layıktır. Hasedin kötülükleri nelerdir? Birincisi, ibadetleri mahveder. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir. İkincisi, günahlara ve kötülüklere sebep olur. Vehb bin Münebbih rahmetullahi aleyh şöyle der. Haset edenin üç özelliği vardır. Huzurunda bulunduğu zaman dalkavukluk yapar, arkandan gıybet eder ve birinin başına gelen musibetle alay eder, sevinir. Ben derim ki, Cenab-ı Hakk'ın hasetçilerin şerrinden kendisine sığınmamızı emretmesi, sana hasedin kötülüğünü göstermeye yeterlidir. Ayet-i kerimede, ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden alemlerin Rabbine sığınırım de. Değil mi? Her zaman okuduğumuz Sure-i Celil, Felak Suresi. Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden alemlerin Rabbine sığınırım de diye Allah-u Teala ayet-i kerimede emir buyuruyor. Görüldüğü gibi Cenab-ı Hak kovulmuş şeytanın ve sihirbazın şerrinden kendisine sığınmayı emrettiği gibi hasetçilerin şerrinden de kendisine sığınmayı emretmektedir. Şöyle iyice bir düşün. Acaba hasetçilerden başka şeytan ve sihirbazla şerleri bir tutulan ve onlara karşı alemlerin Rabbinden başka sığınacak bir yardımcı bulunmayan bir şer var mıdır? Bu arada haset nedir? Haset, bir nimetin o nimetin bulunduğu kişiden çıkmasını temenni etmektir. Ve o nimetin kendisine verilmesi önemli değildir. Hasetçi ne yapıyor? Falanca da bir nimet var. İşte adamın güzel bir arabası var, güzel bir evi var vesaire. Bunun hasetçinin temennisi nedir? O nimetin o kişinin elinden çıkmasını istemesi. İşte arabası, ya inşallah kaza yapar da elinden çıkar. İşte evi güzel, inşallah evi yanar. Bunu temenni etmesi, bu hasettir. Ha, ve demiyor yani o ev, araba veyahut da herhangi bir nimet onun elinden çıksın bana gelsin demiyor. Onun elinden çıksın. Başına bir bela gelsin, işte biri hırsız çalsın vesaire vesaire diye temenni etmesi hasettir. Hatta şöyle bir rivayet vardır, anlatılır. Bir gün şeytan Firavun'un kapısını çalar. Firavun der ki, kim o? Şeytan Firavun'un kapısını çalıyor. Firavun diyor ki, kim o? Şeytan alaylı bir şekilde, ya hem ilahım diyorsun hem kapının arkasındakini bilmiyorsun. Sen ne biçim ilahsın diyor. Şeytan böyle bir düşman. Adamı hem saptırır hem bir de alay eder. Sonra Firavun demiş ki, ya senden benden daha kötüsü var mı demiş ya. Senden benden daha kötüsü, daha alçağı var mıdır? Birim sen Allah'a ilk isyan edensin. Bense kul olduğum halde ilahlık taslıyorum. Şeytan demiş ki, var. Yahu demiş, senden benden daha kötüsü nasıl olur? Demiş, benim her işimde bana yardımcı olan bir adam vardı.
Bir gün bu adama dedim ki, dile benden ne?

dilersen. Her işimde bana yardım ediyor. Bir günde ben ona dedim ki dile benden ne dilersen. Adam bana dedi ki komşumun bir ineği var. Sözüm meclisten dışarı. Onu öldür. Şeytan dedim ki diyor ben onu o ineği öldüremem ama istiyorsan sana 10 tane inek getireyim. Demiş yok o ineği öldür. İşte bu hasetçi bizden daha kötü diyor şeytan. Haset böyle bir şey. Allah-u Teala'nın sığınmamızı emrettiği bir hastalık. Bu haset başka neye sebep olur? İnsanın faydasız yorgunluğa ve tasaya kapılmasına sebep olur. Haset, insanı boşu boşuna yormak ve tasa vermekle kalmaz. Ayrıca günaha ve kötülüğe sokar. İbn-i Semmak rahmetullahi aleyh der ki, haset edenden başka zalime benzeyen bir mazlum görmedim. Hasetçinin nefsi hakir, aklı karışık ve sürekli keder içindedir. E o nimet adamın elinden çıkmadığı müddetçe bu hasetçi ne yapıyor? Kafayı yiyor tabii ki. O yüzden nedir? Bu ahlaksızlık, bu hasetinden dolayı zaten nefsi akirdir, aklı karışıktır. Sürekli o elindeki nimetin çıkmasını isteyen kişidedir ve sürekli keder içindedir. Çünkü nimet hala onun elindedir. Ama hasetçi neyi bilmesi lazım? Haset niçin bu kadar tehlikeli? Çünkü haset etmek demek düşünüldüğü zaman Allah-u Teala'nın taksimatına isyan etmek demektir. Rezak-ı mutlak kimdir? Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla ona o nimeti veren kimdir? Allah'tır. E sen o nimet onda diye buna karşı çıkman ne demektir? Allah-u Teala'nın taksimatına razı olmaman demektir. Allah-u Teala'nın işine karışmak demektir. Bu hadsizlik karşılığında Allah-u Teala her türlü belayı verir. Kalbi meşgul olur, aklı karışık olur, nefsi hakir olur. Sürekli bir keder içinde olur. Bu haset başka neye sebep olur? Basiretin körelmesine sebep olur. Haset kalbi öyle köreltir ki neredeyse Allah-u Teala'nın emrinden hiçbirini anlamayacak duruma gelir. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh der ki, takvaya erişmek istersen susmayı tercih et. Elindekini korumak istersen dünyaya karşı hırslı olma. İnsanların dilinden kurtulmak istersen kötü söz söyleme. Anlayış ve basiretinin güçlü olmasını istiyorsan haset etme. Başka neye sebebiyet olur? Mahrumiyet ve başarısızlık. Haset eden muradına eremez. Allah-u Teala'nın yardımına nail olamaz. Hatim-i Esam rahmetullahi aleyh der ki, insanlara kötülük besleyen dindar olamaz. Ayıplayan abid olamaz. Dedikoducu güvende olamaz. Haset eden yardım görmez. İnsanlara kötülük besleyen dindar olamaz. Ayıplayan abid olamaz. Dedikoducu güvende olamaz. Haset eden yardım görmez. Ben derim ki, diyor İmam-ı Gazali Hazretleri, muradı Allah-u Teala'nın mümin kulları elindeki nimetin sona ermesi olan hasetçi kişi nasıl muradına erebilir ki? Düşmanları Allah-u Teala'nın mümin kulları olduğu halde o kişi düşmanlarına karşı nasıl yardım görebilir? Ebu Yakup ne güzel söylemiş. Allah'ım kullarına verdiğin nimetlerin tamam oluncaya kadar bize sabır ver. Onların hallerini bize güzel göster ki haset etmeyelim. Haset ibadetlere ifsat etmekte, günahlarını ve kötülüklerini arttırmakta, iç huzurunu ve basiretini gidermektedir. Düşmanlarına karşı yardım görmene ve istediğini elde etmene engel olmaktadır. Acaba hangi hastalık bundan daha fazla tedaviye muhtaçtır? Öyleyse nefsini bu hastalıktan tedavi edip mutlaka kurtarmalısın. Başarı Allah'tandır. Kalbin bir diğer hastalığı nedir? Acelecilik. Acelecilik ve sabırsızlık kötü ahlak ile birlikte insanın hedefine varmasına engel olur. İnsanı günaha düşürür ve dört büyük afete sebep olur. Abidler hayır ve istikamette derece bakımından yükselmek ister ve bunun için gayret gösterirler. Bazen buna bir an önce erişmek için acele ederler ama istedikleri şeyin henüz vakti gelmemiştir. Elde edemeyince de ya gevşeklik gösterir, ümitsizliğe kapılır, çalışmayı terk ederler ve o derece mahrum kalırlar. Ya da bir an önce ulaşmak için aşırı derecede gayret gösterirler, nefislerini yorarlar fakat yine o dereceyi elde edemezler. İfrat ile tefrit arasında bir yol tutmak gerekir. Çünkü ifrat da tefrit de aceleciliğin bir sonucudur. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Bizim şu dinimiz çok metindir. Onda rıfkla yani yumuşaklıkla yürüyün. Zira hayvanını yorup aciz bırakan kişi ne yol alabilir ne de hayvanının sırtını rahat bırakır. Bu hadis-i şerif bir şeyi aşırı derecede isteyip de ondan mahrum olanlar için söylenir. Yine güzel bir söz de şöyledir. Acele etmezsen
hedefine varırsın. Bir şair de şöyle demiştir. Teenni ile hareket eden, yani acele etmeden hareket eden mutlaka bazı ihtiyaçlarına kavuşur. Acele eden kimselerin de mutlaka ayağı kayar. İkinci mesele, abidin bir haceti olur.

Üçüncü mesele, aceleci kimseye birisi haksızlık etse hemen ona kin besler ve beddua etmekte acele eder. Bu yüzden bir Müslümanın helakine sebep olabilir. Bazen de bedduada haddi aşar, kendisini günaha ve helaka sürükler. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, İnsan hayra dua ettiği kadar şerre de dua eder. İnsan pek acelecidir. Dördüncü mesele, ibadetin aslı ve temeli vera, yani takvadır. Veranın aslı ise her şeyde son derece dikkat göstermek, gerek yemek içmek, gerek giyim kuşam, gerek konuşma, gerekse davranışlarla ilgili her konuda mükemmel bir araştırma sahibi olmaktır. Aceleci kimseler bu saydığımız hususlarda teenni ile hareket edemezler. İşin aslını araştırarak ne olduğunu kesin bir şekilde anlayarak hareket edemezler. Böyle olunca da yaptığı işlerde gerekli dikkat, itina ve araştırmayı göstermezler. Aceleyle ve düşünmeden konuşmaya girişir, hataya düşer. Aceleyle yemeye başlar, harama ve şüpheli şeylere bulaşır. Veradan, takvadan uzak olarak işlediği her işte buna benzer hatalara düşer. Vera olmadan ibadette hangi hayır işlenir? Görüldüğü gibi aceleci kimse manevi derecelerden ve hayırlardan geri kalmakta, istediklerinden mahrum olmakta, Müslüman kardeşinin veya kendisinin helakine sebep olmaktadır. Ayrıca abidlerin sermayesi olan verayı kaybetme tehlikesiyle yüz yüze kalacaktır. Herkesin bu acelecilik üzerinde dikkatle durması, sonra da onu yok edip ıslah etmesi gerekir. Başarı Allah'tan ve onun ihsanıdır. Kalbin bir diğer hastalığı nedir? Kibirdir. Kibir başlı başına bir kötülük ve öldürücü bir hastalıktır. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. O iblis yüz çevirdi ve büyüklük tasladı. Böylece kafirlerden oldu. Bu kötü haslet, amelleri lekeleyen ve dinin ayrıntıları ile ilgili konularına zarar veren diğer kötü hasletlere benzemez. Kibir dinin aslına ve temeline zarar verir. Dini ve akideyi kökünden zedeler. Eğer kibir güçlenir ve insan üzerinde üstünlük sağlarsa, Allah korusun imanın devam etmesi tehlikeye düşer. Kibir insanları en azından şu dört tehlikeyle yüz yüze getirir. En azından şu zararları verir. En az verdiği zarar bu dört zarar. Birincisi, basireti kapatır. Kibir insanın basiretinin kapanmasına ve hakikatten mahrum kalmasına sebep olur. Allah-u Teala'nın ayetlerindeki incelikleri göremez. Hükümlerindeki hakikatleri anlayamaz. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri, kibirlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Öyle değil mi? Müşrikler ne yaptılar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 3000 küsür veyahut da daha fazla mucizesini gördüler de iman etmediler. Dediler ki ayı ikiye yar sana iman edelim. Ayı ikiye yardı. Gördüler dediler ki bizi büyüledin. Yine iman etmediler. Niçin? Hep kibirlerinden dolayı. Bir diğer ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyurur. Allah büyüklük taslayan, kibirlenen her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Kibrin verdiği ikinci zarar Allah-u Teala'nın buğzu ve nefretidir. Kibirli insanlar Cenab-ı Hakk'ın buğz ve nefretini üzerine çekerler. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Hiç şüphesiz Allah Celle Celaluhu onların gizleyeceklerini de açıklayacaklarını da bilir. O büyüklük taslayanları asla sevmez. Nakledildiğine göre Musa Aleyhisselam şöyle demiş. Ey Rabbim, yaratıkların içinde en çok nefret ettiklerin kimlerdir? Cenab-ı Hak, kalbinde kibir bulunan, dilleri fahiş ve çirkin söz söyleyen, gözlerini hayra kapayan, elleri cimri ve ahlakı kötü olan kimselerdir buyurmuş. Kibrin verdiği üçüncü zarar, dünya ve ahirette aşağılanma ve cezalandırılmaktır. Kibir sahipleri için hem dünyada hem de ahirette aşağılanma ve ceza vardır. Hatem-i Esam rahmetullahi aleyh der ki, üç hal üzere ölmekten kaçınmak istedim. Kibir, hırs ve kendini beğenme. Zira Cenab-ı Hak kibir sahibini, yakınlarından en rezil olanların ve hizmetçilerinin elinde değersiz bir hale getirmeden dünyadan almaz. Hırslı bir kimseyi de bir kat elbiseye, bir yudum suya ve bir lokma ekmeğe muhtaç etmeden canını almaz. Kendini beğenenleri ise kendi pisliklerine bulanmadıkça

dünyadan çekip almaz. Denilir ki kim haksız yere kibirlenirse Cenab-ı Hak onu hakkıyla zelil eder. Dördüncü zarar nedir? Ahirette azap ve cehennem. Hadis-i Kudsi'de Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Büyüklük yani kibir, rida, ululuk da izarımdır. Bunlardan birini kim giyinmek isterse onu cehennem ateşine sokar. Bu Kudsi hadisin manası şudur. Büyüklük ve ululuk zatıma mahsus sıfatlardandır. Benden başkasının onlara giyinmesi yakışık almaz. Nasıl insanın kendine mahsus iç ve dış giyecekleri varsa bunlar da bana mahsus giyeceklerdir. Öyleyse kibir gibi kötü bir huy bütün işlerin temeli olan hakkı tanıma yani basiret Allah-u Teala'nın ayetlerini ve ahkamını anlamana engel olur. Sonra Cenab-ı Hakk'ın senden nefret etmesine neuzubillah dünyada aşağılanmana ve ahirette cehennem azabına girmene sebep oluyorsa akıllı bir insan bundan gafil olması yakışık almaz. Bu kişi nefsindeki bu kötü huyu söküp atmak, ondan sakınmak, korunmak için gerekli önlemleri almak ve Allah'a sığınmak suretiyle nefsini ıslah etmelidir. İnsanları kötülüklerden koruyan, onları başarı lütfeden yalnızca Cenab-ı Hak'tır. Burada anlattıklarımız bu dört kötü huyun tehlikelerinden sadece bazılarıdır. Kalbini kötülüklerden korumak isteyen, dininin emirlerine önem veren bir kişiye dört kötü huy bir yana sadece birinin kötülükleri yeterlidir. Allah bizleri başarılı kılsın ve bu kötü huylardan korusun. Şimdi kalbin karşılaştığı afetlerden bahsetti. Uzun emel, kibir, haset. Şimdi bunların tedavisi bölümüne girecek. Uzun emel nasıl tedavi edilir? Uzun emelin kötülüklerini verdiği zararları gördük. Bu kötü sıfatların ne kadar tehlikeli olduğu ve onlardan mutlaka korunmak gerektiği anlaşıldı. Şimdi bu kötü huylardan sakınabilmek için onların gerçek manalarını, tariflerini ve kısımlarını açıklayalım. Şunu bilmelisin ki bunların her biri hakkında söylenecek çok söz var. Biz bu konular hakkında İhya-i Ulumiddin ve Esrar-ı Muamelat-ı Din isimli kitaplarımızda doyurucu bilgiler verdik. Burada sadece herkesin bilmek zorunda olduğu mutlaka anlatılması gereken kısımları açıklayacağız. Alimlerimize göre uzun emel herhangi bir kayıt ve şartla bağlanmadan mutlak olarak uzun süre yaşamayı kesin olarak istemektir. Alimlerimize göre uzun emel herhangi bir kayıt ve şarta bağlanmadan mutlak olarak, genel olarak uzun süre yaşamayı kesin olarak istemektir. Kısa emel ise yaşamayı bazı kayıt ve şartlara bağlı olarak istemektir. Şöyle ki kısa emel sahibi Allah-u Teala'nın dilemesi ve takdiriyle bunu ister. Eğer Allah dilerse ve takdir ederse diye kayıt koyar. Veya uzun ömrü hakkımda hayırlıysa diye Allah-u Teala'nın iradesine bağlayarak ister. Bir kimse ikinci bir nefes, ikinci bir saat veya ikinci bir gün yaşayacağını kesin olarak söylerse uzun emel sahibidir. Bu durum gaybtan haber vermek olduğu için masiyettir. Eğer Allah-u Teala dilerse yaşarım diyerek, Allah-u Teala'nın dilemesine veya takdir etmişse yaşarım diyerek Allah-u Teala'nın takdirine bağlarsa uzun emel sahibi olmaktan kurtulur, emeli terk etmiş olur. Aynı şekilde ikinci bir nefeste, ikinci bir saatte ve ikinci bir günde yaşamayı kesin olarak istemek de uzun emeldir. Eğer bu isteğini eğer hakkımda hayırlı ise istiyorum diye sınırlama getirirse uzun emel hükmünden çıkar, kısa emel sahibi olur. Çünkü kayıtsız olarak ve her halükarda istemiş olmuyor. Uzun süre yaşama isteğini terk etmek gerekir. Terk etmekten kastedilen dil ile terk etmek değil, gönülden terk etmektir. Sonra bu düşünceyi kesin bir karar haline getirip kalbe yerleştirmek gerekir. Bunları iyice anla ki Allah-u Teala'nın izni ile doğru yolu bulabilesin. Demek ki uzun emelden kurtulmak için insan her şeyi neye bağlaması lazım? Allah-u Teala'nın takdirine bağlaması lazım. Hani şöyle bir misalle açıklayalım. Birisi sözün meclisten, ruhaniyetten uzak olsun. Bir merkebini, eşeğini satmak için pazara götürecek. İşte çıkarken diyor ki ev ahalisi de ben işte pazara gidiyorum hayvanı satacağım. Satıp geleceğim işte. Evdekiler diyor ki inşallah de. Hayvan da biraz işte gençmiş, iyiymiş vesaire. Ya bunu hani inşallah demeye gerek yok gibisinden. Buna illa bir alıcı bulurum hesabı. İnşallah demeden çıkıyor evden. Pazara varmadan hayvan çalınıyor. Eve geliyor, kapıya vuruyor.
Kim o diyorlar? İnşallah ben geldim diyor. Ya zaten kapının önünde diyor ki inşallah ben geldim. Ya hayırdır, sen hayvanı satma gelecekteydi. Sen ona bile inşallah demedin. Sen hali hazırda kapının önündeyken niye inşallah dedin? Dedi giderken inşallah demedim. Pazara varmadan hayvanı çaldılar. Bundan sonra her şeyde inşallah diyeceğim diyor. Yani insan uzun ömelden nasıl kurtulur? Her şeyi Allah-u Teala'nın takdirine bırakarak. Çıktım geliyorum birazdan görüşürüz. Değil. Birazdan görüşürüz inşallah. Yani Allah-u Teala dilerse. Dolayısıyla o niyet ettiğimiz, yapmak istediğimiz işi ne yapmış olduk? Allah-u Teala'nın takdirine bırakmış olduk. Yani nefsi aradan çıkarmış olduk. Bunun sayesinde uzun emelden kurtulup kısa emelli olmuş olduk. Dolayısıyla her şey Allah-u Teala'nın takdirine bağlandığı zaman kişi uzun emelden kurtulur. Uzun emel iki kısımdır. Genel olarak uzun emel ve özel manada uzun emel. Bu birinci manadaki genel olarak uzun emel nasıldır? Kişinin dünyalık biriktirmek ve onlarla zevk sürmek için uzun süre yaşama isteğidir. Bu tür uzun emel sırf günahtır. Bunun zıttı ise kısa emeldir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Onları bırak, yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Kötü sonucu yakında bilecekler. Özel manadaki uzun emel, İçinde tehlike ihtimali de bulunan hayırlı bir ameli tamamlamak için yaşama isteğidir. Halbuki bu kişi o amelin kendisi için hayırlı olup olmadığını kesin olarak bilmemektedir. Bir iş ilk bakışta insana hayırlı görünebilir. Fakat o ameli işlemesi veya tamamlaması kendisi için hayırlı olmayabilir. Elde edeceği hayrın o amel sebebiyle içine düşeceği günahı veya kötülüğü karşılayamaması gibi. Öyleyse kişi başladığı bir namazı, orucu ve benzeri ameli bitirecek kadar yaşayacağına hükmetmemelidir. Çünkü bu kendisi için gayıptır, bilinmez bir durumdur. O ibadeti mutlaka bitirmeyi de dilememelidir. Belki o amelin bitirilmesi kendisi için hayırlı değildir. Bunun yerine Allah dilerse, inşallah ve hakkımda hayırlısı ise diye kayıt koymalı ki uzun emel sahibi olmaktan kurtulabilsin. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Alimlerimize göre bu ikinci çeşit uzun emelin zıttı iyi niyettir. Niyet konusu her şeyi içine alacak kadar geniş tutmuşlardır. Zira iyi niyet sahibi kimse uzun emelden yüz çevirmiş demektir. Uzun emel ile iyi niyetin hükümleri bundan ibarettir. Şimdi sıra her şeyin temeli olan iyi niyetin ne olduğunu anlamaya geldi. Alimlerimiz iyi niyetin tam ve kapsamlı tarifini şöyle yaparlar. Geçerli iyi niyet şöyle, diğer amelleri bir tarafa bırakıp bir amele başlamayı kesin olarak istemek, bu amelin tamamlanmasını hayırlı olması şartıyla Allah-u Teala'nın dilemesine havale etmek. Hayırlısıysa bitsin, hayırlısıysa muvaffak olalım, hayırlısıysa Allah bize nasip etsin demek gibi. Şimdi burada şöyle bir soru gelebilir insanın aklına. Bir işe başlarken kesin olarak karar verip istemek caiz iken, tamamlanması için Allah-u Teala'nın dilemesine bırakmak ve hayırlı olması şartıyla istemek neden vacip oluyor? Cevap, bir işe başlarken henüz bir tehlike yoktur. Zira başlangıç insanın içinde bulunduğu andır. Kendisinden uzak bir zaman dilimi değildir. Ama tamamlanmasında tehlike bulunabilir. Tamamlanması içinde bulunduğu zamanın dışında, belki de uzak, çok uzak bir zamanda gerçekleşecektir. Başlanmış bir işte iki tehlike vardır. Tamamlama tehlikesi, ifsat tehlikesi. Tamamlama tehlikesi nedir? Başlanan bir işin sonunu getirip getiremeyeceğini bilmemek. İkincisi ifsat tehlikesi nedir? Sonra insan tamamladığı amelinde kendisi için hayırlı olup olmadığını bilemez. İşte bundan dolayı tamamlama tehlikesine karşı inşallah Allah dilerse diye istisna koymak ve ifsat tehlikesine karşı da hayırlısıysa Allah sonunu getirsin demek vaciptir. İnsan bu şartlar altında bir iş yapmayı isterse iyi niyet sahibi olur, uzun emelden ve onun tehlikelerinden sıyrılmış olur. Bunları iyice düşün, konunun özü bundan ibarettir. Bil ki kısa emelin kalesi, yani onu sağlayan şey ölümü hatırlamak ve düşünmektir. İç kalesi, yani daha etkilisi ise ölümün ansızın kendisini yakaladığını düşünmektir. Bu hakikatleri iyi anla ve kalbine yerleştir ki başarılı olabilesin. Çünkü bunlara çok büyük ihtiyaç vardır. Vaktini boş yere dedikodu ve parlak sözlerle harcamaktan vazgeç, tevfik Allah'tandır. Rabbimiz cümlemizi kalbin her türlü afetlerinden muhafaza buyursun. Kalbin selameti için olan her şeyle bizleri müzeyyen eylesin. Bizleri güzel ahlakla süslesin, bezesin.
nefsin ve şeytanın şerrinden bizi muhafaza buyursun. Bizi imanın tadını tadanlardan, kamil imana ulaşan kullarından eylesin. Ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Selamun aleyküm.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Büyük sözler.

Yusuf Has Hacip'ten nasihatler. Yücelik, büyüklük sahibi olan Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Söze evveli olmayan her şeyi yaradan, yetiştirip büyüten ve bu dünyadan göçüren bağışlayıcı Allah'ın adıyla başladım. Bütün yaratılanlar ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O birdir ve benzeri yoktur. Ey Allah! Büyüklük ve yücelik senin içindir. Senden başka büyük ve yüce yoktur. Senden başka sana eş yoktur. Sen bir ve eşsizsin. Ey bir olan Allah'a inanmış kişi! Onu dilinden düşürmeyip öv. Ona şüpheye yer vermeden inan ve huzur bul. O insanlar içinde en üstün, en seçkin ve onların en iyisi olan merhametli peygamberi gönderdi. O insanlar için karanlık bir geceyi aydınlığa çevirdi. Aydınlığı getirip alemi ışıklandırdı. Seni de cehaletten kurtardı. O bütün varlıklara Allah'ın rahmeti olan Muhammed peygamberin huyu, doğru ve ahlakı güzeldi. İşleri hep beğenilen, alçak gönüllü ve temiz olan o peygamber, haya sahibi, merhametli, eli açık ve çok cömertti. Yüce Allah ona çok değer verip üstün tuttuğu için yerler gökler, bütün alem onunla yücelik buldu. O, bütün önderlerin önderi ve bütün peygamberlerin de sonuncusu oldu. Ben onun getirdiği dine inanıp yoluna gönül bağladım, sözlerine inandım, sözünü severek tuttum. Sevdiği 4 arkadaşı vardı. Onunla birlikte hareket eden bu 4 dost, onun danıştığı kimselerdi. Bunlar İslam dininin temeliydiler. Kafirlerin ve münafıkların verdiği sıkıntıları bunlar yüklenip giderirlerdi. Bu 4 arkadaş benim için 4 ana unsur gibidir. Bunlar bir araya gelse doğru bir hayat yaşanır. Dünyayı düzene koymak ve cennetin yolunu açıp göstermek için doğudan ilkbahar rüzgarı esmeye başladı. Kurumuş ağaçlar yeşiller giyindi. Tabiat mor, al, sarı, yeşil ve kızıl renklerle süslendi. Ovalar, dağlar, kırlar, çukur yerler yeşil ve al renklerle donanıp ufuklara kadar süslenip göründü. Kazlar, ördekler, kuğular, kıl kuyruk kuşları ötüşerek aşağı yukarı uçup konarak gökyüzünü kapladı. Keklik kuşu nişanlı temiz kızın nişanlısına seslendiği gibi sesini yükselterek eşini çağırmaya başladı. Bülbül, gül bahçesinde bin türlü sesle öterek gece gündüz kainatın hayat bulup dirildiğini anlatır oldu. Bulut kaşını çattı ve gözünden yaş dökmeye başladı. Çiçek açıldıkça açıldı. Bak kendinden geçercesine gülmektedir. İşte bu zamanda kainat kendi kendine bakıp övünüp sevinerek değerini gördü. Hemen arkasından dünya, bu Hakan'ın yüzünü görmedin mi diyerek bana anlatmaya başladı. Bulut gürlemesiyle nevbet çalındı, şimşek çaktı, sanki Hakan kılıcını yukarı kaldırdı. Tavgaç Uluk Buğra Han'ın adı alemleri dünyayı tuttu. Allah onun adını yücelsin ve iki cihanı ona versin. Başlangıcı olmayan Allah onun istediğini verdiği gibi ona daima yardımcı ve destek olsun. Dünya bu Hakan sayesinde düzeldiği için ona şahane hediyeler, nimetler gönderdi. Dünya huzur buldu, kanunlar yapıldı, o kanunla adını yükseltip şöhrete kavuştu. Kim cömert bir yüz görmek isterse aklını başına alsın ve gelip Hakan'ın yüzünü görsün. Saadet ve kutlulukla vefalık dileyen kişi, yüzünü görünce onun hareketlerinin, işlerinin baştan başa doğruluk ve vefa olduğunu anlar. Büsbütün tasadan kurtulmak ve fayda bulmak istersen beri gel, gönlünü ver, hizmet et. Sevin ve huzur bul. Temiz soylu, merhametli, alçak gönüllü birini göreyim dersen gel. Bunu gör de huzura kavuş. Ey huyu, yaratılışı, soyu sopu güzel hükümdar! Dünya sizden mahrum kalmasın. Siz hep yaşayınız. Ey kutlu hükümdar! Sana Allah saadet ve devlet verdi. Onun adını çok çok anarak şükrünü yerine getir. Çok eskiden beri babanın yeri oğula kalır diye bir atalar sözü gelmektedir. Babanın yeri ve adı sana kaldı. Bundan sonra da neslin kesintisiz devam etsin. Binlerce el ona seçkin, beğenilen şeyleri hediye olarak verdi.
Sen de bu Kutadgu Bilig adındaki her iki dünyanın kutluluk bilgisini hediye olarak sun. Onların hediyeleri gelir geçer. Benim bu hediyemse dünya durdukça kalacaktır. Dünya malı ne kadar toplanırsa toplansın tükenip yok olur. Fakat söz yazılırsa kalır ve dünyayı dolaşır. Bu Hakan'ın adı kitaba yazıldı. Ey kutluların kutlusu kişi! İşte bu ad hep kalacaktır. Ey Rabbim! Onun devletini yükselt, bahtını aç, bütün dileklerini yerine getir. İşlerinde ona hep dayanak olup onu destekle. Düşmanlarını yok et, sevenlerini sağlık ve esenlik içinde tut. Hep neşeli, şen eyle, üzüntülerini de uzaklaştır. Başka ne gibi dilekleri varsa Allah yerine getirip versin ve ona arka çıksın. Yüce Allah, insanoğlunu seçti, türetti, ayrıca ona bilgi, fazilet ve akıl verdi. Ona gönül verdi, dilini açtı. Güzel huyla temiz işler yapmasını sağlayan haya verdi. Bilgiyle insanı güneş gibi yükseltti, büyük kıldı. Verdiği akıl sebebiyle de zorlukları halledip giderdi. Allah kime akıl, fikir ve bilgi vermişse o pek çok iyiliğe elini uzatmış demektir. Bilgiyi büyük bil, aklı da ulu gör. Bu iki kıymetli şey insanı kullar arasında öne çıkarır. Akıl kimdeyse o ululuk ve yüceliklere kavuşur. Bilgi de kimde olursa o da büyüklük kazanır.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
5: Riyazü's Salihin. Eyüp Demirtaş. Riyazü's Salihin.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bir önceki dersimizde Müslümanların birbirleri üzerindeki hakları hakkındaki hadisleri okumuştuk. Bugünkü dersimizde ise Babu Setri Avratil Müslimin, yani Müslümanların yapmış oldukları hataları gizleme hususundaki hadisleri okuyacağız. Bir Müslüman kardeşimiz bir hata yaptığı zaman o hatayı ne yapmamalıyız? İfşa etmemeliyiz, açığa çıkartmamalıyız. Bunları ayet ve hadisler ışığında inceleyeceğiz. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenlerde kötülüklerin yayılmasını isteyen kimseler için vardır. Lehum azabun elimun fid dunya vel ahira. Dünya ve ahirette onlar için eziyet verici bir azap vardır. Fahişe ne demek? Fahişe kelimesi Arapçada el fi'lul kabih, kötü fiil. Ev el kavlus seyyi, ya da kötü söz. Yani kötü sözlerin, yapılan çirkin fiillerin müminler arasında yayılmasını isteyenler için Allah-u Teala da burada ne yapmaktadır? O kişiyi tehdit etmektedir. Lehum azabun elimun fid dunya vel ahira. Onun için dünyada da ahirette de ne vardır? Eziyet verici bir azap olduğunu söylemektedir. Bu yapılan tehditle, Allah-u Teala'nın bu tehdidiyle, yani kötülüklerin yayılmasını İstemenin ne kadar zararlı bir şey olduğunu ne yapmaktayız? Farkına varmaktayız. Peki hadisler bunun hakkında ne diyor? İlk hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet edilen bir hadis. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki قَالَ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا Dünyada bir kul, bir kulun yaptığı hatayı gizlemez ki İlla seterahullahu yevmel kıyama. Eğer gizlerse Allahu Teala da o gizleyen kişinin hatalarını ahiret gününde ne yapar? Gizler. Burada da ayetin tam tersi bir müjde var. Ne müjdesi? Eğer bir kişi Müslüman kardeşinin yaptığı hatayı gizler, gizli tutarsa o kişi için Allah-u Teala öbür dünyada aynı şekilde onun hatasını da gizleyeceğini ne yapıyor? Haber veriyor, müjdeliyor. Bu hadis-i şerif bize neyi ifade etmekte? Diyor ki enne cezae men yestur abden fid dunya, dünyada bir kulun hatasını gizlemenin mükafatı es-setru yevmel kıyame. Kıyamet gününde o kişinin hatasının da örtülmesidir. Fel cezae muvafikun lil amel. Mükafat yapılan amele uygun bir mükafattır. Ve yekunu setrullahi. Peki Allahu Teala örter demek ne demek? Allah-u Teala'nın bir kişinin yaptığı hatayı örtmesi ne manada? Diyor ki وَيَكُونُ سَتْرُ اللّٰهِ اِمَّا بِمَحْوِ ذَنْبِهِ. Ya Allah-u Teala o kişinin günahını ne yapar? Siler tamamen. فَلَا يَسْأَلْهُ. Hiç onu ondan sorumlu tutmaz. اَوْ يَسْأَلْهُ. Ya da sorumlu tutar, sorgular. Ama مِنْ غَيْرِ اَنْ يُطْلِعَ عَلَيْهِ اَحَدًا. Kimseyi o yaptığı hataya muttali etmeden. Yani kimsenin önünde değil. Hesaba çeker, ثُمَّ يَعْفُ عَنْهُ, sonra da onu affeder. Sonuç olarak yani her türlü Allah-u Teala o kişiyi affedecek ama birinde sorgulama olacağını söyleyenler var. Hiç sorgulanmadan affedileceğini söyleyenler de vardır. Yani her halükarda, her iki şıkka göre de her türlü Allah-u Teala o kişiyi ne yapacaktır? Affedecektir. Onun için kişinin, arkadaşının, kardeşinin, din kardeşinin yaptığı hatayı gizlemesi bu noktada çok önemlidir. Zaten gizlemesiyle ona fayda vermekle beraber hem de ne, kendine de fayda sağlıyor burada. Kendi yaptığı hataları da Allah-u Teala tarafından ne yapılacaktır? Bağışlanacaktır. Bir başka hadis yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. Yekul, şöyle buyuruyordu. Kullu ümmeti muafa. Bütün ümmetim affolunacaktır. İlla el mücahirine. Yani mücahir ne demek? Bir şeyi cehri olarak söylemek. Zaten zahiri olarak söylemeye denilir, kullanılır. Mücahir yani yaptığı hatayı, günahı açıkça ortaya çıkartan. Zaten Fethül Bari'de de şerhte de diyor ki el mucahir ellezî azhara ma'siyetehu. Günahını açığa çıkartan kimseye denilir. Ve keşefe mâ seterallahu aleyhi. Allah-u Teala'nın gizlediği şeyi ortaya çıkartıp fetehaddese biha. Onu etrafta anlatan, sağda solda anlatan kimseye ne denilir? Mucahir denilir. Yani Allah Resulü buyuruyor ki benim ümmetimdeki herkes affolunur ama kim? Mücahirin hariç. Ve inne minel mücaherati, bu kısımdandır. Günahı ortaya çıkartma kısmındandır. En ya'meler raculu billeyli amelen, geceleyin bir kişinin bir günah işleyip thümme yusbihe, sonra sabah olduğu zaman ve kad seterahullahu aleyhi, sabah olur Allah-u Teala ondan gizlemiştir. Yani kimse o günahının, o yaptığı günahın farkında değildir. Yani bir kişi geceleyin bir günah işler, sabah vaktine girer ve kimsenin bundan haberi yoktur. Allah-u Teala bunu gizlemiştir gecenin karanlığıyla. Feyekulu, ama o kişi sabah kalkıp etrafındakilere der ki feyekulu ya fulan amiltu el barihate keda ve keda, ben dün akşam şöyle şöyle bir günah işledim. Vakat ba, herhalde de vakat bate yesteruhu rabbuhu. Allahu Teala onun o günahını ne yapmıştı? Gizlemişti. Ve yusbihu yekşifu satrallahi anhu. O ise sabah kalkıp o Allahu Teala'nın gizlediği şeyi açığa çıkarttı. Tabii bu niçin sıkıntılı bir mesele? Çünkü toplumu da etkiliyor. Kişinin günahlarını anlatması ne yapıyor? Etrafındaki kişilere bu günahların artık zamanla normalleştiğini zannettirebilir. Yani herkes birbirine günahını anlatırsa hem bu toplumsal bir sıkıntıya da neden olur. Herkes artık haramları, yani Allah-u Teala'nın yasaklarını küçük görüp herkes bunu yapmak isteyebilir. Çünkü her insanda ne vardır? Nefis vardır. Her insan nefis taşır. Nefsini kişi terbiye etmediği sürece günahları yapmaya nedir? Açıktır. İnsanlar da, günahkarlar da, günah yapan kişiler de günahlarını açıkça, serbest bir şekilde her yerde anlattığı zaman ne yapmış olur? Bir nevi insanları o günahlara teşvik etmiş olur. Bu da işte büyük günahlardan sayılıyor. Yani diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kulli ümmeti muafa, bütün ümmetim affolunur, illa el mucahirin, günahlarını açıkça anlatan kişiler hariç. Peki bu hadisin bize verdiği fayda nedir? İzame zembil mucahirine, yani günahlarını açıkça söyleyenlerin günahının büyüklüğü. Ellezine yaksudune izharal maasi, bunların amacı ne? Günahları açığa çıkartmak. İnsanların arasında günahları ne yapmak? Yaymak. Fil mucahara igdabullahi azze ve celle, bir kişinin günahını açıkça anlatması Allah-u Teala'nın azabını çekmektir. Kişinin günahını anlatması. Başka ne fayda vermekte? El cehr bil maasiye yedullu ala istihfafin bi hakkillahi. Bir kere masiyetleri, günahları açıkça anlatmak neye delalet eder? O kişinin Allah-u Teala'nın hakkını hafife aldığını, Resulünün hakkını hafife aldığını, Müslümanların, salihlerin haklarını hafife aldığını.

Sebepleri açıkça söylemekte ne vardır? İ'tidâun alel hurumâti el âmme. Haramlara saldırmak vardır. Yani haramlara teşvik etmek vardır. Ve istihfaf bid-din. Dini hafife almak vardır. Bir kişi günah işleyip, o günahını gizleyip tövbe etmesi var. Bilincinde olması var. Allah-u Teala'nın koyduğu sınırı aştığının farkında olup, nefsim var, günah işledim ama bu günah nedir? Allah-u Teala'nın yasakladığı bir şeyi yaptım, açığa çıkartmamam gerekir derse farklı, günah işleyip hiç umrunda olmayıp her tarafa anlatması farklı bir şeydir. Bu da işte Allah-u Teala'nın azabını çekmek demektir. Çünkü sen dini hafife alıyorsun, Allah-u Teala'nın emirlerini hafife alıyorsun. Günahı açıkça böyle iştiyaklı bir şekilde severek anlatmak ne demektir? Yani ya Rabbi ben senin koyduğun bu kuralı tanımıyorum demektir. Onun için kişinin günahlarını, yaptığı sıkıntıları etrafta, sağda solda açıkça ve ondan keyif alarak ne yapmaması lazım? Anlatmaması lazımdır. Çünkü bu Allah-u Teala'nın azabına neden olur. Nasıl ki kendi günahlarımızı sağda solda anlatmamamız gerekliyse, aynı şekilde kardeşimizin, Müslüman bir kardeşimizin yaptığı hatayı da açığa çıkartmamamız gerekir. Yani bizim için nasıl günahımızı gizlemek gerekiyorsa, Müslüman kardeşimizin de hatasını, yaptığı hatayı gizlememiz gerekiyor. Her türlü bu Müslümana nedir? Faydedir. Çünkü toplumu eğer günah anlatımı hafife alınır ve günah anlatımı artarsa bu toplumun ahlakını da bozar. Bir diğer konumuz babu kadâ-i havâicil müslimîn. Müslümanların ihtiyacını giderme hususundaki hadisler. Hadisler ve ayetler. Kâlallahu Teâlâ. Allahu Teâlâ buyuruyor ki: "Ve'alû el-hayra leallekum tuflihûn." Hayırlı olanı yapın, muhakkak ki felaha erersiniz, kurtuluşa erersiniz. Eğer siz hayrı yaparsanız, hayrın yolundan giderseniz, din kardeşlerinize yardım ederseniz, muhtaçlara yardım ederseniz, o zaman ki bunları hakkıyla yaparsanız, Allah rızası için yaparsanız, siz kurtuluşa erenlerden olursunuz diyor Allah-u Teala. Bunun hakkındaki ilk hadis, Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet edilmiş. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Men neffese an mu'minin kurbeten." Kim ki Müslüman kardeşinin bir sıkıntısını giderirse, min kurabid dünya, dünya sıkıntılarından, neffese Allahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyame. Allahu Teala da onun kıyametteki bir sıkıntısını ne yapar? Giderir. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Yani borcu olup ödeyemeyen bir kişiye kolaylık sağlayan kimseye Allah-u Teala dünya ve ahiretinde kolaylık sağlar. Yani borcu olup ödeyemeyen bir kişi, yani parası yok, borç aldı senden ama parası yok, sana ödeyemiyor. Bu adama kolaylık sağlayacaksın. Nasıl kolaylık sağlarsın? Bil İbrâ'i. Ya tamamen dersin kardeşim ben senden istemiyorum. Evil intizar, ya da dersin ki tamam zamanı gelmişti ama ben seni bir yıl daha beklerim, beş ay daha beklerim. Zamanı genişletmek, yani beklemek. Ben seni bekleyeceğim dersin. Sıkıştırmayacaksın yani adamı. Eğer böyle yaparsan ne yapmış olursun? O borçluya bir nefes aldırmış olursun. Diyor ki işte kim borçlu kişiye böyle bir nefes aldırırsa, ya hiç istemeyerek ya da zamanı uzatarak, Allah-u Teala da işte ona dünyada da ahirette de nefes aldırır. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Kim Müslüman bir kardeşinin aybını örterse, Allah-u Teala da dünya ve ahirette onun aybını ne yapar? Örter. Allah-u Teala'nın aybı nasıl örttüğünü söylemiştik. O günahını bağışlaması demiştik. Vallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi. Başlığımızın asıl ilgilendiği nokta burası işte. Bizim başlığımız neydi? Babu kadai havacil müslimin. Müslümanların ihtiyacını giderme babı.
İşte vallahu fi aunil

abd. Allahu Teala kulun yardımındadır. Ma kana al-abdu fi auni akhihi. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece. Yani biz kardeşimize yardım edersek Allahu Teala da bize ne yapar? Yardım eder. Buraya kadar olan şey hep bakın, birincisinde işte sıkıntısı varsa Müslüman kardeşinin sıkıntısını gidermek, işte borçluysa ve ödeyemiyorsa ona kolaylık sağlamak, her halükarda ona yardım etmek, işte bunlar nedir? Yani bu hadisle ne yapmak istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bizi kardeşlerimize yardım etmeye teşvik ediyor. Çünkü bunların mükafatları da çok değerlidir. Bu dünyada yaptığın bir şeyin mükafatını eğer ahirette alıyorsan, bu kazançlı bir alışveriştir. Yani karlı bir alışveriştir. Çünkü dünya hayatı geçici bir hayattır. Ama ahiret hayatı kalıcı bir hayattır. Dünya hayatında bir şeyi verip ahiretten bir şeyi alıyorsan orada kesinlikle ne vardır? Kar vardır. Hadisin devamında şöyle devam ediyor. وَمَنْ سَلَكَ طَر۪يقًا يَلْتَمِسُ ف۪يهِ عِلْمًا. Kim bir yola girerse ve o yolda ilim talep ediyorsa, yani şeriat ilmi olur, alet ilmi olur, ama bununla neyi kastediyorsa, kasiden bidelike vechallah, tabii ki Allah rızası için yapıyorsa, girdi ilim öğreniyor ve bu ilmi Allah rızası için öğreniyorsa, sehhelallahu lehu tariqan ilel cennet. Allahu Teala cennet yolunu ona ne yapar? Kolaylaştırır. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ ف۪ي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ تَعَالَى. Bir topluluk yoktur ki Allah-u Teala'nın evlerinden bir evde toplanmasın. يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ. Allah-u Teala'nın kitabını okuyorlar. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ. Kendi aralarında onu ne yapıyorlar? Dersini alıyorlar. Yani biri okuyor, diğeri tekrarlıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor. Yani Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala'nın evinde toplanmışlar, yani bir mescitte. Orada ne yapıyorlar? Birbirlerine Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Ders veriyorlar. İlla nezelet aleyhimus sekinetu. Yani diyor ki böyle bir olay olursa, bir topluluk camide toplanıp Kur'an öğrenirse, Allah-u Teala onlara huzuru indirir, sekineyi. Ve gâşiyethumar rahmetu. Onları rahmet, Allah-u Teala'nın rahmeti kapsar. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. Onların etrafını melekler sarar. وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Allah-u Teala onları katındaki kimselerin yanında zikreder. Yani zikrederden kasıt ne yapar? O kullarıyla yanındaki meleklerine övünür. Yani bakın, benim şöyle kullarım var, şöyle güzel kullarım var diye ne yapar? Allah-u Teala o kullarıyla övünür. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Kimin ki ameli az olursa o kişiyi nesebi ne yapmaz? Hızlandırmaz. Yani ameli o az olanın amelini kişinin nesebi telafi edemez. Kimse nesebine güvenmesin yani. Hadisin verdiği faydaları sayacak olursak, birincisi fadlet teysir alel mu'sir. Birincisi işte borç vermekte sıkışık olan kişiye yardım etmenin fazileti. Azim fadli sa'yi fi talebil ilmi. İlim talep etmenin faziletini bize ifade etti. Etterghib fil ictima'i li dirasetil Kur'anil Kerim ve tilavetihi. Bizi toplanıp Kur'an-ı Kerim okumaya teşvik etti. Çünkü Allahu Teala ne dedik mükafatı? Allah-u Teala övünür okullarıyla. Allah-u Teala birileriyle övünüyorsa o kişiler demek ki değerlidir. O zaman Kur'an öğrenmek, camide toplanıp Kur'an okumak, bu değerli bir şeydir. İnneme başka, inneme tenalu saade bil a'mali. Saadet, yani öbür dünyadaki mutluluk, saadet, cennet ulaşılır ne ile? Ameller ile. La bil ahsabi vel ensabi. Nesepler ile ne yapılmaz? Ulaşılmaz. Yani bir kişi nesebiyle cennete giremez. Ancak ve ancak yaptığı amelle, salih amelle ne yapar? Cennete girer. Tabii ki bu amel meselesi de sebep bakımından. Yoksa Allahu Teala'nın merhameti, rahmeti olmasa kimse ameliyle de

0: cennete giremez. Çünkü yaptığımız bütün ameller bir gözümüze denk gelmemektedir. Şimdi babu şefa'a, yani diğer bir konu şefaat babına girdik. Şefaat ne demek? Aracılık. Buradaki şefaat normal bildiğimiz şefaat değil. Yani ya yardıma ihtiyacı olan bir kişiye ne yapmak? Yardım etmek manasında. Aracılık yapmak. Zaten ayeti kerimeden de anlayacaksınız. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة. Kim güzel bir şefaat yaparsa, yani dara düşmüş bir kardeşine yardım ederse, zaten tefsirinde şöyle diyor: ey ra'a biha hakka muslimin. Bu şefaatiyle bir Müslümanın hakkına riayet ederse, hakkını korursa. Ve defa'a biha anhu dararan. Ya bu şefaatle bir Müslümanın hakkını korursa veya bu şefaatle bir Müslümana gelen sıkıntıyı bertaraf ederse. اَوْ جَلَبَ اِلَيْهِ نَفْعًا, ya da o Müslümana bir fayda verirse, bu manada yani. Müslümanın hakkını korur, onu bir zarardan korur veya ona bir fayda verirse, يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا, yani يَكُنْ لَهُ ثَوَابٌ مِنْهَا, o yapmış olduğu şefaatin karşısında o kişiye ne vardır? Sevap vardır. Bu konuyla ilgili olan birinci hadis Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة, yani bir ihtiyaç sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiği zaman akbele ala culesaihi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturanlara yönelir ve şunu der: fakale işfe'u tu'ceru, yardım edin mükafatlanırsınız. Yani siz bu kardeşinize, bu ihtiyaç sahibi olan kardeşinize şefaat ederseniz, yani ihtiyacını gidermekte aracılık yaparsanız, tu'ceru, ne yaparsınız? Mükafatlandırılırsınız. Ve yekdillahu, Allahu Teala giderir ala nisani nebiyyihi, peygamberinin dili üzerine ma ahabbe, dilediği her şeyi. Yani Allahu Teala dilediği her şeyi peygamberinin dili üzerine ne yapar? Meydana getirir. Peki bu hadisin bize vermiş olduğu fayda nedir? Etterğif fi şefa'a, aracı olmakta, Müslüman kardeşimizin ihtiyacını gidermekte bizi teşvik etmektedir. Yani etterğif fi şefa'a lima fiha min el ecri. Yani çünkü niye bizi terğip ediyor? Yani niye bizi teşvik ediyor? Bize diyor burada ne vardır? Ecir vardır. Eğer sen bu aracılığı yaparsan sana mükafat verilecek. اَقُدِيَتِ الْحَاجَ اَمْلَا, İster o Müslümanın ihtiyacı giderilsin, ister giderilmesin. Çünkü sen orada niyet ettin ne yapmaya? Onun ihtiyacını gidermeye. Sen dedin ki ya Resulullah ben şefaatçi olurum. Kalktın ihtiyacını gidermeye çalıştın. Ama ihtiyacı işte ister yerine gelsin, ister yerine gelmesin, sen o yaptığın hamleyle zaten ecrini ne yapmış olursun? Almış olursun. La şefaate fi hududillahi teala. Allahu Teala'nın hadlerinde şefaat olmaz. Bir kişi kalkıp aracı olamaz ona yani. Tabii ki iza vasala emruha ila'l hakim. Eğer mahkemeye o taşınmışsa. Mahkemeye gittikten sonra artık ona kimse şefaat edemez. Ona, onun hakkında hakim hükmünü verir. Bir diğer konumuz ise babul islah beynennas, yani insanların arasında çıkan çatışmalarda insanları ne yapmak? Barıştırmak. Yani insanları barıştırmak. Allahu Teala buyuruyor ki ve kâle teâlâ vessulhu hayrun, yani sulh, barış, hayrun, daha hayırlıdır minel firkati, ayrılıktan, dargınlıktan barış daha hayırlıdır. Ve kâle teâlâ, başka bir ayet-i kerimde buyuruyor ki Allahu Teala اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ, Müslümanlar kardeştir, kardeşlerinizin arasını ne yapın? Bulun. Yani kardeşlerinin arasına girip kardeşlerinizi barıştırın eğer bir sıkıntı olduğu zaman. Yani ilk önce Allah-u Teala müminlerin bir kardeş olduğunu, bir kardeş olduğunu bize bildirdikten sonra kardeşlerimizin arasında çıkacak sıkıntılarda sadece seyirci kalmamamız gerektiğini, onların arasını bulmamız gerektiğine ne yapıyor? Allahu Teala bizi teşvik etmektedir. Bu konu hakkındaki İlk hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullu sulama minen nasi aleyhi sadaka. Yani insanların her eklemi üzerine ne vardır? Sadaka vardır. Yani her eklemi, her sabah uyandığınız zaman eğer eklemleriniz sağlamsa ne gerekir o Müslümana? Her eklemi karşısında bir sadaka vermesi gerekir. Kulle yevmin, zaten kullu sulama minen nas aleyhi sadaka, kulle yevmin tatlu'u fihi eşşemsu, güneşin çıktığı her günde. Peki bizim o kadar sadaka verecek paramız yok. Devamında Allah Resulü sadece sadakanın parayla olmadığını açıklıyor. Te'adilu beynel ithneyn sadaka. İki kişinin arasını barıştırman nedir? Sadakadır. Ve tu'inu ar-racule fi dabbatihi fetahmiluhu aleyha. Bir adama yükünü hayvanının üzerine, arabasına yüklemeye yardım etmen, ev terfa'u lehu aleyha meta'ahu, ya da sadece sen yerden kaldırıp o arabanın üstündeki adama eşyasını vermen sadaka. Sadakatun sadakadır. Vel kelimetu tayyibetu sadakatun, Müslüman kardeşine güzel bir sözün sadakadır. Ve bi kulli hatvatin temşiha ila salah sadaka. Yani camiye attığın her adımda ne vardır? Bir sadaka vardır. وَتُمِيطُ الْاَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَ. Yani yoldan eziyeti, insanlara eziyet verecek şeyleri temizlemen bir sadakadır. Yani burada bizi ilgilendiren, yani bizim konumuzu ilgilendiren nokta تَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَ. Yani iki kişinin arasını bulman nedir? Sadakadır. Yani burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yani iki kişinin arasını bulmanın faydalı bir şey olduğunu, hatta sadaka olduğunu, dinde sadaka yerine geçtiğini ne yapmakta? Bize ifade ederekten önemini bize göstermektedir. Sonuç olarak bugün üç başlık işledik. Birincisinde Müslümanların birbirinin günahlarını veya işlediği günahları ne yapması? Setretmesi, yani gizlemesi. Sonra Müslümanların ihtiyaçlarının giderilmesi hususundaki hadisler. Ya veya dargın olan kardeşlerimizi barıştırma hususundaki ayet ve hadisleri okuduk. İnşallah bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Riyazü's Salihin. Eyüp Demirtaş. Riyazü's Salihin. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: isterseniz.
1: Tahta kasırgan gittik.
0: O sanatöre gördüm.
1: O figürün önünde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
3: Sultanın cazibeyi, cazbeveranı sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü.
4: Aynı sünneti seviyor.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
5: Çekti gitti. Sevgisine gitti.

bir mürid Allah katında seçkin biri olmadıkça kamil bir üstadla buluşmaz. Şayet o Allah Teala katında seçkin biri olmasaydı, Allah Teala onu huzuruna ulaştıracak o kamil zatla buluşturmazdı. Ey mürid, mürşidine teslim ol ki selamette olasın ve bolca manevi menfaat elde edesin, buyuruyor İmam Şahrani Hazretleri.

Evet, müridin mürşitle buluşması tamamen bir arayışın sonucudur. Bu arayış, müridin Allah'ı arayışı ve Allah Teala'nın onu kendisine yaklaştıracak vesileler halk etmesiyle sonuçlanır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Allah'ı ararken, Seyyid Emir Külal ile İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Cafer-i Sadık'la, Ahmet el-Haznevi Hazretleri Muhammed Diyaüddin Hazretleri ile tanıştı. Bu yolun yolcularından biri olan Üstad Necip Fazıl Kısakürek, "Anladım, sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış." sözleriyle kişinin en önemli görevinin yaratıcısını aramak olduğunu dile getirmiştir.

0: İnsanlar sürekli bir arayış içerisindedir. Kimi geçmişte kaybettiklerini arar, kimi evrendeki tüm maddelerin sırlarını, kimi ise tüm bunları halkedeni, tüm arayışların en kutsalını, Allah Teala'yı arar. Gars-ı Azam Seyyid Abdülhakim Hazretleri de Allah'ı ararken Şeyh Ahmet el-Haznevi Hazretleri ile tanıştı ve kasrike gelenler de bu arayış halkasının bir zinciriydiler. Allah Teala'yı ararken onun dostunu buldular.
1: Allah'ı aramaya başladım. Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum. Okulda kimya kitabının ön sözünde bir yazı vardı. Kalın siyah yazıyla yazmışlar. Arayınız bulacaksınız. Ben Allah'ı aramaya başladım. Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
2: Arayış içerisinde olduğum için tasavvuf üzerinde ve dinimizi öğrenme üzerinde sayı gayretim olurdu. Mesela bunlardan örneğin teknik ziraat okulunda okurken ortaokulda olmama rağmen, çocuk olmama rağmen orucumu tutmak istedim. İçimden gelen bir şeyle birkaç arkadaşla grup kurduk. Ve öğlen yemeğini akşama, akşam yemeğini gece sahura bırakmak üzere böyle bir şey yaptık. Fakat okul idaresi bizi disipline etti yani. Olmaz dedi. Biz yine ısrar ettik. Yemeklerimizi kaçırarak Ramazan orucumuzu elhamdülillah tuttuk.
3: Allah-u Teala'nın insanın yaratılışının gayesi kendisini tanınması, kendisini bilmesi olduğuna göre o mübareklerde insanın hakiki gayesinin Allah-u Teala'yı tanıması, Resulünü tanıması, onun yolunda giderek Rabbine yönelmesini sağlamasıdır. Evet, Allah dostlarının devamlı zaten derdi insanların kurtuluşa ermesi. O kurtuluşu nedir? Kurtuluşu nedir? Belki maddi açıdan baktığımız zaman bir cennet ve cehennem meselesi var. Maddi açıdan baktığımız zaman. Ama manevi açıdan baktığımız zaman ise Allah-u Teala'nın sevgisini, muhabbetini, aşkını tatmak, ilahi aşk ile insanın gönlünü doldurması.
4: Onlar sevmeyi öğretiyorlar. Sevmeyi öğretiyorlar. O zatı görüyorsun, seviyorsun. O zatın o sevgisi

peygamber sevgisine gidiyor. Peygamber de sevildikten sonra, sünnetler işlemeye başladıktan sonra Cenab-ı Allah'ın sevgisine götürüyor. İnsanın yaratılış gayesi Allah'ı bilip sevmek ve ona ibadet etmek değil mi?

0: Kasri Köyü, Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibin hizmetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
1: Gavs'umuz süt gibi beyazdı. Efendim yüzüne bakamıyorduk. Bir baktığımız simayı ikinci şekilde göremiyorduk yani şimdi Gavs Hazretleri'nin. Böyle efendim mesela bir hali vardı. Allah ondan kanı kanı razı olsun. Allah bizi o mübarek zata efendim göndermekten ne büyük Rabbimiz bize lütuf ve ihsanımız. Eğer görmeseydik tabii ki efendim mesela belki bugün böyle olmazdık. Başka bulvarda efendim kötülük hali olurduk yani şimdi. Elhamdülillah Rabbimize hamdolsun. Çoluğumuz, çocuğumuz, ehli iyalimiz efendim bu kapıda devam ediyoruz. Allah-u Teala bizi kıyamete kadar ayırmasın. Onların kapısından, onların himmetinden, onların nazarından, onların sevgi ve muhabbetinden inşallah.
2: Ali Haydar Savaş, 1943 doğumlu emekli asker. Bugün Niğde'nin Bor kazasında ikamet eden Ali Haydar amcanın hayatı görev için Diyarbakır'da bulunduğu günlerde değişmeye başlar. Ali Haydar amcanın içinde o günlere dek var olandan daha fazla bir ibadet etme isteği hasıl olmuştur. Bu istek onu bir arayışın kapısına getirir. Der ki, ben bir başıma Allah'a varamam. Bir bilenden bu işi öğrenmem lazım. Bu kararıyla Gaziantep'e tayini aynı günlere tekabül eder. Ali Haydar amcanın intisap öyküsü de bu şehirde başlar. Şehirleri uyandıran irşat haritasında Gaziantep'e gidiyoruz şimdi.
1: Ben ismim Ali Haydar, soyadım Savaş. Niğde'nin Bor kazasında oturuyorum. Emekli askerim. Şu anda Bor'da oturuyorum. Evliyim. 5 çocuk babasıyım. Çocuklarım ve eşim hepimiz elhamdülillah olsun etbahlar oluruz. Antep'te görev yaptığım yıllarda yani içimde benim böyle imana karşı ibadete karşı bir sevgi oluştu. Ben bu sevgi Diyarbakır'da başladı bana. Kendi çapımda ibadet yapıyor, kitap okuyordum. Bu yolun yalnız gideceğini efendim olmayacağını anladım. Ve arayış içerisinde oldum yani. Ben nereye gittiysem diyorlardı ki işte bu zamanın Gavs'udur. Ben diyordum ki Gavs bir tane olur yani. Efendim diyordum. Bu sefer kendi kendime şeye düştüm. Bu arada biz Diyarbakır'dan Gaziantep'e intikal ettik. Bir gün Ahmet Onar isminde bir meslektaşım rahmetli Gavs'umuz Abdülhakim Hazretlerini ziyaret etmiş. Ailece de görüşüyorduk. Geldi bana dedi böyle böyle. Zamanın Gavs'unu gittim gördüm. Efendim çok Allah büyük bir Allah dostu. Sen de oraya. Ben de dedim ki herkes böyle söylüyor. Yani şeyhine zamanın Gavs olarak söylüyor dediler. Yok dedi ben gittim gördüm bize şahidim.

0: Dedi burada vekili var. O vekiline gidelim dedi. Tamam dedik. Biz efendim ailece bir gün Ahmet Şahin abimizi ziyarete gittik. Girdiğimizde içeride 5-10 tane arkadaş vardı yani şimdi. Sağdan soldan gelen kardeşlerimiz vardı. Bizi efendim karşıladılar. Oturduk, Ahmet Şahin abi sohbet etmeye başladı. Sohbet edince tabii benim gönlümde bir şey uyandı. Ben dedim tamam, bu kapı hak kapısıdır. Ben tövbe ettim. Tövbe ettikten sonra eşim de dedi ki ben de tövbe ediyorum. O da tövbe etti. Bize 8 şartı anlattıktan sonra oradan kalktık, hadi gidiyoruz dedi Ahmet Şahin abi. Dergah varmış yani şimdi. Bizi dergaha götürdü. Gittiğim zaman o da tıklım tıklım doluydu yani şimdi. Ahmet Şahin abi bizi onlara tanıttı. Yeni tövbe aldı. Efendim dua edin gibilerden. Onlara tanıştıktan sonra dedi hatme yapılacak. Ben hatmeyi de bilmiyordum o zamanlar. Hatme için onlar oturdular. Ben dışarı çıktım. Ahmet Şahin dedi ki sen burada gözünü kapa, 25 estağfurullah çek, bekle burada. Ben de anlattığını söyledikleri gibi oturdum. 25 estağfurullah çektim. Gözümü kapattım rabıta halinde. Dışarıda efendim onlar hatme yaptıktan sonra tekrar efendim bizi aldılar. Orada sohbet çay içtikten sonra bitti ve de şeye döndük. Ahmet Şahin abinin evine döndük. Döndükten sonra dedi ben sizi göndermiyorum. Bugün burada kalacağız. 8 şartı da burada yapacaksın dedi. Peki dedik. Biz o gün 8 şart adamını Ahmet Şahin abinin evinde yaptık. Yaptıktan sonra işte tabii ki uyku için yattık. Ben sanki öyle bir hal geldi ki bana manevi bir hal. Sanki kanatlanıp uçuyorum yani şimdi. Böyle bir hafiflik, bir rahatlık, bir huzur, bir neşe bana geldi yani şimdi. Tabii ki bir şeyler oldu fakat ben çözemedim rüyamda olan şeyleri. Ahmet Şahin abi dedi ki bana rüya gördün mü? Evet gördüm mü dedim. Hepsi silik şu altında. Beni efendim sarıldı bana. Neyse efendim oradan kalktık. Mesaiye gideceğiz işte. Eşimi aldım. Evimize döndük.
1: Ey Şifa! Sen hastayı terk etme. Sadat-ı Kiram'ın kapısı şifa kapısıdır ve Evliyaullah, Allah'ın gönül cerrahı olarak kulları arasına lütfettiği rahmet tesellileridir. Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve selleme erişemeyen gözler, ancak Sadat-ı Kiram'ın nazarıyla ayrılık acısına dayanma kuvveti bulabilir. Ali Haydar amca kasrik dergahına vardığı an, kapıdan başını uzatır ve mihrapta oturmakta olan Gavs hazretlerini görür. O andan sonrası yoktur hafızasında. Çünkü o an öyle bir andır ki zamanın sultanını gönül gözüyle görme şerefine eren kişi bütün acziyetiyle alemlerin Rabbi olan Allah'ı hatırlar. Allah'ı hatırlayan kişinin o anla ilgili başka bir şey hatırlaması mümkün müdür?
0: Efendim, sonra bir gün dedi ki Ahmet Şahin abi dedi ki izin al, efendim babasımızı ziyarete gideceğiz. Tabii ki o günkü şartlar da böyle ulaşım yok yani, çok zordu yani. Biz izin 10 gün izin aldık, trene bindik, Gaziantep'ten Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır'a geldikten sonra Sofiler'in çay ocağı diye bir yer var, oraya gittik. Baktım ki orada insanlar da böyle acayip yani şimdi. Hacı Taktak diye bir sofi var, efendim böyle oturduğu yerde elini böyle vuruyor. Efendim cezbeli. Netice itibariyle orada bir araba buldular, orada doldurduk efendim. Şey gidiyoruz. O zaman yazındı. Kadiri köyüne gidiyoruz. Kavusumuz yazın. Kadiri'de kalıyordu. Kışın Kasırık'ta kalıyorlardı. Biz Kadiri köyüne efendim gidecektik işte. Bir minibüs buldular, eski minibüs. Oradan Diyarbakır'da da bazı arkadaşlar bindiler. Biz yola revan olduk. Tabii ben de bir böyle bir hal oluyor. Kendi kendime kontrol edemeyeceğim düşünceler, efendim muhabbetler, feyizler oluyor bana. İçim dönüyor yani böyle Mevlana gibi. Neyse o arada Batman'a geldik. Sabaha yakın efendim Ahmet Şahin abi kapıyı çaldı. Kapıyı içinden açtılar. Oradan efendim sofiler bizi içeri aldılar dergaha. Dergaha aldıktan sonra biz namazı kıldık. Bize kahvaltılık

0: hazırladılar. Oradan efendim kalktık, otobüse bindik. Kadiri köyüne efendim intikal ettik. Şimdi hal oldu, tek ayağımın üzerinde. Bazı sofiler tek ayağının üzerinde böyle cezbede bir şeyler yapıyorlar. Öğlen vaktinden önce oraya indik biz. Herkes camiye giriyorlar. Herkes camiye girince tek sıra. Yani böyle bir insan edepli, disiplinli, efendim bir efendim topluluk düşünemezsiniz. Bu saadetin himmetiyle onlar gayet edeple, kemal edeple camiye giriyorlar. Ben de sıraya girdim camiye girmek için. Önümde iki kişi var yani şimdi. Tabii ki içim öyle heyecandan, aşka muhabbetten bir haldeyim. Kafamı uzattım caminin içine, mihrabı tam karşıda olduğundan. Kavsumuz Kıddise Sürrü Hazretleri mihrapta oturuyorlar. Onu görür görmez Allah diye bir sayha attığımı hatırlıyorum. Başka hatırlamıyorum. O caminin kapısından mihraba, kavusumda balıklama. Böyle efendime söyleyeyim atladığımı, efendim elinde bağıra bağıra tövbe ettiğimi. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Yalnız oradaki olanlar, o gün orada kavusumuzun halifesi Molla Abdülsamet Kıddise Sürrü Hazretleri de varmış yani şimdi. Biz tövbe ettikten sonra iki elimle elini tutmuşum. Başım mübareklerin dizi üzerinde. Öyle efendim tatlı bir anı şimdi tarihi mümkün değil yani şimdi. Kendime geldim. Oturuma oturdum. Elimi bıraktım. O da benim elimi bıraktı mübarekler. Netice böyle heyecanlıyım. Sonsuz lezzet içerisindeyim. Yüzüne bir daha bakmak istedim. Bakınca cezbe oldum. Oradan efendim böyle kalktım. Caminin içerisinde cezbede dolaşmaya başladım yani şimdi. Bazı haller oluyor. Bilmediğim haller oluyor yani şimdi. Orada 10 gün kaldık. 10 gün sanki o Ali Haydar gitti. Yeni bir Ali Haydar geldi yani şimdi. Kendimde öyle bir şeyler oldu. Döndük.
1: Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri şöyle diyor. Teni aşırı geliştirip beslemeye bakma. Çünkü o sonunda toprağa verilecek bir kurbandır. Sen asıl ruhunu beslemeye bak. Yücelere gidecek ve şereflenecek olan odur. Bedenine yağlı, ballı şeylere az ver. Çünkü onu gereğinden fazla besleyen arzularına yenik düşüyor ve sonunda rezil olup gidiyor. Ruha ise manevi gıdaları bol ver. İyi düşünce, ince anlayış, ruh besinleri ver de gideceği yere sonsuzluk yolcusu olarak güçlü, kuvvetli gitsin. Bu nasihat aslında kamil insan olmanın reçetesidir. Ruhunu memnun eden, bedenini kontrol eden insan meleklerden bile üstün bir makama çıkar. Bu makama kemal makamı denilir ki Ademoğullarının yaratılış gayesi buna ulaşmaktır.
0: Ben kamil bir insan olmak için gittim. Mürşide gitmekteki murad-ı ilahi kamil bir mümin olmak için yani şimdi. Yani Allah'a itaat eden efendim samimi bir kul olmak için gittim. Elhamdülillah dedim ki onlar da efendim himmetiyle hiç olmazsa dedim ki bir başta da söylediğim gibi kendimi öğrendim yani şimdi. Sevdayı öğrettiler bana. Efendim insanlığımı öğrettiler bana. Merhameti öğrettiler. Güzel ahlakı efendim yönlendirdiler beni yani şimdi. Ahlakım benim iyi değildi yani şimdi. Gitmeden önce ahlakım kötüydü. Ama elhamdülillah onu gördükten sonra, tövbe aldıktan sonra bu ahlaklar gitti. Yerine başka bir ahlak geldi yani şimdi. Demek ki efendim faydası var yani şimdi. Şimdi faydası bir şey olmaz. Fark ediyorsun bunu yani şimdi. Çocukların olan muamele, efendim işte çevreye olan muamele, akrabaya olan muamele farklı oluyor yani şimdi. Önceden öyle değildi yani şimdi. Müzik Tabii ki onlar da bizim gibi efendim bir mürşidin yerinde efendim talim terbiye görmüşler yani şimdi, tamam mı? Efendim o makamlara yükselmişler. Elhamdülillah. Rabbil Alemin diyor ki insanlara halakal insanı fehsanı takvim. O özellikle de yaratılmış insan oldu yani şimdi. İşte bir mahir kamil mürşidin elinde bu efendim sıfatların meydana çıkması lazım yani. Hepimizin önü açık. Muhammed Raşid Hazretleri Kıtısı Surluk öyle dedi. Dedi insan Şahın Nakşibendi'nin ameli Şahın Nakşibendi gibi olur. Dedi Abdülkadir Geylani'nin ameli yaparsa Abdülkadir Geylani gibi olur. Ama dedi insan şeytan amelsa şeytan gibi olur yani şimdi. Demek ki insan efendim büyükleri örnek alır, rehber edinir. Onlar gibi efendime amel edersin. Ne olmasın ki yani şimdi? Kamil bir insan olabilir. Şimdi demek ki elhamdülillah onların sohbetiyle efendim onların halleriyle anladık ki bu yol böyle yani şimdi. İlla efendim esim, kemalete ermek, olgunluğa ermek, hidayete ermek. Hidayet Rabbimin işi. Ama Allah-u Teala ne yapıyor? Vesileler üzerinde hidayet ediyor. Allah isteseydi efendim söyleyeyim, peygamber de göndermeyerek insanları hidayet ederdi. Efendim müşrik göndermekte insanları irşat edebilirdi. Ama Rabbim onlar üzerinden insanlığı hidayet ediyor, irşat ediyor yani şimdi. Elhamdülillah işte bu kapıda bizim hidayetimiz bu kapıdaymış. Rabbil Alemin zamanı gelince bu kapı bize nasip oldu. Sebepler halk etti. Bu sebeplerle gitti. Kavsumuzu gördük. Elhamdülillah o gündür bugündür işte bu kapıda devam ediyoruz yani şimdi.
1: Ehlullah yoludur rahi tarikat. Erişir maksuda erenler hizmet. Ey kardeş, var ise sende bir niyet. Mert olup bu yolda

Erer marifetle dillerin safi, eğer saf dilisen bu sözler kafi. Dinlesen beyhude eyleme lafı, hemen var gayreti imane yürü.

0: Döndük. Kâhta istikme. O şey inerken araba efendim şey patlamış. Freni. Rampaya çıkarken araba geri geri kaçmaya başladı. Şoför atladı. Efendim Mustafa eşim diye Allah rahmet etsin. O kardeşimiz de atlamış yani arabada yani şimdi. Neyse araba bir hızlanıyor bir duruyor. Bir hızlanıyor bir duruyor. Böyle araba yoldan çıktı. Böyle arabamız devrildi bizim. Kolsumuz bize dedi biz de Şah-ı Hazine'yi ziyarete gidiyorduk. Bizim arabamız da yolda devrildi. Dedi Şah-ı Hazine'nin himmetiyle elhamdülillah hiçbirimize bir şey olmadı. Baktım şimdi Muhammed Raşit Hazretleri kuddise sırruh kurbanlar böyle bir nazar etti şöyle kafasını bir çevirdi. Çok geçmedi. İşte yarım saat veya 40 dakika sonra inanın o köylerden akın akın insanlar geldiler yani şimdi. Alim de olsa, cahil de olsa, genç de olsa, ihtiyar da olsa illaki bir mürşidin efendim manevi terbiyesinde efendim güzel ahlak sahibi olması gerekiyor. Yani Allah'ın katında efendim makbul olan güzel ahlakı tahsil etmesi lazım.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime, tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 2848 0352 333

0: 0707 Kayseri.
1: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Dervişler için bir dipnot düşülecek olursa, Mevlana Hazretlerinin sözü bu görevi hakkıyla ifa edecektir. Söz şudur ki, define viran olmuş yıkık yerde bulunur. Yapılmak için yıkılmak gerekir. An gelir, insan artık en dibe vurduğunu hissedebilir. Kendisini bitmiş vaziyette de görebilir. Bilinmelidir ki Allah hak yolunda yürüyen kulunu yalnız bırakmaz. Evliyaullah sufisini duasız bırakmaz. Dervişe yalnızlık yoktur. Ali Haydar amcanın hayatında bu sözün kanıtı olarak dinlediğimiz bir anı var şimdi. Gavs Hazretlerini ziyarete giderken devrilen bir minibüs var şimdi bu anıda.
1: Bir gün yine Gavs'ımıza ziyarete gidiyoruz menzile. Minibüsle efendim bir minibüs kiraladık. Evet, 2-3 tane de çocuk var yani şimdi. Kahte'ye gelmeden orada şöyle bir rampa var yani şimdi. İniyorsun, rampaya çıkıyorsun. Patika yol bugünkü gibi değil yani şimdi. Patika yoldu yani şimdi. Karayollarda çalışıyorlar. Şimdi ben de şoförün arkasında duruyorum. Yol ikiye ayrıldı. Birisi Gerger'e gidiyor. Efendim birisi de efendim işte şeye gidiyor. Kahta istikametine. Dedi ben dedim nereden gidelim abi dedi şoför. Ben dedim ki sağ hoştu sağdan git. Gid Allah git efendim esim kahta gelmedin yani şimdi. Sifiri karanlık saat gece 12:01. Baktık arabanın farıyla ihtiyar bir zat orada gördük yani şimdi. Affedersin merkebiyle beraber. Durun şundan soralım yani şimdi. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Dedik biz kahtaya gidiyoruz. Dedi efendim esim yolu şaşırdık. Nerede? Dedi yani dedi çok geride kaldınız siz. Kahta geride kaldı yani şimdi. Döndük. Kahta ismi o şey inerken araba efendim şey patlamış freni. Rampaya çıkarken araba geri kaçmaya başladı. Şoför atladı. Efendim Mustafa eşim diye Allah rahmet etsin. O kardeşimiz de atlamış yani arabada yani şimdi. Neyse araba bir hızlanıyor bir duruyor. Bir hızlanıyor bir duruyor. Böyle araba yoldan çıktı. Böyle arabamız devrildi bizim. Arabamız devrildikten sonra tamam mı? Gece karanlık. Ay ışığı yok. Böyle şaha kalktık yani şimdi. Baktım benim yanımda da oğlum vardı yani şimdi. Oğlan taş gibi olmuş. Buz gibi yani şimdi. Koltukları kopmuş. Ayaklarımız böyle kısıldı falan. Neyse zor bela indim arabadan. Oğlumu aldım. Herkes boşaldı. Arkadaşlar bir şey var mı? Sorduk. Elhamdülillah kimsede bir şey yok. İşte bazısının burnu çizilmiş. Hacı Mustafa rahmetli abimizin kolu efendim kapıyı atlarken kısılmış. Onu kim morarmış falan. Netice oradan biz sıkı yönetim var ya jandarma devre gezerken bizi orada görünce onları arabaya attılar götürdüler. Neyse otele onları indirmişler. Biz de gittik. Onları otelde bulduk. Sabah

0: arabayı kaldıracağız. Geldik baktık ki araba, subhanallah. Bir metre böyle ileri düşse taşımıza düşecek, belki ölenlerimiz olacak yani. Kavsun himmetiyle kumsal yere düşüyoruz. Arkadaki camlar fırlamış, kırılmamış yani şimdi. Neyse dedi, bu böyle kalkarsa traktör, işte kazma, kürek, efendim şeyler, çeki aletleri falan getirdik. Arabaya çok büyük hasar olacak. Karayolları orada çalışıyordum. Biz adama dedik ki, arkadaş karayollarına gidin. Bu arabayı buradan kurtarın, tamirini yaptırın. Biz de gidelim, efendim ziyareti yapalım, gelelim yani şimdi.
1: Ali Haydar amca ve beraberindekiler varacakları menzile ulaşırlar. Ancak yaşanan bu kazadan da elbette ki alınacak çok şey olacaktır. Onlar kazadan bir gün sonra Gavs Hazretleri'nin huzuruna çıkarlar ve anlarlar ki bu kaza müridin mürşidine mutabatından başka bir şey değildir.
0: Orada traktöre bindik. İşte güneş daha yeni çıkarken menzili avdettik. Rahmetlik Muhammed Raşid Sultanımız bizi karşıladı. Dedi, Safiler inşallah bir şey yoktur. Dedik, elhamdülillah kurbanın Gavs'ın himmetiyle bir zarar ziyanımız yok. Neyse, geçmiş olsun dedi bize. Ha, kim söyledi yani şimdi? Elhamdülillah onlara malum olmuş. Neyse, Gavs'ımız o gün sabah namazını kıldırmaya rahatsız olduğu için gelememiş yani şimdi. Biz baktım biraz böyle saat 8 veya 9 gibi Gavs'ımız Antep Lüsofeleri Hane-i Saad'a çağırdılar. Biz de efendim Hane-i Saad'a girdik. O zaman iki katlıydı yeni geldikleri zaman. Çıktık Gavs'ımızın ziyaretine. Baktım Fesubhanallah Gavs Hazretleri öyle bir efendim şey ki yani genç hali. Aynen şey gibi gözüküyor mübarek. Cezbeye düştük. Benim oğlan görür görmez yani çıldıracak şekilde ağlıyordu yani şimdi Gavs Hazretleri'ni gördüğü zaman. Şimdi Gavs'ımız divanda oturuyor rahmetullahi. Efendim, benim oğlan onun yanına oturdu. Biz de karşıya oturduk böyle cezbede. O ara bir Siirtli bir vekil abi, şimdi anında ismini hatırlayamıyorum, o da bizimle beraber gelmiş yani şimdi. Dedi Gavs'ımız bize, dedi biz de Şah-ı Hazine'yi ziyarete gidiyorduk. Bizim arabamız da yolda devrildi. Dedi Şah-ı Hazine'nin himmetiyle elhamdülillah hiçbirimize bir şey olmadı. Dedi siz de Şah-ı Hazine himmet etmiş, efendim size de bir şey olmamış. Mübarekler öyle deyince cezbe daha haddiyle attı yani şimdi. Neyse efendime söyledim, o hal oldu da benim oğlan halen ağlıyor. Şimdiki Gavs'ımız Seyyid Abdülbaki Hazretleri de kapının orada bekliyor yani şimdi. Dedi ki Gavs'ımız Abdülbaki dedi, bu çocuk dayanamayacak, sen bunu al dışarı çıkar. Benim oğlanı Gavs'ımız, efendim şimdiki Gavs'ımız Abdülbaki Hazretleri aldı dışarı çıkardı yani şimdi. Bir müddet oturduk. Ondan sonra Gavs'ımız bize müsaade verdi. Çıktık dışarı yani şimdi. Dışarı çıktıktan sonra efendim döndük.

sabaha kadar kar yağdı. Baktık yarım metre kar. Kalsımız dedi ki bize, uzaktan gelenler gitsinler. Biz o gün efendime söyleyeyim, namazı kıldık, çorbayı içmeden dönüyoruz yani şimdi. Tam böyle şeye geldik,

0: bize. Biz de aşk muhabbetle efendim işte çamurlar yapılıyor, kerpiçler oluyor. Onlar hemen alınıyor, binalar yapılıyor yani şimdi böyle. Efendim bir çalışma içerisindeyiz. Netice biz de o gün mübarek kavusumuzu bize görev verirler. Molla Nezir'le. Molla Nezir'le şimdiki markadan orada büyük bir çınar ağacı vardı yani şimdi. O çınar ağacının orada pekmez kaynatacağız yani şimdi. Biz de ondan beraber çalışıyoruz. Tabii ki o gün kavusumuz zamanında böyle kalabalık cemaat yoktu. Cemaat çok azdı. Muhammed Raşid Sultanımız geldi. O Molla Nezir dedi ki, Molla Nezir dedi şu yakın köylere bir git de dedi efendim bu biraz insanlar gelsinler yani şimdi kerpiç yapılacak. Dedi böyle dedi kurban dedi Kavus bize bu görevi verdi. Ben dedi gidemem Kavus'um görev vermiş bize. Baktım şimdi Muhammed Raşid Hazretleri Kıddise Soruk kurbanlar böyle bir nazar etti şöyle kafasını bir çevirdi. Çok geçmedi işte yarım saat veya 40 dakika sonra inanın o köylerden akın akın insanlar geldiler yani şimdi. Allahu Ekber ya Rabbel Alemin yani şimdi bu halleri insan gördükçe onlara hayran oluyor yani şimdi. Netice kurbanlar. Tabii ki bizim işte halimiz böyle devam ediyor. O gün böyle kitap falan yoktu, böyle matbu şeyler yoktu. İşte bize mübarekler efendime söyleyeyim 8 şart yazıp veriyorduk yani şimdi. Ama bugün elhamdülillah bu gayet muazzam oldu. Böyle elhamdülillah kavusumuz böyle süt gibi beyazdı. Efendim yüzüne bakamıyorduk. Bir baktığımız simayı ikinci şekilde göremiyorduk yani şimdi Kavus Hazretleri'nin. Böyle efendime söyleyeyim hali vardı. Allah ondan kanı kanı razı olsun. Allah bizi o mübarek zata efendim göndermekten ne büyük Rabbimiz bize lütuf ve ihsanımız. Eğer görmeseydik tabii ki efendime söyleyeyim belki bugün böyle olmazdık. Başka bulvarda efendim kötülük hali olurduk yani şimdi. Elhamdülillah Rabbimize hamdolsun. Çoluğumuz çocuğumuz, ehli iyalimiz efendim bu kapıda devam ediyoruz. Allahu Teala bizi kıyamete kadar ayırmasın. Onların kapısından, onların himmetinden, onların nazarından, onların sevgi ve muhabbetinden inşallah. Efendim böyle devam etti gitti kurbanım.
1: Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Mürşid-i Şems-i Tebrizi Kuddise Sırruhu için şöyle der. Ey benim Şems'im, efendim, ömrüm, bekam, sayende Allah'a ulaştım. Benim hakkımın hakkını veren sensin. İnsanın bir hakkı, borcu vardır. Elest bezminde verdiği bir söz vardır. Mürşid-i Kamil'in huzuru bu sözün emanet edileceği en güvenilir mekandır. Allah yoluna giren kişi bu yolun erenlerinden birinin kervanına katılmakla yolunu şaşırmaz, emin ve sağlam adımlarla yol alır.
0: Şimdi efendim bilmediği bir yere seyretmek çok zor bir iştir yani şimdi. Biz efendim ahiret için yaratılmışız. Ahirete gideceğiz yani şimdi. Dolayısıyla Rabbül Alemin ahiretin mükafatı mücazı var yani şimdi. Bu nefisin kötülüğü emretmesi. Şeytanın da efendime söyleyeyim Allah'ın ve Resulünün düşmanı olması. Bizim düşman olması mı? Çok zor yani. Alim de olsa, cahil de olsa, genç de olsa, ihtiyar da olsa illaki bir mürşidin efendim manevi terbiyesinde efendim güzel ahlak sahibi olması gerekiyor. Yani Allah'ın katında efendim makbul olan güzel ahlakı tahsil etmesi lazım. Efendim Allah'ı efendim kemal sıfat bilmesi lazım. Yani kalbin tezkiyesinde

kimse kendi başına yapamaz. Nefsin terbiyesini kimse kendi başına yapamaz. İlla ki bir müşidin tasarrufu altında, himmeti altında, nazarı altında efendim bunu gerçekleştirebilir. Yoksa mümkün değil yani şimdi. Kitaplardan okuduğumuza göre bu böyle olması lazım. Çünkü salatlar ne yapıyorlar? İnsanı efendim kamil bir mümin olması için işte bu tarikat-ı alede olması gereken ameller var. Allah'ın zikrini yapmak yani şimdi. Zikreden kalp mutmaindir. Zikretmeyen kalp mutmain değildir yani şimdi. Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de diyor ki siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Efendim siz beni nefsinde zikredersin, ben de kendi zatımda zikrederim. Siz beni bir toplu efendim meclis edersin, ben de sana daha mükerrem bir toplulukta sizi zikrederim diyor Rabbil Alemin. Dolayısıyla bize zikir vererek kalbin hidayetine, zaten tasavvuftaki maksat kalbin hidayetidir. Tasavvuf insanı hedef olarak alıyor. İnsanın kalbini hedef olarak alıyor yani şimdi. Bir insanın kalbi efendim hidayet bulursa o insan kamil olur. Olmazsa olmaz zaten şimdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbil Alemin illa ne diyor? O gün için ne mal ne mülk hiçbir şey fayda vermez ancak kalbi selim olarak gelene müstesna. Demek ki tertemiz geldik. Tertemiz dönmemizi Rabbim istiyor. Yani huzur bulmuş bir kalp. Rabbisini tanımış bir kalp istiyor bizden. İşte bunun için mürşide ihtiyaç vardır. İşte mutlaka gitmesi lazım ki bu iş gerçekleşsin. Aynı hazık bir doktor gibi nasıl hasta gidiyor, doktora muayene oluyor. Ha ne yapıyor doktor? Hastalığı teşhis ediyor. Teşhis ettikten sonra tedavi ona uyguluyor yani şimdi. Şifayı veren Rabbil Alemin. Şimdi ne oluyor şimdi? Mürşit de aynen böyledir yani şimdi. Hazık bir doktor gibi, kalp doktoru gibi kalbin hastalığını biliyorlar yani şimdi. Ne yapıyor? Üzerine düşüyor ki illa zikir yani şimdi. Evliyalığın diploması zikrullah'tır. Zikretmeyenin efendim zikir olmayanın da varidatı olmaz diyor büyüklerimiz. İlla ki zikir şart yani. Efendim yüce makamlara çıkmak için de mutlaka rabıta lazım. Rabıtası da olmaz yani şimdi. Demek ki kamil bir Allah dostuyla ruhların buluşması lazım yani. Ona efendim olan inen ilahi varidatı ne yapacak? Herkesin istidatı nispetinde o inen feyizden, rahmetten, fuhizattan nasipdar olur yani şimdi. Bu da kişinin, müridin, müminin terakki etmesine sebep olur yani şimdi. Yoksa bu işi yalnız başına alsa da kitaplardan okuyoruz, zor yani şimdi. İlla ki efendime söyleyeyim bir mürşit gerekiyor. Mürşitsiz olmaz bu iş.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.

Nükteden. Mehmet Dumlupınar.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükleden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim geçtiğimiz programda şairlerin şiirleri aracılığıyla atışmalarına değinmiştik, örnekler vermiştik. Bu programda da buna devam ediyoruz. Bilindiği üzere Enver-i Ümmi, yani okuryazarlığı olmayan şairlerimizdendir. Büyük şair Zati'ye göre ise o şairler arasında sayılmayacak biridir. Zati'ye göre zaten şairler de ona kıymet vermemekte, onu hayırla anmamaktadır. Şöyle diyor Zati: "Seni ey Enver-i şairler içre kimse billahi, eğer hayru eğer şerden acep anar mı anlarsın? Ey Enver-i billahi şairler içinde ister hayır isterse şer için olsun, hiç kimse seni anmaz."

Zati bir başka beytinde ise Enveri'nin kalitesiz şiirlerinin ortalıkta dolaşmasından şikayetçi olduğunu ve bu sebeple şiir yazmaktan vazgeçeceğini söyler. Okunur illerde vü dillerde şiiri Enveri, zatiye el çek yürü şimdiden girü eşardan. Şöyle demek istiyor Zati, şehirlerde herkesin dilinde Enveri'nin şiirleri okunur. Ey Zati, böylesine kötü şiirlere değer veriliyorsa bundan sonra şiir yazmaktan vazgeç. Devam ediyoruz efendim. Sani mahlasıyla şiirler yazan Can Memi bir mektupta İstanbul'daki şairleri hicveder. Bu mektubunda Fununi'nin gittiği hamamda hırsızlık yaptığını dile getirir. Fununi füta peyda itmege varır mı hammame? En iyisi şirvan olan o düzdi ca mekan neyler? Yani şunu diyor günümüz Türkçesiyle şöyle, Fununi hamama peştemal çalmaya yine varır mı? Şivanın dostu olan o elbise değiştirebilen yerlerin hırsızı ne yapar? Ağır şekilde hırsızlıkla itham edilen Fununi, kendisine laf atan Sani'yi Nemrut'a teşbih ederek canı cehenneme diye beddua eder. Şöyle der, seferdedir dediler Can Memi'yi, sefer bir kıtayı ateş durur hem. Didiler geçti ol Nemrud'u Sani, didüm geçti ise can ber cehennem. Can Memi'nin seferde olduğunu söylediler. Sefer ateşten bir kıtadır. Bana dediler ki ikinci Nemrud senin hakkında dedikodu yaptı. Ben de canı cehenneme dedim. Zati ile Feridi arasında şiir aracılığıyla sağlanan çok sayıda atışma vardır. Bunlardan birinde Zati, rakibini koku yönüyle eleştirmektedir. Misk, Doğu Türkistan ülkesinde yaşayan bir çeşit ceylanın göbeğindeki urdur. Buna nafe de denir. Hayvanların göbeğinden düşen bu urun işlenmesiyle elde edilen kokuya da misk denir. Bu beytte Zati dolaylı olarak Feridi'ye hayvan demektedir. Ah ol Feridi, miskünün bir nafe miski var imiş. Bir mişeyi sıçrar iken sahrada düşmüş nafesi. Yani şunu diyor, o miskin Feridi'nin misk kokusu elde edilen uru varmış. Bir meşe üzerinden atlarken kırda düşürmüş. Efendim, halkla iç içe yaşayan, halkıyla aynı değer yargılarını paylaşan divan şairleri, insan olmalarının gereği olarak karşılaştıkları durumları şiirle ifade etmişler. Bazen de olaya şahit olan başka bir şair, ortama uyan birkaç mısra söylemiştir. Avni, şair padişahlarımızdan Fatih Sultan Mehmet'in şiirde kullandığı mahlastır. Latifeciliğiyle tanınan Molla Lütfi'ye bir sohbet esnasında "Sen de şiir yazar mısın?" diye sorar. Molla Lütfi irticalen beyitle cevap verir. Fazlu hikmet ehline yer olmasa eş'arar. Arz ederdim ben de eyyamında eş'ar lebit. Yani Lütfi şunu demek istiyor Fatih Sultan Mehmet Han'a. Fazilet ve hikmet ehline şiir yazmak utanma sebebi olmasa ben de büyük Arap şairi Lebid'inkiler gibi senin padişahlık günlerinde şiirler arz ederdim diye cevap verir. Atai şairliğini beğendiği ve methettiği Yahya Bey'i bir noktada eleştirmektedir. Yahya yazdığı Şah-ı Geda mesnevisinde maddi aşkı işlemekle kalmamış, aynı zamanda bahsettiği gerçek güzellerin isimlerini yazmıştır. Güzellerin isimlerini deşifre ederek dedikoducu kişilere fırsat verdiğini düşünen Atai bu duruma kayıtsız kalamaz ve şöyle der. Lik olur anada bu söz varit, ışkı isbat için yazar şahit. Zikrü namı cevanı şekerle oldu erbabı ışka terkibi edep. Layık oldur açılmaya ol raz, bulmaya söz hasud ile gammaz. Yani şunu demek istiyor, ancak bu söz ona da yetişir. O aşkı ispat etmek için isimleri yazarak şahit gösterir. Böylece şeker dudaklı güzellerin isminin zikredilmesi aşıkların edebi terk etmesine sebep oldu. Doğrusu odur ki o

Bu sır açılmaya, böylece iftiracı ve çekemeyenler söyleyecek söz bulamaya. Efendim Yahya Bey İstanbul Şehrengiz'inde Bursalı Rahmi'yi özellikle güzelliğiyle metheder. Rahmi'nin yüz güzelliği, hayali, zati, gazali gibi başka şairlerce de ifade edilir. Bu güzelliğin zati veya arizi olup olmadığı tartışmalarına Yahya Bey yazdığı manzumede açıklık getirir. Fakat bu şiirin bazı beyitlerinde rezil kişileri evine götürerek misafir etmesi hicvedilir. Hanesindeki erazil ile içüp ne revadur ki ola mest-i hümar. Uyur ardınca uyanık çoktur. İşret ehline uymazsın zinhar. Bildirirler kişiye miktarun, ehli irfana itmesin inkar. Yani şunu demek istiyor. Evinde rezillerle oturur kalkar. Hiç ona yakışır mı? Keyif ehline sakın uymayasın. Çünkü ayakta uyuyanın ardında gezen uyanık çok olur. İrfan sahiplerini inkar etmesin. Çünkü onlar kendilerini inkar eden kişiye haddini bildirirler, diyor. Efendim Beyani istediği bir makamı elde etmek için Şeyhülislam Yahya'dan yardım ister. Ama alamaz. Şeyhülislam Yahya hakkında ileri geri konuşur. Bu duruma vakıf olan Şeyhülislam Yahya ise şiirle karşılık verir. Burnunla beyani bizi niçin kakalarsın? Bir medrese-i harici labüt yakalarsın. Ayakta kalır mı ne sanur sencileyin mert? Dahilde olur sahn-ı mil akalarsın. Yani şunu demek istiyor. Beyani bizi burnunla niçin gagalarsın? Gerekli bir hariç medresesini bir gün yakalarsın. Senin gibi mert boşta kalır mı? Bir gün dahil medreselerden sahnı bile kaşıklarsın. Efendim Antepli divan şairlerinden Ayni çok kuvvetli bir şair olmamasına rağmen devrin padişahı tarafından mümeyyiz-i şuara yani şairlerin iyiyi kötüden ayırt edebileni ilan edilir. Hemşehrisi olan Hasırcızade Mehmet Ağa bu duruma atfen şöyle der. Kim bakardı hoca Ayni'ye sitan bulun eğer, itmese haki derin didesini kulu cila. Nev hevesinde burada tıfıl gibi eşara, orada zümre-i şairlere oldu baba. Yani şunu diyor, eğer İstanbul'un eşiğinin toprağını gözüme sürme diye çekmeseydi, hoca Ayni'ye kim bakardı? Yani burada Gaziantep'te şiire çocuk gibi heveslenmişken, orada şairler topluluğuna baba oldu. Efendim Mehmet Nadrat şair zihni baba yani ve Eda adıyla anılan arkadaşı Ahmet Hamdi aynı medrese öğrencileridir. Mehmet içki düşkünü, Ahmet ise hovardalıkla uğraşır. Derslerine ciddi çalışmadıkları için bir türlü mezun olamazlar. Medresede hocaları olan Kilisli Ebu Bekir Vahid bunların durumuna şöyle bir dörtlükle dikkat çeker. İki şikeste çekmece kaldı bu köhne hücrede. Birinin sahibi Nadrat, birine malikede. Serdar hevayı ışkı civan oldu birisi, birine darül aman oldu meygede. Yani şöyle diyor, eski hücrede iki kırık çeşme kaldı. Birinin sahibi Nadrat, diğerinin ede. Birinin başında bir güzelin aşkının hevesi var, birine meyhane sığınıp yardım istenecek yer oldu. Basri ve Revani ile ilgili iki latife anlatılır. Yazılan şiirler farklı olmakla beraber konu ve şiirlerin yazıldığı durum aynıdır. Bunların ilkinde Basiri bazı dostlarıyla durumu iyi olan Revani'nin evine yemek yemeye giderler. Fakat aç kalırlar. Basiri bu durumu şiirle ilan eder. Revani ile meger pindi hamidün, bir aradan yaratılmış revanı. Birinin nanı vaslı la yezukun, birinin suyu nat lenterani. Veli pindi hamidün nanı yine, iki ol dendüdür ab revanı. Yani şunu diyor, meğer revani ile pindi hamidin canı bir yaratılmış. Birinin ekmeğinin mehdi tadımlık bile değil.
birinin suyunun vasfı görünmezdir. Ama Pinti Hamid'in ekmeği ve suyu yine iki katıdır. Başka bir hikayede ise Basiri, Revani'ye bir kaside yazarak kendisine lütufta bulunmasını ister. Revani az miktarda akçe gönderir. Umduğunu alamayan Basiri yine şiire müracaat eder. Vardım Revani matbahına tume isteyü, gördüm haranisini acıdan köper kusar. İmsak için riyazat eder çok zamanlik, bir müftçe lut bulsa veli ruzesin sıkar. Yani şunu demek istiyor efendim, Revani mutfağına bir lokma istemek için vardım, gördüm ki evindeki yiyiciler acından şişerek kusar. Cimriliğinden çok zaman perhiz eder, beleş bir tatlı yemek bulsa amma orucunu sıkar. Kendine şiir yoluyla saldıran Basiri'ye, Revani de şiirle karşılık verir. Basiri, ciltte kırmızı lekeler oluşturan abraş hastalığına yakalanmıştır. Revani bu durumu şiirinde espri konusu yapar. Ey Basiri, katı gönlü karadur şuhunun, gele insaf eyle sen de biraz alacasın. Ben didim bu ikisinden acaba kangısı yek, didi biri tonuzun alacasın karacasın. Şunu demek istiyor efendim. Ey Basiri, yanındaki hayasızın gönlü çok karadır. Gel insaf et de sen de biraz alacasın. Ben dedim bu ikisinden acaba hangisi iyidir? Oradakilerden biri donuzun alası da karası da birdir. Devam ediyoruz efendim. 16. yüzyıl divan şairlerinden olan Müniri Amasyalı'dır. Çağdaşı şairlerden Nihadi bir suçtan dolayı değnekle dövülme cezasına çarptırılır. Bu durumu beytinde işleyen Müniri, değnekle bağlantı kurarak değnek demeyin bir ucu Nihadi'ye dokunur demektedir. Şöyle, degenek kıssasını anman kim, tokunur bir ucu Nihadi bege. Yani değnek olayını anmayın çünkü bir ucu Nihadi'ye dokunur diyor. Efendim, Urfalı divan şairlerinden olan Faik, elde ettiği bir mansıp için memleketinden ayrılmak zorunda kalır. Bu mecburiyet aslında borcunun çokluğundan kaynaklanmaktadır. Gurbette yalnızlık çeken şair, arkadaşlarından ayrılığını ve onların kendisine mektup göndermemelerini dostu Nigini'ye mektupla şikayet eder. Şöyle der, kesreti dam etmedi azadi piçü tabdan, eyledi şermende bu mansıp beni ahbaptan. Şöyle diyor, tuzakların çokluğu beni bu sıkıntılardan kurtarmadı. Bu mansıp beni dostlardan utanacak duruma düşürdü. Dostu Nigini ise yazdığı cevapta alacaklıları hatırlatarak şöyle der. Rast rev ol desti dayinden halas et damenin, yoksa bir gün dam hahan aksadır faik seni. Şöyle diyor, ey faik, doğrudur, önce eteğini alacaklıların elinden kurtar. Yoksa tuzak kurma heveslileri seni bir gün aksadırlar, yani bacağını kırarlar. Kim olduğu tespit edilemeyen başka bir şair de latife yaparak Ahmet Paşa'ya laf atar. Büyük şair Ahmet Paşa gittiği hamamda bir gence ayaklarını ovdurmaktadır. Bunu gören genç bir şair şu beyti mırıldanır. Felek şimdi katı bir ağır olupdur. Melek şeytana hizmetkar olupdur. Dünyanın hali şimdi çok arsız olmuştur. O derece ki melek şeytana hizmetçi olmuştur. Ahmet Paşa bu lafın altında kalır mı? Bunu duyunca hemen şöyle der. Felek kör idi şimdi sağır oldu. Kenezler kalmadı hep şair oldu. Feleğin gözü kör idi şimdi kulağı da sağır oldu. Yeni yetmelerin hepsi şair oldu der. Efendim, hikemi tarzdaki başarısıyla klasik Türk edebiyatının önemli şairleri arasında yer alan Nabi aslen Şanlıurfalıdır. Dolayısıyla herhangi bir sebeple ayağı İstanbul'a düşen hemşerileri Nabi'nin evinde misafir olurlarmış. Çağdaşı Osmanzade Tayyip, evin her daim kalabalık olmasını ve
han gibi kullanılmasını şöyle ifade etmiştir.

Hemşehrilerin ta o kadar kesreti var ki, Nabi'nin evi şimdi Katır Hanı'na benzer. Hemşerileri o kadar çok ki, hepsi de misafirliğe geldiği için şimdi Nabi'nin evi Katır Hanı'na döndü. Oysa Nabi, yeni olması sebebiyle Taib'in üslubunu övmekte, dili bir kılıç gibi kullanmasına dikkat çekmektedir. Şöyle der: "Aferin, kullandın ey Taib, eyü tigi zeban, nazmuna gül bangı tahsin çekti cümle şairan. Hırs bazane kalem raks eyledi şadi künan, sana meymunu mübarek ola bu taze lisan." Şöyle diyor: "Aferin ey Taib, dil kılıcını iyi kullandın. Tüm şairler senin şiirlerinin güzelliğini hep bir ağızdan söylediler. Kalem mutluluğundan ayı oynatanlar gibi dans etti. Sana bu yeni dil, tarz uğurlu ve mübarek olsun." Sevgili dinleyenler, Zati'nin çağdaşlarından Üsküplü Feridi, bir gün sohbet esnasında dünyanın vefasını gören yok derler ama dinim için ben gördüm der. Bu konuda ısrarla yemin etmesinden hareketle Zati dayanamaz ve şu beyti söyler: "Dinim için görmüşem dehrün vefasın dirmiş, Zatiya aydın Feridi yok yere ant içemesün." Feridi dünyanın vefasını gördüm diye yemin edermiş. Ey Zati, Feridi'ye söyleyin yok yere yemin etmesin. Zati yok yere yemin etmesin derken, latife yoluyla Feridi'nin dini imanı olmadığını da kastetmektedir. Feridi ise çizmeciliğin yanında remil falıyla da uğraşan Zati hakkında, "Ya remmalik yapsın ya şairlik, nohut gibi her yemekte karşımıza çıkmasın" der. Zati'nin cevabı ise yine şiirle olur: "Şair ola remmal ola Zati be Feridi, tut ağzını sana ne sen anun yahısısın. Ben Feridi, ister remmal olsun ister şair, sana ne, sen ağzını tut. O nohutsa sen de onun nohuttan yapılan yakısısın" der. Molla Lütfi devrinin alimleriyle imtihan olmak için bir araya geldiğinde Sahn müderrislerinden Leys Çelebi'yi alimlerin dışında tutarak şöyle der: "Görenler, işidenler hep beğendi. Efendim ilm ile amil olmuş. Görenler, işidenler hep beğendi. Efendim ilmini memurluğa vasıta eylemiş." Molla Lütfi'nin yaşlı ve önemli müderrislerden biri hakkında söylediği beyit, dönemin ileri gelenlerinin kendisine cephe almasına sebep olmuş, başka bir sebepten şairin öldürülmesine karar verildiğinde memnuniyetle karşılamışlardır. Bu durumun farkında olan şair, öldürüleceğine yakın bir zamanda şu beyitleri dile getirir: "Aşkın kopuzun ele alayım mı ne dersin? Alemlere avaze salayım mı ne dersin? Rüsvayı cihan olmak için şişeyi arı, hey nolsa gerek taşa çalayım mı ne dersin? Aşk kopuzunu ele alıp bütün dünyaya bağırıp çağırayım mı ne dersin? Cihana rezil rüsva olmak için ar şişesini taşlara çalıp kırayım mı ne dersin?" demiş. Necati Bey bir şiirinde dünyanın sıkıntısı, gamı ve tasasından kurtulmak istediğini şöyle ifade eder: "Tek yerde gökte zerre kadar mihnet olmasın, örtü döşek Necati'ye bir buriya yeter. Yeter ki yerde gökte zerre kadar dert keder sıkıntı olmasın, Necati'ye hem döşek hem yorgan yerine bir hasır yeter." Necati Bey'in kanaatkar olmasına değinen Mihri, bu konuda kendinin daha üstün olduğunu şu beyitle dile getirir: "Sen ey Necati ister isen buriya döşek, yar eşiğinde Mihri'ye bir kuru ca yeter. Ey Necati, sen hasırdan bir döşek istersin. Oysa Mihri'ye sevgilinin eşiğinde olduktan sonra kuru toprak bile yeter." Efendim, Osmanlı'nın büyük padişahlarından Yavuz Sultan Selim, aynı zamanda Selimi mahlasıyla şiirler yazan bir şairdir. Dönemin şairlerinden Talihi, Yeniçeri katibi olması ve onlarla hep bir arada bulunması

hasebiyle Yeniçerileri öven bir şiir yazarak padişaha sunar. Talihi bahsedilen şiirinde Yeniçeriler neredeyse talihi de oradadır demektedir. Bu cümleden hareketle padişah, Yeniçeri Amasya'da Dukaginoğlu'nun evine baskın düzenleyince de "Orada mıydın?" diyerek şairi suçlamaya çalışır. Talihi ise kıvrak zekasıyla durumu lehine değiştirmek için "Ben oraya baskını engellemek için gitmiştim." diye cevap verir. Verilen cevap hoşuna giden şair padişah, Talihi'ye latife yollu şu beyti söyler: "Ögersen ög o şah-ı nüktedanı, ki tab-ı kıl yarar fehmi suhande." Şunu diyor şair, birini övmek istersen nükteden anlayan o padişahı övmelisin. Çünkü onun yaratılışı söz anlamada kılı kırk yarar. Kanuni Sultan Süleyman, Bakiye Tuti Hanım adında bir cariye hediye eder. Dostları arasında cariyenin güzelliğinden bahis açıldığında Baki, "Canım, Tuti Tuti diye pek uçurmayın şu kargayı," diye bir söz kaçırmış. Oysa Tuti papağan demektir. Baki ise karga lakabıyla bilinmektedir. Tuti Hanım bu durumuna dikkat çekerek şöyle der: "Bahteden olmuş iken Tuti guraba, hem şinişin yine şevkayı gurab eyler, garabet bundadır." Bahteden olmuş iken Tuti guraba hem nişin yine şevkayı gurab eyler, garabet bundadır. Yani şunu diyor: birdenbire papağan kargayla birlikte oturup kalkmaya başlamış. Tuhaflık bundadır ki yine de bu durumdan şikayetçi olan kargadır. Baki'nin Zağ yani karga lakabıyla anılmasına latife yapan bir şair de Yakini'dir. Namı Baki ile gazel rengini hoş ter güster, zaglansa nitekim şimşiri cevher güster. Nitekim mücevher saçan kılıç kargalansa, Baki'nin namıyla gazel daha renkli ve daha hoş olur der. Efendim, bilindiği üzere Şeyh Galip daha önceleri Esat mahlasını kullanmıştır. Daha sonra Galip'i tahallus etmiştir. Şairin mahlas değiştirmesi sururi için eleştirilecek bir durumdur. "Bilmem ey menhus, adın Esat mıdır, Galip midir? Zatını tarif kıl, kimsin, kime mensupsun? Gerçi dersin şairana ben tagallub eyledim, pişi merdanı sühanda galiba mağlupsun." "Ey hükmü bozulmuş, adın Esat mı yoksa Galip mi? Kendini tarif et, kime bağlısın? Gerçi ben şairleri yendim dersin ama söz ikliminin yiğitlerinin nazarında galiba sen mağlupsun." Galip gibi büyük bir şairin mahlas değiştirdi diye eleştirilmesi başka şairler tarafından çirkin bulunur. İşin ilginç yanı, bu durumu eleştiren Sururi de daha önceleri bu mahlasın tam zıttı olan Hüzni'yi tahallus etmiştir. Meçhul bir şair Galip'e destek çıkar ve şöyle der: "Mağrurluğun olmadı günden güne efsun, şayeste idi mahlasın olaydı gururi. Galip görünen Esad'a menhus diyorsun, Hüzni'yi unuttun mu, ne yaptın asururi?" Mağrurluğun günden güne artıyor. Dolayısıyla mahlasın gururi olsaydı sana yakışırdı. Galiba Esad için hükmü bozulmuş diyorsun. Ey sururi, sen ne yaptın? Önceki mahlasın Hüzni'yi unuttun mu?" Efendim, Latifi tezkiresinde geçen bir latifede İshak Çelebi'nin Işık Kasım adında bir mollayla atışmasına şahit olmaktayız. İshak Çelebi, ışıkla ilgili kelimelerin çok olduğu bir şiir yazarak muhatabına gönderir: "Ey seriri mülki aşka han olan server dede, cümle esrar-ı rumuza menba-ı mazhar dede, mülki istinada mislün yok erenler cani çün, alemi itlaktan gerçi dem urur her dede. Bu yalancı pirezen dehrün yüzüne bakmayan,
tek yegahı vahdedi âlem.

dem de gerçek er dedi. Yani şöyle diyor, ey aşk mülkünün tahtına padişah olan dedi. Cümle gizli sözleri bilen de bu sözlere kaynak olan dedi. Her dede dünyayı boşamaktan söz eder. Ama erenler canı için aza kanaat etmede benzerin yok. Bu yalancı, ihtiyar kadın gibi olan dünyanın yüzüne bakmayan birlik aleminin tekkesindeki gerçek dede. Efendim bu şiire muhatap olan Işık Kasım da İshak'ın isminin halk ağzındaki şeklini cinas yaparak kullanır ve şöyle der. Cihanda eylügi hergiz unutmaz Adem İshak, bu eylügi idevüz biz de sana Adem İshak. İshak, insan dünyada iyiliği asla unutmaz. İnsan isek bu iyiliği biz de sana ederiz. Efendim bu bölümün burada sonuna geldik. Önümüzdeki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.

Nükteden. Mehmet Dumlupınar.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Hacı Bektaş-ı Veli. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşayan evliyanın büyüklerinden. İsmi Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata. Lakabı Bektaş'tır. Horasan'ın Nişabur şehrinde 1281 senesinde doğdu. Hacı Bektaş-ı Veli'nin soyu Hazreti Ali'ye dayanır. 1338 senesinde Kırşehir'e yakın bir yerde vefat etti. Vefatı hakkında başka rivayetler de vardır. Türbesinin bulunduğu kasabaya sonradan Hacı Bektaş ismi verildi. Daha çocukken ilim öğrenmesi için ailesi tarafından Şeyh Lokman-ı Perende'ye teslim edildi. Lokman-ı Perende, Ahmed-i Yesevi Hazretlerinin halifelerinden olup, zahir ve batin ilimlerinde çok derinleşmişti. Hacı Bektaş-ı Veli, tahsilini tamamladıktan sonra Anadolu'ya geldi. Halka doğru yolu göstermeye başlayan ve kıymetli talebeler yetiştiren Hacı Bektaş-ı Veli, kısa zamanda tanınarak büyük rağbet gördü. Bu sırada Anadolu'da dini, iktisadi, askeri ve sosyal teşekkül olan ve kendisinin de bağlı olduğu ahilik teşkilatıyla büyük hizmetler yapan Hacı Bektaş-ı Veli ve talebeleri Osmanlı sultanları tarafından da sevildi ve hürmet gördü. Bu sıralarda kuruluş devrinde olan Osmanlı Devleti'nin sağlam temeller üzerine oturmasında büyük hizmetleri ve himmetleri oldu. Sultan Orhan zamanında teşkil eden Yeniçeri ordusuna da dua ederek askerlerin sırtlarını sıvazladı. Onlara İslamiyet'ten ayrılmamalarını nasihat etti.

Evet, Orhan Bey'im. Maksadımız kuru kavga ve cihangirlik olmamalı. Maksadınız tek olmalı. Allah rızası. Cenab-ı Hak razı olmadı.

Yaptıktan sonra bütün cihanı fethetseniz ne kıymeti var ki? Maksadı Allah olan bir sultanla böyle bir orduyu hangi kuvvet mağlup edebilir ki?

0: Ey İslam askeri, tarih sizleri bekliyor. Beyliğinizin küçüklüğüne bakmayın. Sultan ve komutanlarınıza itaat eder, Allah'ın emirlerine uyarsanız Rabbiniz sizi aziz ve başkalarına hakim kılar. Demin Orhan Bey'e de söyledim. Hedefimiz daima Bizans ve küffar olmalı. İzmit muhakkak fethedilmeli. Cenab-ı Hak niyetlerinizi güzel, kılıcınızı keskin, ocağınızı daim eylese.
1: Amin.
0: Yolunuz açık olsun.
2: Böylece Hacı Bektaş-ı Veli'yi kendilerine manevi pir olarak kabul eden Yeniçeri ordusu, manevi hayatını ve disiplinini ona bağladı. Hacı Bektaş-ı Veli asırlarca Yeniçeriliğin piri, üstadı ve manevi hamisi olarak bilindi. Bu bağlılık ve muhabbet, Yeniçerilerin sulh zamanlarındaki talimleri ve harplerdeki gayret ve kahramanlıklarında çok müsbet neticeler verdi. Bütün bunlar, halkla Yeniçeriler arasındaki yakınlığı kuvvetlendirdi. Yeniçeriler, dervişler gibi cihat azmiyle dolu ve görülmemiş derecede kahraman ve fedakar oluşlarında bu hadiseler müsbet tesirler gösterdi. Yeniçerilerin Allah Allah illallah, baş üryan, sine püryan, kılıç al kan. Bu meydanda nice başlar kesilir. Kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan. Kulluğumuz padişaha ayan. Üçler, yediler, kırklar. Gülbang-ı Muhammedi, Nur-i Nebi, Kerem-i Ali, Pirimiz, Sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli diyerek savaşa başlamaları bunun manidar bir ifadesidir.
3: Allah Allah, Celül-ü Cebbar, Mu'in-i Settar, Halukun Leyli ve Nehar, La Yezal Zülcelal, birdir Allah anın birliğine. Resul-i Enbiya, Peygamberimiz Cenab-ı Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa.
2: Hacı Bektaş-ı Veli'nin Makalat adlı Arapça bir eseri vardır. Buyurdu ki, tarikatın, tasavvuf yolunun ilk makamı bir alime canı gönülden bağlanıp tövbe etmektir. Tövbe, canı gönülden olan pişmanlıktır ve mutlaka yapılmalıdır. Tövbe ederken gözyaşı dökmelidir. Tövbeyi kabul edecek Allahu Teala'dır. Tövbe ettikten sonra ona tevekkül etmelidir. İkinci makamı talebe olmaktır. Üçüncü makamı mücahede, nefse zor gelen, nefsin istemediği şeyleri yapmaktır. Dördüncü makamı hocaya hizmettir. Beşinci makamı korkudur. Altıncı makamı ümitli olmaktır. Yedinci makamı şevktir ve fakirliktir. Zaman zaman müritlerine konuşur ve Makalat adlı eser için not aldırırdı.
0: Şimdi Makalat kitabını yazma vaktidir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, yaratılmışların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'a, onun ehli beyt ve ashabına salat ve selam olsun. İman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe, hayır ve şerrin Allahu Teala'dan geldiğine inanmaktır.

İman, dil ile ikrar ve kalb ile de bunu tasdik etmektir. Diliyle söylemeyen imansız ve diliyle söylediği halde kalbiyle tasdik etmeyen münafıktır. Münafıklar cehennemin en şiddetli yeri olan en alt katında yanacaklardır. Allahu Teala her bir Ademoğlu için 390 melek vazifelendirmiştir. Ey insanoğlu! Kendi cinsinden birisi yanında kötü bir iş yapmaktan utanıyorsun da, yalnız kalınca niçin günah işlemekten utanmıyorsun? Halbuki o anda yalnız değilsin. Melekler seninle beraber. Evliyayı ve kerametlerini tasdik etmek imandandır. Zira veliler nefsi, istek ve arzuları bıraktılar ve sıkıntıya katlanmayı, zorluğa dayanmayı, çok çalışmayı ve sessiz ve sade bir hayatı tercih ettiler.

0: Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben cömert, günahları örtücü, nimetler bağışlayıcı, yardım edici ve kendinden yardım umulan Allah'ım. Her kulumun işlediği günahları görür, fakat yüzüne çarpmam ve tövbe edinceye kadar sabrederim. Tövbe etmeden ölse bile affolup olmayacağı takdirime kalmıştır. Beni isteyen, beni seven, ömrünü bana hizmetle geçiren, bana kavuşmayı dileyen kimseye gelince, ben de onu ister, sever, ona lütufta bulunur, ayrılıktan kurtarır ve kendime kavuştururum. Mümin günde 5 vakit namaz kılmak, oruç tutmak, imkan varsa zekat vermek ve hacca gitmekle mükelleftir. Mümin kuş abdesti almak, helal rızık kazanmak ve faizi haram bilmekle mükelleftir. Mümin şefkat ve merhamet sahibidir. Mümin temiz giyinir ve temiz yer. Mümin Allah'ın emir ve yasaklarını başka müminlere de bildirir. Mümin ehli sünnet vel cemaat ehlinden olur. Öfkenin vücuttaki yeri başla beyin arasıdır. İnsan öfkelenince akıl baştan çıkar. Tamah, yani mala düşkünlüğün yeri yüzün üst tarafıdır. Burası aynı zamanda hayanın da yeridir. İnsanı tamah kaplayınca haya yüzden kaybolup gider. Haset, çekememezliğin yeri ise göğsün içidir. Burası ilmin de yuvasıdır. Göğüs hasetle dolunca ilim insanı terk eder. İlimsiz insan cahil olur. Cahil hata üstüne hata işler.
1: ...1338 senesinde vefat eden Hacı Bektaşi Veli'nin derslerini ve sohbetlerini takip ederek, onun tarikatına bağlananlara tasavvuftaki usule uyarak Bektaşi denildi. Bu temiz, itikatları düzgün olan ve ibadetlerini yapan Bektaşiler zamanla azaldı. Daha sonra yapılan bir takım değişiklikler sebebiyle hakiki Bektaşilik unutuldu ve zamanımızdan 100 sene önce ise hiç kalmadı. Herkes tarafından sevilen, hürmet ve itibar edilen bu isim, hurufi denilen sapık kimseler tarafından da siper olarak kullanıldı. Hacı Bektaşi Veli'nin Şiilikle ilgisi bulunduğunu söyleyenler yanında, bazıları da onun sapık, Baba Resul'ün halifesi olduğunu, namaz kılmadığını ve şeriatı aldırmadığını kaydetmektedirler. Oysa makalatın asıl nüshaları tetkik edildiğinde, onun İslam dinine sıkı sıkıya ve sağlam bir şekilde bağlı, İslamiyet'e uymayan davranışlara şiddetle karşı çıkan mübarek bir veli olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan Hacı Bektaşi Veli devrine en yakın zamanda yazılmış olan Tiryakül Muhibbin'de vasıtı onun Ahmedi Yesevi'ye mensup olduğunu zikretmekte ve şu silsileyi vermektedir. Es-Seyyid Bektaş el-Horasani, Ahmedi Yesevi, Abdülhalik Gücdevani, Yusufi Hemedani, Ebu Ali Farmani, Ebul Hasan Harakani, Abdülkasım Gürgani, Ebu Osman Maribi ve Cüneydi Bağdadi yoluyla Hazreti Ali'ye ulaşmaktadır.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Dünyadan Geçenler. Abdülvaki Tosun.

Sevgili dinleyiciler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programıyla huzurlarınızdayız. Programımıza hayırla geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda bizleri Semerkant Radyo frekansında, radyoları başında dinleyen bütün dinleyenlerimizi selamların en güzeliyle, Cenab-ı Hakk'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, güzel bir program temennisiyle sözlerimizi açacağız. Biliyorsunuz programımızda her hafta Allah dostlarının, Evliyaullah'ın, Veliullah'ın hayatlarını anlatmaya gayret ediyoruz. Dilimiz döndüğünce, gönlümüz, kalbimiz yettiğince inşallah. Bu hafta da yine çok kıymetli Allah dostlarının, velilerinin hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz. Efendim bugün programımızda ilk olarak Ahi Evran Hazretlerinin hayatını anlatacağız inşallah.

Ayı Evran, büyük velilerden kelam, tefsir, tasavvuf ve Şafii mezhebi fıkıh alimi, tabip. Anadolu'daki ahilik esnaf teşkilatının kurucusu. Asıl ismi Mahmud bin Ahmet'tir. Herkesin korkup kaçtığı Evran denen büyük bir yılanın onu görünce sakinleşmesi ve itaat etmesi dolayısıyla Evran diye anılmıştır. 1771 yılında İran'da Batı Azerbaycan taraflarındaki Hoy kasabasında dünyaya geldi. İmam-ı Fahreddin Razi'den çeşitli ilim dallarında dersler aldı. Ahmed Yesevi Hazretleri'nin talebelerinin ders ve sohbetlerine devam ederek tasavvuf yolunda ilerledi. Büyük İslam alimi Şahabettin Sühreverdi Hazretleri'nin sohbetlerinde bulundu. Hac yolunda Evhahüddin Hamidi Kirmani ile tanışıp onun talebelerinden oldu. Evhahüddin Kirmani'nin vefatına kadar da yanından ayrılmadı. Konya'daki Anadolu Selçuklu Devleti idarecileri arasında büyük nüfuz sahibi olup, Bağdat'a elçi gönderilmiş olan Sadreddin Konevi Hazretleri'nin babası Mecdüddin İshak'ın daveti üzerine Muhyiddin İbni Arabi ve hocası Evhahüddin ile birlikte Anadolu'ya geldi. Hocasının kızı Fatıma Abacı ile evlendi. Yazmış olduğu pek kıymetli eserlerinden Mürşid-ül Kifaye ve Yezdan-ı Şinaht adlı kitaplarını Sultan Alaaddin Keykubad'a takdim etti. Bundan sonra kayınpederi Evhahüddin ile Anadolu şehirlerini gezdi. Esnafa bilhassa İslamiyet'in alışveriş bilgileri hakkında vaazlar verdi, nasihatler etti. Kendisine sual sorup nasihat isteyenlere ise "Ey ahi, yani kardeşim, alışveriş ilmini bilmeyen haram lokmadan kurtulamaz. Haram lokmayı yiyense ibadetlerinin sevabını bulamaz. Zahmetleri hep boşa gider. Sonunda büyük azaba yakalanır ve pişman olur." buyururdu.

Efendim, Ahi Evran ayrıca gittiği yerlerde esnafı bir çatı altında toplayıp teşkilatlandırıyordu. Böylece Anadolu şehirlerinde Ahi Teşkilatı'nın kurucusu oldu. Hocası Evhahüddin'in vefatından sonra Kayseri'ye yerleşen Ahi Evran Hazretleri, bütün Anadolu ahilerinin şeyhi kabul edildi. Ahi Teşkilatı'na girebilmek için ilim ve sanatla meşgul olmak lazımdı. Ahi Evran etrafında ve her şehirde bulunan ahiler her cuma gecesi aralarında toplanırlar, Kur'an-ı Kerim, hadis ve fıkıh kitapları, menkıbeler okurlar ve ahlak konularında sohbet ederlerdi. Ahi Evran Hazretleri Kayseri'ye yerleştikten sonra debbağlık yapmaya ve elinin emeğiyle geçimini temin etmeye başladı. Bu arada halkı irşad etmeye, bilgiyle yetiştirmeye çok önem verirdi. Yetiştirdiği talebeleri Anadolu'nun dört bir yanına gönderirdi. Bu talebeler onun emriyle gittikleri yerlerde zaviye kurup irşad halkasını genişletmeye çalışırlardı. Böylece zamanla sevenleri yüz binlere ulaştı. Bu sırada doğudan batıya bütün Türk alemi Moğol tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Moğollar geçtikleri her yerde kan, gözyaşı ve parçalanmış cesetler bırakıp beldeleri ve haneleri viran ediyorlardı. Yaklaşan

bu büyük tehlikeye karşı Ahi Evren Hazretleri halkı uyandırmaya ve sevenlerini karşı koymaya çağırdı. Onlara şöyle nasihatlerde bulundu. Ey ahiler! Mücahitler yiğit, aslan yürekli olur. Düşmandan korkmaz, kaçmaz ve ona boyun eğmez. Yağmada kurt gibi saldırsalar hiç sarsılmaz. Atılan oklara ve kılıç darbelerine metanetle karşı koyar, savaşırken safta, namazdaki gibi sessiz olup, komutanına itaatte cemaatin imama uyması gibidir. Düşmanına karşı haykırışı gök gürültüsü gibi olmalıdır. Düşmandan korkmayın, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uyamamaktan korkun. Vatan sevgisinin imandan olduğunu unutmayın. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına riayet edip, takdirine razı olan ve hocalarına itaat eden bu mübarek insanlar, sürüler halinde Anadolu'ya akan Moğol putperestlerine karşı kahramanca mücadele ettiler. Onların zulüm ve katliamlarından yılmadılar. Anadolu'yu bir şefkat diyarı haline getirdiler.

Efendim, Ahi Evran Hazretleri Anadolu'nun bu karışıklık zamanında Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı meydana gelen bir hadise bahanesiyle iftiraya uğradı ve tutuklanıp hapsedildi. 5 sene hapiste kaldı. 5 yıllık tutukluluk süresini bitirdikten sonra Denizli'ye gitti. Bir müddet Sadreddin Konevi Hazretleri'nin isteği üzerine diğer ulema ile birlikte Konya'ya döndü. Konya'da bir müddet ikamet edip Müslümanları irşadla meşgul olup vaaz ve nasihatte bulundu. Daha sonra Kırşehir'e yani Gülşehir'e yerleşti. Menahici Seyfi adlı Şafii mezhebi ilmihal bilgilerine dair eserini Kırşehir emiri Seyfeddin Tuğrul'a takdim etti. Vaazlarındaki sadelik, herkesin anlayabileceği şekilde meseleyi izah ederek yazdığı kitaplar, kendisinde görülen kerametler, ahlakının güzelliği, dünya malına ehemmiyet vermeyip yalnız Allah-u Teala'nın rızası için çalışması, herkesin sevgisini kazanmasına vesile oldu. Çevresinde pek çok kimse toplandı. İslamiyet'e yaptığı hizmetler dolayısıyla Nasreddin lakabını aldı. 93 yaşlarındayken onun nüfuzundan ve sevenlerinin çokluğundan korkan ve Moğolların baskısına dayanamayan Kırşehir emiri Nureddin Caca tarafından 1262 yılında Kırşehir'de şehit edildi. Talebeleri Ahi Evran Hazretlerinin yolunu devam ettirdiler. Bu arada Ahi Evran'ın hanımı Fatıma Bacı'nın yetiştirdiği bacılar da elde ettikleri mümtaz İslam kültürünü bacıdan bacıya naklettiler. Söğüt civarında Bizans hududunda gelişmeye başlayan Osmanlı Beyliği emrine koşuşan ahilerden bir kısmı uçlara yerleşip tekkeler ve zaviyeler kurdular. Bir ahi şeyhi olan Şeyh Edebali ile Osman Bey arasındaki akrabalık tesis edildi. Doğudan gelerek Osmanlılara katılan Türkmenleri terbiye ettiler, yetiştirdiler. Onlara İslami bilgileri öğretip gaza ruhunu aşıladılar. Fatıma Bacı'nın yetiştirdiği bacıların meydana getirdiği Bacıyan grubu da yeni gelenlerin kadınlarına İslamiyet'i öğreterek dini İslam'ı hakkıyla yaşamaları için gayret ettiler. Üç kıtada 6 asır at sürecek istikbalin Osmanlı neslinin temelini kurmakta onlara yardımcı oldular. Osmanlılar da onların kadri kıymetini devamlı şekilde takdir ettiler. Onlara hürmet gösterip vatandaşlarının onlar tarafından yetiştirilmesini kolaylaştırdılar.

Efendim, İslam aleminde daha önce de mevcut bulunan cömertlik, mertlik, mürüvvet manalarına gelen ve güzel ahlakın en yüksek mertebesi şeklinde bilinen Fütüvvet Teşkilatı ile Ahi Evran'ın nasihatlerinden Ahilik Teşkilatı'nın umdeleri yani şartları ortaya çıktı. Ahi ve şeyh helalinden kazanmalıdır. Teşkilat mensuplarının hepsi sanat sahibi olmalıdır. Cömert olup yoksullara yardım etmelidir. Alimleri sevmeli, gereken hürmeti göstermelidir. Namazlarını zamanında kılıp kazaya bırakmamalıdır. Alçak gönüllü olmalı, fakirleri sevmelidir. Nefsine hakim olup haramlardan kaçınmalıdır. Beylerin, zenginlerin kapısına gitmemelidir. Bir ahinin üç şeyi açık olmalıdır. 1- Cömert olup eli açık olmalı fakat israf etmemelidir. 2-

Misafire kapısı açık olmalı, gelene ikramda kusur etmemelidir. 3. Sofrası açık olmalı, aç gelini tok döndürmelidir. 3 şeyi de kapalı olmalıdır. Birincisi gözü, harama ve başkasının ayıbını görmeye kapalı olmalıdır. Kimseye suizan etmemeli, yabancı kadına, kıza ve başkasının bakması haram olan yerlerine bakmamalıdır. Dili bağlı olmalı ikincisi de. Kimseye kötü söz söylememeli, lüzumsuz yere konuşmamalıdır. Üçüncüsü de beli bağlı olmalı, kimsenin namusuna, ırzına, haysiyet ve şerefine göz dikmemelidir.

Efendim Dünyadan Geçenler programı devam ediyor. Ahi Evran Hazretlerinin o güzel, o mümtaz hayatını anlattık. Programımıza Ahmet Eflaki Hazretlerinin hayatlarını anlatarak devam edeceğiz inşallah. Ahmet Eflaki 13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu'da yaşamış olan alim ve velilerden. İsmi Şemseddin Ahmet olup Ahinatur'un oğludur. İlmi nücum yani astronomi ve felekiyat ilminde meşhur olduğu için Eflaki hocası Arif Çelebi'ye nispetle de Arifi nisbeleriyle tanınmıştır. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. 1360 senesinde Konya'da vefat etti. Kabri Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin türbesi civarındadır. Efendim doğum yeri ve yılı kesin bilinmemekle beraber 13. yüzyılın sonlarında Türkistan taraflarında doğduğu tahmin edilen Ahmet Eflaki, gençliğinde memleketinde iyi bir tahsil gördü. İlim öğrenmek için birçok seyahatler yaptı, zamanının önemli ilim merkezlerini dolaştı. Pek çok alim ve veliyle görüşüp onların ilim meclisleriyle sohbetlerinde bulundu. Zamanında birçok ilim dalında söz sahibi mütehassıs oldu. O devrin önemli ilim merkezlerinden Konya'ya geldi. Evliyalının büyüklerinden Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu Sultan Feledi'yi ziyaret edip duasını aldı. Bedrettin Tebrizi'den ders aldı. İlmi nücumda yani astronomide mütehassıs olup Eflaki mahlasıyla anılmaya başlandı. Siraceddin Mesnevihan, Abdülmümin, Tokadi ve Nizamettin Erzincani gibi alimlerden ders aldı. Astronomi ile ilgili birçok rasatlar ve gözlemler yaptı. Atarlıkla da meşgul olan Ahmet Eflaki, Sultan Veled'in oğlu Ulu Arif Çelebi'nin talebesi oldu. Böylece onun manevi terbiye ve himayesine girdi. Ömrünün sonuna kadar sadık bir talebe olarak hizmette bulundu ve çok istifade etti. Hocasına nispetle Arifi lakabıyla anıldı. Hocasıyla birlikte bütün Anadolu'yu gezip ilim ve edep yaydılar. Bir gün Kayseri'den Sivas'a giderlerken yolda birisi kendisine babasının saray şehrinde Özbek Han'ın sarayında vefat ettiğini, miras olarak geriye büyük bir servet bıraktığını ve bu mirasın oğlu Eflaki gelinceye kadar muhafaza edilmesini vasiyet ettiğini bildirdi. Ahmet Eflaki Sivas'a gidince bu işte yakından ilgileneceğini, miras kalan mallarla babasının kitaplarını almak üzere saray şehrine gideceğini söyledi. Fakat hocası Ulu Arif Çelebi'den ayrılmaya dayanamadığı için gidemedi. İlhanlı hükümdarlarından Olcayt Uhuda Bende'yi ziyarete giden hocası Ulu Halif Çelebi ile birlikte Konya'dan Azerbaycan'daki Sultaniye şehrine kadar gitti. Bu yolculuğu sırasında Kayseri, Sivas, Bayburt, Ahlat ve Tebriz'e, dönüşte de Ladik şehrine uğradı. Bu uzun geziden sonra seyahati sırasında insanlara hak ve hakikati anlatmayı çok seven hocası Ulu Arif Çelebi ile birlikte Kütahya'ya gitti. Bu yolculuğunda ağır hastalandı. Hocasının üsteği üzerine Mevlana Celaleddin Rumi ve onun yolundakilerin hayat ve menkıbelerini anlatan Menakıbül Arif'in ve Meratibül Kâşif'in adlı eserini yazmaya başladı. Hocası Ulu Arif Çelebi ona şeyh diye hitap ederek halifelik verdi. Mesnevi okuması yanında yüksek vilayet derecesine de ulaştı. Ulu Arif Çelebi'nin 1319 senesinde vefatından sonra onun oğlu Abid Çelebi'ye intisap edip talebesi oldu. Bir müddet Mevlana Hazretlerinin türbedarlığını yaptı. Eretna Bey'in ısrarı üzerine de uç beylerinin bulunduğu bölgeye giden Abid Çelebi ile birlikte bulundu. Hocası Ulu Arif Çelebi'nin emriyle tekrar yazmaya başladığı Menakıbül Arif'in ve Meratibül Kâşif'in adlı eserini bitirdi. Abid Çelebi'nin vefatından sonra sırasıyla Vacid, Şehzade ve Emir Adil Çelebi'lere intisap edip onların hizmet ve sohbetlerinde bulundu. Bu arada daha önce yazdığı Menakıb

kitabını sadece Menakıbül Arifin adıyla genişletti. Hayatını Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin yolunu, hayatını sevenlerini tanımaya ve onların yolunda yaşamaya vakfeden Ahmet Eflaki, sık sık menakıbler anlatıp Allah adamlarına karşı olan sevginin artması için çalıştı. Bir defasında da şu menkıbeyi anlatmışlar. Bir gün Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat büyük bir toplantı tertip edip Şeyh Bahaddin Veled Hazretlerini de saraya davet etti. Şehrin bütün alim, evliya ve ileri gelen kimseleri bu toplantıda hazır bulundular. Bahaddin Veled Hazretleri kapıdan içeri gelince Sultan Alaaddin ayağa kalkarak onu karşıladı. Saygı göstererek tahta oturmasını istedi ve "Ey dinin padişahı, ben kulum. Bugünden sonra senin subaşın olmak ve efendimin de sultanlık etmesini istiyorum. Zira bütün görünen ve görünmeyen sultanlık eskiden beri sizindir," dedi. Bahaddin Veled ona karşı güzel muamelede bulunup gözlerinden öptü. Mecliste bulunanlar sultanın alim ve veli bir zata böyle muamelede bulunmasına çok sevinip ve onu methedici sözler söylediler. Bu sırada söze başlayan Bahaddin Veled Hazretleri, "Ey melek huylu, mülk sahibi hükümdar, dünya ve ahiret mülkünü kendine mal ettiğine hiç kuşkusuz emin ol," buyurdu. Sultan Alaaddin şevkle ayağa kalktı. Bahaddin Veled'in müridi, talebesi oldu. Padişaha uyan bütün kumandanlar ve askerler de Bahaddin Veled'e talebe oldular. Sultan Alaaddin ihtiyacı olan kimselere sadakalar dağıtılmasını ve ihsanlarda bulunulmasını emretti. Tasavvufun inceliklerine ve mevleviliğinin sırlarına vakıf olan Allah-u Teala'nın, Resulullah Efendimizin ve Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin aşkıyla dolu bir ömür geçiren Ahmet Eflaki, Mevlana dergahının hizmetlerinin yanında etrafında toplanan insanlara İslam dininin emir ve yasaklarını anlatarak iki cihan saadetine kavuşmalarına vesile oldu. 1360 senesi Haziran ayının 16. günü Konya'da vefat etti. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin türbesinin doğu tarafına defnedildi. Zamanın geçmesiyle kaybolan ve yapılan istimlaklar sırasında bulunarak Mevlana Müzesi'nde muhafaza altına alınan mezar taşındaki Arapça kitabının tercümesi şöyledir: "Büyük alim, her şeyi gereğince bilip haber veren, zamanın eşsiz, asrının tek alimi, rahmete mazhar olmuş, suçları örtülüp bağışlanmış olan Arif'e mensup bulunan Eflaki, 761 senesi Recep'inin son pazartesi günü yokluk evinden varlık yurduna göçtü. Allah onu rahmetine kavuştursun ve suçlarını bağışlasın." Ahmet Eflaki'yi meşhurlaştıran, asırlardan asırlara, nesillerden nesillere intikal ederek anılmasını sağlayan en önemli eseri Menakıbül Arifin'dir. Mevlana hakkında yazılan eserlerin ve Mevleviliğin kaynaklarının başında gelen, Doğu ve Batı dillerine çevrilmiş olan bu eser, o devri gösteren bir aynadır. Sultanül Ulema Bahaddin Veled, Burhaneddin Et-Tirmizi, Mevlana Celaleddin Rumi, Şemseddin Tebrizi, Salahaddin Zerkubi, Çelebi Hüsamettin, Sultan Veled, Celaleddin Çelebi, Emir Arif Çelebi, Emir Abid Çelebi ve onların oğullarının, halifelerinin zikir silsilelerini ve menkıbelerini anlatan eser 10 bölümden meydana gelmiştir. Mevlana ve Mevlevilik hakkında en önemli ve en eski kaynak olan eserde Sultanül Ulema Bahaddin'e, Mevlana Hazretlerine ve Şemseddin-i Tebrizi'ye ait hususi bölümlerde vardır. Eser, Anadolu tarihinin bilhassa 13. ve 14. yüzyıllardaki toplum hayatına dini ve medeni yaşayışa yer vermesi bakımından da mühim bir kaynaktır. Ahmet Eflaki Hazretleri bu eseri yazmaya ilk olarak 1318 ve 1319 senesinde hocası Ulu Arif Çelebi'nin emriyle başlamışlar. İlk defa Menakıbül Arif'in ve Mekatübül Kâşifin adını verdiği bu eserini uzun yıllar derlediği yeni bilgileri de ilave ederek hazırladı. İkinci redaksiyonu 1353 senesinde tamamlandı. Sadece Menakıbül Arif'in adını verdiği bu eserde kendi müşahedelerine ait bilgiler bulunduğu gibi başka şahıs ve kaynaklardan derlediği bilgiler de vardır. Sade ve akıcı bir Farsça ile yazılmış olan eser, yazarın anlatma gücünü de ortaya koymaktadır. Ahmet Eflaki'nin bu eserinden başka bilinen 4 Türkçe gazeli vardır. Bu, onun Türkçe şiir yazmakta başarılı bir şair olduğunu da göstermektedir.

0: Efendim, böylelikle Dünyadan Geçenler programında ilk bölümümüzün sonuna geldik. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünya'dan Geçenler programındaki birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bu bölümümüzde de sizlere Ahmed-i Kuddisi Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz. Ahmed-i Kuddisi Hazretleri Anadolu velilerinin büyüklerinden, ismi Ahmed bin Hacı İbrahim'dir. 1769 senesi Rebiülevvel ayının 11. gecesi Niğde'nin Bor kazasında doğdu. Büyük bir veli olan babası rüyasında 3 ay gördü. Ortadaki ay diğer aylardan daha büyük ve parlaktı. Bu rüyanın tabirinde kendisinin 3 oğlu olacağını ve ortanca oğlunun büyük bir veli ve alim olacağını anladı. Ahmed-i Kuddisi küçük yaşta babasından ders almaya başladı. Ahrariye yolunun edebini babasından öğrendi. Babasının, "Oğlum, her zaman Allah-u Teala'yı zikret. Benim sağlığımda boş şeylerle uğraşmaktan uzak dur." nasihatine uyarak onun tasavvuf yolu hakkındaki tavsiyelerini harfiyen riayet edip gece gündüz şevkle çalıştı. Bütün amelleri gönülden yaptı, kısa zamanda velilik basamaklarında yükseldi. Ahmed-i Kuddisi o zamanda medreselerde okutulan ilimleri öğrenmek için uzun müddet medrese tahsili gördü. 1786 senesinde babası vefat edince ilahi bir işaret üzerine Turhal'a gitti. Turhal'daki Turhal Şeyhi denilen zatın sohbetlerinde bulunarak kemale erdi. Orada bir arkadaşıyla ayrılıp Erzincan'a geldi. Sert geçen kış mevsimi yüzünden Erzincan'da birkaç ay kaldı. Yaz gelince Erzincan'dan ayrılarak önce Şam'a, oradan da Mısır'a vardı. Daha sonra hac farizasını yerine getirmek için Mekke-i Mükerreme'ye gitti. Bu ilk Hicaz seferinde Hira ve Uhud dağında Hazreti Hamza ve Uhud Harbi'nin diğer şehitlerinin metfun gömülü bulunduğu sahada ve dağın kayalıkları arasındaki mağaralarda uzun günler uzlette kendi başına kaldı. Mescid-i Nebi çevresinde riyazetler çekti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lütuf ve kitaplarına kavuşarak üstün derecelere yükseltildi. Bu sırada Anadolu'ya git, orada evlen, senin için üstün derece ve makamlar aile kadrosu içinde hasıl olacaktır. İkaz ve işaret üzerine bir sonraki sene tekrar hac ederek Bor'a döndü. Bu müddet içerisinde Resulullah Efendimizin yüksek himmetlerine nail olduğunu bir şiirde şöyle ifade etmişler. Davet etti köyüne çün bizi ol şahımız, pes icabet eyledik bugün açıldı rahımız. Etti talim hem bize seyri sülükün tarzını, pişvayı salikin olan Resulullah'ımız. Doldu aşk cezbe dil iklimine derya misal, bu sebeple mürtefi oldu begayat rahımız. Bakmanız hış muhakaretle bize ey zahidan, dost yanında muteber hor görünen gümrahımız. Yanarız aşk oduna, Kuddusiye leyl-i nehar, kıldı alem halkını aciz

Hügano Ağamız. Ahmed-i Kuddisi Hazretleri ilk 1807 ve 1810 senelerinde Osmanlı-Rus savaşlarına katıldı. Böylece sünnete uyarak nefsini ıslah etmek için yaptığı halvet, yalnızlık, çile ve riyazetleri yani cihad-ı asgarı, cihad-ı ekberle yani nefisle yaptığı savaşlarla da tamamladı. Bir süre Anadolu'da kalan Kuddisi Hazretleri tekrar Hicaz'a gitti. Uzun müddet Mekke ve Medine arasındaki ıssız çöllerde, dağlarda nefsini tezkiyeye, safiyette ulaştırmak için çektiği çileler onun derecesini bir kat daha yükseltti. Bu sırada günlük yiyeceği her gün belli saatte kendiliğinden gelen bir ceylanın verdiği süttü. Ahmed-i Kuddisi Hazretleri Hicaz'dan Bora döndükten sonra birçok din düşmanının düşmanlıkları sebebiyle 13 yıl kadar inziva halinde evinde yaşadı. Bu arada bir gün cuma vaktinden önce bir tanıdığı misafir olarak evine geldi. Cuma vakti yaklaştığı halde Ahmed-i Kuddisi hiçbir acelecilik göstermedi. O zat cumaya gitmek için izin istedi. Ahmed-i Kuddisi, "Biraz daha beklesen iyi olacaktı. Namazdan sonra seni beklerim." buyurarak misafirini uğurladı. Cumadan sonra biraz gecikerek gelen misafir zat, yemekle beraber taze hurma ve o mevsimde bordo olmayan taze sebzeler ikram edilince çok şaşırdı ve "Efendim, hurma ve sebzeler buranın olamaz. Siz cumayı nerede kıldınız?" diye sorunca Kuddisi Hazretleri, "Evladım, söz dinleyip biraz daha beklesen, ihlasının karşılığını görecek, bizimle birlikte sen de cumayı Kabe-i Muazzama'da kılacaktın." buyurdu. O devrin ileri gelenlerinden makam sahibi biri bir sohbette zamanımızın büyük velisi kimse onunla görüşmek istiyorum diye yakınlarına sorar. Bunun üzerine orada Kuddisi Hazretlerini tanıyan biri zamanımızın büyük velisi Ahmed-i Kuddisi'dir deyince kendisini İstanbul'a davet ederler. Ahmed-i Kuddisi İstanbul'a gelip huzura girince orada bulunan kimseler onun taşralı kıyafetiyle huzura girmesini pek beğenmeyip yukarıdan bakıcı bir tavır takınırlar. Ahmed-i Kuddisi sohbet sırasında hiç konuşmaz. O makam sahibi kimse, "Şeyh Efendi, siz de bir beyan buyursanız." deyince, "Efendim, bendeniz ilmi olmayan bir kişiyim. Huzurunuzda konuşmaya haya ederim. Ancak emrinize uyarak başımdan geçen bir hadiseyi anlatayım." diyerek şu hikayeyi anlatır. "Bir gün bendeniz saray burnunda sahil boyunca gezerken çok güzel bir hanım sandala bindi. Gönlümü cezbeden bu güzelin peşinden başka bir sandala binerek onu takip ettim. Üsküdar iskelesinde karaya çıkıp falan sokaktaki büyük bahçeli konağa giren bu hanımı bir daha göremedimse de asla unutmadım. Gönlüm onun hicranıyla rahatsızdır efendim." O makam sahibi kimse bu hikayeyi duyar duymaz yanında bulunanların hepsini dışarı çıkararak Ahmed-i Kuddisi'ye, "Efendi, anlattığınız benim halen içinde yaşadığım elemli halimin ifadesiydi. Şu andaysa o dertten kurtuldum. O hanım gönlümden silindi." dedi. Sonra Kuddisi Hazretlerine görülmemiş ihsanda bulundu. Yine bir gün sultan huzurunda bulunanlara "Şu avucumda gizlediğim şeyi tahmin etmenizi istiyorum." dedi. Herkes bir şey söylediyse de kimse bilemedi. Bir köşede oturan Ahmed-i Kuddisi'ye "Siz de bir tahminde bulunun." dediler. Ahmed-i Kuddisi de "Yedi iklim ve yedi deryayı gezdim, bir balığı yavrusunu arar gördüm." dedi. Meğerse padişahın avucunda küçük bir balık varmış. Bunun üzerine Ahmed-i Kuddisi'ye tazim ve ikramda bulunarak sarayda kalması teklif edildi. Fakat o, "Ben aciz bir kulum. Burada kalsam dünya imtihanından beraat edemem." buyurdu. Ve kalmayı kabul etmedi. Bir süre İstanbul'da kalan Ahmed-i Kuddisi Hazretleri Bora döndü. Bordayken bir gün sultan Bora iki memur gönderip onun durumunu öğrenmek istedi. Gelen memurlar onu bahçesini bellerken buldular. Ahmed-i Kuddisi Hazretleri onlar daha bir şey söylemeden "Siz İstanbul'dan geldiniz. Bizim bir şeye ihtiyacımız yok." buyurdu. Onlar "Padişahımız bizi vazifeli gönderdi. Size tahsisat bağlayacağız." dediler. Ahmed-i Kuddisi onlara "Açın eteğinizi." diyerek her ikisinin eteğine birer kürek toprak döktü. İki memur bu toprakların altın olduğuna şahit oldular. Bu sefer Ahmed-i Kuddisi "Eteklerinizdekileri dökün." deyince hemen yere döktüler. Bu defa toprakların yılan, çıyan olduğuna şahit oldular. Ahmed-i Kuddisi Hazretleri, "Evlatlarım, Allah-u Teala'nın keremiyle bizim padişahımızın tahsisatına ihtiyacımız yoksa da fukara ve acizlere dağıtmak için bırakın."

Bu tahsisatı bir müddet alıp yoksullara dağıttı. Ahmet Kuddüsi Hazretleri bir gün Konya'ya giderek Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin kabrini ziyaret etmek istedi. Türbenin önüne vardığı zaman türbedar kapıları kilitleyip gidiyordu. Türbedara türbeyi açması için ricalar edip çok yalvardı. Fakat türbedar, "Akşam oldu, açma müsaadesi yoktur." diyerek kesin bir şekilde reddetti. Bunun üzerine Ahmet-i Kuddüsi Hazretleri şu metiyeyi okumaya başladı. Uzunca bir metiye, biz birkaç bölümünü aktaracağız size. "Sensin veliler şahı, ya Hazreti Mevlana. Affet şu ben gümrahı, ya Hazreti Mevlana. Bedkar-u avareyim, pür zenb-ü biçareyim, asi yüzü kareyim, ya Hazreti Mevlana. Sen şol ulu sultansın, ki serveri merdansın, hem maden irfansın, ya Hazreti Mevlana. Ariflerin sultanı, dertlilerin dermanı, Kuddusi'nin cananı, ya Hazreti Mevlana." Son dörtlüğü söylediği anda kapılar kendiliğinden açıldı. Ahmet-i Kuddüsi, türbedarın şaşkın bakışlarından habersiz ziyaretini yaparak oradan ayrıldı. Ertesi gün bu hadiseyi duyan Mevlevi şeyhleriyle bir kısım ulema, "Bu mutlaka Borlu Kuddüsi'dir," dediler.

Medine-i Münevvere'de saatçilik yapmakta olan Ali Osman isimli İzmirli bir Türk vardı. Bu zat Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten bir müddet sonra mesleği olan işi yapmak üzere bir dükkan açmak için izin almaya çalıştı. Uzun süre bunu sağlayamadı. Parası bitti. Bir gece Allah-u Teala'ya iltica ile yalvardı. O gece rüyasında esmer, kır sakallı, uzunca boylu bir zat, "Evladım, resmi daireye girdiğinde sağ tarafında gördüğün şu üçüncü şahsa müracaat et. Gerisine karışma," buyurdu. Ali Osman Efendi sabahleyin doğruca denilen şahsın yanına gitti. O şahıs Ali Osman Efendi'ye, "Seni Kudüs'e Hazretleri mi gönderdi? Git hemen dükkanını aç, işine başla," dedi. Ali Osman hemen gidip dükkanı izin almış gibi açtı. O şahıs izin belgesini sonradan gönderdi. Bir müddet sonra rüyasında aynı zatı gördü. O zat, "Oğlum, bana Kudüs'ü derler. Cebine bir hediye koydum. Onu al ve amel et," dedi. Ali Osman Efendi uyandığında cebinde Kudüs'ü Hazretlerinin şu şiirinin yazılmış olduğu kağıdı buldu. "Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah. Cürmüm ile geldim sana. Hadden tecavüz eyledim. Deryayı zenbi boyladım. Malum sana ki neyledim, cürmüm ile geldim sana. Senden utanmayıp hemen, ettim hata gizli ayan. Vurma yüzüme el aman, cürmüm ile geldim sana. Adın senin gaffar iken, ayıp örtücü settar iken, kime gidem sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Rah-ı rızana gitmedim, hem buyruğunu tutmadım, cürmüm ile geldim sana. İsyanda Kudüs-i şedid, kullukta bir battal pelit, der kesmeyip senden ümit, cürmüm ile geldim sana." Ali Osman Efendi o günden sonra bu şiiri okumadan işine gitmedi ve verilen vazifeleri devamlı yaptı. Ahmet-i Kuddisi Hazretleri gerek şiirlerinde gerekse mektup vesaire yazılarında hak yolundaki tehlikelere dikkatleri çekerek bu yoldaki sadıklarla sapıkların hal ve durumlarını tekrar tekrar anlatmaktadır. Ehli dünya ile mülhit ve dinsize yaklaşmamayı, cahil ve inatçı sofulardan kaçınmayı, küfür ehli ve münafıklardan şiddetle sakınmayı, haset, kin, ihtisa ve nemime, dedikodu ehlinden uzaklaşıp onlarla beraber olmamayı tavsiye ederdi. Yine Ahmet-i Kuddüs'ü Hazretleri Allah-u Teala'nın rızasını talep etmeyi, mal, mevki, şöhretle dünyaya ve maddeye ait her şeyin sevgisini kalpten çıkarmayı tavsiye etmekte, kalpte yerleşmiş sevgisi olmayan mal, mülk, makam ve mevkinin de bir mahsuru olmadığını belirtmektedir. Ahmet-i Kuddüs'ü Hazretleri İslam'ı tek bir bütün olarak görür, İslamiyet'e uyanı ve İslam'ın yüceliğini anlatmak için devrindeki sağlam idarecilerle padişahları birçok defa methetmiş ve onlara itaat

itaati tavsiye etmiştir. Müslümanların eğer fitneye uyup din ve devletine ihanet etmezse, yer ve gök ehlinden dua ve yardım alacaklarını, şayet din ve devletine ihanet ederlerse, zulüm ve belalara

itti, anlamayan onu kul itti sanır. Uzattın kat et sözün Kuddusi, uyandırmak kastın pendi idip nası, ver nefsine öğüt ey kalbi kası, gözsüzleri nice edebilir kör. Ahmed-i Kuddüsi Hazretleri farz, vacip ve sünnet olan ilimleri bilip kendisine kâfi olanını öğrendikten sonra ilmiyle amel ederek Allahü Teala'yı anmaya devam etmeyi bütün eserlerinde tekrarlamaktadır. Baş olmak, dünyalık elde etmek veya halkı başına toplayıp onların hürmet ve hizmetlerini celbetmenin insanı şeytana oyuncak edeceğini tekrar tekrar anlatan Ahmed-i Kuddüsi Hazretleri, Azazili, Belam bin Bağura'yı, Bersisa'yı ve sahabeden iken dünyalıklara mağlup olan Salebe'yi anlatmaktadır. Allahü Teala'ya kulluğu Allahü Teala'nın emri için yapmayı, yeterince ilim ve bilgiyi kazanıp farz-ı ayn olan bilgileri edinmeyi, bu şartların kazanılmasından sonra da ihlas ile zikir, fikir ve şükür ibadetlerini gücü yettiği nispette yerine getirmeyi tavsiye etmektedir.

Efendim Ahmed-i Kuddüsi Hazretleri Kuddüsi mahlasını almasını şöyle anlatmaktadır. Ben daha doğmadan önce anne karnındayken Kuddüs, Kuddüs diye Allah-u Teala'yı zikir ediyormuşum. Bir gün annem babama bu durumu söyleyince babam kimseye söyleme. Bu oğlumuz kemal sahibi olur inşallah demiş. 1849 senesi Cemaziyel Ahir ayında Bor'da vefat etti. Vasiyeti üzerine eski mezarlığa defnedildi. Aynı gün köylünün biri kırılan saban demirini tamir ettirmek üzere Bor'a geldiğinde çok kalabalık bir cemaatin cenaze namazına hazırlandığını görünce abdestini tazeleyerek cenaze namazını kılar. Hemen işine dönmek niyetinde olduğundan yakındaki bir demirci dükkanına girerek tamir etmesi için saban demirini ustaya verir. Demirci, ocağa koyduğu demirin bir türlü kızarmadığını, saatlerce uğraştığı halde dövülecek hale gelmediğini görünce şaşkın bir düşünceye dalar. Bu sırada yakın bir tanıdığı dükkana girer. Demirci durumu ona anlatır. O da köylüye, "Sen nerelisin? Bu demiri nereden getirdin?" diye sorar. Köylü, "Ben filan köydenim. Bu demir dün çift sürerken bir kayaya takılıp kırıldı. Tamir ettirmek için bugün buraya getirdim. Şehre girdiğimde eşini görmediğim bir cemaate katılarak cenaze namazını kıldıktan sonra doğru bu dükkana geldim." deyince o kişi, "Senin adını sormadan namazına iştirak ettiğin büyük evliya, Aşık-ı Hak Şeyh Ahmed Kuddüsi Hazretleri'ydi. Allah-u Teala değil onun namazını kılanı, o cenazede hazır olan alet ve edevatı da ateşten muhafaza etmiştir." der. İman sahibi olan bu köylü yeni bir saban alıp köyüne döner.

Efendim, Dünyadan Geçenler programının sonuna doğru yaklaşırken Ahmed-i Kuddisi Hazretleri'nin vasiyetnamesiyle alakalı bir bölüm var. Onu da aktaralım. Ardından da programımızı noktalayacağız inşallah. Ahmed-i Kuddisi Hazretleri'nin vasiyetnamesi şöyledir. Ey evladım, eşim, akrabayı talukatım, size vasiyet ederim ki Allah-u Teala ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat edesiniz. Benim için ağlamayasınız. Gece vefat edersem gusledip sabah namazının akabinde birkaç komşuyla cenaze namazımı kılıp eski mezarda uygun bir yere defnedin. Halka zahmet olmasın, beni methetmeyin. Zira kabirde bu söylenilen sıfatlar sende var mıydı diye melekler sorarlarmış. Hemen dua ve istiğfar edin. Kur'an-ı Kerim ve tevhid okuyup ruhuma hediye edersiniz. Nasihat kitaplarımı okuyup nasihat alasınız. İnşallah bana ve size faydalı olur. Beni seven talebelerim, evladıma nasihat, hüsnü nazar ve terbiye etsinler. Nasihatte esrar ve çok faydalar vardır. Zikrederken Allah-u Teala'nın emrine yapışmak niyetiyle edilmelidir. Kefenimi nide bezinden yapın. Cesedime ve kefenime yazı yazmayın. Kabristanda teganni ile Kur'an-ı Kerim okuyarak oradaki Müslümanları bıktırmayın. Allah-u Teala benden razı olursa tegannisiz üç ihlas-ı şerif yeter. Allah korusun razı olmazsa her biriniz bir hatmi şerif okusanız fayda vermez. İlmi taliplerine ve fukaranın salihlerine verin. Dostlarınızın ne kadar kusurları çok olursa da onlara muhabbet besleyin ve ihsan edin. Dervişlerin İslam dinine uymayanlarından uzaklaşın.

ekseri sihir ve simya kullanarak herkesi aldatıp mürşidi kamil izlerler. Kıyamet yeryüzünde alim var iken kopmayıp cahil üzerine ve Allah-u Teala'nın ismi şerifini bilip söylemeyen kimselerin üzerine kopacaktır. Siz bu durum karşısında mağrur olup nefsin hevasına tabi ve Allah-u Teala'nın mekrinden emin olmayasınız. İblis ve emsalini düşünesiniz. Salih amel işledikten sonra hamd ve şükür etmeli, beşeriyet sebebiyle günah sadır olursa hemen istiğfar etmeli, Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesmemeli. Bu vasiyetnamemi mümin kardeşlere gösteresiniz.

Sevgili dinleyenler, böylelikle Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimizin bu haftada sonuna geldik efendim. Bir sonraki programda tekrardan buluşmak, görüşmek dileğiyle yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a emanet olun diyoruz efendim. Muhabbetle kalın.

0: Bambu oda kokuları, araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm, brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Konuk Odası.
1: Mehmet Dumlupınar.
0: Konuk Odası.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün Genç Okur dergisini konuşacağız. Ekim 2026 sayısını. Hem Ekim 2026 sayısını konuşacağız hem de Genç Okur dergisi Ekim 2013'te yayın hayatına başlamıştı. Yine Ekim 2026'da 14. yılına başlamış oldu. Biz bugün hem Genç Okur dergisini konuşacağız hem Ekim sayısını konuşacağız. Uykumuz nereye gitti diyor Genç Okur dergisi bu ay. Değişim okumakla başlar. Yıllardır süregelen sloganı Genç Okur dergisinin. Kıymetli bir dergi, yıllardır gençlere hitap ediyor, gençleri yetiştirmeye çalışıyor. Biz bugün kiminle konuşacağız Genç Okur dergisini? Genç Okur dergisi editörü Ali Rıdvan Güngör. Ali Rıdvan hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam, nasılsınız, iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah, siz nasılsınız, iyisiniz?
1: Çok şükür, hamdolsun biz de iyiyiz.
0: Eyvallah. Ben şimdiden teşekkür ederim. Hem programa katılmayı kabul ettiğiniz için hem de böyle güzel bir sayı hazırladığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür
0: Şimdi
1: ederim.
0: Şimdi öncelikle bu 13 yıl bitti, 14. yıla giriyoruz bu evet. Ekim ayıyla birlikte. Biraz bundan bahseder misin?
1: 13 yıldır sizin de bahsettiğiniz gibi değişim okumakla başlar mottosuyla yayın hayatına devam ediyor Genç Okur. Bu yıl, bu ay itibariyle de 14. yılımıza başlamış olduk. Bizim için şöyle de bir kıymeti var. Genç Okur'un okur kitlesi aşağı yukarı 13-18 yaş aralığında. Yani okur kitlemizin yaşına da ulaşmış olduk.
0: Eyvallah.
1: Aslında. Onlarla da aynı yaşa gelmiş olduk. Değişim okumakla başlardan devam edeyim isterseniz. Şimdi okumak deyince hepimizin aklına işte kitap okumak ya da işte dergi okumak.
0: Evet.
1: Bildiğimiz anlamıyla okumak geliyor. Ama biz Genç Okur'da bunu biraz daha geniş bir perspektiften ele alıyoruz.
0: Evet.
1: Şöyle, sadece bir kitabı okumakla sınırlı tutmuyoruz bunu. Hayatın kendisini okumak, zamanı
0: evet.
1: okumak,
0: tabii.
1: başımızdan geçen olayları okuyabilmek,
0: çağı okumak,
1: kültürü okuyabilmek,
0: mi?
1: Çağı okuyabilmek. Bunların hepsi aslında kitap okumak kadar önemli. Çünkü hayatın gidişatını görebilmek, ona göre kendi pozisyonumuzu muhafaza edebilmek ve gerekirse değiştirebilmek.
0: Eyvallah.
1: Uyarlayabilmek. Hepsi bu genel okuma perspektifinin içine dahil oluyor. Genç Okur derken de aslında yıllar

0: yıllardır hepimizin böyle zihninde olan gençler okumaz gibi bir şey var.
1: Evet.
0: Kalıp var maalesef. Aslında genç okur isim olarak 13 yıl önce yayın hayatına başladığında aslında bu kalıp ön yargıya bir karşı duruş olarak gençler okur fikriyle yola çıktı.
1: Evet.
0: Bu anlamda da aslında yetişkinler ne kadar okuyorsa, yani gençler okumaz diyen insanlar ne kadar okuyorsa gençler de o kadar okuyor.
1: Evet.
0: Hatta günümüzde işte artık yazıların dijitalde çok daha rahat bir şekilde bulunabilmesiyle muhtemelen eski yetişkinlerden daha çok okuyor gençler.
1: Hani evet, evet.
0: Bu okumanın niteliği tabii ki tartışmaya açık. Tabii ki geliştirilebilir. Ama işte gerek sosyal medyadaki mecralarda gördükleri konular olsun, gerekse kendileri gerçekten okur olup kitap alıp okuyanlar olsun, gerçekten gençler okuyorlar. Ve bu noktada okuduklarını da anlamadıklarını düşünmemek lazım gençlerin. Evet. Hani en temelinde işe baktığımız zaman gençlik dediğimiz, daha çok az önce ifade ettiğim gibi hedef kitlemiz işte 13-18 yaş aralığı. Allah Teala'nın mükellef olarak kabul ettiği bir yaş sınırı aslında insanları.
1: Evet, kilit yaş aralığına hitap ediyorsunuz. Evet.
0: Şimdi Allah Teala'nın mükellef olarak kabul ettiği, onun ilahi teklifini anlayabilecek bir yaş grubuna gelmiş insanların belli şeyleri anlayamayacaklarını düşünmemek lazım. Biz evet. doğru bir şekilde anlatırsak her şeyi anlarlar.
1: Evet, evet.
0: Biz de 13 yıldır ve inşallah bundan sonra da bu noktadaki temel düsturumuz şu. Meseleyi böyle bir akademik makale formatına dökmeden ama derinlikten de uzaklaşmadan, hani nasılsa anlamazlar deyip yüzeysel bir şekilde anlatıp geçmeden, yeri geldiğinde meselenin derinliğini de ifade edecek şekilde yazılarımıza yer vermeye çalışıyoruz dergide. Konuları bu çerçevede ele almaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de belli başlı üslup şartlarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor.
1: Tabii.
0: Takdir edersiniz ki bu yaşlarda insanlar çok fazla böyle nasihat duymaktan çok hoşlanmıyorlar.
1: Hani evet.
0: gençken
1: daha hepimiz hareketli bir dil olması
0: evet.
1: gerekiyor
0: yani,
1: değil mi?
0: Gençken hepimiz ya niye böyle yapıyorsun, işte şöyle yap, bak işte burada yanlış yapıyorsun gibi şeyleri duymaktan o yaşlarda fıtrat olarak insanlar çok hoşlanmıyorlar. Biz de bunu göz önünde bulundurarak yazılarımızda işte birlikte düşünmeyi, gençlerin hayatlarında yaşadıkları meseleleri temel alarak, oralardan örnekler vererek ele almayı tercih ediyoruz belli bir nasihat üslubundansa.
1: Çok güzel, çok güzel. Şimdi okumaya bakış açısı derginin çok güzel. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk vahyin geldiğinde, yaratan Rabbinin adıyla oku dendiğinde, oku dendiğinde orada okunacak bir şey yoktu. Demek ki biz buradan, daha doğrusu bu işin ehli buradan şunu çıkarıyor. Kainatı okumak,
0: kesinlikle.
1: İnsanı okumak, çevreyi okumak, çağı okumak. Okumak sadece iki kapak arasındaki yazıları okumaktan ibaret değil. Biz çağı okumalıyız ki çağa seslenmeliyiz. Çağa seslenemezsek çağ bize seslenir. Çağ bize seslenirse ne olur? Tanımlanmış oluruz. Tanımlamazsanız kendinizi tanımlanırsınız. Yusuf Kaplan'ın dediği gibi değil mi?
0: Evet.
1: Ondan dolayı okumak gerçekten önemli. Bir zihin inşası. Zihin haritasının çıkması demek okumak. Yani okumayı okumak diyor yine Yusuf Kaplan. Okumaktan mana. Hani Yunus Emre Hazretleri buyuruyor ya, ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmek bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. İşte o ilimden kasıt kendini bilmek.
0: Evet, en sonunda dönüp dolaşıp oraya geliyor tekrar.
1: Eyvallah. Efendimiz de buyuruyor ya, nefsini bilen Rabbini bilir. İşte okumak bizi kendimizi bildirmiyorsa, nefsimizi bildirmiyorsa boş bir okumak oluyor.
0: Kesinlikle, yani en nihayetinde Allah Teala'nın kainattaki hikmetlerini görebilmek, yaratım

0: insanını görebilmek bir okuma biçimi. İnsanların, toplumun gittiği yönü görebilmek bir okuma biçimi.
1: Evet.
0: Ve bunların hepsini bir arada olabildiğince görüp burada kendimizde ne tür eksikler ya da fazlalıklar olduğunu fark edebilmek de bir okuma biçimi aslında. İnsanın en nihayetinde hani çevrede gördüğü meseleleri tanımlayıp bunların kendi üzerindeki etkilerini ya da eksikliklerini fark edebilmesi de
1: evet.
0: belki işin en sonunda yapılması gereken en önemli evet. okuma. Çünkü okumanın başlatmasını beklediğimiz değişim en nihayetinde kendimizde başlaması
1: tabii,
0: gerekiyor.
1: Tabii.
0: Yani bütün bu okumaların bizi daha iyi bir insana, daha kamil bir insana doğru tasavvufi tabirle seyri sülük ettirmesi gerekiyor ki o evet. hani temeldeki noksanlıklarımızdan değişerek daha kamil bir noktaya ulaşabilelim.
1: Evet, evet. Yani okumak da zaten insanın içine doğru bir yolculuk. Öyle değil mi? İnsan kesinlikle. İçine doğru yolculuk yaptıkça o tabir yerindeyse hani tasavvufta o mertebeler, nefsin mertebeleri vardır ya.
0: Evet.
1: Onları tanımak gibi. Kendi zihnini inşa edecek, kendi kalbini, gönlünü inşa edecek. Yani bu entel olmakla entelektüel çok farklıdır. Kesinlikle. Entel olmak boş bilgilerle kendini doldurmaktır. Yani evet birçok şey bilirsin ama ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Bu entel olmak ama entelektüel olmak, münevver olmak, allame olmak, mütebahhir olmak... Bu insanlar çağı tanır, kendini tanır önce, sonra çağı tanır, çağa bir şeyler söyler. Önce kendine bir şeyler söyler, sonra çağa bir şeyler söyler. Yani çağa bir şey söylemen için kendini inşa etmen lazım. Bizim böyle bir okumaya gitmemiz gerekiyor. Şimdi evet. Genç Okur dergisi de herhalde değişimden kastı bu, değil
0: mi? Kesinlikle.
1: İnsanın kendini değiştirmesi. Eğer o değişim yönündeyse de üzerine bir şeyler koyması, değil mi?
0: Kesinlikle tabii değişim haliyle iki yönlü de açık bir kelime. Ama tabii buradaki kastımız okumanın da kıymetine binaen kıymetli yönde, olumlu yönde bir değişim. Şimdi okumayı dediğiniz gibi salt bir okuma olarak aldığımızda hani malumat furuşluk oluyor aslında.
1: Malumat furuşluk çok
0: hani,
1: şey.
0: Hani birbirinden kopuk, nereye oturacağı belli olmayan bilgiler yığını toplamış oluyoruz aslında
1: evet.
0: zihnimizde. Çoğunlukla da bir yere oturtamadığımız için aslında o bilgiye ihtiyaç duyduğumuzda da çok bulamıyoruz.
1: Evet.
0: Hani sosyal medya tabiriyle ortamda satmalık bilgiler dedikleri şeyler
1: eyvallah.
0: Var ya tamamen ona dönüşüyor yani. Aslında evet. bizi bir noktadan alıp bir noktaya götürmüyor. Yani bu kastettiğimiz değişimi meydana getirmiyor. O değişimin meydana gelmesi aslında biraz zihinsel değişimle de bahsettiğiniz gibi mümkün. Orada da insanın dünyayı ve kendini okuyarak aslında o zihinsel değişimi meydana getirebiliyor. Olaylar arasındaki bağlantıları, kavramlar arasındaki bağlantıları, ilimler arasındaki bağlantıları evet. insan geniş bir perspektiften baktığında kurabiliyor. Bu bağlantı kurulamadığında da sadece hani
1: evet.
0: kitapları, kelimeleri zihnimize doldurmuş oluyoruz.
1: Evet. Okumayı bilmedikten sonra insanda bir zihin dağınıklığı oluyor. Hani gereksiz bilgiler insanda zihin dağınıklığına sebep oluyor. Böylelikle dediğiniz gibi bir zemine oturamıyor. Zeminsiz bilgiler.
0: Evet.
1: Hatta bu dediğin gibi hem ortamda satmalık bilgiler oluyor hem de feedback dediğimiz bu geri dönüşüm mevzusu var ya geri
0: evet.
1: dönüştürme, geri çağırma
0: evet.
1: mevzusu daha doğrusu geri çağırma, geri besleme denir. Bu olmuyor. Olsa bile derinlemesine olmuyor. Mesela bir mevzu hakkında birkaç kelime eder.

0: edersiniz ama onu derinlemesine bilemezsiniz. İşte bu malumat furuşluk olur. Bu da çok makbul bir şey değil herhalde, değil mi?
1: Aslında buradan dosya konumuza da güzel bir bağlantı yapabiliriz. Hı hı. O malumatların birbiriyle bağlanabilmesi aslında üzerine düşünmeyle de bağlantılı. Hı. Yani bildiklerimizin tabii üzerine düşündüğümüzde, onları birbirine bağlayabildiğimizi fark ediyoruz aslında. Biz hani bunu bilinçli olarak yapmasak da bildiğimiz şeyler birbiriyle yapbozun parçaları gibi zihnimizde bir şekilde bütünleşiyor aslında. Hı hı. Bunu düşünme sürecini maalesef günümüzde yeteri kadar gerçekleştiremiyoruz.
0: Evet.
1: Neden? İşte sabah kalkıyoruz, işte okula gidiyoruz, işe gidiyoruz, geliyoruz, biraz işte sohbet muhabbet, biraz telefon, zaten gece vakti geliyor. Hı hı. Kendimize o gün içinde zihnimizde olup bitenlere, öğrendiklerimizi olup bitenlere bir düşünme süreci ayıramıyoruz.
0: Evet.
1: Yine sosyal medyada çok sık son zamanlarda kullanılan overthink diye bir kavram var. Aşırı düşünme anlamında. Bu bir noktada olumsuz bir şeye evrildi aslında. Yani tabii ki aşırı düşünmenin belli noktalarda insan psikolojisi için hani çok olumlu olmayacak yönleri var. Ama insan olarak gün içinde yaşadıklarımızı, öğrendiklerimizi durup düşünmeye de belli oranda ihtiyacımız var.
0: Tabii.
1: Bunu yapmadığımız zaman ne oluyor? İlk fırsatta zihin bunları düşünme, evet, yoluna gidiyor. O ilk fırsatta başımızı yastığa koyduğumuz an oluyor.
0: Evet.
1: Genelde. Çünkü bizi dış dünyadan, bütün uyaranlardan bir kenara bıraktığımız an, hı hı, sabah ilk kalktığımız andan geceye kadar öyle bir boşluk bulamadığımız için ilk an başımızı yastığımıza koyduğumuz an oluyor.
0: Evet.
1: Ve o zaman da ne oluyor? Uyku sorunu yaşıyoruz,
0: eyvallah,
1: aslında.
0: Eyvallah. Şimdi uykusuzluğa geleceğiz, uyku sorununa geleceğiz de şöyle bir durum da var. Şimdi Müslüman zaten günün sonunda bir değerlendirme yapan insandır, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Bu sadece okumakla alakalı değil. Hayatla alakalı bir hesap kitap yapması gerekiyor insanın. Yani bunu hepimizin, her Müslümanın gece başını yastığa koyduğunda rahat bir şekilde koyabilmesi için bunu yapması gerekiyor. Bunun içine bu okumak da dahil aslında. Yani
1: kesinlikle,
0: ben evet bugün Ali Rıdvan'la görüştüm, program yaptım. Güzel şeyler konuştum mu, konuşmadım mı? Dişe dokunur, insanlara faydalı şeyler konuştum mu, konuşmadım mı? Bunun muhasebesini benim yapmam gerekir. Sonra programdan çıktım, elime bir kitap aldım, kitabı okudum. Kitapta ne bahsediyordu? Ya bu cümle gerekli mi, gereksiz mi? Bu sayfa gerekli mi, gereksiz mi? Kitap gerekli mi, gereksiz mi? Gerekliyse bana evet gereklidir ama benim asıl okumama sevk etmede, yani Kur'an'ı okumada, hayatı okumada katkısı ne bunun gibi o hesaba, Müslüman'ın yapmış olduğu günün sonundaki o hesaba bu okumalar da aslında dahildir diye ben düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Nefis muhasebesi de aslında, hı hı, hani bahsettiğimiz okuma, hı hı, biçimleri içine,
0: evet,
1: dahil edilebilecek bir okuma. Hı hı. Ve hani bunun işte az önce bahsettiğimiz uyku gibi gayet zahiri olumlu şeylere sebep olabileceği gibi, hı hı, insanın kendisi ve hani görünmeyen tarafı açısından da faydaları zaten malum.
0: Evet. Yani
1: en nihayetinde o gün yaptığımız bir davranışın doğru olup olmadığını, hı hı, ve bundan sonra o davranışın tekrarlanıp tekrarlanmayacağını kendimiz tarafından, hı hı, tespit edebileceğimiz en müsait an ve eylem nefis muhasebesi.
0: Eyvallah, eyvallah. İşte nefis muhasebesi, okuduklarımız nefsimize mi gitti, kalbimize, ruhumuza mı gitti?
1: Evet.
0: Mevzu bu. Şimdi uykuya gelelim. Bu ay neden uyku var?

0: var. Uyku önemli. Allah-u Teala geceyi uyumamız için yarattı. Gece uyuyacağız normal şartlarda. Evet. Tabii gecenin belli bir kesiminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalkarmış, ibadet yaparmış.
1: Evet.
0: Tabii ibadet de yapacağız. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Ama uykumuz nereye gitti demiş Genç Okur dergisi evet. bu ay. İnsanın uykusu nereye gitti?
1: En temelde şöyle bir sorudan hareketle aslında yola çıktık. Genel olarak görüyoruz ki hem yetişkinlerde hem gençlerde herhangi bir işe vakit ayırmak istediğimizde ilk feragat ettiğimiz şey uyku oluyor. Bu aslında hani günümüz insanının yaşadığı çok temel bir problem. Eskiden biliyoruz dedelerimiz, ninelerimiz yatsı namazını kıldıktan sonra yatarlar. Sabah namazıyla beraber güne evet. başlarlar. Aslında en şeyi bu. En doğalı bu. Hani dinimizde de, sünnet-i seniyede de işte tavsiye edilen işte yatsı namazından sonra çok malayani işlerle çok meşgul olmamak
0: evet.
1: ve hani gün doğumuyla beraber güne başlamak. Ama şu an telefonlar ve diğer sorumluluklar sebebiyle uyku süremiz gittikçe ileri gidiyor. Ve buna karşın yine sabah namazında kalkmamız gerekiyor aslında.
0: Evet.
1: Yani tam uykunun en verimli olacağı saatlerde genellikle başka şeylerle meşgul olarak geçiriyoruz. Başka şeylerle yetişmeyen bir iş, işte bir ders çalışma, ertesi günkü sınava çalışma, kitap okumak da olabilir. Ama genellikle bizi uykudan alıkoyan şey telefon oluyor. Ya da
0: evet.
1: Hani ekranlar diyelim genel olarak.
0: Kesinlikle. Uykumuz nereye gitti sorusuna şöyle bir cevap verebilir miyiz? Programsız hayata kurban oldu uykumuz.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Programsız hayat uykuyu feragat edilebilir bir şey olarak görme düşüncesi ve yanlış bir düşünceyle kendimize daha çok zaman ayırdığımızı sanmak aslında.
0: Evet.
1: Yani uykuyu işte boş bir vakit, boşa giden bir zaman olarak değerlendirip bunun yerine çok daha faydalı işlerle doldurduğumuzu düşünmek aslında uykumuzu alıp götüren meselelerin başında geliyor.
0: Evet.
1: Burada işte dediğim gibi ekranlar aslında birkaç farklı yönden uykumuzu götürüyor. Tabii bunların başında ilk olarak iletişimin artık her an yapılabilir bir şey hale geldiği için.
0: Evet.
1: Hani arkadaşlarımızla sohbet muhabbetimizi de işte okulda ya da okuldan sonraki sohbetlerle sınırlı kalmıyor. Yani gece yattığımızda bile
0: evet.
1: Onlarla sohbet etmeye devam ediyoruz. Ne oluyor? Onlarla sosyalleşmeyi bir şekilde sürdürmek için uykumuzdan feragat ediyoruz.
0: Evet.
1: Açıyoruz işte bir bölüm daha dizi izleyeyim. Bir iki tane daha video kaydırayım. Bakıyoruz evet. saat 1'e doğru gitmeye başlamış.
0: Uyku katliamı diyebiliriz değil mi buna
1: yani,
0: biz?
1: Kesinlikle. Diğer taraftan artık sosyal medyada sadece hani olumlu şeyler görebilmek artık çok zor. Genellikle olumsuz şeylerle karşılaşıyoruz.
0: Evet.
1: Bunlar bizi üzüyor, öfkelendiriyor, canımızı sıkıyor. Telefonu kapatsak bile telefona bakarken gördüğümüz şeylerin bizi içine soktuğu ruh hali bir anda üstümüzden kalkıp gitmiyor.
0: Evet, evet.
1: Yani telefonu kapatsak bile zihnimizde o üzücü durumları bir şekilde yaşamaya devam
0: evet.
1: ediyoruz aslında. Ve sonra kendimize şunu soruyoruz. Niye uyuyamıyorum?
0: Evet. Ya aslında şöyle bir durum da var. Orada Reels kaydırıyoruz ya. Şimdi Reels kaydırırken komik bir şey görüyoruz. Gülüyoruz. Değil mi?
1: Evet.
0: Komedi had safhada. Sonra bir sonraki Reels'te çok üzücü bir şey görüyoruz. Bu sefer üzülüyoruz. Bir sonraki Reels'te çok düşündürücü, entelektüel bir şey görüyoruz.

belki de. Düşünüyoruz. Şimdi duygu durumlarını düşünsenize, bir anda bir üzülüyorsunuz, bir seviniyorsunuz, bir düşünüyorsunuz, bir üzülüyorsunuz, bir seviniyorsunuz, bir düşünüyorsunuz. Şimdi insan psikolojisi ne olur böyle insan beyni, değil mi? Diyelim ve araya gidelim Ali Rıdvan. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Genç Okur dergisi editörü Ali Rıdvan Güngör'le Ekim 2026 sayısını konuşuyoruz Genç Okur'un. Uykumuz nereye gitti diyor bu sayıda Genç Okur dergisi. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da patlıcan 49.99, limon 49.99, havuç 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo.
5: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasına Genç Okur Dergisi editörü Ali Rıdvan Güngör'le devam ediyoruz. Şimdi Ali Rıdvan, en son Reels kaydırarak, telefona, sosyal medyaya bakarak uykumuzu kaçırıyoruz dedik. Psikolojimizi evet. alt üst ediyor dedik. Sonra biz neden uyuyamıyoruz dedik. Sebeplerini saydık. Şimdi uyku feda edilebilirse nelere feda edilebilir? Ya da uyku feda edilebilir mi?
6: Uyku feda edilebilir mi? Yani tabii ki zaman zaman gerekli gördüğümüz durumlarda, yani mecburen 1-2 saat artık neyse feda etmek durumunda kalıyoruz. Hı. Ama özellikle genç arkadaşlarımızda, gelişme çağındaki arkadaşlarımızda uyku yetişkinlere göre daha önemli bir noktada duruyor. Hı hı. Çünkü sadece yatıp dinlendiğimiz bir süreçten ibaret değil uyku. Aynı zamanda o gün içinde öğrendiklerimizi hafızamıza aktardığımız, hı hı. Büyümeyle ilgili hormonların salgılandığı
5: evet.
6: bir süreç. Dolayısıyla mümkün mertebe feda etmemek en doğrusu.
5: Yani hem kitap okumak için feda edemez miyiz? Ya da bir başka faydalı şey için, ibadet için?
6: Az önce de dediğimiz gibi hani aslında biraz plansızlıktan kaynaklanıyor bu feda edeyim mi etmeyeyim mi sorusu. Hı-hı. Uyku vaktine kadar aslında kitap okuyabileceğimiz, ibadetlerimizi yapabileceğimiz yeteri kadar vaktimiz var. Hı hı. Ancak işte bunları yeterince iyi planlamamak aslında meselenin biraz daha uykudan feda edebilir miyiz noktasına getiriyor. Hı hı. Bu noktada tabii neticede işte kitap okuma yarım saat, bir saat
5: evet.
6: neyse yine ibadetlerimiz de aynı şekilde. Ve aslında kitap okumak, ibadetler insanı biraz daha sakinleştiren, biraz daha uykuya hazırlayan şeyler.
5: Tabii öyle bakmak gerekiyor, evet. doğru.
6: Neticede bir saat daha Reels kaydırmakla Hı-hı. bir saat kitap okumayı uykuyu feda etme noktasında aynı yere koyamayız.
5: Evet, evet.
6: Çünkü bir saat kitap okumak ya da bir saat ibadet etmek bizi aslında uykuya hazırlarken bir saat Reels kaydırmak muhtemelen onu kapattıktan sonraki bir saati de etkileyecek bir eyleme dönüşüyor.
5: Evet.
6: Yani dolayısıyla eğer bir fedakarlık söz konusu olacaksa bunu tabii ki bizi daha çok dinlendirecek, rahatlatacak, gönlümüzü ferahlatacak eylemlere yöneltmek. İşte Kur'an-ı Kerim okumak, ondan sonra normal kitap okumak,
5: evet.
6: tefekkür etmek. eğer içimizden geliyorsa bir şeyler yazmak, o gün başımızdan geçenleri yazmak. Hı hı. İlk bölümde bahsettiğimiz düşünme meselesini de çok ciddi anlamda rahatlatan bir eylem aslında yazmak.
5: Evet.
6: Çünkü zihnimizin kurduğu bağlantıları aslında yazıya dökerek çok daha rahat bir şekilde görüp aslında uyku öncesi zihnimizi boşaltmış da oluyoruz yazarak.
5: Evet.
6: Tabii bu tarz işlerle meşgul olmak uykudan önce çok daha sağlıklı.
5: Evet, evet. Mesela uzmanlar der ki uykudan önce öğrenilen bilgileri beyin uyurken tekrarlar. Yani öğrendiğimiz bilgileri pekiştirmek açısından da önemli. Hani biz okuduğumuz kitaptaki bilgileri düşünmüyoruz diyoruz ya. İşte uykudan önce uyuduğumuzda aslında uykuda bir an biraz da düşünüyoruz değil mi onu?
6: Kesinlikle.
5: O açıdan da vaktinde uyumak, uykudan önce uykuya hazırlanmak, kitap okuyarak hazırlanmak önemli.
6: Evet. Bunun tam tersi de mesela ertesi gün bir sınav var. Hı hı. İşte gece geç saatlere kadar çalışıyoruz belki. O saatten sonra uyuduğumuzda uykumuzu yeterince alamayacağımız için hı hı. aslında o gece geç saatlere kadar yaptığımız çalışmalar da zihnimizde yeterince yer edinmiyor.
5: Evet.
6: Maalesef. Aslında hani illaki bir şeyler öğreniyoruz ama artısı mı daha çok oluyor, eksisi mi daha çok oluyor? Bunu bir tartmak lazım.
5: Evet.
6: Çünkü ertesi güne de aynı oranda yorgun başlamış oluyoruz aslında. Hı-hı. Hem öğrendiklerimizi tam olarak içselleştiremiyoruz hem de hem zihinsel hem bedensel olarak yorgun başlamış oluyoruz güne. Bu noktada uyku saatini ve öncesindeki çalışmaları da güzel planlamak, hı-hı. doğru değerlendirmek ve yeterince uyumak önemli.
5: Evet. Uzmanlar 11 ile 3 arası diyor değil mi? Altın saat
6: evet.
5: dedikleri.
6: Evet.
5: Yani insan orada tam uykusunu alırmış. Uyku esnasında salgılanan o faydalı hormon evet. o saatler arasında daha çok salgılanırmış. 11'de yatacaksın, 3'te kalkacaksın, teheccüdünü kılacaksın, evet. sabah namazına tekrar uyanacaksın
6: kesinlikle.
5: Falan falan artık insan nasıl programlarsa evet. bunu kendisi.
6: Yani sünnet-i seniyede gördüğümüz birçok şey hı hı. aslında bugünden baktığımızda bize güzel bir insan, tırnak içinde kaliteli bir insan nasıl yaşamalı her anlamıyla hı hı. bize aslında evet. müthiş bir rehberlik eyvallah. Örneği sunuyor.
5: Eyvallah, zaten sünnet-i seniye usuldür. Öyle değil mi?
6: Evet.
5: Usulsüz ne olur? Fusul olur, karmaşa olur. Evet.
6: Usulsüz usul
5: olmaz.
6: Olmaz.
5: Yani ondan dolayı biz sünnet-i seniyeye uyduğumuzda
6: evet.
5: uykumuzu da alırız, bilgilerimizi de öğreniriz, kitabımızı da okuruz değil mi?
6: Kesinlikle.
5: Yeter ki sünnet-i seniyeye uyalım. Şimdi Ali Rıdvan, uyku üzerine konuştuk. Dergide kimler ne
6: evet.
5: yazdı uykuyla alakalı?
6: Doğrudan uykuyla alakalı olmasa da genel yayın yönetmenimiz Cihan Karakurt hocamla birlikte kaleme aldığımız İçimizden Birileri bölümü var.
5: Hı-hı.
6: Orada da aslında konuşmanın başında değindiğimiz zihin dağınıklığı meselesine temas ettik.
5: Evet.
6: Bunun bir noktada uykuyla da ilişkisi var aslında.
5: Hı-hı. İnsanın zaten zihni dağınık olduğu zaman uyuyamaz. Uyuyamayınca Hı-hı. doğal olarak zihni dağılır. Değil
6: evet.
5: mi? Uykusuzluk, insan uykusunu alamadığı zaman odaklanamaz. Zihin dağınıktır zaten.
6: Evet.
5: Dağınık olduğu için bu sefer uykuya geçmesi zorlaşır. Hani tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan
6: evet.
5: çıkar gibi bir mevzu herhalde.

0: merak ettiğimiz şeyler değil bunlar.
1: Evet.
0: Ama kendimizi artık algoritmaların bize sunduğu şeylere teslim ettiğimizde en nihayetinde ortaya karman çorman bir zihin çıkıyor. Çünkü gündemlerimiz karman çorman. İnsanın merak ettiği şeylere yönelebilmesi, gerçekten ilgi duyduğu işlerle meşgul olması aslında ilk bölümde bahsettiğimiz o zihinsel bütünlüğü de daha çok kolaylaştıran bir şey. Kademe kademe merak ettiğimiz bir şeyi öğrenebilmek,
1: evet,
0: ilgilerimize yönelebilmek, bunların bize sunduğu çerçevenin içini doldurabilmek ve daha sonra farklı ilgi alanlarına, eski ilgi alanımızın açtığı yeni ilgi alanlarına yönelebilmek, hı hı, aslında zihinsel dağınıklığı belli oranda derleyen, toparlayan bir,
1: evet,
0: şey. Tabii insanın zaman zaman zihninin dağılması, yorulması çok normal. Ama bunun için en temelde vardığımız nokta kendi gündemlerimizle meşgul olmak.
1: Evet.
0: Bunu yaptığımızda aslında kitap okumak gibi, ibadetler gibi meselelere, kıymetli işlere daha fazla vakit ayırabildiğimizi, hı hı, ve bunların da aslında zihnimizi daha çok toparladığını,
1: hı hı,
0: ve uykumuzun da aynı oranda kalitesinin arttığını ya da ne zaman ne kadar feda edeceğimizi de planlayabildiğimiz, hı hı, bir noktaya, hı hı, gittiğimizi göreceğiz.
1: Evet. Yani buradan da bilinçli bir rutin oluşturmak, değil mi hocam?
0: Kesinlikle.
1: Bu buradan geçiyor yani.
0: Kesinlikle.
1: Bilinçli bir rutin oluşturacağız. Hani ne zaman okumamız gerektiğini, ne zaman çalışmamız gerektiğini, ne zaman yemek yememiz gerektiğini, ne zaman televizyona ya da telefona bakmamız gerektiğini biz belirleyeceğiz.
0: Evet.
1: Ekstra boş, malayani şeylerle meşgul olmayacağız. Sevdiğimiz birisi boş bir muhabbet açtığında hayır diyebileceğiz.
0: Kesinlikle.
1: Bu da aslında zihin dağınıklığına sebep olur.
0: Kesinlikle.
1: En başta sosyal medyaya biz hayır diyebileceğiz. O buradan geçiyor. Eğer biz bu rutini oluşturursak, dediğin gibi o medyadaki üçüncü sayfa haberlerini de es geçersek, bak haberdar olmayacağız demiyorum. Hani evet, belirli bir miktarda haberdar olunabilir ama bu bizim zihnimizi, fikrimizi etkileyecek, bizim rutinimizi. Örnek veriyorum, ben burada bir kitap okumak üzereyim, çok faydalı bir kitap ama bir üçüncü sayfa haberi gördüm orada, içler acısı bir haber ve bu beni sekteye uğratıyor, o kitabı okumama engel oluyor. Değil mi?
0: Bunu, kesinlikle.
1: Hani ondan bu şu anlaşılmasın, vurdum duymazlık anlaşılmasın. Tabii ki dertleneceğiz, ülkemiz için dua edeceğiz, çalışacağız.
0: Evet.
1: Zaten oradaki benim o kitabı okumam da o üçüncü sayfadaki cinayetin işlenmemesi için. Böyle diyebiliriz herhalde.
0: Kesinlikle diyebiliriz. Dosyaya ek olarak devam eden artı bir bölümümüzde de aslında bu konuya değindik. Küçük rutinlerle başlamak aslında hani günümüzün nasıl geçeceğini,
1: hı hı,
0: aslında geceden karar vermiş oluyoruz. Geceyi,
1: evet,
0: ne kadar verimli geçirirsek, yani fıtratımıza uygun olarak gece ne kadar iyi dinlenirsek, gündüzün de aslında çalışmalarımız o kadar verimli oluyor.
1: Evet.
0: Ve bunlar için akşamları, tabii bir yanda insanın alışkanlıklarını bırakıp yeni alışkanlıklar edinmesi zor. Bunların hepsi basamak basamak insanın bir sonraki merhaleye yükselteceği alışkanlıklar olacak. Ve burada hani küçük rutinlerle geceyi daha düzgün bir şekilde planlamaya, programlamaya başlamak lazım.
1: Hı hı.
0: İşte bunlar ne olabilir? Telefona az önce bahsettiğimiz gibi biraz işte sosyal medyaya uyumadan önce ara vermek.
1: Evet.
0: İşte çok zaman, son zamanlarda konuşulan işte mavi ışık meselesi de aslında insanın uykuya geçişini zorlaştıran bir etmen. Bundan da biraz uzaklaşmak lazım.

0: Yine işte yarın çantamızda hangi kitaplar olacak, hangi defter olacak, bunları bir gün öncesinden planlamak.
1: Evet.
0: Gerekirse işte giyeceğimiz kıyafetleri, okul üniformamızı hazırlamak. Yine bir gün önceden yapabileceğimiz, uykudan önce yapabileceğimiz ve hani farklı bir şeylerle meşgul olacağımız için zihnimizi biraz rahatlatacak işler. Hı hı. Yine işte kitap okumak, biraz ibadetle, tefekkürle, okumayla, yazmayla mümkünse evet. meşgul olmak. Bu hani küçük rutinlerden bazıları olarak şey yapabiliriz.
1: Evet, evet.
0: Zikredebiliriz.
1: Başka kim neler yazmış? Yine
0: işte benim yazdığım bir bölüm var.
1: Nedir?
0: Bu yazının başlığı kendine iyi bak.
1: Hmm.
0: Aslında bu biraz da işte yine kendimizi okumakla ilgili bir
1: evet.
0: Yazı oldu. Gün içinde sürekli birbirimize kendine iyi bak diyoruz arkadaşlarımızla beraber.
1: Evet.
0: Ama bu çoğunlukla sözde kalıyor.
1: Hatta onu KİB'e indirdik. K-İ-B.
0: Evet.
1: KİB. Mesajda o.
0: Aynen. Çoğunlukla sözde kalıyor. İşte uykumuz geldi ama işte uyumamak için direniyoruz. Susuyoruz ama su içmiyoruz. Havalar soğuyor ama hala işte biraz tişörtle daha rahat giyineyim derdine düşüyoruz. Aslında en nihayetinde hepimiz birbirimize kendine iyi bak diyoruz ama kendimize iyi bakmak için yeterince efor sarf etmiyoruz. Biraz da kendimizden habersiz yaşıyoruz.
1: Eyvallah.
0: Uyku da aslında bunlardan biri. En nihayetinde biraz insanın eskilerin bir sözü vardır. Her şeyin başı sağlık diye. Uyku ve genel olarak sağlık önemli. Sağlığı kaybettiğimiz evet. zaman diğer yaptığımız işlerin çok da bir anlamı olmuyor. Belki onları yapamaz evet. hale geliyoruz. Elimizdeki nimetin kıymetini bilmek, şükrünü eda etmek,
1: emanete sahip çıkmak.
0: Bunlar hani doktorların hastalık önleyici şeyleri vardır. Programları vardır.
1: Hı hı.
0: Aslında tedavi için hasta olmayı beklememek, hasta olmamak için kendimize iyi bakmak aslında yazıda değindiğimiz temel mesele.
1: Eyvallah. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Koca şair öyle söylemiş. Devamında evet. neler var? Başka kimler neler yazmışlar?
0: Ahmet Melih Karaoğuz hocamız 3 sayıdır devam eden Kaybolan Beceriler Atlası bölümümüz var. Burada aslında günümüzde biraz böyle ertelediğimiz, eskisi kadar sık kullanmadığımız hı hı. becerileri gündeme alıyoruz. Bu sayıda da yön bulmayı yazının merkezine aldı. Malum artık navigasyonları çok sık kullandığımız için
1: evet.
0: Yaşadığımız mahallelerin isimlerini, sokakların isimlerini, şehrin hangi noktasında neler olduğunu artık pek fazla bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Eskiden işte şu sokakta bu var, bu caddede bu var, bu cadde şu sokağa bağlanır falan gibi tarifler yapabiliyorken şimdi artık hepimiz bir yerden bir yere navigasyonla gittiğimiz için evet. biraz bu yol tarifi yapabilme, şehri mekanlar üzerinden tanıyabilme, sokak adlarını bilme gibi yeteneklerimizi biraz kaybettik.
1: Evet, köreldi o yönlerimiz.
0: Evet.
1: Ben navigasyonla gittiğim yere tekrar navigasyonsuz gidemiyorum.
0: İşin en sonunda biraz da oraya geliyor. İşte eskiden bir mekan üzerinden tarif edildiği için işte şu binanın arkasında buluşalım, şu meydanda buluşalım gibi şeyler vardı,
1: evet.
0: tabirler vardı. Bunlar olunca orada yeni bir dükkan açılmış mı, o dükkan kapanmış mı falan gibi çevreye dair bilgilerimiz de daha fazla oluyordu. Şimdi sadece yola değil, daha çok telefona ya da arabadaki ekrana baktığımız için çevremizi de çok fazla göremiyoruz. Bu aslında çevresel farkındalığımızı da ciddi anlamda düşüren bir mesele. Güzel de bir yazı oldu. Şey tarafına da değiniyor. Ben bilmediğim bir yere giderken mecbur bilen birine sormak zorundayım. Evet. Bu aslında insanlar arasındaki iletişimi de koruyan, muhafaza eden bir uygulamaydı. İnsanlar küçük de olsa birbirlerinin ihtiyaçlarına herhangi bir şey vermeden sadece bilgisini paylaşarak yardımcı olabiliyordu.
1: Evet.
0: Şimdi hani giderek bireyselleşen dünyamızda birbirine yol tarifi sorma şeyini de kaybetti insanlar. Ve artık muhtemelen yol tarifi sorsak da sorduğumuz kişi de bilmiyor olacak.
1: Evet, geçen maalesef. De bir muhabbet ortamında geçti de basın bize neden geç geldi? Basın bize şundan dolayı geç geldi. Biz zaten kendi aramızda haberleşiyorduk.
0: Evet.
1: İşte gün oturmalarında hanımlar birbiriyle haberleşiyor, ne var ne yok. Camiye gidiyor, cami cemaati birbiriyle haberleşiyor. Kesinlikle. Dediğim gibi yön soruyoruz, birbirimizle bir ünsiyet kuruyoruz. Ondan dolayı bize basın geç geldiğinden bahsetti bir hoca. Böyle zihin açıcı bir şeye değinmişti yani.
0: Kesinlikle çok önemli. Dergimizin bir diğer yeni bölümü Bunu Kim Düşünmüş? Ali Buhara hocamız kaleme alıyor. Teknolojik gelişmelerin geçmişten günümüze serüvenini bir hikaye içerisinde anlatıyor. Bu sayısında da, bu yazıda da takvim meselesini gündeme aldı. Dedesinin işte bir tırpanın gölgesiyle namaz vaktini tayin eden bir torunun bunu görüp dedem bunu nereden biliyor sorusuyla başlayan bir araştırmasından bugünün güncel takvimlerine kadar uzanan bir serüveni hem böyle bir hikaye içerisinde hem de çok kıymetli bilgilerle anlatıyor.
1: Son bir iki dakikamız Ali Rıdvan, hızlıca tamam. Diğer yazıları da bitirelim inşallah birkaç cümleyle.
0: Tabii bibliofil bölümünde yine kitapları konuşmaya devam ediyoruz. İyi bir okur olmanın nasıl gerçekleşebileceğini konuşmaya devam ediyoruz. Bu yazının merkezinde de kütüphaneler ve kütüphaneler aracılığıyla aslında yine bir o sosyalleşme halkasına dahil olmak. Kütüphane cemaatinin bir üyesi olmak aslında konuşuluyor.
1: Evet.
0: İstemeyen Özkul Özbekistan'daki seyahatlerine devam ediyor. Bu ay Kokand şehrindeki hanları, medreseleri gezmeye devam ediyor. Hüseyin Tayyip Gündüz Şehirlerin Ritmi başlığı yazısıyla modern şehrin görüntü ve ses kirliliği açısından bizim duygu dünyamıza nasıl hitap etmediği ve tarihi yapıların aslında geniş ve yeşillikli sükuneti sayesinde nasıl ferahladığımızı anlatıyor. Hakan Öner hocamız yine Saraybosna hatıralarına devam ediyor günün coğrafyamız bölümünde. Ömer Faruk Yazar geçmişin sırlarında İngiliz Kraliçesi 1. Elizabeth'in Osmanlı'ya yazdığı mektupları gündemine alıyor. Giyim moda bölümünde Fatma Münteha Tibar yağmurlukları nasıl seçmemiz gerektiğini anlatıyor sonbahar mevsiminde.
1: Evet.
0: Ve yine son olarak Sare Yazmalar Genç Mutfak'ta sonbaharda genç okurların yapabilecekleri pratik tarifler hakkında bizlere güzel bilgiler sunuyorlar.
1: Eyvallah Ali Rıdvan Güngör. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Eyvallah hocam, ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli bir sohbetti, zihin açıcı bir sohbetti.
0: Çok güzel oldu.
1: Ben çok keyif aldım. Aynı zamanda istifade ettim. Biz sizi daha çağırırız, böyle güzel muhabbet
0: İnşallah.
1: Olursa biz sizi çağırırız.
0: İnşallah hocam. İnşallah. Eyvallah.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasının burada sonuna geldik. Konuk odasında bugün Genç Okur dergisinin Ekim 2026 sayısını konuştuk. Uykusuzluktu konu. Uykusuzluk üzerine konuştuk Ali Rıdvan Güngör'le. Öncesinde hemen burayı da atlamayalım. Genç Okur dergisi bu ay itibariyle 13 yılını bitirip 14. yılına giriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim 14. yılda. İnşallah hayırlara vesile olur. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Mehmet Dumlupınar. Konuk Odası. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri biber 79.99, domates 69.99, kıvırcık 34.95. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Niyet.

Niyet her şeyin başıdır. Niyeti düzgün olanın ameli de düzgün olur. Yapılan işte iyi netice verir. Başka bir ifadeyle niyet hayır, akıbet hayır. Bütün işlerin başının niyet olması da bu inceliğin bir sonucudur. Kalp bozulursa, niyet değişirse, yapılan işin görüntüsü zahiren aynı bile olsa maksadındaki saflık bozulmuş olur. İşte bunun en güzel örneği oduncuyla şeytanın ağaç kavgasıdır. Odunculukla hayatını kazanan bir zat vardı. Allah'a karşı kulluk vazifesini yapar, kimsenin ekşisine tuzlusuna karışmazdı. Bu zahit kişinin bulunduğu köyün yakınında bir köy daha vardı ki, onlar da dağda kutsal diye kabul ettikleri bir ağaca taparlar, ondan medet beklerlerdi. Oduncu bir gün, "Şunların Allah diye taptıkları ağacı kesip odun edeyim, pazarda satarak ekmek parası kazanırım, hem de bir kavmi Allah'a isyandan kurtarmış olurum" diye düşünerek Allah rızası için ağacı kesmeye karar verdi. Dağa doğru giderken karşısına acayip suratlı pis bir adam çıkarak nereye gittiğini sordu. Oduncu, "Halkın Allah diye taparak Allah'a isyan ettikleri ağacı kesmeye gidiyorum" dedi. Adam oduncuya, "Ben şeytanım. O ağacı kesmene müsaade etmiyorum" deyince zahit oduncu şeytana çok kızmıştı. Öldürmek için hücum ederek yere yatırdı ve üzerine oturup hançerini boğazına dayadı. Şeytan zahide, "Ey zahit, sen beni öldüremezsin. Allah bana kıyamete kadar müsaade etmiştir. Fakat gel o ağacı kesme, seninle anlaşalım. Ben sana her gün bir altın vereyim, sen de ağacı kesmekten vazgeç. Hem el ağaca tapıyormuş, günah işliyormuş. Senin neyine gerek? Altınını al, işine bak" dedi. Adam şeytanı bırakmıştı. Şeytan adama akşam yatıp sabahleyin yastığının altına bakmasını söyledi ve anlaşarak ayrıldılar. Adam ağacı kesmekten vazgeçip evine dönmüştü. Akşam yatıp sabahleyin yastığının altına baktığında altını gördü. Memnun olmuştu. İkinci gün oldu, fakat bu sefer şeytan altını koymamıştı. Adam kızıp baltasını aldığı gibi dağa ağacı kesmeye gitti. Fakat yolda yine şeytanla karşılaştılar. "Seni sahtekar, seni kandırdın beni değil mi?" diyerek şeytanın üzerine hücum etti. Fakat evvelkinin tam tersine bu sefer şeytan adamı tuttuğu gibi altını aldı. Adam şaşırmıştı. "Bu nasıl hal?" der gibi şeytanın yüzüne bakıyordu. Şeytan, "Hayret ettin değil mi? Niçin bana yenildiğinin sebebini söyleyeyim. Dün sen Allah rızası için ağacı kesmeye gidiyordun. Seni değil ben, dünyadaki bütün şeytanlar bir araya gelsek yine yenemezdik. Lakin şimdi Allah rızası için değil de sana altını vermediğim için kızdığından altın için gidiyorsun. İşte o yüzden bana mağlup oldun ve sana ağacı kesmene müsaade etmeyeceğim" dedi.

Müminin niyeti amelinden üstündür. Niyeti halis olmak halislerin işidir. Saf temiz niyetin kalbe düşmesi aşk eseridir. Allah rızası için her işinde niyet etmek aşktandır.

0: 10 sene cuma geceleri hariç yorgan altına girmedim. Vücudun ihtiyacı olan uykuyu zaman zaman rahle üzerine kitaba kapanıp uyuklayarak telafi ettim. Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Kuddise Sırruhu.
1: Abdülhakim Arvasi Hazretleri şarktaki okuma şekli şu. Uyku ihtiyaçlarını rahlenin üzerinde bir miktar uyuyarak geçiriyorlar. Devamlı ders.

0: Benim efendim, efendim, benim efendim, benim güzellerin güzeli efendim. Seni Balum köyünün namsız ve nişansız çukurunda, bembeyaz ve taptaze bir kefene bürülü, esmer ve pembecik teninin hiçbir noktası tozlanmamış ve paslanmamış, derin gözlerin ebediyete çevrili Allah'ı zikrederken görüyorum. 29 yıl değil, 2900 yıl değil, sayılar boyunca devirler gelip geçse, üzerinden zaman geçmeyecek velilerdensin sen. Ruhun gibi kalbin de mahfuz. Kalıbın orada, fakat ruhaniyetin Allah'ın izniyle her tarafta ve benim yanımda.
1: O bir kurtarıcıydı. O büyük zat yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden biri olan Necip Fazıl, efendim, kurtarıcım demiş. Evet, o bir kurtarıcıydı. O insanları zulmetten, küfürden, ahlaksızlıktan, öz değerlerinden uzaklaşmışlığından kurtaran bir kurtarıcıydı.

0: Seyyid Abdülhakim Efendi, ilim ve marifet güneşi, büyük bir alim ve veli, dört mezhebin inceliklerine ve evliyanın yüksekliklerine vakıf bir zat idi.
1: Abdülhakim Efendi, İslamiyet'in çok zor bir zamanında, çok zor bir zamanında, hürriyetlerin tahdit altına alındığı bir zamanda yaşamış. Buna rağmen mücadelesinden vazgeçmemiş, insanlara İslamiyet'i öz olarak anlatmaya çalışmış.
2: Bütün hayatı anlatmakla, insanlara doğruyu göstermekle, söylemekle, yaşamakla, yaşatmakla geçmiş.

0: Kimi onu derin ilmi ve hoş sohbetiyle tanıdı. Kimi onu yetiştirdiği yüzlerce alim ve arifle tanıdı. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri yaşadığı dönemi ilim ve irfanla aydınlatmış, icazet aldığı 5 tarikat-ı aliyeyi en güzel şekilde temsil etmiş, tasavvufi ahlakıyla her kesimden insanı etkilemiş büyük bir veliydi.
1: Abdülhakim Efendi halife-i mutlak idi. Ne halifesiydi? Nakşi halifesiydi. Ama Müceddidiye yolunda, yani İmam Rabbani'den sonra gelen Nakşi halifeleri aynı zamanda Kadiri, Çeşti, Kübrevi ve Sühreverdi şeyhidir. Dolayısıyla Seyyid Abdülhakim Efendi hem Nakşi şeyhidir, hem Kadiri, Çeşti, Kübrevi ve Sühreverdi şeyhidir. 5 tarikatın mürşididir.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerini tanımak, Arvas Seyyidlerini tanımakla mümkündür. Arvas Seyyidlerinin soyunda büyük alimler, fazilet sahibi arifler ve mürşidi kamiller bulunur. Bu nedenle Arvasiler İslam alemi içerisinde mümtaz ve son derece farklı bir konuma sahiptir. Arvas toprakları Şeyh Seyyid Kasım Bağdadi, Şeyh Seyyid Abdurrahman, Şeyh Seyyid Abdurrahim Arvasi, Şeyh Seyyid Fehim Arvasi Kudüs'e sırruhu ve Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri gibi zatlara ev sahipliği yapmıştır.
1: Arvasi ailesi 600 seneden beri ilim yaymakla ve en üstün insanlık meziyetlerinde numune olmakla tanınmış ve halk arasındaki ayrılıkları gidermekte, milli birliği sağlamakta büyük vazifeler üstlenmiş ve bunları devam ettire gelmiş bir ailedir.
0: Yıl 1258. İlhanlıların hükümdarı Hülagü Bağdat'ı istila eder. Bağdat'ta ikamet eden Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin ataları Musul'a hicret ederler. Ardından Şanlıurfa, Bitlis ve Mısır yeni yurtları olur. Ve son olarak ailenin büyük oğlu Molla Muhammed, Van'a gelip şehrin güneyinde yüksek dağlar arasında bir köy kurar. İki katlı cami ve büyük bir dergah yaptırdığı bu köye Arvas ismini verir. Arvas seyitlerinin soyu 650 yıl varlığını devam ettirerek günümüze kadar ulaşmıştır.
2: Kanuni Sultan Süleyman zamanında Anadolu'ya geliyorlar. Irak'tan hicret ediyorlar. Irak'taki Şii baskısından mütevellit. Ve o zaman bir dağ köyü olan Arvas'a yerleşiyorlar. Arvas, rasiyat, yalçın manasına gelen Arapça bir kelimeden ismi taftildir. 2000 rakımlı bir köydür. Oraya yerleşiyorlar. Yerleşme sebebi burada irşat faaliyetinde.

0: bulunmaktır. İlim soğukta yapılır ve talebenin şehirden ümidi olmaması lazımdır demiş. O köyü kuran Kutup Muhammed dedeleri, büyük dedeleri. Ve Abbasi beylerinden İbrahim Han'ı Abbasi'nin kızıyla evlenmiş. Muhammed Kutup da bir Kadiri şeyhidir. Yani o da bir mürşittir. Arvas'a yerleşen. Arvas'ta hem bir tekke hem bir medrese kuruyor. Bu medrese nesilden nesile burada faaliyet gösteriyor. Bu medresenin Anadolu tarihindeki, İslam tarihindeki ehemmiyeti de İran hududunda olması itibariyle İran'dan gelecek olan Şii cereyanlarına bir set teşkil etmektir ve bunu bir hakkını ifa etmiştir. Ve bu medreseden yetişenler Doğu Anadolu'da uzun zaman gerek irşat faaliyetinde gerek tebliğ faaliyetinde bulunmuş. Yani müftü ve müderris olarak ve şeyh olarak hizmet etmişlerdir.
1: Arvas ailesi önceleri Kadiri tarikatına müntesipken Seyyid Taha Hazretleri Mevlana Halid-i Bağdadi Kuddise Sırruhu'ya intisap edince tüm aile ve yöre halkı Nakşibendi tarikatına intisap etti.
0: Seyyid Abdülhakim Efendi'nin hocası Seyyid Fehim Arvasi'dir. Aynı zamanda akrabasıdır. Seyyid Fehim Arvasi'nin hocası Seyyid Taha-i Hakkari'dir. O da evladı Resul'dür. Nehrili. Onun da hocası Mevlana Halid-i Bağdadi'dir. Mevlana Halid Seyyid Abdullah halifesidir. Anadolu'daki Nakşibendilerin kahir ekseriyeti Halidi'dir. Yani Mevlana Halid'den gelen yolların müritleridir. O yolların kollarıdır. Seyyid Taha'nın mühim bir irşadı vardır. Bir yandan Gavs-ı Hizani adıyla bilinen Seyyid Sıbgatullah Arvasi ki Anadolu'da şark tekkelerinin neredeyse çoğu ona bağlıdır. 10 tane halifesi vardır. Abdurrahman Tahi halifesidir. Muhammed Küfrevi ayrıca halifesidir Seyyid Taha'nın. Taceddin-i Kürdi halifesidir. Bu Barzanilerin dedesi olan bir zat var Muhammed, o halifesidir. Ve Seyyid Fehim Hazretleri halifesidir.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin Seyyidim ve Senedim buyurduğu mürşidi Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri 1825 yılında Arvas köyünde doğdu.
1: Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden olan Şeyh Halid-i Cezeri Kudüs-i Sırruhu'dan medrese derslerini tahsil etti. Bütün ilimlerde zirve olan Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri özellikle tefsir ilminde muazzam dirayet sahibiydi. Seyyid Fehim Hazretleri Cizre'de ilim tahsil ettiği yıllarda amcasının oğlu Seyyid Sıbgatullah Kudüs-i Sırruhu onu Nehri'ye götürerek Seyyid Taha Hazretleri ile tanıştırdı. Seyyid Taha Kudüs-i Sırruhu Hazretleri Seyyid Fehim Hazretlerine yanında kalmasını söyleyerek onu terbiyesine aldı. Seyyid Fehim Hazretleri kanaat, tevekkül, zühd, muhabbet, rıza ve teslimiyet makamlarına ulaşmış bir mürşid-i kamildi. Kemalatına vesile olan şeyhi için Seyyid Taha'yı görünce tarikat ve hakikatin ne olduğunu öğrendim buyurmuştur. Seyyid Taha Hazretleri de onun hakkında başkalarının 6 ayda aldığı mesafeyi Seyyid Fehim 24 saatte aldı buyurmuştur.
2: Yani Seyyid Fehim o zamanın en mühim alimlerinden bir tanesidir. Ciddi bir ilim tahsil etmiş. Seyyid Fehim'in alameti farikası hem tarikatların zayıfladığı bir devrede, Osmanlı Devleti'nin en buhranlı zamanlarında Şark'ta o Arvas medresesini ve tekkesini canlandırmasıdır. Bu mühim bir hadisedir. Seyyid Fehim'in oğulları her birisi kamil birer talebedir. Çok talebesi vardır. Çok talebesi vardır. Doğu Bayezid'den Hakkari'ye kadar çok talebesi vardır. Zamanın ileri gelenleri Seyyid Fehim'in kıyasetli fikirlerinden istifade etmek için ona danışırlarmış. Valilerin gelip kendisine danıştığı çok rivayet edilir Seyyid Fehim'in. Oturaklı, sessiz, ağırbaşlı bir tabiatı var ve fevkalade takvalı. Mesela Şark'ta bir isyan oluyor. O isyanın bastırılmasında Seyyid Fehim Efendi çok faydalı oluyor. Bundan dolayı madalya alıyor. İstanbul'a geldiği zaman Sultan Abdülhamit bunları saraya davet ediyor. Sarayda Seyyid Fehim'le sohbet ediyor. Seyyid Fehim'in zekası, derinliği Sultan Abdülhamit'i çok derinden tesir ediyor. Ve diyor ki, efendim sizden bir ricam var. İstanbul'da kalsanız, size bir meşihat, yani bir şeyhlik, bir tekke verelim. Biz de sizin sohbetinizden istifade edelim. Seyyid Fehim Efendi bu teklifi kibarca reddediyor. Diyor ki, padişahım biz manevi bir işaret almadıkça bir şeye karar veremeyiz.
1: Seyyid Taha Hazretleri, Seyr-i Sülükünü tamamlayan Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerini irşatla vazifelendirdikten sonra onu Arvas köyüne gönderir. Buradaki medreseyi tamirden geçiren Seyyid Fehim Hazretleri, bir yandan eğitim vermeye, diğer yandan irşat faaliyetlerine başlar. Bu medresede çok sayıda alim yetiştiren Seyyid Fehim Hazretlerinin ümmete bıraktığı en büyük miras, Silsile-i Aliye'nin 33. halkası olan Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleridir.

0: Dört tane halifesi var onun. Yani halifelik verdi. Dört, birisi oğludur. İkisi yaşlılardır. Dolayısıyla onun yolu Abdülhakim Efendi olmuştur. Hep irşadı Abdülhakim Efendi yapmıştır. Vefat ettiği zaman bile demiştir ki benim yerime oğlum Mehmet Emin Kaim'dir. Ama zannetmem ki o da benden sonra çok yaşasın. Ondan sonra hepiniz Abdülhakim'e, Molla Abdülhakim'e tabi olun.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri 1865'te Van Başkale'de doğdu. Babası doğuda Halife Mustafa olarak bilinen Seyyid Mustafa'dır. Anne tarafındansa soyu Şeyh Abdülkadir Geylani'ye ulaşır. Abdülhakim Efendi babasının ilk çocuğuydu. Babası Seyyid Mustafa Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden olup din ve ilim neşri yolunda gayret ve cömertliğiyle bilinirdi.
2: İttaki firasetel mümin fe innehu yanzuru bi nurillah. Müminin firasetinden sakın, çünkü Allah'ın nuruyla bakar. İşte Allahu Teala nuruyla bakan Seyyid Mustafa Efendi karşıdaki insanın hangi namazı kılmadığını anlarmış. Tabii Evliyaullah'tan olduğu da anlaşılıyor. Dinin emir ve yasaklarına bağlılıkta fevkalade titiz, din bilgilerini yaymada gayretli ve cömert bir zattı.
3: Bir de kendisi Abdülhakim Suyad Kuti Hazretleri'ni çok sever, çok beğenirmiş. Abdülhakim Arvasi Hazretleri doğduğu gün ona izafeten büyük dedemin ismini Abdülhakim koymuş.
0: Abdülhakim Efendi'nin babası Halife Mustafa, Abdülhakim Efendi genç yaştayken, henüz tahsile yeni başlamışken vefat ediyor. 1881-82 yıllarında vefat ediyor. Abdülhakim Efendi kardeşlerin en büyüğüdür. Küçük kardeşlerinin hepsi, ki daha yeni doğmuş kardeşi bile vardır, küçük kardeşlerinin hepsini Seyyid Abdülhakim Efendi yetiştiriyor. Bu kardeşlerin bir tanesi Taha Efendi'dir, Seyyid Taha Efendi. Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda mebusluk yapmıştır. Ankara'daki birinci meclise seçildiği halde gidememiştir. Büyük bir fıkıh, kelam, mantık ve astronomi alimidir Seyyid Taha Efendi. Bir başka kardeşi İbrahim Efendi Nakibül Eşraf kaymakamıdır. Yani ilmiye sınıfından olduğu anlaşılıyor. Bir başka kardeşi Kasım ve Yusuf Efendiler mahkemede hakimlik yapmaktadırlar. Bir başka kardeşi Abdülkadir Efendi tabur imamıdır. Yani askeriyede vazifelidir. Onun dışındaki kardeşleri de yine kendisinden feyz almışlardır. İki de kız kardeşi vardır. Abdülhakim Efendi bu kalabalık aileyi reisi olarak kendisi idare etmiş. Onları yetiştirmiş.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
5: Reklamlar.
6: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 39.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, gala elma 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin anne ve babasının manevi bereketi ve feyzi onu küçük yaşta ilim öğrenmeye teşvik etti. Öyle ki 4 yaşında Kur'an-ı Kerim okumaya ve namaz kılmaya başladı. Çocukluk yıllarında yaşıtlarından farklı bir arayış içindeydi Efendi Hazretleri. Bu arayış Allah Celle Celaluhu'ya ulaştıran ilimden başka bir şey değildi.
0: Daha küçükken Bir rüya görüyor Abdülhakim Efendi. Rüyasında kendisine gelip sual soruyorlar. Fakat o mecliste Resulullah Aleyhisselam da vardır. Abdülhakim Efendi şeriatın sahibi hazırdır. Ona sorun diye edeben onları oraya yönlendiriyor. Resulullah Aleyhisselam da cevabı Abdülhakim Efendi'nin vermesini istiyor. Bu rüyayı babasına anlattığı zaman babası ileride Abdülhakim Efendi'nin büyük bir alim olacağını tefeül ediyor bu rüyadan. Resulullah Aleyhisselam'ın ona işaret etmesi de bu yoldaki fütühatlarına işaret olarak babası tarafından kabul ediliyor.
2: İlk tahsilini babası Seyyid Mustafa Efendi'nin huzurunda gördü. Sonra Başkale'de İptidai ve Rüşdiye mekteplerini bitirdi. Bakın, resmi tahsili de var Seyyid Abdülhakim Efendi'nin. O zaman ilim ve irfan merkezi olan Irak'ın çeşitli şehirlerinde ve Müküs kazasında yüksek alimlerden Arap ve Fars dili ve edebiyat, mantık, münazara, kelam, ilahi ve tabii hikmet, fen ve matematik, tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf dersleri aldı. Efendim, bu gördüğü derslere baktığımızda şunu görüyoruz. Hem nakli ilimleri hem de akli ilimleri tahsil etmiş. Yani hem din derslerini hem de fen derslerini öğrenmiş. Efendim tabii Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri pek çok yerden ilim öğrenmiştir. Resmi, özel tahsili var. Ama Seyyid Abdülhakim Arvasi Rahmetullahi Aleyh öğrendiği akli ve nakli ilimlerin, fıkıh, tefsir gibi ilimlerin yanında kendisini manevi yoldan yetiştirecek bir rehbere kavuşma arzusu ile de yanıyor.
1: İlim pek yüce bir şereftir elbet. Fakat bu ilmin kemale ulaşabilmesi için ilmin kendisinde hayat bulduğu bir mürşidi kamile ihtiyaç vardır der ve arayışlara başlar Efendi Hazretleri. Zaman Seyyid Fehim Hazretlerinin dünyaya nur saldığı zamanlardır. Bu büyük veli bir gece rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdülhakim'in terbiyesini sana ısmarladım, emir buyurur. Artık Allah Teala'nın insanlara merhamet ederek yarattığı büyük alimlerden birinin daha

0: gelecekteki mukaddes göreve hazırlanması için kilometre taşları iyiden iyiye döşenmeye başlanmıştır. Bir mürşidi kamile kavuşmak için yanan Abdülhakim Efendi Kuddise sırruhuyla onu yetiştirmek üzere yolunu gözleyen Seyyid Fehim Hazretlerinin vuslatı gerçekleşmek üzeredir. 1878 yılında bekleyen beklenene, emanet edilen emanet olunana kavuşur.
1: Nihayet Seyyid Abdülhakim Arvasi 1878 Hicri 1295 yılında Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin huzuruna kavuştu. Ve hocasından aldığı ilk emir, ilk vazife tövbe ve istiğfar oldu. Malum bu meşhurdur efendim. İstiharede şöyle bir rüya gördü. Yatsı namazından eve gelince temiz bir abdest alınır. İki rekat namaz kılınır. İstihare duası okunur ve yatılır. İşte rüyasında Seyyid Taha Hazretleri camide talebesi Seyyid Fehim'e şu emri veriyordu. Abdülhakim'i al. Cevazimat-ı Hams çeşmelerinde kendi elinle tamamen yıka. Sonra ikimize de imam olsun. Seyyid Fehim Efendi onu alıp Cevazimat-ı Hams çeşmelerinde yıkıyor. O da elini onun omuzuna koyarak sağ ayağını kendisi için serilmiş olan seccadeye koyuyordu. Bu rüya onun talebeliğe kabul edildiğine dair gayet açık bir rüya idi.

0: Efendim, Seyyid Fehim Hazretlerine Peygamber Efendimiz Abdülhakim'in terbiyesini sana ısmarladım diyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri kendisi rüyada Seyyid Tahi Hakkari Hazretlerini görüyor. Camide o Seyyid Fehim Hazretlerine Abdülhakim'i al, elbisesini soy, cevazimi atı, Hams çeşmelerinde kendi elinle tamamen yıka, sonra ikimize de imam olsun diyor. Hakikaten çok enteresan, çok cali bir dikkat. Bunlar gelişi güzel olan şeyler değil efendim. Bunlar Seyyid Abdülhakim Efendi şöyle buyururlarmış. Muntazamdır cümle efalin senin, hikmetine aklı ermez kimsenin. Allah-u Teala'nın işleri muntazam, nizamlı, intizamlı. Seyyid Abdülhakim Arvasi, Kuddise Sirruh, gördüğü bu rüyanın da tesiriyle büyük bir aşkla ilim tahsil edip, ilimde ilerlediği gibi Seyyid Fehim Hazretlerinin sohbet ve teveccühleri ile de gönlünü nurlandırdı.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri anlatıyor. Hazreti Seyyidim ve senedimin kapısının eşiğinde yatar, kendisini teheccüde kaldırırdım. Bir gece uyuyakalmışım. Uyanınca içeriden gelen sesleri duydum. Onun namaz kılmakta olduğunu anladım. Kendileri kalkmış, kapıyı açmış, üzerimden geçip abdest almaya gidip gelmiş, namazını kılıyordu. Çok üzüldüm. Ey zavallı, bu kapıya uyumak için mi geldin? Sen böyle bir hizmete layık değilsin dedim ve için için sızlandım. Kapıya kulak verdim. Hazreti Şeyh halimi anlamıştı. Ellerini kaldırmış dua ediyor ve Cenab-ı Hakk'a benim için yalvarıyordu. Halim birden değişti. Bana ihsan edilen nimetlerin hepsine o gece şeyhimin bana ettiği dualarla vakıf oldum. Bu fakir hizmetçinin kırık kalbi onun Hak Teala'ya ettiği dualarla teselli oldu.
2: Ve orada 24 yaşına kadar daha tahsil görüyor. Ondan sonra kendisini 80 günlük bir seyri sülüke kapatıyor. Arvas Medresesi'nin içinde bir mağaramsı bir yer. Dünyaya irtibatı tavandan bir soba deliği kadar açık bir boşluk var. Bundan ibaret. Orada 80 gün kalıyor. Hazreti Şeyh emri veriyor. Seyri sülükü 100 güne çıkarttım. Hiçbir şeye dokunmadan tekrar hücresine girsin diyor. Emir üzerine tekrar hücresine giriyor ve 100 gün

tamamlıyor. 100 günden sonra icazeti mutlakasını alıyor ve hocası üstadı tarafından Başkale'ye memur ediliyor. Oraya gideceksin. Ve yol

0: Fehim Hazretlerinin emriyle Başkale'ye geldi. Burada arsalarını satıp yaptırdığı medresede tam 29 yıl boyunca nice alimler yetiştirdi.
1: Başkale'ye geliyor. 29 senede orada vazife görüyor. Kendine ait bir medresesi var. Talebeleri var. Geçim içinde kardeşleriyle beraber babadan kalan malları var. Kardeşler diyorlar ki abi sen talebelerini okut. Onlarla meşgul ol. Biz senin tarlalarını süreriz, ekeriz, biçeriz. Senin maişetini temin ederiz. 8 tane de çok özel talebesi varmış. Onlara çok ayrı bir ders verilmiş. Annesi evladımın talebeleri diye onların eşyalarını, çamaşırlarını kendisi bizzat yıkar. Gömleklerin koluna birer altın lira, o zaman hamidiye tabii, dikermiş.
2: Yani ders okutmuş ve insanlara Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlatmıştır. Seyyid Abdurrahim Efendi Hazretleri kendileri buyuruyorlar ki memleketimizde mevcut medreselerden ayrı olarak bana miras kalan mallardan bir medrese yaptırdım. Mevcut kitaplara ilave suretiyle zengin bir kütüphane kurdum. Talebenin yiyeceği, giyeceği, yatacağı, yakacağı tarafıma ait olmak üzere de o medresede 29 yıl ders okuttum. Birçok alim ve fadıl yetiştirdim.

0: Seyyid Fehim Hazretlerinin halifelerinden Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine çok muhabbeti vardı. Efendi Hazretleri Başkale'ye gönderildiği zaman mürşidi Seyyid Fehim Kuddise Sırruhu Efendi Hazretlerinin kardeşlerine şu mektubu yazar.
1: Sevdiğim kıymetli Seyyid İbrahim ve Seyyid Taha, Allah-u Teala ikinize de selamet versin. Size çok dua ettikten ve selam eyledikten sonra, bildiğiniz gibi biraderiniz Seyyid Molla Abdülhakim buraya gelmiş, ders okumaya başlamıştı. Bu fakir de onun dersini gayet dikkatle tahkik ederek anlattı. O da gerek derste gerek kendi çalışmalarında öylece dikkat ve tahkik eyledi. İlimden başka bir şeye bakmasına vakit bırakmadım. Zamanımızdaki usule göre kitapları bitirdi. Fen ilimlerini, fıkıh ve hadis bilgilerini okutmak için üstadlarımdan nasıl mezun olduysam onu da öylece mezun eyledim. Sizler artık ona kardeş gözüyle bakmayınız. İlmin şerefini gözetmek için ona karşı çok tevazu gösteriniz. Bunları sizin iyiliğiniz ve yükselmeniz için yazıyorum. Ayrıca ilme tevazu göstermek, Allah-u Teala'ya tevazu etmek demektir. Bu kısa yazımdan çok şeyler anlayınız. Es-Seyyid Fehim Arvasi.
2: Seyyid Fehim Efendi'den icazet alıp da Başkale'ye vazifelendirildiği zaman burada bir tekke kuruyor kendi parasıyla ve bir medrese inşa ediyor kendi parasıyla. Burada ciddi bir ilim tahsiline, tedrisatına başlıyor. Bir hayli talebe gelip kendisinden feyiz alıyorlar. Gerek tarikat bakımından, gerek ilim, zahiri ilim bakımından. Ve doğuda müderrisler, müftüler ve şeyhlerin çoğu bu Başkale tekkesinde yetişiyorlar. Başkale tekkesinin ciddiyeti hakkında bazı arşiv vesikaları var. Hatta Şark da teftiş yapan o zamanki beyler, paşalar bu tekkeyi ve medreseyi öve öve bitiremiyorlar.
0: 1896 yılında doğudaki isyanları bastırmak ve oradaki durumu rapor etmek amacıyla Osmanlı Devleti tarafından

0: tarafından Van'a gönderilen Saadettin Paşa, Başkale'yi teftiş için gittiğinde, Efendi Hazretleri ile görüşmüş ve hatıratına şu satırları yazmıştır.
1: Burada Abdülhakim ve Taha isimlerinde iki alim kardeş var. Bunlarla iki defa görüştüm. Pek memnun oldum. Bunların epeyce talebesi var. Şuraya buraya dağılmışlar. Memleketin durumuna dair tarafıma mükemmel bir rapor verdiler. Hoşuma gitti. Hoca Abdülhakim Efendi'yi baş sedire oturttum. Biraz ilim ve marifetten bahsettik. Bu muhterem kişi 40 yaşlarında var. 10-15 mükemmel icazetname talebesi var. Çok çalışıyor. Gayretleri boşa gitmez inşallah.
2: Abdülhakim Efendi'nin orada bir ağırlığı olduğu anlaşılır. Oranın devlet adamlarının, valilerinin, kaymakamlarının müracaat ettiği bir istişare merciidir. Bu devrede enteresan bir hadise var. O da Sultan Abdülhamit'in Başkale medresesine olan yardımıdır. Seyyid Abdülhakim Efendi'nin bir dilekçesi, istidası üzerine Sultan Abdülhamit Başkale'ye bir adamını gönderiyor. Medresenin ihtiyaçlarını tespit ettiriyor. Ve daha sonra bu ihtiyaçları katırların sırtında ulaşmak üzere Başkale'ye gönderiyor. Bunlar kitaplar var içinde ve bir miktar da para vardır. Abdülhakim Efendi bu tekkenin masraflarını kendisi karşılıyor. Burada kalan talebelerin çoğu fakirdir. Bunlara ayrıca cep harçlığı veriyor. Bu talebelerin yemeğini ve çamaşırlarının yıkanmasını da yine Abdülhakim Efendi'nin ev halkı yerine getiriyorlar.
3: Orada 29 sene bu vazifede ve yetiştirdiği talebeler civarlara müftü, imam olarak gidiyor. Şimdi bu onlar Van'da, yani Şark'taki okuma şekli şu. Yalnız Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yatıyorlar. Uyku ihtiyaçlarını rahlenin üzerinde bir miktar uyuyarak geçiriyorlar. Devamlı ders. Bir de Şark medreselerinde Ramazan'da tatil yapılır. Ramazan'da ders okutulmaz. Talebeler köylere, civar yerlere giderler. Efendi Hazretleri de bu meyanda, talebelik devresinde olsun, daha sonraki devresinde olsun, Eleşkirt gibi, Ağrı gibi, Doğu Beyaz gibi bir yerlere Ramazan'da çıkıyorlar ve orada büyük bir kabul görüyorlar. Onları orada inşaat ediyorlar. Oradaki ahali bayağı bunlardan istifade ediyor. Mezunları ise doğrudan doğruya imam, müezzin olarak istihdam ediliyor. Çeşitli vilayetlerde, çeşitli köylerde, çeşitli kazalarda. Tabii o zaman vilayet denince zaman Van vilayeti eyalet. 7 vilayet oraya bağlı. Büyük bir yer. Burada çok bunlar üstünü kabul görüyorlar. Ve bilhassa hemen vazifeye başlatılıyor.
0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri burada ilimle meşgul olurken mürşidi Seyyid Fehim Hazretlerine büyük bir hasret duymaktaydı. Efendi Hazretleri bu hasreti ona yazdığı mektuplarla gidermeye çalışmakta ve mürşidinden cevaplar almaktaydı. Seyyid Fehim Hazretlerinin Efendi Hazretlerine yazdığı şu mektup buna açık bir misaldir.
1: Sevgili oğlum, gözümün nuru Seyyid Molla Abdülhakim. Size sonsuz dualarımı bildirdikten sonra arz edeyim ki, uzun zamandan beri sizden haber alamadığım için gönlüm çok üzülüyor. Allah Teala her gizliyi bilir. O şahittir ki, kalbim hemen her zaman seninledir diyebilirim. Beni bu üzüntüden kurtarmak için görünür görünmez hallerinizi sık sık bildirmelisiniz. Böylece sevgi bağları kuvvetlenmiş olur. Eğer o gözümün nuru buradaki fakirlerden soracak olursa, Allah-u Teala'ya hamd ve şükürler olsun. Bizim ve buradaki insanların rahatı ve selameti günden güne artmaktadır. Hak Teala biz fakirlerin ve bütün kardeşlerimizin kalplerine selamet ihsan buyursun. Amin.
2: Seyyid Abdülhakim Efendi 22 yaşında zahiri ilimlerden, 28 yaşında da batını ilimlerden icazet alıyor. İcazet demek yani bir hocanın talebesine sen de beni

0: Benim gibi talebe yetiştirebilirsin, kitap yazabilirsin, dini mevzularda söz söyleyebilirsin demektir. Diploma deniyor şimdi buna. Ama eski icazetler diplomadan biraz daha şumullü ve esaslıdır. Abdülhakim Efendi Seyyid Fehim Arvasi'nin halife-i mutlakı oluyor. Halifelik birkaç çeşittir. Bir mutlak hilafet vardır. Mutlak müştehit gibi. O hocasından müstakil talebe yetiştirir. İkincisi mukayyet halifedir. O hocasına bağlı olarak yetiştirir. Üçüncüsü sefarettir. O talebelere ders verir. Hatmi Hacegan yaptırır. O halife mecazen sayılıyor. Abdülhakim Efendi halife-i mutlak idi.
1: ...1895 yılı Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri için ayrılık ve hüzün yılıdır. Efendi Hazretlerinin büyük manevi makamlara ulaşmasına vesile olan mürşidi Seyyid Fehim Hazretleri vefat eder. Büyük veli vefat etmeden önce Seyyid Abdülhakim benim mutlak vekilimdir. Hepiniz ona itaat edin buyurur. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, mürşidi Seyyid Fehim Hazretlerinin vefat yılı olan Hicri 1313 yılından beri kamil mürşit gelmedi buyuruyor. Bir mürşidi kamil olan Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine göre son mürşidi kamil Şeyh Seyyid Fehim Hazretleridir. Şeyh Abdurrahman-ı Tagi Hazretlerine göre de son hakiki mürşit Gavs-ı Hizani Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleridir. Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni'ye göre de Şah-ı Hazne vardır. Bütün büyükler bu meydanda mahviyet ifade eden sözler sarf etmiştir. Ama hiç şüphe yok ki bu sözü söyleyenlerin kendileri de birer mürşidi kamildir. Lakin onlar hiçbir zaman kendilerini bir mürşidi kamil olarak görmemişler, hep emaneti aldıkları mürşitlerini öne çıkarmışlardır. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin ifadesiyle, "Veli mevzuunu bulamaz ki ben desin."
2: Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Silsile-i Ali Nakşibendi dediğimiz, altın silsile dediğimiz silsilenin 33.südür. Yani bu kol ona kadar devam etmiş. Bu demek değildir ki Tahir Hakkari Hazretlerinin icazeti mutlaka verdiği Sıbkatullah Hizani şeyh değil, yalnız Abdülhakim Ervasi şeyhtir diye bir kaide yok. Mevlana Halil Kuddise Sürruh'un halife sayısının 300'ü mütecaviz olduğu söylenir. Burada da Abdülfettah Akri Hazretleri var. Evet, Anadolu muhtelif yerlerinde var. Şimdi buradaki mesele illa bu var öteki yok denmez. Çünkü herkes çok talebe yetiştirmiştir. Hepsi zaten kaynağı Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hicret mağarasında Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh irşadıyla, emriyle, zikir emretmesiyle başlamış bir üçüncü boyutu İslam'ın. Şimdi biz Efendi Hazretlerini büyük kabul edeceğiz. Tahir Hakkari Hazretlerini büyük kabul edeceğiz. Mevlana Halid Bağdadi Kuddise Sürruh'un halifesi Abdülfettah Akri Hazretlerini reddedeceğiz yani. Ama bizim dersimiz diyelim, bizim görevimiz bize en yakın olan. Bu burada Abdülhakim Arvasi Hazretleri olur. Bir yerde bir başka kişi olur. Ama mutlaka bu yolda pir olması şartı var.
1: Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretlerinden icazet alan Şeyh Abdurrahman-ı Tagi Hazretlerinin halifesi Şeyh Fethullah Verkanisi Kudüs-i Ruhu'yla Seyyid Fehim Hazretleri arasında samimi bir dostluk vardı. Aynı muhabbet ortamı Şeyh Abdurrahman-ı Tagi Hazretlerinin oğlu ve Gavs-ı Kasrevi Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Hazretlerinin ilk mürşidi Muhammed Diyaüddin Hazretleri ile Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri tarafından da devam ettirilmiştir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Şeyh Muhammed Diyaüddin Hazretlerine fıkhi sualler tevcih eder, o da Efendi Hazretlerine iltifatlar eşliğinde suallerini cevaplardı. Şeyh Muhammed Diyâüddîn Hazretlerinin mektubatındaki 35. mektup buna açık bir misaldir. Efendi Hazretleri ona iltifatlar eşliğinde 4 fıkhi sual tevcih etmiş, Muhammed Diyâüddîn Hazretleri de Efendi Hazretlerinin 4 sualine ehli sünnet alimlerinin yazdığı değerli eserlerden nakillerle cevap vermiştir. Mektup şu iltifatlarla başlamaktadır.
3: Arvas'ın yüce kapı eşiğinin hizmetkarı olan Muhammed Diyâüddîn'den en şerefli, en saadetli dostu, zeka ve temiz kalp sahibi, kendisinde güzellikleri ve dirayeti toplayan salih alimlerin bakiyesi Molla Abdülhakim'edir.
4: Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin şahsında hem ilim, hem ilimle amel ve hem de ihlas doruk noktadaydı. Onun için o büyük zat bulunduğu devrin o çok sıkıntılı sürecine rağmen Kur'an'a ve İslam'a mutlak bir tabiiyet, İslam'dan, şer'i şeriften, Efendimiz'in mübarek sünnet-i seniyyesinden, ehl-i sünnet itikadından asla zerre kadar taviz vermeden her ne pahasına olursa olsun insanları İslam'ın özüyle, hakikatiyle, ehl-i sünnet itikadiyle buluşturmak için onca hengameye rağmen can siparane bir şekilde mücadele ediyor. Düşünebiliyor musunuz Osmanlıların son dönemi? 4 bir tarafta yıkım var ve sonrasında işgaller başlamış. Çok büyük sıkıntılar yaşamış. O günün şartları çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu hasta adam diye nitelendirilen bir sıkıntılı zamanı yaşıyordu. 4 bir taraf işgal edilmiş. Özellikle doğuda, tarihte belki de eşine ender rastlanan bir vahşet sergileniyordu. Ermeniler Ruslarla el birliği içerisinde akla hayale gelmedik büyük facialar, büyük katliamlar yaşattı.

0: Birinci Dünya Savaşı'nın her yeri kasıp kavuran ateşi birçok bölgede olduğu gibi Doğu Anadolu'yu da kasıp kavurmaya başlar. Dünya benzerine şahit olmadığı katliam, yağma ve vahşetlere sahne olur. Doğu Anadolu bölgesi de bu vahşetten nasibini alır. Osmanlı Devleti'nin birçok cephede zayıf düşmesini fırsat bilenlerin başlattığı katliamlar, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin de ikamet ettiği Başkale'ye ulaşmak üzeredir.
1: Yüzyılın alimleri.

0: Yüzyılın Alimleri. Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye öğütleri. Ya Ali, Allah'ı gazaplandıracak bir şeyle hiçbir kimseyi razı etmemen, Allah'ın sana verdiği bir şeyden dolayı başkasını övmemen, Allah'ın senden esirgediği bir şeyden dolayı da kimseyi yermemen, yakine ermenin alametidir. Çünkü rızk, ihtirasla elde edilemeyeceği gibi, rağbetsizlikle de önlenemez. Allah-u Teala, kendi hikmet ve lütfu gereği, rahatlık ve mutluluğu, yakinde kaza ve kadere rıza göstermekte, gam ve üzüntüyü ise şüphe ve hoşnutsuzlukla karar kılmıştır. Ya Ali, cahillikten daha kötü bir fakirlik, akıldan daha faydalı bir servet, bencillikten daha korkunç bir yalnızlık ve istişareden daha iyi bir yardımcı yoktur. Hiçbir akıl da tedbir almak kadar yararlı değildir. Güzel ahlak gibi soy, sop ve şükür gibi de ibadet yoktur. Ya Ali, sözün afeti yalan, ilmin afeti unutmak, ibadetin afeti ihmalkarlık, cömertliğin afeti minnet, yiğitliğin afeti zulüm, güzelliğin afeti bencillik ve soyluluğun afeti ise onunla övünmektir. Ya Ali, sürekli doğru konuş. Ağzından hiçbir zaman yalan çıkmasın. Kesinlikle hıyanete yeltenme. Allah'tan onu görüyormuşçasına kork. Malını ve canını dinine feda et. İyi ahlak edin ve kötü ahlaktan kaçın. Ya Ali, Allah'ın en çok sevdiği amel şu üç haslettir. Bunlar Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmektir ki bunu yapan kimse halkın en abidlerindendir. Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durmaktır ki böyle yapan kimse de halkın en sakınanlarındandır. Allah'ın verdiği rızka razı olmaktır ki böyle olan kimse de halkın en zenginlerindendir. Ya Ali, üç şey yüce ahlaktandır. Seninle ilişkisini kesen kimseyle ilişki kurman, senden esirgeyene bağışta bulunman ve sana zulüm edeni affetmen. Ya Ali, üç şey kurtarıcıdır. Dilini tutman, günahına ağlaman ve kötü insanlarla muaşeretten uzak kalmak için evinde oturman. Ya Ali, şu üç haslet amellerin en başında gelir. Kendi menfaatin bile söz konusu olsa, halka karşı insaflı davranman, mümin kardeşinle eşitlik gözetmen ve Allah'ı her halükarda hatırlaman. Ya Ali, üç kimse Allah'ın misafiridir. Mümin kardeşini Allah rızası için ziyaret eden kimse, böyle birisi Allah'ın ziyaretçisidir. Ziyaretçisini ağırlamak ve istediğini ona vermek Allah'a düşen bir haktır. Namaz kıldıktan sonra daha sonraki namaz vaktine dek takibat yani zikir, dua, Kur'an okumakla meşgul olan kimse böyle birisi Allah'ın misafiridir ve misafirini ağırlamak Allah'a düşen bir haktır. Bir de hacca ve umreye giden bir kimse, onlar da Allah'a doğru giden kimselerdir ve kendisine gelen kimseyi ağırlamak Allah'a düşen bir haktır. Ya Ali, üç şeyin hem dünyada hem de ahirette mükafatı vardır. Hac fakirliği giderir, sadaka belaları defeder ve sıla-i rahim yani akrabaları hoşnut etmek ömrü uzatır. Ya Ali, kimde şu üç şey olmazsa hiçbir ameli doğrulmaz.
kendisini Allah Azze ve Celle'ye karşı günah işlemekten alıkoyacak takva, akılsızın cahilliğini önleyecek ilim, bir başka nakle göre de hilm ve halkla iyi geçinebilmesini sağlayacak akıl. Ya Ali, üç kimse kıyamet günü arşın gölgesi altındadır. Kendisi için sevdiği şeyi, kardeşi için de seven, bir işle karşılaştığında Allah'ın o işi sevip sevmediğini bilmeyinceye kadar o iş için herhangi bir girişimde bulunmayan ve kendi nefsinde de bulunan ve henüz ıslah etmediği bir kusurla kardeşini ayıplamayan, kendisini ıslah etmeye kalkışan bir insan ise ıslah ettiği her kusurunun ardından bir diğeriyle karşılaşır ve bu insanı kendisiyle meşgul etmeye yeter. Artık başkalarının ayıplarıyla uğraşmaktan geri kalır. Ya Ali, üç şey iyi olmanın yollarındandır: cömert olmak, güzel konuşmak ve eziyetlere karşı sabırlı olmak. Ya Ali, Tevrat'ta dört şeyin dört şeyi beraberinde taşıdığı yazılıdır. Dünyaya haris olan Allah'a öfkelenir. Duçar olduğu bir musibetten yakınan gerçekte Allah'tan yakınmaktadır. Zenginin karşısında zenginliği için tevazu eden kimsenin dininin üçte ikisi yok olur. Bu ümmetten cehenneme giden kimse Allah'ın ayetleriyle alay edip onlarla oynayan kimselerdendir. Ya Ali, dört şey dört şeyi beraberinde getirir. Saltanata erişen diktatör olur. İstişare etmeyen pişman olur. Davrandığın gibi sana davranılır. Yoksulluk en büyük ölümdür. Maksat dinar, dirhem ve mal yoksulluğu mu denilince, hayır, maksat din yoksulu olmaktır buyurdu. Ya Ali, kıyamet günü üç gözden başka bütün gözler ağlar. Allah yolunda geceleri uykusuz kalan göz, Allah'ın haram kıldığı şeylere bakmayan göz ve Allah korkusundan ağlayan göz. Ya Ali, Allah'tan başkasının haberdar olmadığı, günahlarını ağladığı halde Allah'ın nazar ettiği yüze ne mutlu. Ya Ali, şu üç şey insanı helak eder: heva ve hevese uymak, cimrilik yapmak ve insanın kendisini beğenmesi. Şu üç şey de insanı kurtuluşa götürür: hoşnutluk ve öfke halinde adaletli davranmak, zenginlikte ve fakirlikte orta halli olmak, gerek gizlide ve gerekse açıkta Allah'ı görürcesine ondan korkmak. Çünkü sen onu görmesen de o seni görür. Ya Ali, dört şey boşunadır: doyduktan sonra yemek, ay ışığında kandil yakmak, çorak yerde tohum ekmek,

ve layık olmayan bir kimseye iyilik yapmak. Ya Ali, dört kimse herkesten daha çabuk ceza görür. Yaptığın iyiliğe kötülükle karşı veren, senden zulüm görmeden sana zulüm yapan, aranızdaki antlaşmaya sen sadık kaldığın halde hıyanet eden ve sıla-i rahim yaptığın halde sana karşı onu terk eden kimse. Ya Ali, dört şeye sahip olanın Müslümanlığı kamil olur. Doğruluk, şükür, haya ve güzel ahlak. Ya Ali, halka az el açmak peşin zenginliktir. Ve halka çok el açmak zillettir. Peşin fakirlikte işte budur. Ya Ali, müminin nişanesi üçtür. Oruç tutmak, namaz kılmak ve zekat vermek. Zahirde kendisine ehil gösteren kimsenin de nişanesi üçtür. İnsanın yüzüne karşı dalkavukluk yapar, arkasından gıybet eder ve musibete uğradığında da sevinir. Zalimin de üç nişanesi var. Eli altında bulunanlara zorbalık yapar. Kendisinden üstlere isyan eder ve zalimlerle işbirliği yapar. Riyakarın da üç nişanesi var. Halkın yanında gayretli ve hareketli olur. Yalnızlıkta üşenir ve bütün işlerde övülmesini sever. Münafığın da nişanesi üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Kendisine güvenildiğinde hıyanet eder ve verdiği sözün üzerinde durmaz. Tembelin de alameti üçtür. Tefrite düşünceye kadar gevşeklik yapar. Zayi edinceye dek tefrit eder ve günaha düşünceye kadar zayi eder. Akıllı kimseye ancak üç şey için yolculuğa gitmek yakışır. Geçimini temin etmek, ahiretine yönelik bir adım ve helal bir zevk. Ya Ali, cahillikten daha şiddetli bir fakirlik, akıldan daha faydalı bir servet, kendini beğenmişlikten daha korkunç bir yalnızlık yoktur. Ve hiçbir amel tedbir almak, hiçbir takva günahtan sakınmak ve hiçbir soy sop da iyi ahlaklılık gibi olamaz. Konuşmanın afeti yalan, ilmin afeti unutmak ve bağışta bulunmanın afeti de minnettir. Ya Ali, hilali gördüğün zaman üç defa Allahu Ekber de. Ya Ali, aynaya baktığın zaman üç tekbir getir. Ya Ali, yemeğe tuz ile başla ve tuz ile bitir. Çünkü tuz 70 derde devadır. Onların en küçüğü delilik, cüzam ve alaca hastalığıdır. Ya Ali, çocuğun olduğunda sağ kulağına ezan, sol kulağına da kâmet oku. Bu takdirde şeytan ona asla zarar vermez. Ya Ali, halkın en kötüsünü sana tanıtayım mı? Evet ya Resulullah dedim. Buyurdular ki, halkın en kötüsü günahları affetmeyen ve hatalardan geçmeyen kimsedir. Onlardan daha kötüsünü de sana tanıtayım mı? Evet ya Resulullah dedim. Buyurdular ki, onlardan daha kötüsü şerrinden korunulmayan ve hayrı umulmayan kimsedir. Ya Ali, işaret ve orta parmağına yüzük takma. Çünkü bu Lut kavminin yaptığı bir işti. Küçük parmağını da yüzüksüz bırakma. Ya Ali, Allah kendi kulunun, Allah'ım günahlarımı affet, çünkü senden başka günahları affedecek bir kimse yoktur demesini beğenir. Kul böyle dediği zaman Allah da meleklerine şöyle hitap eder. Ey meleklerim, bu kulum benden başka günahları affedecek birisinin bulunmadığını bilmiştir. Şahit olun ki ben onu bağışladım. Ya Ali, yalan konuşmaktan sakın. Çünkü yalan konuşmak yüzü karartır ve sonra da o şahıs Allah katında kezzap, yani çok yalan konuşan olarak yazılır. Doğru konuşmak da yüzü ağartır ve böyle birisi de Allah indinde sadık, yani doğru konuşan olarak yazılır. Doğruluğun bereket kaynağı ve yalancılığınsa uğursuzluk olduğunu bil. Ya Ali, gıybet etmekten, başkalarının arkasından konuşmaktan,

konuşmaktan ve söz taşımaktan kaçın. Çünkü gıybet etmek orucu bozar, sevabını yok eder ve söz taşımak da kabir azabına sebep olur. Ya Ali, yalan yere Allah'a yemin etme. Çünkü Allahu Teala yalan yere ona yemin eden bir kimseye acımadığı gibi onu gözetmezdi. Ya Ali, yarının rızkı için gam yeme. Çünkü her günün rızkı gelip ulaşır. Ya Ali, misvak kullan. Çünkü misvak ağzın temizliğine, Allah'ın rızasına ve gözün ışıklanmasına sebep olur. Ya Ali, inat etmekten sakın. Çünkü inatçılığın evveli cahillik, sonuysa pişmanlıktır. Ya Ali, sinirlenme. Sinirlendiğin zaman otur ve Allah'ın kullara karşı olan kudret ve hilmini düşün ve sinirlendiğin vakit sana Allah'tan kork dendiğinde sinirini atıp hilmine ve sabrına dön. Ya Ali, kendi malından başkalarına harcadığın şeyi Allah'ın rızası için harca ki Allah katında onu biriktirilmiş olarak bulursun. Ya Ali, ailen, komşun, muaşeret ettiğin ve dost olduğun herkese iyi davran ki Allah katında yüce derecelere ulaşasın. Ya Ali, kendin için sevmediğin şeyi başkası için de sevme. Kendin için sevdiğin şeyi kardeşin için de sev. Böyle olursan hükmünde, yani diğerleri hakkında hüküm vermede adil ve adaletinde insaflı olursun. Gök ve yeryüzünün ehlinin yanında da sevilirsin. Vasiyetimi unutmamaya çalış inşallah.

Hazreti Ali'den ibretli ve eğitici bir dua. Allah'ım, senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkında, kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği gücün hakkında, önünde hiçbir şeyin duramadığı izzetin hakkına, her şeyi dolduran azametin hakkına, her şeye üstün gelen saltanatın hakkına, her şeyin fani olmasından sonra baki kalacak veçhin hakkına, her şeyin temellerini dolduran isimlerin hakkına, her şeyi ihata eden ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru hakkında senden niyaz ederim. Ey nur, ey kutlu, ey evvellerin evveli ve ey ahirlerin ahiri Allah'ım, benim ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Allah'ım, bedbahtlıklara yol açan günahlarımı affet. Allah'ım, nimetleri değiştiren günahlarımı affet. Allah'ım, duanın icabetini önleyen günahlarımı affet. Allah'ım, belanın inmesine sebep olan günahlarımı affet. Allah'ım, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Allah'ım, ben sana zikrinle yaklaşmak istiyorum ve seninle senden şefaat diliyorum ve cömertliğin hakkına beni kendine yaklaştırmanı ve şükrünü eda etmeyi bana nasip kılmanı ve zikrini bana ilham etmeni istiyorum. Allah'ım, huzu, huşu ve zelil olmuş bir dille senden hatalarıma göz yummanı, bana merhametli davranmanı, beni verdiğine razı, kanaatkar ve her durumda mütevazı kılmanı diliyorum. Allah'ım, ihtiyaç ve yoksulluğu şiddetli olan ve hacetini zorluklar anında kapına getirene, katında bulunanlara büyük rağbeti olan kimsenin yalvarışı gibi sana yalvarırım. Allah'ım, saltanatın büyük ve mekanın yücedir. Tedbirin gizlidir. Emrin açık, kahrın galip ve kudretin her yerde caridir, yürürlüktedir. Ve senin hükümetinden kaçmak imkansızdır. Allah'ım, senden başka günahlarımı affedecek, kabahatlerimi örtecek, kötü amelimi iyiye çevirecek birini bulamam. Senden başka ilah yoktur. Sen ki bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Sana hamd ederim. Ben kendime zulmettim ve cahilliğim yüzünden itaatsizlik yaptım. Eskiden beri sürekli bana lütufta, ihsanda bulunduğun için kendimi güvende hissettim ve korkmadan sana karşı geldim. Allah'ım, Mevlam, nice kötülüklerimin üzerine örttün, nice belaları benden geri çevirdin, nice hatalardan beni korudun, hoşa gitmeyen şeyleri uzaklaştırdın, layık olmadığım nice güzel övgüleri benim hakkımda yazdın. Allah'ım, belam büyümüş, halimin kötülüğü haddi aşmış, amellerim beni aciz bırakmış, heva ve heves zincirlerim beni çökertmiş, uzun isteklerim beni menfaatimden alıkoyup hapsetmiş ve dünya beni boş şeylerle aldatmış ve sürekli kötülüklere çeken nefsim işlediği cinayeti ve müsamahakarlığımla beni aldatmış. Ey seyyidim, izzetinin hakkında senden istiyorum ki amelimin kötülüğü duamın kabulünü önlemesin ve bildiğin gizli sırlarımı açarak beni rezil etme. Gizlice işlediğim kötü amelim ve davranışım, sürekli ihmakkarlığım ve cahilliğim, nefsani isteklerim ve gafletimin çokluğu yüzünden beni cezalandırmada acele etme. Allah'ım, izzetin hakkına her durumda bana karşı merhametli ve bütün işlerimde rauf ol. Mabudum Rabbim,
senden başka kimim var ki ondan kötü durumumu gidermesini ve bu halime bakmasını dileyim. Mabudum, Mevlam, sen bana hükmettin. Bense o hükümlerin hususunda nefsime uydum. Bu konuda düşmanım olan şeytanın günahları tezyin etmesinden korkmadım. Böylece beni istediği gibi aldattı ve alın yazısı da bu işte ona yardımcı oldu. İşte bu başıma gelenlerden dolayı bazı sınırlarını aştım. Bazı emirlerine karşı çıktım. Bütün bunlarda sana hamd etmek benim vazifemdir. Amellerim dolayısıyla hakkımda yürütülen kaza ve kaderin ve beni yakalayan hüküm ve imtihanın karşısında gösterecek hiçbir mazeret ve bahanem yoktur. Ey Rabbim! Kendimi ihmal edip işlediğim kusurlardan sonra özür dileyerek pişman ve perişanlık içerisinde affını ve mağfiretini ümit ederek tövbe edip tekrar sana yöneldim ve günahımı ikrar ve suçluluğumu itiraf ederek senin huzuruna geldim. İşlediğim günahlardan kaçacak bir mekan ve zor durumlarda sığınacak bir yer bulamıyorum. Mazeretimi kabul edip beni sonsuz rahmetine dahil etmenden başka ümidim yok. O halde mazeretimi kabul eyle. Ey Allah'ım! Ve perişanlığımın şiddetine acı. Beni heva ve heves zincirlerinden kurtar. Rabbim, bedenimin zayıf, derimin ince ve kemiklerimin hassas oluşuna acı. Ey yaratılışımı gerçekleştirip beni yad eden, beni terbiye edip iyilik ve rızık veren, bağışının başlangıcı ve bana yaptığın geçmiş iyiliklerin hürmetine beni affeyle. Ey mabudum, ey seyyidim ve Rabbim, vahdaniyetine inandıktan, marifetin bütün kalbimi doldurduktan, dilim zikrinle meşgul olduktan, muhabbetin içime işledikten, rububiyet makamına boyun eğerek sadakatle günahlarımı itiraf edip doğrulukla sana dua ettikten sonra bana cehennem ateşiyle azap etmen görülüp inanılacak şey mi? Böyle bir şey senden uzaktır. Sen kendi yetiştirdiğin birisini zayi etmezsin. Yakınlaştırdığın birisini kendinden uzaklaştırmazsın. Barındırdığın birisini kovmazsın. Veya kendisine merhamet ettiğin kimseyi belalara teslim etmezsin. Sen bütün bunlardan yücesin. Keşke bir bilseydim. Ey seyyidim, mabudum, Mevlam, azametin karşısında secdeye düşen yüzlere sadakatle vahdaniyetine şehadet eden ve medh ile sana şükür eden dillere, ilahlığını gerçekten itiraf eden kalplere, senin marifetinle dolup taşan ve böylece huşuyla eğilen batınlara cehennem ateşini musallat eder misin? Ve itaat etmek üzere ibadet yerlerine koşan ve günahını itiraf ederek senden mağfiret dileyen uzuvları azaba duçar eder misin? Senin hakkında böyle düşünülemez. Senin fazlu keremin bize böyle tanıtılmamıştır. Ey kerem sahibi, ey Rab! Dünyanın azıcık bela ve cezası ve ondaki zorluklar karşısında benim tahammülsüzlüğümü sen biliyorsun. Halbuki dünyada bela ve zorlukların devamı az, tahammülü kolay ve süresi kısadır. O halde nasıl tahammül edeyim ahiretteki belaya, orada meydana gelecek büyük zorluk ve acılara? Halbuki o belanın müddeti uzun ve süreklidir ve ehline bir hafifletme de olmaz. Çünkü bu azap ancak senin intikam ve gazabından kaynaklanır. Buysa göklerin ve yerin dayanamayacağı bir şey. Ey seyyidim! O zaman senin güçsüz, zelil, hakir, muhtaç ve biçare bir kulun olan ben
nasıl dayanabilirim? Ey mabudum, Rabbim, seyyidim ve ey Mevlam, hangi şeyden dolayı sana şikayette bulunayım ve hangisi için ağlayıp sızlayayım? Azabın elem ve şiddetine mi, yoksa belanın devamı ve süresinin uzunluğuna mı? Eğer bana ceza çektirmek için düşmanların yanında yer verirsen ve bela ehliyle beni bir araya toplarsan, beni dostların ve velilerinden ayırırsan, ey mabudum, ey seyyidim, Mevlam ve Rabbim, azabına tahammül edebilecek olsam bile senin ayrılığına nasıl dayanabilirim? Diyelim ki ateşinin hararetine dayandım. Ama keremine nazar etmekten mahrum olmama nasıl sabredeyim? Yahut affını ümit ettiğim halde ateşe nasıl gireyim? İzzetin hakkına ey seyyidim ve Mevlam, sadakatle yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen cehennem ehli arasında ümitliler gibi sürekli dergahına yönelip inlerim. Medet dileyenler gibi feryat edip yardım dilerim senden ve bir şeyini kaybedenler gibi ağlayıp sızlarım sana ve seni çağırıp neredesin ey müminlerin velisi der dururum.

Ey ariflerin en yüce arzusu, ey dileyenlerin imdadına yetişen, ey sadık kalplerin dostu ve ey alemlerin ilahı, neredesin? Ey mabudum, münezzehsin sen ve ben sana hamd ediyorum. Olacak şey mi? Sana karşı gelmesi yüzünden cehennemde tutulan ve günahından ötürü onun azabını tadan ve onun tabakaları arasında işlediği suç ve cinayetten dolayı hapsedilen Müslüman bir kulunun sesini duyasın da affetmeyesin. Oysa o kul, rahmetine göz diken biri gibi inlemekte ve tevhid ehlinin diliyle seni çağırmakta ve rububiyet makamını vasıta ederek sana el açmadı. Ey Mevlam! O, senin önceden yaptığın merhametini umduğu halde nasıl azapta kalabilir? Ya da senin ihsan ve merhametini ümit ettiği halde ateş nasıl onu incitebilir? Yahut sen onun sesini işittiğin ve yerini gördüğün halde ateş nasıl onu yakabilir? Ya da sen onun zaaf ve güçsüzlüğünü bildiğin halde cehennemin alevleri onu nasıl kuşatabilir? Ya da sen onun sadakat ve doğruluğunu bildiğin halde cehennemin tabakaları arasında nasıl kıvranıp kalır? Yahut o seni ey Rabbim diye çağırırken cehennemin azap melekleri nasıl ona eziyet edebilir? Ya da cehennemden kurtulmak için senin lütuf ve keremini dilediği halde onu nasıl orada bırakırsın? Sen münezzehsin. Hakkında bunlar düşünülemez. Senin fazlınla ilgili tanıtılan bunlar değildir. Ve bunlar senin mübahhit insanlara yaptığın ihsan ve iyiliklere benzeyen şeyler de değildir. Ben şüphesiz biliyorum ki eğer inkarcılarının azabına hükmetmeseydin ve düşmanlarını ebedi azaba duçar etmeyi kararlaştırmasaydın, ateşi tamamıyla soğuk ve selamet ederdin ve onda hiç kimse yer almazdı. Ama sen isimleri mukaddes olan cehennemi insanların ve cinlerin kafirleriyle doldurmaya ve düşmanları orada ebedi olarak tutmaya yemin etmişsin. Ve sen ey Methi Yüce olan, evvelden beri söylemiş ve sürekli olarak nimet verip kerem ve ihsanda bulunmuşsun. Buyurmuşsun ki mümin olan bir kimse fasık olan kimseyle bir olur mu? Hayır, onlar aynı olmazlar. Mabudum, seyyidim, takdir ettiğin kudret hakkına

yaptığım amelleri zapt edip korumakla görevlendirdiğin uzuvlarımla birlikte onları da bana gözetleyici yaptın. Ve kendin de bunların ardından gözetleyicim oldun ve onlara gizli kalan şeylere şahit oldun. Rahmetinle gizledin ve fazlınla onları örttün ve indirdiğin her hayırdan ve gönderdiğin her ihsandan, yaydığın her iyilikten yahut dağıttığın her rızktan, affettiğin günahlardan veya kapattığın hatalardan nasibimi arttırmanı diliyorum. Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey mabudum! Ey seyyidim! Ey Mevlam! Ve ey benim sahibim! Ey varlığımı elinde tutan! Ey zorluk ve çaresizliğimi bilen! Ey fakirlik ve yoksulluğumdan haberdar olan! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Hakkın, kutsiyetin, en yüce sıfatın ve ismin hürmetine senden dileğim şudur. Gece ve gündüzden oluşan vakitlerimi zikrinle canlandır ve beni kendi hizmetinde tut ve amellerimi kendi indinde kabul buyur. Öyle ki artık bütün amellerim ve zikirlerim tek zikir şekline dönüşsün ve bütün hallerim senin hizmetinde geçsin. Ey seyyidim, ey güvenip dayandığım ve ey kendisine hallerimi sunduğum Allah'ım, ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim, uzuvlarımı hizmetin için güçlendir. Sana yönelmemde kalbime güç ve sebat ver. Senden korkmada ve hizmetini sürdürmede bana öylesine bir ciddiyet ver ki, sana kulluktaki yarış meydanlarında koşayım, sana doğru koşayım ve bu yolda mücadele verenler arasında yer alıp hızla sana doğru geleyim ve sana gönül verenler arasında senin yakınlığına meyil edeyim ve ihlaslılar gibi sana yakınlaşayım ve senden yakin ehlinin korktuğu gibi korkayım ve indinde müminlerle bir araya geleyim. Allah'ım, bana kötülük yapmak isteyeni cezalandır. Bana tuzak kuran kimseye tuzak kur ve beni yanında en iyi pay alan ve sana göre en yakın makama sahip olan ve sana hususi yakınlığı olan kullarından eyle. Gerçekten bunlara erişmek ancak senin lütuf ve kereminle olur. Cömertliğin hakkında bana cömert davran ve yüceliğin hakkına teveccüh eyle bana. Rahmetin hakkına koru beni ve dilimi zikrine alıştır ve kalbimi kendi muhabbetine bağlı kıl ve dualarımı kabul etmekle beni minnettar eyle. Yanılgılarımdan geç ve hatalarımı affet. Muhakkak ki sen kullarının sana ibadet etmelerine hükmettin. Sana dua etmelerini emredip kabul etmeyi taahhüt ettin. O halde ey Rabbim, yüzümü sana çevirdim ve ellerimi sana açtım. İzzetin hakkına duamı kabul eyle ve arzularıma ulaştır. Fazlın ve kereminden ümidimi kesme. Beni insan ve cinlerden oluşan düşmanlarımdan koru. Ey çabuk razı olan, duadan başka bir şeye sahip değilim. Affet beni. Muhakkak ki sen her istediğini yaparsın. Ey ismi deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan, sermayesi ümit ve silahı ağlamak olan bana merhamet eyle. Ey nimetleri tamamlayıp yayan, ey zorlukları defeden, ey karanlıklarda dehşete kapılanların nuru, ey öğretilmeden bilen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytine salavat gönder ve bana sana yakışan şekilde muamele et. Allah'ın rahmeti peygamberine ve onun soyundan gelen mübarek imamlara olsun. Ve Allah'ın sonsuz selamı onların üzerine olsun.

Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyorlar ki, her şey olmadıkça 10 şey ıslah edilmez. 1- Şüphelerden kaçınmadıkça akıl ıslahı kabul etmez. İlim olmadıkça fazilet olmaz. Korku olmadıkça feyiz olmaz. Adalet olmadıkça sultanlık olmaz. Edep olmadıkça hasep olmaz. Emniyet olmadıkça huzur olmaz. Çalışma olmadıkça zenginlik olmaz. Kanaat olmadıkça zenginlik olmaz. Tevazu olmadıkça yücelik olmaz. Tevfik olmadıkça cihat olmaz. Süfyan-ı Sevri'yi şöyle diyor. İmam Sadık'ın huzuruna varıp, bana sizden sonra sarılacağım, amel edeceğim bir vasiyette bulunun diye arz ettim. İmam Sadık, ey Süfyan, amel edecek misin diye sordu. Ben, evet, ey Resulullah'ın kızının torunu, amel edeceğim dedim. İmam Sadık buyurdular ki, ey Süfyan, yalancının yiğitliği, kıskancın rahatlığı, sultanların kardeşliği, mütekebbirin dostluğu ve kötü ahlaklının da efendiliği olmaz. İmam bunları buyurduktan sonra sustu. Ben, ey Resulullah'ın kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam buyurdu ki, ey Süfyan, arif olman için Allah'a güven. Zengin olman için kısmete razı ol. İmanının artması için halkın sana davrandığı gibi onlara davran. Günahkarlarla dost olma. Çünkü kötü işlerinden sana da öğretir. İşlerinde Allah'tan korkan kimselerle istişare et. İmam bunları buyurduktan sonra yine sustu. Ben, ey peygamberin kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam şöyle buyurdu. Ey Süfyan, kim kudretsiz izzet, arkadaşsız çokluk ve malsız heybet istiyorsa günah zilletinden itaat izzetine geçmelidir. İmam bunları buyurduktan sonra yine sustu. Ben, ey peygamberin kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam buyurdular ki, ey Süfyan, babam bana 3 tane öğütte bulundu ve 3 şeyden de sakındırdı. Buyurduğu 3 öğüt şunlardır. Ey oğlum, kötü arkadaşla arkadaş olan salim kalmaz. Sözüne dikkat etmeyen pişman olur. Kötü yerlere giren suçlanır. Ben, ey Resulullah'ın kızının torunu, seni sakındırdığı 3 şey nelerdir diye sorunca imam şöyle buyurdu. Babam beni nimete haset eden, başa gelen müsibete gülen ve söz taşıyan kimseyle arkadaş olmaktan sakındırdı. Yine şöyle buyurmuştur. 6 haslet müminde olmaz. Zorluk çıkarmak, hayırsız olmak, haset etmek, inatçılık, yalancılık ve zalimlik.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.

Yine bir Semerkant Sohbetleri programında sizlerle birlikteyiz. Sohbetimize başlamadan evvel hepinizi selamların en güzeli Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, ikramı, ihsanı cümlemizin üzerine olsun inşallah. En son dersimizde takvadan bahsediyorduk. Yine sizlerle birlikte takvadan, Allah ve Resulüne yaklaştıran yoldan bahsedeceğiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakı, sahab-ı kiram efendilerimizin Allahu Teala'nın dostluğuna yücelmiş evliyaullah'ın takvasından. Takva sakınmak, çekinmek, korunmak, bir anlamda tehlikeden uzak durmak demektir. Takva, dinin edeplerini hakkıyla gözetmek, Allah'tan uzaklaştıran her şeyden kaçınmak, nefsin kötü arzularını terk etmek, haramlara bulaşmamak, Allah'tan başka her şeyi ama her şeyi gönülden terk etmektir. Bunun ölçüsü ve en güzel yolu bütün söz ve işlerinde Hazreti Peygamber'e aleyhissalatü vesselam uymak, onun yolundan gitmektir. Zira bir kimse Peygamber aleyhissalatü vesselamın yolundan giderse yolu sağ salim selamete çıkacak. Bir an onun yolundan saparsa o kimse netice itibariyle vuslata ulaşamayacaktır. Bu anlamda Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz halifeliği vazifeyi ilk aldığında hutbe irad eder. Hazreti Ömer radıyallahu anh hutbe irad ettiğinde buyuruyor ki benden önceki iki arkadaşımın

iki kardeşimin misali, iki kişinin haline benzer ki, evvelce birisi maksadına ulaşmak üzere yola çıkan ve gittiği yol üzerinde iz ve emareler bırakan, bir diğeri de onun gittiği yoldan, onun bıraktığı iz ve emarelere dikkat ederek, kendi başına hareket etmeden, hiçbir an bile sapmadan devam eden, yürüyen ve vuslata sağ salim, selameten eren kimse. İşte onlar ilk söylediği Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yaşam boyunca Allahü Teala'nın rızasına doğru yürümüş ve bu yolda sağ salim nasıl ilerlenebileceğini, maksada, vuslata nasıl erilebileceğini yaşantısıyla göstermiş. Peşinden gelen İslam'ın ilk halifesi Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz, o ikinci şahıs da odur. O da onun gittiği yoldan gitmiş, hiçbir an bile ayrılmadan, neticede vuslata ermiş. İşte üçüncü olarak yola çıkacak olan bizleriz. Bizler de eğer o ikisinin yolunu takip edersek, bir an bile ayrılmazsak, yolumuz sağ salim selamete ulaşacaktır. Ama bir an bırakır da kendi bildiğimize, kendi başımıza göre hareket etmeye kalkarsak, yolumuz sapa yollara gider, netice itibariyle yanılır, şaşarız, vuslata ulaşamayız. İşte bu anlamda takva, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine uymak. Yine Veliyullah takvayı tarif etmişler. Öyle ki takvanın ne anlama geldiğini her biri kendi iç aleminde yaşadığı şekliyle ifade etmiş. Netice itibariyle bunlardan birkaçını zikrederek devam edecek olursak, Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'e soruluyor, takvanın ne olduğundan bizlere haber verir misin denildiğinde, siz hiç dikenli yolda yürümediniz mi buyuruyor. Yani dikenli bir yolda yürürken insan nasıl ayağına diken batmasın diye sakınır, İşte hak yolunda, din-i mübin İslam üzere insan yaşantısında aynen o dikenli yolda dikenden sakınması gibi, aman yasak bir şey yaparım, aman bir yanlışa düşerim titizliğiyle hareket etmesidir. Yani o kimse dikenli bir yoldadır, zira takva dikenli bir yoldur, büyük sabır ister buyuruyor. Sabırla beraber tahammül ederek devam edeceğiz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi takva, kuvvetli bir himayeye girerek korunmak demektir. Kur'an-ı Kerim'de takvanın birçok manası var. Korkmak manasına gelir. İman etmek, tövbe etmek, itaat etmek, günahları terk etmek, ihlas vesaire manalarda kullanılır takva. İnsanın olabileceği, erişebileceği en şerefli makamlardan bir tanesidir takva. Müslüman için çok şey ifade eder. Takva öyle bir sözcüktür ki manası itibariyle Müslümanın iç aleminde çok büyük ifadeleri vardır. Bulunduğu kimsenin manen itibarını yükseltir ve övgüye mazhar olmasına sebep olur. Zira Evliyaullah Şeyh Emir Külal Hazretleri Kattasallahu Aleyhi buyuruyor ki, bir kimse korkacaksa Allah'tan korksun, ondan sakınsın. Zira Allah'tan korkan bir kimseden herkes korkar, çekinir. Yani öyle bir makama yükselir ki o kimse, itibarı yükselir, övgüye mazhar olur. O haktan çekindiğinden dolayı insanlar da ondan çekinir hale gelirler. Takva bütün iyiliklerin kaynağı, din-i mübin İslam'ın canı, dindarlığın ruhu mesabesindedir. Kur'an'ın gayesi, bütün ahlaki talimlerin özüdür takva. Zira insanın ulaştırılmak istenilen yegane yerdir takva. Çünkü takvalı olursa bir kimse, geçen dersimizde de söylemiştik ya hani, Kur'an o kimse için işte hidayet rehberi olacaktır. Takva, önce ebedi azaptan korunmak için şirki terk etmek, sonra harama düşmemek için şüpheli olanlardan sakınmak, daha sonra da gerekirse nefsi ıslah ve terbiye etmek için bazı mübahları dahi terk edebilmektir. Şu halde bakıldığında takva, İslam'ı Allah'ın istediği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beyan ettiği şekilde yaşamaya çalışmak, belki yaşamak

olmaktır. Zira maksat bu olmasaydı takva bir kemal, olgunluk olmaz. Netice itibariyle takva makamı çok şerefli bir makamdır. Hak Teala ayeti cellelerde bildiriyor. Şüphesiz Allah takva sahibi olanlar ve hep iyilik yapanlarla beraberdir. Sizin Allah katında en şerefliniz, en müttaki olanınızdır. Bu ayeti cellelerden anlaşılan o ki, sakınan, korkan bir kimse için Allahü Teala'nın beraberliği söz konusudur. Bir kimse Allahü Teala'nın beraberliğine o şerefe erişmişse, artık onun nail olabileceği başka bir güzellik düşünebilir mi bilemiyorum. Allahü Teala ile beraber olmak gibi bir güzellik var. Takvalı, takvalı olmakta, takva üzere din-i mübin İslam'ı yaşamakta. İmam-ı Nevevi Kudüs-i Ruhu der ki, eğer alemde takvadan başka hayrı daha çok toplayan, sevabı daha büyük olan, ubudiyette, kullukta daha yüksek, kemale erdirmekte daha evla, dilekleri daha çok birleştiren bir haslet olsaydı, Allah Teala onu tavsiye ve emrederdi. Çünkü o, kullarına en merhametli, en şefkatli olan ve en çok nasihat edendir. Yine Lokman Hekim oğluna nasihatlerinde Kur'an-ı Müzzül Beyan'da zikreder. Hakikaten ibretlik nasihatlardır. Bir müminin kesinlikle üzerinde olması gereken evladına, ayaline aynı tavsiyelerde bulunması gerekir. Nasihatler. Ey oğlum, takvayı kendin için ahiret sermayesi edin. Çünkü takva mal ve mülk ile olmayan manevi bir ticarettir buyurmuştur. Yine Tebe-i Tabi'inden meşhur fıkıh alimi ve velilerden İmam Evzai Halife Cafer'e nasihat kabilinden şöyle demiştir. Ey müminlerin emiri, en üstün şey takvadır. Çünkü kim Allah Teala'ya itaat için şeref isterse Allah Teala onu yükseltir. Kim de şerefi günah işlemek için isterse Allah Teala onu alçaltır. Halifenin yanından ayrılırken halife ona hediyeler vermek istedi bu nasihatinin karşılığında. Fakat kabul etmedi ve dedi ki, benim ona ihtiyacım yok. Ben nasihati dünyalık karşılığında satmadım. İşte bu anlamda takva, ayet-i cellede zikrettiğimiz üstünlük ölçüsü, takva insanı daha başka hiçbir ahlakla ulaşamayacağı şerefli noktalara taşıyan mükemmel bir ahlak, övülen bir ahlak. İslam'da takvanın üstünlük ölçüsü olduğunu Kur'an-ı Kerim, Sünnet-i Seniyye en açık bir şekilde ortaya koymuştur. İslam, renk, dil, soy, servet vesaire benzeri insanların icat ettikleri her çeşit ayrıcalık ve iftihar sebeplerini ortadan kaldırmış. Buna karşılık insanlar arasında yalnız bir ölçü koymuştur. İşte bunun adı da takvadır. Allah katında bir kimsenin bir diğerinden üstün olabilmesi, bir insanın malına, mevkisine, güzelliğine veyahut da sahip olduğu herhangi bir şeye göre değil. Yalnızca Allahü Teala'dan sakınmasına ve bu sakınmayla beraber yakınlığına, yani takvasına göredir üstünlüğü. Bütün iyiliklerin ruhu olduğunu söyledik ya, işte İslam'da üstünlük ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Çünkü ayeti cellede, ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Allah bilendir, her şeyden haberdardır. Görüldüğü gibi Allah katında insanlar arasında tek fark, kalp temizliği ve manevi olgunluk manasına da gelen takva. Burada hani Peygamber aleyhissalatü vesselamın veda hutbesinde ifadeleri var ya, Arap'ın aceme, acemin Arap'a karşı bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak Allahü Teala'dan sakınmak ile mümkün. Bu ayeti cellenin sebebi nüzulüne inecek olursak, hakikaten daha güzel anlayacağız. Çünkü ayeti celleler öyle sıradan, kendiliğinden, durup dururken hiçbir sebepsiz değil, hepsi
belli bir vakitte, belli bir olay, belli bir hadisenin üzerinde, belli bir maksatla, belli

bir terbiye için indirilmiş, ondan dolayı 23 sene gibi bir zaman dilimine yayılmıştır. Sebebi nüzul, Hazreti Bilal radıyallahu anh ezan okuyup müezzinlik yaptığı vakit Kureyş'in ileri gelenlerinden Haris bin Hişam, Süheyl bin Amr ve Halid bin Usayd şu köle mi bize müezzinlik yapacak dediler. İşte bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah Teala cahiliyet övünmelerini sizden kaldırdı. Hepiniz Adem'in evlatlarısınız. Adem ise topraktan yaratılmıştır buyurdular. Yani bir asılda toplandığınız için neseplerinizde fark yoktur. Nesebin faydasının tanışıp bilişmek olduğunu, sonra da şerefin nesepte olmayıp takvada olduğunu Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ifadeleriyle bildirmiş oldular. Yine yakınlığın nesepte değil takvada olduğunu söylemişken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yakınlığın ve sevilmenin de tek yolu budur aslında. İmandan sonra takvalı olmak. İman ve takva olmaksızın kan bağı ile meydana gelen yakınlığın bu hususta bakıldığında hiçbir etkisi yoktur. Ona yani Peygamber aleyhissalatü vesselama yakın olanların şerefleri hasep ve neseple olmayıp ilim, amel ve güzel ahlakla olmuştur. Çünkü bakıldığında Selman-ı Farisi radıyallahu anh kendisi bir Farisiydi. Kendisi Arap değildi. Yani acemdi. Ama öyle oldu ki, öyle sakınarak yaşadı ki din-i mübin İslam'ı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakına, boyasına öyle güzel boyandı ki, netice itibariyle Peygamber aleyhissalatü vesselam, Selman bizdendir, ehli beytimdendir buyurmuştur. Bu şerefe nail oldu. Ne ile? Takvası ile. Hatta daha sonra ashab-ı kiram efendilerimiz Ensar ve Muhacir birbirleri arasında onu paylaşamadılar. O kendilerinden Ensar Selman-ı Farisi radıyallahu anh efendimizi kendilerinden, Muhacir kendilerinden, hani zaten bir ayrılık yok hepsi bir ama Ensar Muhacir bu bilinen bir fazilet farkıdır. İkisi de paylaşamamışlardır. Yine bir diğer hadiste bütün takva sahipleri, muttakiler Muhammed'in âlidir aleyhissalatü vesselam buyurulmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselam Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken onunla birlikte uğurlamaya çıkar. Kendisine bazı tavsiyelerde bulunur. Muaz radıyallahu anh binekte, Peygamber aleyhissalatü vesselam ise yerde yaya yürüyordu. Uğurlama yerine geldiklerinde Peygamber aleyhissalatü vesselam "Ey Muaz, belki bu seneden sonra benimle burada karşılaşıp görüşemeyeceksin." buyuruyor. Muaz radıyallahu anh Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu işaret yoluyla vefat haberinden dolayı hüzünleniyor, ağlıyor. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam geri dönüp Medine'ye yönelerek "Benim için insanların en yakını ve en sevimlisi her kim olursa olsun, nerede bulunursa bulunsun, takva sahibi, muttaki olanlardır" buyuruyor. Çünkü takva sahibi olan bir kimse, sakınan bir kimse Peygamber aleyhissalatü vesselamın gerçek manasıyla, ahlakıyla ahlaklanmıştır. Onun ahlakıyla ahlaklanan kimsenin yakını olduğunu ifade ediyor. Şimdi buradan anlaşılan nedir? Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselama yakın olmanın yolu takvadır. Hani okuruz ya, ehli beytim der Peygamber aleyhissalatü vesselam. Onları Hak Teala'dan dilemiştir. Kur'an ifadesiyle sizden hiçbir ecir istemiyorum bu tebliğatıma karşılık ancak akrabalarımı sevmenizi der ya ve birçok ayeti cellede ehli beytin, hadislerde ehli beytin faziletinden bahseder ya, insan imrenir. Ah onlardan olsaydım. Ama onlardan olabilmenin yolu her zaman açıktır. Söylüyoruz ya, ashab-ı kiram efendilerimizi dinledikten sonra, onların hayatına vakıf olduktan sonra, onların Peygamber aleyhissalatü vesselamın etrafında pervane olduğu, onların Peygamber aleyhissalatü vesselama ne güzel vezirlik yaptıklarını görünce insan imreniyor ya. Ama Hak Teala rahmet eylemiş, lütfetmiş, o yol daima bizlere açık. Bizler belki ashab olamayız, olamayacağız ama onların ahlakıyla ahlaklanırsak bu yol bize açık. O güzelliklere ulaşabilme yolu bize açık. Yine
Peygamber aleyhissalatü vesselama yakın olma yolu da bizlere açık. Zira takvalı olan kimsenin kendine yakın olduğunu, takvalı olan kimsenin Peygamber aleyhissalatü vesselamın ifadeleriyle Ali, belki bir anlamda ehli beyti olduğunu ifade ediyor. Yine Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu ifade eder. Kıyamet günü nesep yönünden en yakın akraban bile olsa, benim velisi olduğum kişiler, dostlarım, takva sahipleridir. İnsanlar amelleriyle gelirler. Sizse dünyalıkları boynunuza yüklemiş olarak gelir. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, imdad et dersiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu söylerken her iki tarafında bulunanlara döndü. Şöyle söylerim. Yine rivayettir ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer'e radıyallahu anh, bana kavmini, yani Kureyş'i topla buyurdu. O da hemen emri yerine getirerek Kureyş'i topladı. Sizin aranızda benim velisi olduğum kişiler takva sahibi olanlardır. Eğer onlardan iseniz ne ala. Yok değilseniz kendinize dikkat edin. Bir takım insanlar kıyamet günü amellerle gelirken, sizler üzerlerinde ağırlıklarla gelip de yüz çevrilenlerden olmayın. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ve buna benzer ikaz niteliğindeki nasihatleriyle muttaki olmaya teşvik etmiş. Allah'tan sakınan bir kul olmaya teşvik etmiş. Zira kendisi bütün hataları yoktur, zaten masumdur. Affedildiği halde sakınan bir kul olduğundan dolayı, gelmiş ve geçmiş günahları affedilen bir kul olduğu halde yine de Rabbinden sakınmış, takva üzere bir yaşam sürmüş ve diliyor ki etrafındaki dostları, yardımcıları, ashab-ı kiram efendilerimiz de o şekilde olsunlar. Evet, kısa bir aramız var. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

0: Semerkant Radyo.
1: Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Takvadan bahsediyoruz. Takvanın ehemmiyetinden bahsediyoruz. Tabii bu arada insan şöyle durup düşünmeden de geçemiyor. Takvadan bahseden bir kimse hakikaten ne kadar ders alabiliyoruz? Hep birlikte birbirimize dua edeceğiz. Rabbimiz Teala cümlemizi bu güzel ahlaktan nispeten faydalanabilen kimselerden eylesin. Bu anlattıklarımızı evvela kendi zatımıza, kendi nefsimize söylemeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Takvanın ehemmiyeti Kur'an-ı Müzzülbeyan'da türevleriyle birlikte, yani aynı manaya gelen, yakın manalara gelen 258 yerde geçmekte. Yani Kur'an'da zikri en çok geçen hayırlı işlerden biri olduğu, bu kadar çok zikredilmesinden bu anlaşılıyor. Tek başına sonuç muttaki olanlarındır ayeti bile takvanın ehemmiyetini aslında bizlere ifade ediyor, gözler önüne seriyor. Takvadan söz eden ayetler, birkaçını zikretmeye çalışacağız. Örnek sıralamaya çalışacağız. Birinci olarak takva teşvik edip övülüyor ayeti cellede. Eğer sabreder, takvalı olursanız bu azmedilecek büyük işlerdendir. Yine düşmanlardan korunmaya sebep. İnsan düşmandan korunmayı ne kadar ister? Bunun için neler yapmaz ki? Tarihte neler yapmamış? Bugün neler yapmıyor ki? Kaleler, çelik kapılar, zırhlı duvarlar vesaire vesaire. Hepsinin için düşmandan korunmak için. Halbuki Mevla Teala düşmandan korunabilmenin, çünkü kalelerin ardına saklanmak, çelik kapıların ardına, zırhlı araçların gerisinde, mevzi gerisinde vesaire durmak düşmandan, esas düşmandan bizi korumaz. Esas düşman nedir? Nefistir, şeytandır. İşte eğer sabreder ve takvalı olursanız onların planları size hiç zarar vermez buyuruyor. Onlar kim? Onlar düşman. Başta nefsimiz, şeytanın aynıyla işbirliğine girişmiş nefsimiz ve daha sonra da bize zarar vermek isteyen diğer. Ama Mevla Teala onlardan korunmanın yolunu takva olarak göstermiş. Yine insanlar muzaffer olabilmek, kimisi dünyalık için, kimisi daha farklı nefislerini tatmin etmek için vesaire.

ile, gayretlerle, kimisi Allah'ın dini yüceltmek için bir mücadele, tarihi hep bu şekilde bugüne kadar gelmiş ve devam etmekte. Yine Allah'ın desteği ve zaferi de ancak takva ile mümkündür. Takvalı olursa bir kimse, hani ifade ettik ya, Allah takvalı olanlarla beraberdir. İşte Allahü Teala'nın beraberliğiyle, desteğiyle o kimse muzaffer oluyor. Ecdada baktığımız zaman öyle güzel zaferler elde etmişler ki, maksat neydi? Allah'ın dinini oralara ulaştırmak. Maksat neydi? İslam'ın güzelliğiyle insanları tanıştırmak. Zulüm görmüş, eziyet görmüş, görmekte olan insanların refaha, mutluluğa, huzura erişmelerini sağlamak. En azından iman eden bir gönüle sahip kılmak onları ki kendi iç aleminde nefislerinin esaretinden en başta kurtarmak. Bu manada uğraş vermişler, muzaffer de olmuşlar. Hemen daha geçmiş günlerde yaşanmış bir muzafferiyet öyküsü de vardı. İşte takvalı olmuşlar, o yüzden hiç akla hayale gelmeyecek orduları size getirebilmişler. Ashab-ı kiram efendilerimize baktığımız zaman şöyle bir harplerde müşriklerin sayısına, müminlerin sayısına baktığımız zaman hakikaten çok açık bir ifade, açık gözler önünde. 700 kişi nerede bir Uhud harbine baktığımızda, karşıdaki 3000 kişi nerede? Bir Huneyn gazvesine baktığımız zaman, yine diğer Hendek gazvesine baktığımız zaman, Bedir'e baktığımız zaman, nereye bakarsak bakalım, daha beriye geldiğimizde ecdadın vermiş olduğu mücadelelere baktığımızda, onlar takvalı olduklarından dolayı, her işlerinde sakındıklarından dolayı Allah'ın desteği ve zaferi onlarla beraber olmuş. Yine sıkıntılardan kurtulmayı ve helal rızkı sağlar takvalı olmak. Kim Allah'a karşı takvalı olursa Allah ona her türlü darlıkta bir çıkış kapısı verir ve onu ummadığı yerden rızıklandırır buyuruluyor. Hakikaten ağaçları yerinden söker Mevla. Anlatılıyor Asr-ı Saadet'te. Takva misali, sakınma örneği. Sahabe-i kiram efendilerimizden Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh efendimiz için de anlatılır. Hazreti Ebu Ducane radıyallahu anh efendimiz için de anlatılan bir hadisedir. Bir gün sabah erkenden camiden çıkıyor, sabah namazından sonra, tesbihattan önce. 1, 2, 3. 3 kere üst üste bu tekrar edince ashab-ı kiram efendilerimiz hemen bu mevzunun farkına varıyorlar. Çünkü öyle ki camiden erken çıkana Peygamber aleyhissalatü vesselam hadislerinde zikredilir. Hani münafıkların çıkışı gibi, erkenden çıkmayı münafıkların çıkışı gibi diye böyle bir benzetmesi vardı ki korkulacak bir durum. Niye? Çünkü münafıklar da vardı ve onların mescitteki hali, münafıkların mescitteki, mabetteki hali odunun, ateşin içindeki hali gibidir. Onlar yanarlar, erirler. Ama müminin mescitteki hali kessemeke fil ma'i, yani o sudaki balık gibidir. Çıkmak istemez. Orada olduğu sürece rahattır. Dolayısıyla bu erken çıkışların sebebini Peygamber aleyhissalatü vesselama bildiriyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam çağırıyor. Hazreti Ebu Ducane radıyallahu anh efendimiz huzura vardığında diyor ki bu erkenden çıkışların, hemen sabah namazının akabinde tesbihattan önce çıkıyorsun. Bunun sebebi nedir diye sorduğunda diyor ki ya Resulallah, çocuklarım var. Hemen yanı başımdaki Yahudi komşumun hurma ağacının bir dalının uzantısı bizim bahçeye varıyor. Çocuklarım da oradan bir şeyler alıp yiyorlar. Yani hurma ağacından hurma alıyor. Çocuktur. Bilmez ki helaldir, haramdır. Ağaçtan alıyor. Ve ben bir gün tesbihattan sonra gittiğimde tam onların ağzında o hurmaları yerken gördüm. Hemen elimi ağızlarına attım, o ağızlarındakileri çıkarttım, o ellerindekileri bıraktırdım ve dedim ki evlatlarım, çocuklarım, ben size helalden başka bir şey yedirmedim. Sakın, sakın bir daha bunu yemeyin. İkazında bulundum ama yine de gönlüm razı değil. Yine sabah geç kalmamak için erkenden gidiyorum ki çocuklarım benden önce kalkıp o ağacın dalından hurma yemesinler.

haram girmesin boğazlarından. Öyle bir sakınıyor ki kendi haramdan sakınmış olduğu gibi ailesini de. Çünkü bir sorumluluğumuz var değil mi? Neydi o sorumluluğumuz? Ayet-i Celle'de bildiriyor ya Mevla Teala. Ey insanlar, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taştan olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. İşte bu ayet-i celile nazil olmuş ve bizler aile reisi olarak eşimiz, çocuğumuzdan sorumluyuz. Onları hani kendimiz belki haramdan sakınıyoruz ama onların da sorumluluğu bizim üzerimizde. İşte bu anlamda muttaki bir davranışla beraber sakınıyor, sakınma örneği. Peygamber aleyhissalatü vesselam o Yahudi'yi huzura çağırıyor. Diyor ki ey Yahudi, o hemen yanı başındaki komşunun bahçesine sarkan o hurma dalından istifade etmesine karşılık cennetten sana 10 hurma ağacı vaat ediyorum. Kabul eder misin? Tabii Yahudi gözü görecek ya, hani maddeden ibaret onlar için her şey. Hayır, kabul etmiyor. Peygamber aleyhisselam teklifini kabul etmeyen Yahudinin bu hareketinden üzülüyor. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh efendimiz hemen atılıyor. Diyor ki ey Yahudi, o ağacın bir dalından faydalanmasına müsaade etmen karşılığında Medine'nin en verimli yerinden sana 10 tane ağaç, hurma ağacı. Kabul mü? Gözleri açılıyor. Hani tabir yerindeyse fal taşı gibi açılıyor gözleri. Kabul. Ve eve geldiğinde eşine diyor ki hanım, hele gel. Bugün çok karlı bir ticaret yaptım. Ne yaptın? O yan komşunun bahçesine sarkan o hurma dalına, sadece bir dalı, kökü yine bende. O bir dalından istifade etmeleri karşılığında Medine'nin en verimli yerinden 10 ağaç. Ama ben ona bırakmayacağım. Sabah erkenden kalkacağım. O uzanan dalda ne var ne yok hepsini toplayacağım. Yine onun o daldan bir şey istifade etmesine, o hurmalardan almasına yine müsaade etmeyeceğim. Allahü Teala o kadarına müsaade etmiyor. Sabah kalktığında o niyetle vardığında bir de ne görsün? O ağaç köküyle beraber sökülmüş karşı bahçeye, Hazreti Ebu Dücane'nin bahçesine geçmiş. İşte kim Allah'a karşı takvalı olursa Allah ona her türlü darlıkta bir çıkış kapısı verir ve onu ummadığı yerlerden rızıklandırır. Ayet-i Cellesinin bir tecellisiydi, değişik boyuttaki bir tezahürüydü bu anlatılan hadise. Yine takva kişinin işlerinin düzelmesine yardım eder. İşi bozuk gidiyor. İşinden şikayeti var, eşinden şikayeti var, aşından şikayeti var. Hele ki günümüz insanı, bir dokun bin ah işit. İşte yolu bu, reçetesi bu. Mevla Teala buyuruyor, ey inananlar, Allah'a karşı takvalı olun ve doğru sözlü olun ki Allah da işlerinize salah versin. Yani doğruluk versin. İşlerinizi düzeltsin. Düzelmesinde Mevla Teala yardım etsin. Demek ki bir kimse işleri ters gidiyorsa, bazı şeyler olması gerektiği gibi gitmiyorsa hayatında, onun ne yapması lazım? Çok farklı, mala yani boş çareler araması yerine, yapmış olduğu işlerin de titiz olması, sakınması, takva üzere kendini yenilemesi, kendine çeki düzen vermesi. Yine bununla da kalmıyor, günahların bağışlanmasını temin eder takvalı olmak. Yapmış oldukları hatalarının da bağışlanmasını sağlıyor. Allahü Teala işlerinize salah versin ve dahi yine günahlarınızı bağışlasın. Takvalı olmak, bir haslet, sakınmak. Bir sakınıyoruz, Mevla Teala bizi bin bir nimetiyle nimetlendiriyor. Bu ne güzel bir kar. Bu ne güzel bir ticaret. Hani ticaret dedim de, dünya için insan nerede karı var, nerede zararı var, ince ince düşünür. Hani kılı kırk yarar hesap eder. Ama ahiret ticaretine geldiği zaman hiç de öyle değildir. Çok cömerttir. Hani dünya işinde cebinden bir lira çıkmaz ama ahiret işine geldiği zaman çok cömerttir. Çok rahat harcar.
Öyle olmaması lazım. Aklı selim insan, menfaatinin olduğu tarafa doğru yönelmeli, ahiret yurduna hazırlık anlamını ifade eden bu dünya bir ticarethanedir, ahiretin ticarethanesidir. Ahiret ticareti.

Demek ki yapmış olduğumuz dualarımız kabul görmüyorsa, yapmış olduğumuz ibadetlerimiz bize kabul misali olarak başka bir ibadete bizi sevk etmiyorsa, orada bir problem var demektir. Hani demiştik ya daha önceki derslerimizde, bir ameli salih, yani bir amel kabul edilmişse Hak katında, onun göstergesi o kimsenin hemen akabinde başka bir ameli salih yapabilmesidir. O kimsenin diyelim ki öğlen namazını kıldı, ikindi namazını kılabilmesi, ikindiyi kıldı, akşamı, yatsıyı kılabilmesi ve bu devamlılığın olması ibadetin kabulünü gösterir. İşte eğer bir problem varsa, öğleni kıldın, ikindiyi kılamıyorsan, eğer diliyorsun, gerçekleşmiyorsa, demek ki ancak takvalı olanlardan kabul buyuruyor Mevla. Takva sahibi olacağız. Ne kadar sakındığını kontrol edecek insan. Allah'ın sevgisine muttaki olanlar ulaşıyor. Değer, kıymet hep takvada. Ölümde müjde takvaya bağlı. Yine ayet-i cellede inananlar ve takvalı olanlara dünya hayatında da ahiret hayatında da müjde vardır. Onlar en güvenilir makamdadırlar. Ayet-i cellede muttakiler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar. Herkesin telaş içinde olduğu, herkesin sakındığı, herkesin birbirinden kaçtığı, titrediği, korku ile başına ne geleceğini bilmediği bir şaşkınlık içerisindeyken, muttakiler güvenilir bir makamda olacaklar. Yine bütün netice o nimet diyarına varmaktır ya. Oraya Hakk'ın rızasına erişip o nimet diyarına ulaşmak. İşte orası da takvalı olanlar için hazırlanmıştır. Cennet takvalı olan için hazırlanmış. Ve takva sahibi olanlar için pek büyük bir mükafat vardır. Yani anlayacağımız üzere insan doğru olanla olmayanı birbirinden ayırt etme gücü ancak takva ile anlar. Ancak takva ehli gerçeği görür. Yine bu saymış olduğumuz cennete ulaşmak, bütün nimetler hepsi bakıldığında sanki bütün ama bütün nimetler, bütün olabilecek güzellikler hep dönüp dolaşıp takvada düğümleniyor. İşte bizler de bütün bunları göz önünde bulunduracağız. Hani biz buradan kısaca bir hatırlatmada, kısa bir hatırlatmada bulunmaya gayret ediyoruz. Evvela kendi nefsimize, daha sonra sizlere. Ama bu hatırlatmaya kulak vermeli ve Allah-u Teala'dan sakınmalı, gereği gibi korkmalı. Gücümüz yettiğince en azından bunu yapmalı. Çünkü Allah-u Teala Azze ve Celle Kur'an-ı Mucizül Beyan'da buyuruyor. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan takva üzere olun. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğiniz için harcayın. Yani elden geldiğince takvaya sarılmak bize emrediliyor. Elimizden gelenin dışında bizden bir şey istenmiyor. Zordur, zahmetlidir ama zahmetin neticesinde, zahmetin büyüklüğüne göre rahmet vardır. Zira kıymeti bildiren de zahmettir. Yine büyüğümüzün sözüyle noktalayacağız. İnsan zahmetini çekmeden cennete kavuşsa kıymetini bilmez. İşte zahmetini çekeceğiz. İnşallah rahmeti de o doğrultuda bizlere ulaşacak. Allah-u Teala Azze ve Celle yapmış olduğumuz bu söyleşiden, bu sohbetten cümle gönüllerimizi müteessir kılsın. Mevla Teala ders alıp nasihatlerden ibret alabilmeyi ve hayatımıza çek düzen verebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. Bir sonraki Semerkant Sohbetleri programında sizlerle görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Seyyidet Nefise. Senaryo Sevinç Çokum. Seslendirme yönetmeni Elif Baysal. Hanım Evliyalardan tefsir ve hadis alimi Seyyidet Nefise Hazretleri Hicri 145, miladi 745 senesinde Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Tahire ve Kerime-tü Darin lakaplarıyla bilinen Nefise binti Hasan, Hazreti Ali'nin radıyallahu anh 4. göbek torunuydu. Yüce Allah onu ilim, cömertlik, itaat, ibadet zenginliği, şefkat ve sevgi bolluğu gibi vasıflarla donatmıştı. Önce Medine-i Münevvere'ye yerleşen, daha sonra Mısır'a giderek oradaki halkı aydınlatan Seyyidet Nefise Hazretleri ilmiyle alimlere hoca, dualarıyla Mısır'a bereket, insanlara şifa oldu.
1: Rüzgar kum fırtınasına dönmeden eve varabilsem? Deveye de bir şey oldu. Sanki adım atmak istemiyor. Allah Allah. Hadi bakayım Uysal Huylu devem. Eve geç kaldık. Biraz çabuk. Lübhane Hatun'la çocuklar merak eder sonra. Aa, şu kumlara bata çıka yürüyen kadın da kim? Yolunu kaybetmiş birine benziyor. Pek de bitkin.
2: Rabbim, nasıl oldu da yavrumu kaptırdım o kuşa? Kim bilir hangi dağın başında dolanır durur. Kolum kanadım indi. Ben yavrum olmadan nasıl yaşarım? Erenlerden birini görsem de derdimi ona döksem, duasını alsam, o uzun gagalı kara kanatlı kuş nasıl dağıldı yavrumu? Rüzgarın savurduğu kumlar arasında beliren şu zat da kim? Seçkin birine benzer. Bu yana geliyor. Efendim, efendim, bana yardım edin efendim. Ne olur bana yardım
1: Kızgın
2: edin.
1: Kızgın çöle yağmur gibi yaş akıtan kadın. Derdin nedir ki yüreğine sığmadı da deniz gibi taştı? Niye böyle saç baş yolarsın?
2: Ey Hazreti Hasan-ı Enver, seni kim tanımaz? Gelişinden belli. O mübarek soydan olduğun hemen anlaşılıyor. Yolundan çekileyim de basacağın yerde ayak izim olmasın.
1: Ey dertli kadın, dur da derdini söyle. Benden yardım istedin. Neden dövünüp duruyorsun? Kaybettiğin nedir? Para mı, mal mı, evlat mı, eş mi? Borca düştünse çaresi bulunur. Yok eğer eşini, evladını, canından birini kaybettinse onun çaresi yoktur.
2: Ey Hazreti Hasan-ı Enver, Zeyd Hazretlerinin cömert yürekli oğlu, bilirim borçlulara dayanamazsın. Sen ki babandan kalan borcu ödemek için babam Zeyd bin Hasan'ın borcunu ödemedikçe başım Mescid-i Nebi'nin tavanından başka bir yerde gölge görmesin diyensin. Benim derdim borç değil. Bir tanecik yavrumu bugün kara bir kuş kaptı. Sanki yüreğimi de söküp beraber

0: de götürdü.
1: Derdinin içine sığmayışının sebebini şimdi anladım. Vah talihsiz kadın. O kuş kim bilir hangi bulutun ardından koşmaktadır. Benim elimden ancak dua etmek gelir. Peygamber Efendimiz Allahu Teala indinde duadan daha makbul bir şey yoktur diyor. Rabbim, sen bu ümitsiz kadını yavrusuna kavuştur. Alan sensin, veren sen. Kaybetmenin acısını bulmanın sevinciyle ört.
0: Kanat sesi, işte o kara kuş. Oh, şükürler olsun Allah'ım, geri döndü. Kakasında da yavrum, yavrum.
1: Üzüntü, işte o sevinç benim yavrum. O kadar çabuk yer değiştirdi. İşte evladım kumlar üstünde. Kara kuş geri getirdi onu. Hadi artık üzülme. Duamızı kabul eden yüce Allah'a hamdolsun.
0: Kuş ilişmemiş yavrumun körpe yüzüne. Ey Hazreti Hasan-ı Enver, senin duan sayesinde evladıma kavuştum. Allah sana öyle bir evlat versin ki attığı her adım, söylediği her söz hayırlara sebep olsun. Onun bereketiyle susuz topraklar yeşersin. Onun duasıyla hastalar şifa bulsun. Açılmayan kapılar onun adımıyla açılsın. Geçilmeyen yollar onu görünce geçit versin. Onun ilmiyle karanlıklar dağılsın. İbadeti gecelere gündüzlere sığmayıp taşsın.
1: Ne düşünüyorsun? Dalıp gitmişsin hatun.
2: Ben mi? Hiç. Çocuklarımı seyrediyorum efendim.
1: Yalnız o kadar mı? Yoksa benden bir şey mi saklıyorsun?
2: Çocuklarımın içinden hayırsızı çıkmasın diye dua ediyordum.
1: Başka?
2: Yüzümde bir başka düşüncenin izi mi var yoksa?
1: Evet. Kutlu bir ışık görüyorum. Sanki bir müjde parıltısı. Ey Abdullah bin Abbas'ın kızı, müjdeler gizli tutulmaz. Söyle de bileyim.
2: Peki öyleyse. Allah izin verirse bir evladımız daha olacak. Demek ki bu 11. çocuğumuz. Gücümüz yetip onu da yetiştiririz inşallah.
1: Bu ne güzel müjdedir hatun. Bana o hayırlıların hayırlısı evladın müjdesini veriyorsun.

0: Müjde! Müjde ey Hazreti Hüseyin'e Enver! Bir kızın oldu.
1: Şükürler olsun. Demek bir kız. Bu çocuk cömertlikte eşsiz sevgili halası Nefise Hatun'a benziyor. Kız çocuk halaya çeker derler. Dileğim odur ki huyu suyu da ona benzesin. Zira Nefise Hatun halife eşi olunca böbürlenmedi. Yetimi, kimsesizi korudu. Onlara maaş bağlattı. Görmeyenlere göz, işitmeyenlere kulak oldu. Mescid-i Nebi'yi tamir ettirdi. Alimleri korudu. Onun için kızım halasının adını taşısın isterim. Onun da adı Nefise olsun. Ne dersin hatun?
2: Nefise. Evet, evet, Nefise olsun.
3: Vali geliyor! Vali geliyor! Medine-i Münevvere valisi Hasan-ı Enver Hazretleri geliyor. Açılın! Açılın!
1: Gördün mü Nefise? Şu insanların vali geliyor diye telaşına bak. Halbuki rütbeler, mevkiler gelip geçicidir. Benimki de elbette. İnsan başkalarının gıpta edeceği bir mevkiye sahipse kibirlenmemeli. Çünkü Peygamber Efendimiz kalbinde bir

0: hardal tanesinin tartısı kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyuruyor.
1: Servet de geçici, öyle değil mi babacığım? Asıl zenginlik insanın gönlündedir demiştin. Hem Peygamber Efendimiz kul tevazu edince Allah-u Teala onu itikat göklere kadar yükseltiyor demiyor mu?
0: Elbette.
2: Bu kız valinin kızı değil mi?
3: Evet. Henüz 5 yaşında. Hadis-i şerifleri, İslami bilgileri şimdiden biliyor.
2: Şaşılacak şey. Halinde tavrında da bir başkalık var. Sanki yetişkin bir insan gibi.
1: Nereye gidiyoruz baba?
0: Resulullah'ın kabri saadetine yüz sürmeye Nefise. Babam beni o kutlu mekana senin yaşındayken götürürdü. Bir gece Resulullah Efendimiz babamın rüyasına girmiş. Ya Zeyd, sen oğlundan razı olduğun için ben de oğlundan razıyım buyurmuş. Şimdi razılık dilemeye gidiyorum. Ben senden hoşnudum kızım. Umarım o da senden hoşnuttur.
1: İnşallah babacığım.

0: Nefise kızım, geceleri hiç uyumuyorsun. Ne zaman kapına varsam seni ibadet ederken görüyorum.
1: Siz de uyumuyorsunuz anneciğim.
0: Sen gençsin yavrum, uykuna ve gıdana dikkat etmelisin.
1: Haklısınız anneciğim. Fakat benim gıdam ibadet ve ilim.
0: Ama zayıf düşersen ibadetini yapamazsın kızım.
1: Yarın Mescid-i Nebevi'ye gitmek isterim. Fıkıh ve hadis alimleri orada toplanıp ders veriyorlar. İmam Malik Hazretleri de geliyormuş.
0: Seni anlıyorum Nefise yavrum. Sen İslam ilimlerini öğrenmek için yaratılmışsın.
2: Önce Medineliler buyursun. Buyurun. Buyurun, şöyle buyurun. Hoş geldiniz.
1: İmam-ı Malik Hazretlerinin ilminden ben de faydalanmak isterim. İşte şuracığa oturayım.
2: Her dinin bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır.
1: İmam-ı Malik konuşurken sanki bir aydınlık saçıyor etrafa. İlminden gözlerim kamaştı.
2: Kişinin faydasız şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Bir kişi bir söz söyler de o sözden dolayı cehennem ateşine düşeceğini hatırına getirmez. Bir kimse de bir söz söyler, bu sözden dolayı Allah'ın kendisini cennete koyacağı aklına gelmez.
3: Ya ilim efendim?
2: İlim bir nurdur. Allahü Teala bu nuru mümin kullarının kalbine koyar. İlim öğrenmek isteyen kimsenin Allah korkusunu daima her an duyması lazımdır. Şimdi ben bir soru sorayım. İşittim ki aramızda yaşça küçük fakat bilgisi üstün kimseler varmış. Ama onlar başlarını eğerek gerilerde oturup bize kulak verirlermiş. Seyyidet Nefise Hatun'u görmek isterim. Nerededir acaba? Yok mu? Ehl-i Beyt'ten Hasen-i Enver'in kızı Nefise Hatun nerede?
1: Buradayım İmam-ı Malik Hazretleri.
2: Seyyidet Nefise, hoş geldin kızım. Kendini neden bildirmezsin bize? Hadis ilminde üstünlüğünü işittim. Belki de bu hususta benden de ileridesindir.
1: Ey İmam-ı Malik Hazretleri, ben sadece bir dinleyiciyim. Sizin bilgilerinizin henüz eşiğindeyim. Benim bilgim sizinkine erişebilir mi? Dünyanın imamı, Hicaz Hatibi, Haremeyn Müftüsü ve Ümmeti Muhammed'in güneşi diyorlar size. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, öyle bir zaman gelir ki insanlar her tarafı ararken Medine'deki alimden daha alim bir kimse bulamazlar. Hadis-i şerifi sizin için söylenmedi mi?
2: İlim ilimden üstündür ey Nefisetül İlm.
1: Bana Nefisetül İlm dediniz.
2: Evet. Adının ilimle anılmasını istediğim için böyle dedim. Bundan sonra talebelerimiz senin de ilminden istifade edecekler. Sen İlmin bereketi olacaksın. Biz alimler dahi bu deryadan bilmediklerimizi öğreneceğiz.

0: Ey hatun, Nefise'yi evlendirme zamanı gelmemiş midir? Kureyş'in ileri gelenlerinden isteyenler var.
1: Nefise kendisini öylesine ibadete verdi ki ne kimseyi beğeniyor ne de gönlü evlenme taraflısı. Göçüp gitmeden onun da evini barkını görseydik.
0: Kısmeti kimse kendiliğinden ortaya çıkar. Benim Allah'tan dileğim ona layık bir eşi olsun.
1: İnşallah efendim, inşallah.
0: İshak-ı Muhtemen, bu gölgelikte beni mi bekliyorsun yoksa?
2: Evet efendim, bir dileğimi arz etmek için buradayım. Eğer haddimi aşıyorsam affedin.
0: O nasıl söz Cafer-i Sadık Hazretleri'nin benzersiz evladı. Biz ki aynı ağacın dallarıyız. Sen de çocuklarım gibi benim evladım sayılırsın. Söyle bakalım şu dileğini. Hadi çekinme.
2: Şey efendim, nasıl söylesem bilmem ki.
0: Evet.
2: Eğer bir hata işliyorsam, kızgın güneş beni çöl ortasında yakıp eritsin. Mum gibi damla damla akıp gideyim. Bir dileğim var. O dilek benim için gökteki yıldız kadar uzaktır. Yine de ümit denen şey yüreğimi zorlayıp duruyor.
0: Ey yüzünde Resulullah'ın izlerini gördüğüm İshak. Söyle, tez söyle. Seni dinliyorum.
2: Kerimenizi isteyen yüzlerce talip arasına ben de dahil oldum. Razı gelirseniz dünyaları bana vermiş olursunuz. Razı gelmezseniz dünyaların altında ezilip kalırım. Ama yine de vereceğiniz her cevaba karşı boynum eğiktir.
0: Demek öyle.
2: Dalıp gittiniz efendim. Bir şey demeyecek misiniz? Fakat cevap vermiyorsunuz. Nereye efendim? Cevap vermeden mi gidiyorsunuz? İşte Hazreti Hasini Yenver. Mescitten dağılanların arasında.
0: İshak. İshak-ı Muhtemen.
2: Beni mi çağırdınız efendim?
0: Evet. Seninle konuşmak isterim. Gel şöyle yürüyelim. Kızım Nefise ile evlenme talebinde bulunmuştum. O gün susup kaldım. Çünkü Allah'ın izni ve Hazreti Peygamber'in kavli olmadan sana cevap veremezdim İshak. Onun için susup kaldım.
2: Haklısınız efendim.
0: Dün gece rüyamda Efendimiz'i gördüm. Bana ey Hasan, Nefise'yi İshak'la evlendir buyurdu. Demek ki bu hayırlı bir izdivaç olacak. Evet İshak. Öyle şaşkın durma.
2: Birden şaşırdım da ne diyeceğimi bilemiyorum.
0: İsteğin geri çevrilmedi. Nefise'yi sana eş olarak veriyorum. Birbirinizi kırmayın ve sonuna kadar birbirinize destek olun. İman ve bilgi yolunuz hep aydınlık olsun.

0: Ey Nefise Hatun, geceleri durmadan gözyaşı dökersin. Yoksa benimle evlendiğine pişman mısın? Bilmeden incittim mi seni? Evlat istedin, Yüce Allah bize Kasım'la Gülsüm'ü verdi. Söyle bana, neden gözyaşı dökmektesin?
1: Aklıma bazen babam düşüyor efendim. Bana ilim kapısının yolunu gösteren oydu. Onu kaybetmek beni yıktı. Bazen de acı çeken insanları düşünüyorum. Hastaları, şifa bekleyen kulları, feryadı duyulmayan, çaresi bulunmayan hastaları. Onun için ağlarım işte.
0: Böyle yaparsan hasta ve zayıf düşersin hatunum. İster misin seninle bir yolculuğa çıkalım?

0: Önce Şam'a gideriz, sonra da Mısır'a geçeriz.
1: Mısır'a mı? Nil Nehri'nin bereketiyle dolup taşan diyarı Mısır'a gitmeyi kim istemez?
0: Evet Hatun. Eğer gidersek o ülkenin asıl bereketi sen olacaksın. İlminle, dualarınla. Nil'in hayat verdiği o topraklarda bedeni ve yüreği şifa bekleyen çok insan var. Oraya gitmeliyiz. Ne dersin?
1: Peki efendim. Madem istiyorsunuz, Allah nasip ederse gideriz.
2: Seyyidet Nefise gelmiş, duydunuz mu?
3: Ülkemiz Seyyidet Nefise gibi bir İslam büyüğüyle şereflendi. Ne mutlu bize.
2: Evimiz, malımız, mülkümüz, aşımız ona feda olsun. Buyursun bizim eve. Nefise Hatun bizim evde kalıyor diye seviniriz, bayram ederiz.
4: Velilerden Hazreti Abdullah'a Cessas'ın boş evine yerleşmiş.
2: Onu dinlemek, duasını almak isteriz.
4: Sırası gelince bizi kabul edecektir, merak etmeyin.
1: Zeynep, şu ipleri bir an önce örelim de pazara gönderelim. Allah çalışmayanları sevmez.
5: Peki halacığım, ama bugün ben sizden daha fazla ip öreceğim.
1: Hadi öyleyse yarışalım. Bir ziyaretçimiz olmalı. Açıver kızım.
5: Hala, halacığım. Kapıda Mısır valisinin gönderdiği bir elçi var. Bir haber getirmiş validen.
1: Validen mi? Niye acaba? Peki, peki Zeynep, buyursun. Bekletmeyelim haberciyi.
6: Efendim, Nefise Tüldareyn Hazretleri, Mısır valisi Sırrı bin Hakem selamlarını iletti.
1: Aleyküm selam. Yoldan gelmişsiniz. Buyurun, soluk alın.
6: Tez yola düşmem gerek. Önce üzerimdeki emaneti teslim edeyim de. Vali Hazretleri gönderdi bunları. Buyurun.
1: Nedir bunlar ey haberci?
6: Bu keselerin içinde 100.000 dinar var. Bunlar sıkıntı çekmeyesiniz, üstünüze başınıza, sofranıza harcayasınız diye gönderildi.
1: Demek öyle. Benim aşta giyecekte gözüm yoktur haberci. Bunu Vali Hazretleri de bilir. Yine de bu keseler gönlünün zenginlikleriyle dolu besbelli. Öyleyse onları geri çevirmeyip fakirlere dağıtsam bana darılmaz herhalde.
6: Yani parayı kabul etmeyip fakirlere mi dağıtacaksınız?
1: Evet.
7: Seyyidet Nefise geliyor. Seyyidet Nefise geliyor.
8: Yine yoksulları sevindirecek galiba. İşte, işte keselerle para dağıtıyor. Biz de nasip denelim, hadi.
9: Seyyidet Nefise, Seyyidet Nefise Hazretleri, bana vereceğiniz bir şey yok mu?
1: Bütün keseleri dağıttım.
9: Bana da pay düşseydi eksiğimi tamamlardım.
1: Üzülme, şu ördüğüm ipleri sana vereyim. Satıver. Parası senin olsun. Demek ki senin de kısmetin bunlarmış.
9: Sağ ol ey Seyyidet Nefise Hazretleri. Sağ ol.
5: Halacığım, karnım acıktı.
1: Sen karnını doyur kızım. Ben oruçluyum.
5: Ama hala, yiyecek bir şeyimiz kalmamış. Mutfak bomboş. Bir parça ekmekten başka bir şey yok.
1: Sahi mi? Dolaplar da mı boş Zeynep?
5: Evet hala.
1: Bir daha bak o zaman.
5: Aman Allah'ım. Sepetler ağzına kadar meyve dolu. Dolaplarda peynir, hurma, ekmek, zeytin. Fakat demin bunlar yoktu. Nasıl olur? Halacığım, mutfak yiyecek dolu. İnanamıyorum.
1: Ey Zeynep, kim Allahu Teala'nın doğruluk üzere sadık bir kulu olursa Allah her şeyi onun emrine verir.

0: Nehrinin suyu hiç bu kadar azalmamıştı. Neredeyse tarlalarımız, bahçelerimiz kuruyacak Vali Hazretleri. Açlık, kıtlık kapımızda bekliyor.
1: Biliyorum, siz onu merak etmeyin. Mısır'ın eski bereketine kavuşması için Seyyidet Nefise'den dua isteyelim. Tez haberciler gönderilsin.
2: Peki efendim.
3: Ben dünyayı terk etmek isterim. Dünya beni terk etmiyor Rabbim. Toprağın suya, Mısır halkının senin nimetlerine ihtiyacı var. Rabbim, senin rızan için gündüzleri oruç tutar, dünya lezzetlerinden uzak dururum. Sense bana yiyebileceğimden fazlasını gönderir, evimi, mutfağımı nimetlere gark edersin. Rabbim, bana verdiğin gibi kuraklıktan kavrulan şu toprağa da bereket saç. Ne yiyip içeceğiz diye düşünen şu halkın yüzünü güldür, ne olur. Ey Nil, duyuyor musun? Gök gürlüyor. Allahu Teala duamızı ne de tez kabul etti. İşte yağmur başladı. Şükürler olsun. Şükürler olsun Rabbim. Şükürler olsun Allah'ım.
4: Bakın, yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor.
5: Seyyidin Nefise, duaların kabul oldu.
6: Mısır'ın annesi, Allah senden razı olsun.
7: Allah razı olsun.

0: deri kaçıldı. Su almaya başladık. Batıyoruz.
1: Eyvah.
2: Su arıyor şahlar. Çalışın. Çabuk olun.
0: Aman Allah'ım. Ne yapacağız şimdi? Batıyoruz. Ne yapacağız? Aman Allah'ım. Batıyoruz.
3: Elimden bir şey gelmiyor. Akdeniz'in sularına neredeyse gark olmak üzereyiz. Rabbim bizleri koru. Uzakta Mısır toprakları. Rabbim bizi karaya ulaştır. Senin ulaşamadığın kalp, erişemediğin kıyı yoktur. Bize merhamet et. O topraklarda Seyyidet Nefise diye bir hanım evliya yaşar. Senin kutlu ve cömert kullarındanmış. Sular onun duasıyla durulur. Tohum onun duasıyla bereketlenirmiş. Ey Rabbimiz! Bu yüce gönüllü hatunun hatırı için bizi felaketten, sulara gark olmaktan koru.

Rabbim, fırtına da yağmur da senin kudretinledir. Gök karardı, Nil suları kabardı. Akdeniz kim bilir nasıl çırpınmadadır şimdi. Olur ki balığa çıkmış, seferden dönen tekneler, gemiler vardır açıklarda. Olur ki felaketin eşiğindedirler. Sen onları koru. Selametle yol almalarına, esenlikle kıyıya çıkmalarına yardım et. Dağ gibi yükselen dalgaların öfkesini söndür ya Rabbim.

0: Üstümüzde bir kuş beli. Bakın bakın, yaklaşıyor.
1: Evet. Hayret, nereye geliyor? Hayret, bir şey yapıyor. Kırmızı bir şey.
2: Aslında geri bıraktı.
0: Evet, evet, bıraktı.
3: Nedir acaba bu?
1: Düşüyor, yere düşüyor. Genç.
0: Hep bir bohça. Evet. Açın bakalım.
1: Ne var içinde?
0: İçi iplik dolu. Bunun bir anlamı olmalı. Bir bohça dolusu iplik.
2: Nedir acaba?
0: Evet, evet. Gemimizde açılan gediği bununla tıkayacağız. Tayfalar, hadi iç başına.
2: Hadi arkadaşlar.
1: Hadi,
2: hadi
1: arkadaşlar.
0: Yüce Allah Seyyidet Nefise'nin hatırına bizi geri çevirmedi. Bu yardım Rabbimizdendir. Şükürler olsun.

0: Aç kızım, aç. Seyyidet Nefise Hazretleri evde mi kızım? Bilirim ibadetiyle meşguldür ama başım darda olmasa gelmezdim. Bir haber veriver ne olur. 4 yetim anası İplikçi Ayşe Hatun geldi diyiver.
1: Söyle Ayşe Hatun. İşte buradayım. Söyle derdini.
0: Aha, burada mıydınız Nefise Hazretleri?
1: Evet. Ne oldu?
0: Seyyidet Nefise Hazretleri, ben dul bir kadınım. 4 yetimim var. Geçimimi iplik yapıp satarak sağlıyorum. İpliklerimi her cuma pazara götürüp satarım. Bu cuma da yine iplik bohçamı başımın üzerine koyup pazarın yolunu tutmuşken tepemde bir kuş peyda oldu. Git derim gitmez. Git derim gitmez. Herhalde yuva yapmak istiyor diye düşündüm. Derken bohçayı kapı vermez mi? Bütün emeğim bir anda gitti. Üstelik parasız kaldım. Senden dua isterim Nefise Hazretleri. Sadece dua.
1: Üzülme Ayşe Hatun. Hele şu mindere otur, nefes al.
2: Zeynep.
3: Efendim anacığım.
2: Misafire nar şerbeti getir. Yorulmuştur, içi ferahlasın.
3: Peki anacığım.
1: Ya Rabbi, sen kullarına acıyansın. Senin merhametin sonsuzlukları kaplar. Bu yaşlı ve yoksul kadına yardım et. Ona ve yetimlerine acı. Onların sıkıntılarını gider. Yüzlerini güldür.
2: Zeynep, kapıyı açıver. Hayırlı bir haber gelmiştir inşallah.
3: Halacığım.
1: Kapıda bir kaptanla tayfaları var. Seninle görüşmek isterler.
4: Acaba bizi kabul edecek.
2: Kaptana söyle kızım. Buyursunlar.
5: Seyyidet Nefise Hazretleri, nihayet sizi bulabildim. Yoldan gelirim. Gemimiz demir attıktan sonra doğruca sizi aramaya koyuldum. Şükür ki bu memlekette namınızı şanınızı bilmeyen yok.
2: Hele nefes alın. Buyurun oturun şöyle.
5: Sağ olun. Fazla vaktim olmadığından hemen dönmem lazım. Gemimize buğday yüklemiş Akdeniz'de yol alıyorduk. Birden fırtına çıktı. Kuşun getirdiği ipliklerle açılan gediği kapattık. Gemimiz artık su almıyordu. Ayrıca fırtına da birdenbire dinmiş, sular yatışmıştı. Sanki az önce yaşadıklarımız bir kabustu. Yüce Allah, ettiğimiz duaları sizin hatırınıza kabul etmiş olmalı. Neyse, sağ salim kıyıya vardık. Size şükran borcumuzu ödemeden gitmeyelim dedik.
1: Bir felaketin eşiğinden dönmenize sevindim. Allah dualarınızı imanınız sayesinde boş çevirmemiş. Bize borçlu değilsiniz.
0: Nefise Hazretleri, benim içime şimdi bir merak düştü. Kaptanın gemisine gelen kuşun getirdiği iplik bohçası sakın benim olmasın. Kırmızı ipekten inci işlemeli bir bohçaydı.
1: Şüphesiz ki bugün buraya gelmeniz ve bu gemicilerle karşılaşmanız sebepsiz değildir Ayşe Hatun. Bana öyle gelir ki o iplikler sizin ipliklerinizdi.
5: Merakta kalmayın. O bohçayı yanımıza getirmiştik.
6: Tayfalar.
7: Buyur kaptan.
5: Bohçayı verir misiniz?
8: Buyur kaptan.
0: Evet. Evet, bu benim bohçam. İşte o, benim bohçam bu.
5: Demek ki biz senin ipliklerinle gemimizi kurtardık. O halde zararını ödemem gerekir. Şu keseyi alıver. İçinde 500 dirhem para var. Zararını bununla karşılarsın.
0: Sizin geminiz kurtulmuş ya. Bana bu parayı vermeseniz de olur.
1: O senin hakkındır Ayşe Hatun. Geri çevirme. Çünkü sen 4 yetimin için çalışıp çabalıyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben 2 zayıf kimsenin hakkına hürmet gösterilmesi hususu üzerinde duruyorum. Yetim çocuk ve aciz kadın buyuruyor.
0: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah razı olsun.
4: ise seni görmek, duanı almak isteyenler sokaklara sığınıyor. Bak, görüyor musun şu izdihamı? Söylesene, onların hepsini kabul edecek misin?
1: Onlar kim bilir hangi işlerini bırakıp hangi sıkıntılara katlanarak bu sıcakta yola düşmüşler. Geri çevirmek olur mu?
4: Ey Nefise Tüttahire, bilirim bu insanlar odalara sığmazlarsa senin gönlün o kadar geniştir ki orada yer bulurlar kendilerine. Korkum şu ki yorulup hasta düşeceksin.
1: Kapıları aç efendi, gelsinler. Benim için yol yürüyeni o kapıdan geri çeviremeyiz. O ayaklara borçlu kalırız sonra.
4: Pekala.
3: Enişte! Enişte! Halam seccadesinin üzerinde baygın yatıyor.
4: Ne? Baygın mı? Şu mumu alıp hemen geliyorum. Nefise Hatun! Hatunum! Aç gözünü. Çabuk su getir Zeynep. Tabii. Bu sıcakta onca kalabalığı kabul etmek kolay mı?
1: Efendi, bana ne oldu?
3: İşte su. Halacığım, iç ne olur.
4: Nasıl? Açıldın mı biraz?
1: Merak etmeyin. İyiyim, iyiyim.
4: Gece gündüz hem ziyaretçi kabul ediyor, hem de ibadetlerini hiç aksatmadan yerine getiriyorsun. Artık Mısır yormaya başladı seni. Hem bu ev ziyaretçiler için çok dar. İstersen Medine-i Münevvere'ye döneriz.
1: Bana izin ver efendi. Düşüneyim biraz.
6: Vali Hazretleri, Seyyidet Nefise Mısır'dan ayrılmayı istermiş.
7: Mısır'dan ayrılmayı mı? Peki ama neden?
6: Oturduğu ev ziyaretçilerle dolup taşıyor. En uzak şehirlerden, köylerden insan kafileleri Seyyidet Nefise'nin duasını almak için yollara düşüyorlar. Kızgın çölü aşıp gelenler dahi oluyor. Daha geniş bir evde otursaydı sıkıntıları bu kadar olmazdı diye düşünüyorum. Herhalde ev dar geldiği için burayı bırakmak istiyor.
7: Seyyidet Nefise'ye Kahire'nin en geniş evini seçmek bizim için zor olmasa gerek. Yeter ki kendisi Mısır'dan ayrılmasın. Bunu ona böylece iletin.
6: Baş üstüne efendim.
4: Ne düşünüyorsun hatunum?
1: Mısır halkı bana alıştı. Buradan ayrılırsam onca yetim, onca yoksul ne yapacaklar?
4: Vali Hazretleri bize büyük bir ev tahsis edeceğini bildirdi.
1: Öyle sanıyorum ki Allah-u Teala bizi bu mekanda görevli kıldı. Burada kalalım efendi. Bizi arayanlar sağlığımızda ve öldükten sonra burada bulsunlar.
8: Seyyidet Nefise, sevgili komşum, kolay gelsin. Yine iplik mi büküyorsun?
1: Evet komşum, insanoğlu boş durmamalı.
8: Senden bir isteğim olacaktı Nefise Hatun. Benim çarşıya gitmem gerekiyor, kızımı yalnız bırakamıyorum. Kötürüm olduğundan aklım onda kalıyor. Ne olur ben gelinceye kadar sende dursun. Hem iplik bükmene de yardım eder.
1: Elbette komşum, başımla beraber.
8: Sağ ol Seyyidet Nefise, gidip getireyim kızımı.
1: Zeynep, komşumuz Kötürüm kızını getirecek birazdan. Bir tabağa yemiş koy, beraber yersiniz.
3: Peki hala. Halacığım, neden onlara da Müslümanlara davranır gibi davranıyorsun?
1: Onlar bizim komşumuz. Başka dinden olabilirler.

Bizim işimiz sabırdır kızım. Allah sabredeni sever. Bu büklümler bizim sabır imtihanımızdır. Eşhedü en la

0: أشهد أن لا
1: إله. Ezan okunuyor. Öğlen oldu. Abdest tazeleyip namazımı kılayım.
2: Ne güzel bahçe. İnsanın içi açılıyor.
3: Burası halamın varlığıyla güzelleşti. Halam nereye gitse orası güzelleşir, bereketlenir. Hastaların yanına varsa hastaları iyileşir.
2: Sahi mi?
3: Doğru söylüyorum.
2: Seyyidet Nefise benim bacaklarımı da iyileştirebilir mi? Kim bilir. İşte abdest alıyor. Ellerine değen su ince bir yol bulmuş, buraya kadar geliyor. Bu sudan bacaklarıma sürsem iyileşir miyim acaba? Zeynep doğru mu söylüyor? Bir denemeli.
3: Aa, ne yapıyorsun? Neden o sudan bacaklarına sürüyorsun? Sıcaktan bunaldın mı yoksa?
2: Evet biraz. Allah, ne olurdu ben de şu Zeynep kulun gibi yürüyebilseydim. Yürüsem, koşsam, başka hiçbir şeycik istemezdim senden. Daha ne zamana kadar anacığıma yük olacağım? Allah'ım, Seyyidet Nefise'nin parmaklarından dökülen suyun zerreleri hissiz bacaklarıma sanki can katıyor. Can geliyor bacaklarıma. İşte ayağa kalkıyorum. Bacaklarım duyuyor. Allah'ım, Allah'ım.
3: Şaşılacak şey. Nasıl kalkabildin?
2: Yürümek istiyorum. Yürümek.
3: Dur, yardım edeyim sana.
2: Hayır, ben kendim başa almak istiyorum bunu. İşte adım atabiliyorum.
3: Halacığım. Komşu kızı yürüyor. Komşu kızı iyileşti.
1: Allah'ın gücü sınırsızdır. Merhameti ise sonsuz.

0: Seyyidet Nefise, sevgili komşum, kızım yürüyor. Senin sayende, senin evinde yürüyor.
1: Allah yürekten edilmiş duaları geri çevirmez komşum.
0: Seyyidet Nefise, kızımın iyileşmesini bizim için kutlu bir işaret sayıyorum. Bugüne kadar Hristiyan olarak yaşadık. Ama gördüm ki hak yolu İslam'mış. Bizler İslam'ın ışığından mahrum karanlık mağaralardaymışız. Kızım sizin bereketli bahçenizde şifa buldu. Bundan böyle bizim de İslam yolunu tutmamız gerek.
1: Allahu Teala İslam'ı seçmeniz için kızının hastalığını vesile kıldı. Bundan böyle siz de bu kutlu yolun yolcususunuz. İslam'a adım atmanız kelime-i şehadetten geçer. Buyurun, benim söyleyeceklerimi tekrar edin. Eşhedü en la ilahe illallah.
0: Eşhedü en la ilahe illallah.
1: Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
0: Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

0: Seyyidet Nefise! Seyyidet Nefise! Seyyidet Nefise Hazretleri!
1: Buyurun, yüzünüz pek sararmış. Bu adamlar sizi nereye götürüyorlar evladım?
2: Beyimize götürüyoruz. Evet, beyimiz böyle emretti.
3: Beyimize götürüyor.
1: Fakat neden? Suçu nedir? Söyle evladım, ne suç işledin?
0: İnanın Seyyidet Nefise Hazretleri, hiçbir suçum yok. Yoksul ve garip bir kimseyim ben. O adam sadece eziyet etmek için yaşıyor. Ne zaman birine zulmetmek istese çarşıya pazara adamlarını salar. Onlar da garip ve güçsüz insanları toplayıp götürürler. Öyle zengindir ki Mısır hazineleri sanki onun elindedir. Zenginliğinden kuvvet alır. Bu defa da kurbanlık benim. Ne olur benim için dua edin. Firavundan farkı yoktur onun.
1: Korkmayın evlat.

0: Allah'a sığınım. Sizin için dua edeceğim. Allahu Teala sizi zalimlerin gözünden saklar.
1: Hani nerede? Getirmediniz mi o serseriyi?
2: İşte efendim, burada karşınızda.
3: Karşınızda mı?
1: Vallahi ne ediyorsunuz benimle? Ben kimseyi görmüyorum.
4: Yemin ederim ki o burada.
0: Allahu Teala sizi zalimlerin gözünden saklar.
3: Efendim işte bakın burada karşınızda duruyor.
1: Aman Allah'ım.
3: Nasıl göremezsiniz?
1: Sizi görüyorum fakat onu göremiyorum. Eğer sizi görmeseydim kör olduğuma inanabilirdim. Bu tıpkı hakikati görme işime benziyor. Mevcut ama ben göremiyorum. Çünkü gözlerim gaflet perdesiyle örtülü. Çünkü kalbimin ışığı sönmüş. Allah'ım, meğer ben ne zalim bir adammışım. Bağışla beni ya Rabbim. Bağışla.
4: Efendim, kendinize gelin.
1: Bağışla.
3: Efendim ama üzülmeyin, kendinize gelin. Geçer efendim.
4: Sakin.
1: Asıl şimdi kendimi buldum. Kendimdeyim. Peki, söyleyin bana. Bu adamı buraya getirirken yolda dikkatinizi çeken bir şey oldu mu?
4: Seyyid Nefise'ye uğrayıp duasını almak istedi. Biz de izin verdik. Nefise Hatun onun için dua etti ve dedi ki:
0: Allahu Teala sizi zalimlerin gözünden saklar.
1: Dinleyin beni. Bu adamı salıverin. Ondan sonra Seyyidet Nefise'ye göndereceğim hediyeyi tez zamanda ulaştırın. İşte şu kesede 100.000 dirhem var. Bunu ona verin ve deyin ki bu Allahu Teala'ya tövbe etmesine vesile olduğunuz kulun şükran borcudur.
5: Zeynep!
0: Buyur hala. Şu keseyi görüyor musun? Bunu bugün evimize gelen yoksullara dağıtacağız. İçinde 100.000 dirhem var. Fakat insan ömrünün ne zaman son bulacağını yalnız Allah bilir. Bu paraları dağıtamadan ölürsem üzerimde kalmasın diye o görevi sen yerine getirirsin.
6: O nasıl söz hala? Neden ölümden söz ediyorsun?
0: Ölüm her an bizimle beraberdir kızım. Ama bir saniye sonra, ama bir sene sonra. Onun için şu emaneti dağıtamadan ölürsem diye korkarım.
6: Doğru halacığım. Merak etme. Senin yarım bıraktığını ben tamamlarım.

0: Nefise Hatun.
1: Buyur efendi.
0: Ne yapıyorsun öyle hatun? Bu çukurda neyin nesi? Ağaç mı dikeceksin yoksa? Bana söyleseydin ben kazardım yeri. Kazmayla toprağı kazmak senin işin değil ki. Herhalde hurma fidanı dikeceksin.
1: Hayır efendim. Fidan dikmeyeceğim.
0: Ya ne işe yarayacak bu çukur hatunum?
1: O benim kabrimdir.
0: Kabrin? Peki ama neden?
1: Yaşarken ölümü bir an bile aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu çukur benim mezarımdır. Burayı ölüme yakın olayım ve dünya işleri bana onu unutturmasın diye kazıyorum. Bundan böyle ibadetlerimin bir kısmını o çukurda yapacağım.
2: Seyyidet Nefise, İmam-ı Şafii Hazretleri selamlarını gönderdi. Kendisi rahatsızlandı, sizden dua istiyor.
1: O bizden gençtir. Onun yolu İmam-ı Malik'ten başka İmam-ı Azam'ın talebesi İmam-ı Muhammed'den geçmiştir. İlim derecesi çok yüksektir. İmam-ı Malik Hazretlerinin muvattasını 9 gecede ezberlemiştir. İmam-ı Ahmet bin Hanbel de İmam-ı Şafii'den ders almıştır. Allah-u Teala kullarına fıkıh kapısını tekrar İmam-ı Şafii ile açtı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş'e sövmeyiniz. Zira Kureyşli bir alim yeryüzünü ilimle doldurur hadisi şerifiyle İmam-ı Şafii'nin geleceğini bildirmiştir. Demek zamanın en faziletlisi rahatsızlandı da döşeklerde yatıyor. Kendisi için gece gündüz dua edeceğimi söyleyin. İnşallah tez zamanda döşekten doğrulur.
3: Bugün daha iyiyim. Şükürler olsun. İbrahim, Seyyidet Nefise Hatun'un bizim için ettiği dualar kabul oldu. Sadık dost, arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır. Söyle bana İbrahim, Nefisetül İlm nasıldı?
2: Hocam, Seyyidet Nefise yeryüzüyle ilgisini azaltmıştır. Vaktinin çoğunu yerin altındaki hücresinde geçirir.
3: Seyyidet Nefise, dünya sevgisini besbelli bir yana koymuş. Çünkü dünya sevgisiyle Allah sevgisini bir arada toplarım iddiasında bulunmak yalandır.
2: İshak-ı Muhtemen Hazretleri, Seyyidet Nefise annemiz nerededir?
0: Yer altındaki hücresinde ibadet eder.
2: İmam-ı Şafii Hazretleri gene hastalandı. Ne zaman hastalansa Nefise annemiz dua eder iyileşirdi. Bu defa da hocamız dua ister ondan.
0: Gel benimle İbrahim. Hatun, Nefise Hatun, Şafii Hazretlerinin talebesi geldi. İmam-ı Şafii hastaymış. İşittin mi beni Nefise Hatun?
1: İşittim efendi.
0: Senden dua istermiş.
1: İmam-ı Şafii Hazretlerinin talebesine de ki, dünyayı ilmiyle aydınlatan o büyük alim için Allah'ın rahmetini dilemekten başka elimden bir şey gelmez.
2: Efendim, İshak-ı Muhtemen Hazretleri, Seyyidet Nefise neden böyle söyledi?
0: Sanırım bu sözler İmam-ı Şafii Hazretlerinin vefat edeceğinin işaretidir.
2: Hocam, bu sözleri söylemek benim için çok zor.
3: Söyle İbrahim. Biz Allah'tan gelecek her emre tabi ve razıyız. Yoksa Seyyidet Nefise dünyayı aydınlatan o büyük alim için Allah'ın rahmetini dilemekten başka bir şey elimden gelmez mi dedi?
2: Evet hocam.
3: Demek ki bu dünya ile rabıtamız sona ermek üzere. Söyleyin o ibadetleri güzel Nefisetül Abide'ye ki cenazemde o da bulunsun.
1: Halacığım, neden üzgün duruyorsun? İshak Efendi Medine'ye gideli kederlenir dururdum. Sanki onu bir daha göremeyecekmişim gibi içime bir sızı girer. Bir mektup yazmak isterim ona. Kaç günde gider dersin? Ona diyeceğim ki çabuk gelsin. Artık bu dünyadan ayrılma günümün yaklaştığını hissediyorum.
4: Halacığım, Mısır sensiz ne yapar? Ya evlatların, talebelerin?
1: Elbet benim yokluğuma da alışılır Zeynep. Ne güzel, bugün de orucumu tuttum. Şükürler olsun Rabbim. İshak Efendi'den bir haber yok mu? Mektubum varmış mıdır? Kızım Gülsüm'le oğlum Kasım neredeler? Hadi çağır onları. Belki babalarından bir haber almışlardır.
4: Pekala. Hala, hekim orucu bırakmanı söyledi. Güçsüzdür, hastadır. Orucu bir süre bıraksın dedi.
1: Hekime söyle, orucumu bırakamam. Bu haldeyken ölmek isterim. Bak bakalım, bir ayak sesi var kapıda. İshak Efendi gelmiş olmasın. Geldi mi efendi?
4: Hayır halacığım.
1: Evlatlarım burada mı?
4: Evet.
1: Talebelerim?
4: Onlar da buradalar.
1: Pek sisli görürüm etrafı. İshak Efendi neden yok?
4: Yoldaymış. Kervancılar haber verdiler.
1: Yolda mı? Çok şükür. Çok şükür. Cenaze işiyle o uğraşsın. Beni kendi elimle kazdığım kabre gömün. Dünya hayatı bir oyundan, bir oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise sakınacaklar için elbet daha hayırlıdır.
4: Benzi sarardı. Bir şeyler yapmalıyız.
1: Düşünen ve hakkı kabul edenlere Rableri katında cennet vardır.
4: İşte İshak enişte. İshak enişte geliyor. Hala, eniştem geldi. Nihayet geldi.
0: Nefise Hatun, hatunum.
1: Geldin mi efendi? Çok şükür. Gelebildin çok şükür. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü.
5: Seyyidet Nefise Hazretleri miladi 823 yılı Ramazan ayında vefat etti. İmam-ı Şarani Hazretleri, Ehl-i Beyt içinde tasarrufu en fazla olanı Hazreti Nefise'dir buyuruyor. Seyyidet Nefise'nin türbesi Kahire'de Derbus Siba denen yerdedir. Türbe dünyanın her tarafından gelen ve Allah'tan şifa isteyenlerle dolup dolup taşmaktadır. Salihlerden birisi der ki, Allah-u Teala Seyyidet Nefise'nin kabrinde insanların dilekleri için bir melek vazifelendirdi.

Efendim, kitap okumanın önemiyle ilgili pek çok konuşmaya denk gelmişsinizdir. Ve ne kadar önemli olduğunu da pek tabii hepimiz biliyoruz. Özellikle çocuklarımızın eğitim hayatında kitap okumaya ayrıca bir yer açmaya gayret ediyoruz. Peki kitap okumaya ne kadar emek veriyoruz? Ne kadar fazla anlamak için çaba sarf edebiliyoruz? Şöyle bir örnekle bu meseleyi açalım. Malcolm X isimli bir Müslüman düşünür, Amerika ahalisinden bir Müslüman düşünür var, biliyorsunuz. Malcolm X'in hikayesi birazcık enteresan. Okumayla hapse girdikten sonra tanışıyor ve şöyle bir süreç yaşıyor. Okumak için eline aldığı kitapları anlayamadığını fark ediyor ve bunun üzerine gidiyor. Ne yapıyor efendim? Sözlükleri alıyor ve sözlüklerdeki kelimeleri tek tek ezberlemeye, kavramaya başlıyor. Hatta her bir sözcüğü ayrı ayrı yazarak, not alarak iyice pekiştiriyor. Ve en nihayetinde o muhteşem söylevleri veren kişi ortaya çıkıyor. Şimdi Malcolm X'in bu yaptığı şey sadece sözlük taramaktan, sözlükteki akışı gözden geçirmekten ibaret bir şey değil. Malcolm X ne yapıyordu temelde? Şunu yapıyordu. Aslında kelimelerin dünyasına girerek, kelimelerin hikayesine dahil olarak bu yazılmış olan metinlerin arkasında yatan gerçek niyetleri, arkasında yatan tarihi birikimi, arkasında yatan ufku daha iyi anlıyordu. İşte bu yüzden yeni bir şey söyleme fırsatını da elde etmiş oluyordu. Hatta kelimelerle kurduğu bu bağ, kendi bulunduğu coğrafyadaki o konuştuğu dille sınırlı kalmadı. Kendi iç dünyasını ve Müslümanların ihtiyaçlarını yeniden nasıl söyleyebileceğini de bu şekilde keşfetmişti. Evet efendim, biz bugün okumaktan bahsediyoruz, okumanın öneminden bahsediyoruz. Ama acaba ıskaladığımız şeyler var mı, meseleler var mı? Yanlış düşündüğümüz meseleler var mı? Bunları birazcık ehlinden dinleyerek kendi bilgilerimizi gözden geçirelim istiyoruz efendim. Çerçevede kitap okuma meselesi yer alacak.

0: Evet, kıymetli hocam Profesör Doktor Muhammed Eyüp Sallabaş'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz,
1: sefalar
0: getirdiniz. Kıymetli hocam, açılışta da söylediğim gibi en çok önemsediğimiz konulardan birisi okuma konusu. Bunu birazcık ne anlamamız gerektiği konusunda sizin rehberliğinizde bu programda çerçeve içerisine alalım. Şöyle başlayalım. Son yıllarda okuma oranlarının düştüğüne dair çeşitli analizler paylaşılıyor. Malumunuz olduğu üzere.
1: Evet.
0: Bunu aşmak için de çeşitli çabalara girişiliyor. Bugün ortaya çıkan okuma kültürünün değiştiğini, dönüştüğünü, teknolojinin, dijitalleşmenin etkisiyle, yapay zeka çağına geçmekle birlikte dönüştüğünü de aslında görüyoruz. Peki tam olarak nasıl değişti ve nasıl değişiyor?
1: Evet. Teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir giriş de yaptınız Malcolm X'in kendi serüveniyle ilgili. Şimdi burada tabii okuma oranlarının düşüklüğü meselesi hem bizim açımızdan bakmamız gereken bir yeri var. Bir de dünya ortalaması veya gelişmiş ülkeler diye adlandırdığımız ülkelerdeki düşüklük meselesiyle ilgili söylenmesi gereken sözler var. Bizimle ilgili temel durum ve batıdaki yahut uzak doğuda oldukça uzunca yıllar bize övülen işte Japonya'da, Güney Kore'de hep işte okuyan toplumlar olarak bildiğimiz ki nitekim öyleydi de. Bu toplumlardaki vaziyeti bir mukayese yönünden gördüğümüzde içinde bulunduğumuz hale dair belki daha doğru yorumlara ulaşabiliriz. Şimdi

0: Türkiye'de tabii bu okuma oranlarının düşüklüğü meselesi ideal üzerinden hep dile getirildi. Yani dünyada gelişmiş ülkelerde insanlar günün ne kadarını okumaya hasrediyordu. Türkiye'de bu oran neydi? Bu oldukça düşüktü. Zaten düşüklükten kastımız Türkiye açısından baktığımızda bu. Batıyla yahut gelişmiş doğulu ülkelerle mukayesedeki düşüklük hali. Bir de bu gelişmiş ülkelerin yıllar içerisindeki okuma oranlarındaki değişim de var dijital çağla beraber. Şimdi özellikle tabii 20. yüzyılın başlarından itibaren hem uzak doğudaki gelişmiş toplumlarda hem de batıda, Avrupa'da ve Amerika'da okuma oranlarına baktığımızda bizden çok çok yukarıdaydı günlük okumaya ayrılan süre. Tabii bizden çok yukarıda olmasının temel bazı sebepleri var. Neydi o? Zaten Türkiye'deki okur yazarlık oranı düşüktü. Bu ama sürekli Osmanlı'dan işte Osmanlı'nın sonuna doğru okullaşma oranının artmasıyla beraber giderek bir artış eğilimindeydi. Cumhuriyetle beraber bu artış devam etti. Ama özellikle 1980'lerde bu artış çok hızlandı ve 2010'lara geldiğimizde ancak %90'ların üzerinde okuma yazma oranına ulaştık. Yani bizde okuma yazmanın günlük ne kadar kitap okuyorum meselesinin özünde veya bu düşüklüğü değerlendirirken okuma yazmanın teknik olarak bilgisine sahip olmamak da vardı. Yani okuyup yazamamak. Çünkü okur yazar olmak günlük zevk için, ilgi için okumayı zaten belki sağlar yahut tercih de etmezsiniz. Ama temelde okuma yazma bilgisi olmayınca zaten doğrudan yani bu mümkün olmaz. Şimdi bizdeki durum biraz böyleydi. Tabii bizde okuma yazma oranı yükseldikçe aslında günün okumaya ayrılan miktarı da hep artış eğilimindeydi. Üstelik batıda ve gelişmiş ülkelerde düşüş eğilimine girdiğinde bile. Yani bizde böyle bir aslında batıyla yahut gelişmiş ülkelerle çelişen bir durumumuz vardı. Tabii bu yapay zeka çağı yahut dijital çağ denen çağ her yerde dengeleri sarstı. Yani bu okuma oranının düşüklüğü dünyanın her yerinde karşılaşılan bir durum haline geldi. Bizde her ne kadar artış eğilimi olsa da ki bu aslında evvelden çok kolay yöntemlerle tespit edilirdi. Neydi? Zaten kitapların basılı olduğu zamanlarda çoğunlukla gazetelerin tirajlarıyla ortaya konurdu. İşte batıda ne kadar gazete satılıyor bir ülkede nüfusa oranla veya işte diğer ülkelerde bizde ne kadar satılıyor meselesi. Bu çok önemli bir veriydi. Çünkü zaten basılıydı ama bugün basılı gazete okuyan yok. Geçmişte basılı gazete okuyan yani nostaljik olarak okumayı sürdüren belki sırf nostalji de değil alışkanlığıyla bunu sürdüren ama hep ortalama yaşın üstünde insanlarla hala karşılaşırız. Fakat artık gazeteler ceplerimizde bunu doğrudan tespit etmek pek mümkün değil. Ne kadar insanlar uzunca bir metin okuyor. Haliyle neye dönüp baktık? İşte ülkemiz için Kültür Bakanlığı'nın o kitapların arkasında hani parlak bir bandrolü vardır ya.
1: Evet.
0: Onunla belirlemeye çalışılıyor. Yani her yıl bu bandrol basımı ve dağıtımı ne kadar? İşte bu artış bizdeki artışı hep söylüyor. Onun için de tabii şöyle bir payda bırakıyoruz. Bu bandroller test kitaplarına da basılıyor. Yani çocuklar sınav için kitapları alıyorlar. İçinde belki matematik kitabı veya işte farklı branşların kitapları bunlara da yapıştırılıyor. Fakat her halükarda hepsini topladığımızda da bu artış bizde söz konusu, hala söz konusu ama dünya eğiliminde bizdeki yine oranın batıya göre değişik olsa da istenen düzeyde olmaması bu düşüklüğü anlatıyor. Şimdi işin meselesinde sizin sorduğunuz sorunun birkaç aslında boyutu var. İşin bu kısmı okuma oranının düşüklüğüyle ilgiliydi. Onu bir izah etmek lazımdı. İkinci mesele, biz bu okumanın üzerinde neden duruyoruz? Yani okuma ne işe yarıyor da bu kadar önem atfediliyor? İşte geçenlerde Milli Eğitim Bakanlığı değil mi? Türkiye'de uluslararası bir sınav üzerinden, belki daha geniş açıklamalarını da yaparız, PISA sınavları üzerinden okuma oranının OECD ülkelerine oranla artışından hareketle bir olumlu tablo ortaya koydu. Şimdi bu çok değerli bir şey. Neden peki biz bununla övünmek istiyoruz yahut bu değerli gözüküyor? Çünkü okumanın kendisi değerli. Değil mi? İlk emir. Tabii müfessirler bambaşka elbette onu yorumlarlar. Fakat okumanın kendisi kıymetli.

0: bizde okuma yazma oranı hani düşük derken okuma yazma bilmezliğimiz çok geniş oranlardayken de okumak hep değerliydi. Hiçbir zaman okumanın düşmanı olmazdı bizde. Değil mi? Kitap sevilir. Takdir de edilir. Ha, okunmaz ayrı mesele ama kitap düşmanlığı yoktur. Okumanın aleyhinde bulunulmaz. Aksine takdir edilen bir şeydir. Hepsinin özünde aslında okumanın ilmin kaynağı oluşu var. Yani meselenin asıl önemli tarafı bu. Çünkü okumak sadece gözle işte harfleri, sembolleri algılayıp anlamlandırma süreci olmanın dışında o bilginin, ilmin, hikmetin kaynağı olarak yerinde duruyor.
1: Çok farklı okuma türleri de var yani.
0: Tabii
1: bizde.
0: Ki çok
1: mesela,
0: çeşit.
1: Hocam onlar tabii ki bu rakamların içerisine girmiyor. Mesela her gün bir cüz okuması bir Müslümanın, bir cüz Kur'an-ı Kerim okuması bu okuma oranlarında yer almıyor.
0: Almaz.
1: Türkçe okuma yazma oranının düşük olduğu dönemlerde bile Kur'an-ı Kerim sürekli okunuyordu.
0: Tabii ki.
1: Delail-i Hayrat okunuyordu. Hatta mesela toplu okuduğumuz eserler de var. Mesela Mesnevi Hanlar Mesnevi dersleri veriyor. Hocalar işte çeşitli eserlerden ders halkaları yapıyor. Onlar
0: çok
1: da
0: güzel.
1: Bir okumaya dahil değil mi?
0: İşte o aslında Türk kültürüne özgü okuma biçimi. Şimdi burada sizin bahsini ettiğiniz kısım biraz bizim milletimizin geleneğinde sözlü kültür hakim. Onunla ilgili. Orada okunan şeye diğerlerinin eşlik edişi var. Yani bir okur eşliğinde diğerlerinin onu dinlemesi var aslında. Topluca okumaktan ziyade orada çoğunluğun dinlemesi, okuyana eşlik etmesi. Onun da hatta bir ne diyelim bir rutin haline gelmesi, bir kimi zaman eğlence aracı olması. Çünkü bugün insanlar niçin işte televizyonda bir film, bir dizi seyrediyor? Aslında o eğlenme ihtiyacını bir nevi karşılıyor. Geçmişte bu işte Hazreti Ali cenknameleri var. O da serüven eseri. Değil mi? Kahramanlık eseri. Veya Battal Gazi destanları. Bizim geçmişimizde en çok okunan kitaplar diye aslında yapılmış çalışmalar var. İşte Mevlid-i Şerifler gibi bizim toplumumuza özgü toplum geleneğinde okumanın daha ziyade sözlü kültürle beraber dinlemenin ona çokça eşlik ettiği bir durum aslında söz konusu. Tabii bu dijital çağla beraber ne değişti meselesi oldukça önemli. Yani bizde de o değişim söz konusu. Bir kere dijital çağda okumanın kendisi kaybolmuyor. Yani okur yazarlık sabit. Fakat okumanın şekli, biçimi ve içeriği daha ziyade değişiyor. Şimdi evvelden biz okuyacağımız metne doğru gidiyorduk. O kitapsa onu satın alıyorduk. Tercihte bulunuyorduk. İşte diyelim 50 tane seçenek varsa kitaplar arasında kendi zevkimize göre ne okumak istiyorsak yahut kendi ihtiyacımıza göre bir bilgi edinme aracıysa bu. Öyle de diyelim ki bir bilgilendirici metin bu deneme tarzında olabilir yahut diğer bütün türlerde olabilir. Akademik bir içerik olabilir. İlmi bir eser olabilir. Bu tercihimiz kendi ihtiyacımıza göre. Nerede eksik hissediyoruz? Diyelim dini olarak baktığında ilmihal bilginde eksiğin varsa onun eserini alırsın. Yahut akaid eksiğin varsa ve onun farkındaysan tabii ki bir taraftan onun eserini alırsın. Yani ihtiyacına göre yahut eğlenme ihtiyacına göre bir tercihte bulunuyorduk. Var olan günümüzdeki durumsa önümüze algoritmanın bu metinleri koyması. Yani bizim tercihimizden çıkıp tercih edilmiş olanlar arasında sana seçenekler sunulması çoğu zaman bunu da fark etmemek. Yani sanki biz onu kaydırdığımızda okuduğumuz kısa kısa metinler artık uzun metinler olmaktan çıkıp küçük metinlere doğru bir geçiş var. Burada da onları kaydırdığımızda biz seçiyormuşuz gibi oluyor ama algoritma seçiyor aslında onları da. Sınırları belirleyen yine algoritma.
1: Senin belki bir takım verilerin eşlik ediyor ama artık tek tek verdiğimiz veriler yeterli gelmiyor bu algoritmaların çalışmasında. Sizi bir topluluğun içerisinde görüyor yaptığınız tercihlerden dolayı. O toplulukla ilgili varsayımlar neyse onlar artık önünüze geliyor. Yani sizi
0: tabii
1: muhakkak
0: ki
1: bir yerle eşliyor ve ona göre sizi beslemeye çalışıyor aslında.
0: Evet, yani aslında temelde en büyük değişim bu söylediğimiz ve büyük metinlerden uzaklaşıp parçalı okumaya doğru gidişimiz. Yani ana değişim bu okumanın dijital çağdaki temel dönüşümü bu.

0: dur diyebiliriz.
1: Tabii şimdi şöyle bir şey de var. Ben Gariplerin kitabını hatırlıyorum. İsmet Özel çevirisinden okumuştum. Orada da benzer hikaye vardı. İşte Batı edebiyatında işte Fahrenheit 451 gibi eserler var. Bunlar genelde bir distopik evrene kapı açıyorlar. Evet. Ve orada kitaplarla sorunlu bir topluluk görüyoruz. Kitapları ya yakarak ya veri tabanına kaydederek.
0: Çok fazla eser de var.
1: Evet. Çok fazla eser de var.
0: V for Vendetta da var mesela film olarak. Aynı.
1: Evet. Yani şimdi baktığımız zaman İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılması meselesi var.
0: Evet.
1: Şimdi bir tür yakmadan yakma işlevi burada yapay zeka ile gelişen teknolojiyle acaba bir tür karanlık çağa giriyor olabilir mi? Böyle bir okuma yapabilir miyiz? Bununla ilgili bir haber de olacak. Hı hı. O haberi de gördüğümüzde, yani ekrana getirdiğimizde bu soru daha yerine oturacaktır. Hatta kıymetli yönetmenimiz hazırlarsa bence o habere de bir bakalım hocam.
0: Olur.
1: Onun üzerinden konuşalım. Nadir kitaplar yapay zeka için kurban mı ediliyor? Hocam şöyle, yapay zeka şirketlerini modellerini eğitmek amacıyla satın aldıkları nadir eserleri taradıktan sonra imha ettikleri iddia ediliyordu. Böyle bir haberimiz var. Bir yapay zeka şirketi Anthropic, Project Panama adıyla 2024'te gizlice başlattığı bir proje var. Bu söz konusu iddiaları da alevlendirmiş. Şirkete açılan telif hakkı davasında mahkemeye sunulan ve kamuoyuna açıklanan şirket içi belgede projenin ayrıntıları ortaya çıkmış. Project Panama, dünyadaki tüm kitapları fiziksel olarak parçalayarak tarama girişimimizdir. Bu proje üzerinde çalıştığımızın bilinmesini istemiyoruz ifadeleri yer almış. Anthropic, yaklaşık bir yıl içinde milyonlarca kitabı satın almak için 10 milyonlarca dolar harcadı. Kitapların ciltleri kesilerek sayfaları tek tek tarandı ve elde edilen dijital içerik, şirkete ait sohbet botu Cloud'da dahil olmak üzere yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanıldı. Anthropic'e açılan dava birçok yazar, sanatçı, fotoğrafçı ve medya kuruluşunun teknoloji devlerine karşı verdiği hukuki mücadelenin yalnızca bir tanesi. Deliller, insanlığın ürettiği bilgi ve eserlerin makinelerin beslenmesine kurban edildiğini gözler önüne seriyor. Dil modellerinin eğitiminde basılı kitapları ham veri olarak kullanan şirketler nadir eserlerin fiziksel mirasını tehlikeye atıyor. Yani bu şirket kitapları toplamış, içerisinde nadir eserler de var, muhtemelen el yazması eserler de var. Bunları sadece taratmak için kullanmış ve sonra yok ettiği iddia ediliyor. İşte soruya bu taraftan bakarsak birazcık daha zannediyorum anlamlı
0: şimdi
1: olacak.
0: Karanlık çağ meselesinde bahsini ettiğiniz haber de aslında oldukça 1970'lerde, 80'lerde yazılmış olan o distopik eserlerdeki hani mücadele kurgusuna çok benziyor değil
1: evet.
0: mi? Onlarda da hep böyle bir tahakküm edici, kitapları yok edici veya bütün insanlığı tek bir merkezden yönetici bir distopik dünya tasavvur edilir.
1: Evet.
0: Ama bir taraftan da tabii bunların öykülemedeki serüvenin akması için onunla mücadele edenler vardır, buna karşı çıkanlar vardır. Bu haberde de sanki işte mahkemeye verenler, yazarlar vesaire o mücadele yürütenler gibi. Tabii işin bu tarafında haberde geçen meselede aslında şöyle bir durum var. Bizde de mesela nadir eserler var. Değil mi? Türkiye Yazma Eserler Kurum Başkanlığı var. Evvelden Ankara'daki Milli Kütüphane'nin kendi kaynaklarında da epeyce tek nüsha elimizde kalmış eserler vardı, hala vardır. Şimdi belki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne devredilen bu şekilde eserler var. Pek çok şehirde yazma eser kütüphanemiz var. Şimdi bu eserlere hiç ulaşamamak bugün temel bir sorun. Niçin?
1: Evet.
0: Çünkü onlar nadir eser. Dolayısıyla bir okurun eline o fiziken verilip onun yıpranmasına tahammül yok ki haklı bir aslında bakış açısı. Çünkü ben talebeliğimde maalesef bunu yaşadım. Evvelden böyle basılı Osmanlı dönemi eserlerinden ödevlerimiz olurdu. Hocamız gönderirdi, giderdik Milli Kütüphane'ye. Tam lazım olan sayfaya ulaştığımızda o sayfanın bizden önce giden birisi tarafından yırtılıp alındığını görürdük. Fiziken

0: Vermenin de böyle bir tehlikesi var.
1: Evet.
0: Yani o bir değer bilmez elinde bu şekilde düşebilir. Dolayısıyla ne oldu sonrasında? Burada yapay zeka şirketi onu hangi niyetle yaptı? Kendisini ne olarak adlandırıyor? Ben büyük dil modeli diye bir model var işte. Bugün meşhur o yapay zeka araçları var, hani sohbet edilen. Onlar aslında büyük dil modeli örneği. Evet. Onları eğitmek için kullandım diyor. Bizde de bütün bu nadir eserler mikrofilme alındı. Niçin? Fiziken vermek mümkün değil. Çünkü ona tahammül yok. Ya eserin başına kötü bir iş gelirse, haklı bir bakış açısı. Ama orada durmasının bir faydası da yok. Hiç vermediğimiz bir eser. Bunun okunup ancak istifadeye sunulması lazım. Bu da mikrofilme alınarak olur. Yine okuyucunun kârını olur. Şimdi buradaki yapay zeka, o mahkemeye verilen o şirket eğer bunu topluca okumaya açıyorsa hayırlı bir niyetle yapmış olduğunu ispat eder. Diğer türlü ben bunu aldım, aracı eğittim, eser nerede? Mikrofilmi de yok, hiçbir yerde yok. O zaman bu imha için yapıldığı demek olur. Şimdi işin bir tarafı bu. Şimdi diğer tarafından baktığımızda bu karanlık çağ meselesi, İskenderiye Kütüphanesi'ndeki başa gelen şey. Onun serüveni belki izleyenler bilmiyordur diye kısaca özetlemek gerekebilir. İşte milattan önce bir Mısır kralı büyük bir kütüphane kurmak istiyor ve parşömenlerde dahil olmak üzere dünyanın neresinde eserler varsa bunu ta milattan önce 2000-2300'lü yıllardan milattan sonra 400'e kadar yıkıldığı veya yakıldığı, yok edildiği düşünülen zamana kadar İskenderiye Kütüphanesi varlığını devam ettiriyor. Ama bir anda yakılıp heba olduğu, bütün bu birikimin kaybolduğu düşüncesi var. Tabii bu ispatlı bir düşünce değil. Yani gerçekten öyle mi oldu yoksa başka şeyler mi meydana geldi bilmiyoruz. Ama bizim için daha bilinen bir örnek de var. Değil mi? Moğolların Bağdat'ı işgal edip Hülagü'nün komutanlığında Bağdat'taki kütüphaneleri yağmalaması bir gerçek. Yani şüphesiz bir gerçek. Böyle bir şeyde ihtimal de değil. Ve hani bu kısmı abartı olabilir veya gerçek olabilir. Günlerce Dicle Nehri'nin simsiyah veya masmavi, artık mürekkep hangi renkse, aktığı söyleniyor. O kitapların mürekkebinden dolayı. Şimdi bu zamanlar doğru. Çünkü eserler tek nüsha. Matbaa yok. Yani çoğaltılmış değil. Varsa yalnızca o kütüphanede var. Yok olduysa tamamen yok oldu demek. Evet, bir karanlık çağ başlatmış diye düşünülebilir. En azından ilmin yeniden birikeceği zamana kadar bir fetret devri oluşturmuştur böyle bir zaman dilimi. Ama bugün bir karanlık çağ olması bu biçimde en azından pek mümkün gözükmüyor. Çünkü milyonlarca, milyarlarca insanın evinde değil mi kitaplar var. Bunların hep birden toplanıp yok edilmesi diye bir şey akla hayale en azından şu an için sığmıyor. Ama kitabı okuyan kalmazsa, oturup başında ondan istifade eden olmazsa bu karanlık çağ demektir. Bugünün tehlikesi de bu. Yani okunmamasıdır karanlık çağ. O dizi kırıp sabırla kitabın sonuna ulaşmayı tercih etmemektir bugün için karanlık çağ. Varsa bir tehlike, bundan söz edilebilir.
1: Evet, bununla ilgili aslında kitap nerede duruyor, kitap ihtiyaç ilişkisi, bunları da konuşmak istiyorum ama bu kitabın sonuna gelme meselesiyle ilgili yine yapılan araştırmalar var hocam. Günümüz insanı bir asır öncesine kıyasla cümleleri üçte bir kısa cümleleri okuyup anlayabiliyor diye bir veri var. Doğru ifade edebildim mi bilmiyorum.
0: Yani üçte bir oranına düştü. Uzun düştü. Cümlelerin oranı yani, demek istiyorsunuz.
1: Üçte bir kısalmış. Bu karmaşık ve uzun cümleler bunları anlama yetisini kaybediyor gibi bir sonuca çıkıyor. Bu sonuç eğer doğruysa, bu veriler doğruysa bunun sonuçları ne olur? Bu bir tehlike midir? Yoksa dil artık böyle mi kullanılacaktır?
0: Evet. Şimdi tabii burada biz her türlü bakmamız lazım bu meseleye. Yani yorumlarken tühvah ederek de bakılabilir. Bu ne anlama geliyor diye de bakılabilir. Evvelden uzun cümlelerin varlığı hepimizin zaten hakikati. Yani kitaplarda upuzun bir paragraf uzunluğunda cümleler de olurdu. Çok daha kısa cümleler de olurdu. Yani bir yazar aslında üslubuna göre değişen bir durumdan da söz edebilirdik. Mesela merhum Necip Fazıl'ın cümlelerine

0: bakın. Upuzun, yalnızca onun üslubunda olduğunu anlayabileceğimiz cümlelerine sahipti. Öyle değil mi? Bir bilgilendirici metin örneği olsun diye söylüyorum. Şimdi işin özünde uzun cümle iyi, değerli bir cümle %100 demek değil. Tersten baktığımızda kısa cümle de öz cümle demek değil. Çünkü iletişim neye hizmet eder? Bu sizin uzmanlık alanınız. İletişim aslında anlamı ortak kılmak demek. Yani benim söylediğim sözle sizin aldığınız mesaj benim kastını ettiğim şey olmalı.
1: Evet.
0: Öyle değil mi? Çünkü tam olarak ne anlatmak istiyorsam sizin tarafınızdan onun anlaşılıyor olması gerekir. Bu sözlü ifadede de böyle, yazarken de böyle. Şimdi kısa cümle meramını anlatmaktan uzaksa o zaman bir tehlikeden söz ederiz. Hı hı. Yani bu durum eğer buna sebep olduysa, cümle kısaldığında anlam kaybolmaya başladıysa burada bir sıkıntı söz konusudur ki hakikatte bu. Evet, bir sıkıntı söz konusu olmaya başladı. Bunun aslında okumanın doğrudan ilişkili olduğu bir boyutu var. Söz varlığı meselesi. Şimdi kişi istediği kadar kendini ifade etmek istesin, kelimeleri ona kifayet etmiyorsa anlatamaz. İllaki yanlış anlaşılır. İllaki karşıdaki meseleyi bambaşka boyutta anlar. Yahut hayır anlamadım seni der. Defalarca cümle kurmasını ister ve bir anlam kargaşası ortaya çıkar. Şimdi söz varlığı meselesi çok önemli. Ve söz varlığının temel kaynağı yine okuma. Çünkü hepimiz zaten dinliyoruz etrafımızda, değil mi? Ailemizin içinde dünyaya geliyoruz, yetişiyoruz, bir sosyal çevre bizi şekillendiriyor, okuyoruz, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü. Ama yalnızca buralardan duyarak aldığımız söz varlığı ne kadar yeterli? Pek de değil. Asıl kelimelerin çeşidi ve bizim hitabımıza hizmet eden kelimelerin zenginliği yazılı kaynaklarda. Yani çocukluğumuzda bunu hocalarımız bize çok yaptırırlardı. Biz metinleri okurken bilmediğimiz kelimelere illaki denk geleceğimiz söylenirdi. Onların altını çizerdik. Oralara bir işaret koyar ama okumaya devam eder, okumayı bölmez. Sonra döner, ne anlama geliyor diye tahmin eder. Sonra sözlüğe bakar, onların anlamını öğrenir. Hayatımıza da katardık, bir şekilde kullanmaya devam ederdik. Şimdi bugün yapmak, bunu yapmak çok önemli bir mesele haline geldi. Yani hem kitap okuyacaksın, bilmediğin kelimeler olacak, onlara tahammül edeceksin. Okumaktan vazgeçmeyeceksin, ısrarını sürdüreceksin. Sona ulaşacaksın, dönüp bir daha kelimenin anlamına bakacaksın. İşte bunlar eğitimcinin yapması gereken iş. Bunda ısrarcı da olmak lazım. Çünkü bunun ortada bir sorun varsa, çözmek istiyorsak çözümü aslında tarifte etmek lazım bir taraftan. Bu da eğitimin vazifesi. Yani hep şikayet ederek varacağımız bir yer yok. Bu bir hakikat deyip kabul edeceğimiz bir şey de yok. Evet, bir gerçekliğe doğru dönüşse de eğitim burada nerede duruyor? Bunun cevabını bilmek lazım. Dolayısıyla bu uzun cümle, kısa cümle meselesinde evet, cümleler kısalıyor. Hatta cümleler kısalmakla kalmıyor. Cümle kurmak yerine insanlar işte sosyal medyada yazışırken yahut kısa mesajlaşma programlarıyla değil, birbirine mesaj atarken ona bile üşenip yalnızca bir emojiyle, bir sembolle yetinebiliyor. O ne anlatıyor? Şimdi senin içindeki duygusal birikimin tamamını tek bir sembolle ifade etsen karşıya o duygusal birikimin tamamı geçiyor mu? Hayır. Güzel bir o sembol olsa dahi bir gülümsemeyle yetinirsin ama bütün anlam yine nerede kaldı? Anlatmak isteyenin içinde kaldı. Karşıya geçmedi. Demek evet, iletişim meydana gelmedi. Bu kısalığın sorunu, günlük hayattaki aslında en önemli sorunu bu.
1: Evet. Bir de tabii dijitalleşmenin sebep olduğu bir etki bu aynı zamanda. Onunla ilgili de bir görüş aldık. Kıymetli psikolojik danışman, rehberlikçi Furkan Kıroğlu sağ olsun bizimle bir görüş paylaştı. Tam da bu dikkat süresiyle ilgili bir görüş. Onu dinleyelim hocam, onun tabii üzerine ki konuşalım inşallah.
2: Günümüzde sıkça dile getirilen bir sorun var. Artık eskisi kadar uzun süre odaklanamıyoruz. Bir kitabın başına oturuyoruz ama birkaç sayfa sonra gelen bildirimle o kitap okumayı yarıda kalabiliyor. Peki bunun nedeni nedir? Dijital dünyada sürekli kısa videolar, bildirimler ve içeriklerle aslında karşılaşıyoruz. Beynimiz de bu hızlı değişimlere, bildirimlere alışıyor. Sürekli yeni bir uyaranla karşılaşmak da dikkatimizi bir noktada tutmayı zorlaştırabiliyor. Burada dopamin kavramı devreye giriyor. Dopamin dediğimiz beynimizin motivasyon ve ödül süreçlerinde rol oynayan bir nörotransmitter, bir kimyasal. Ancak her telefon kullanımını da

0: dopaminle ilişkilendirmiyoruz. Asıl mesele anlık ödüllere ve sürekli yeniliğe beynimizin alıştıktan sonra fazla sabır ve dikkat gerektiren etkinliklerde zorlanması. İşte kitap okuma bunun tam tersine yavaşlamayı, sabretmeyi ve dikkati uzun süre aynı noktada tutmayı gerektirir. Bir videoda saniyeler içinde değişen görüntülere alışan zihin kitabın sayfalarında ilerlemekte zorlanabilir. Peki ne yapabiliriz? Öncelikle okuma alışkanlığını kazanmak adına, dikkatimizi artırmak adına okuma yaptığımız sürelerde telefondan uzakta okuma yapmak, bildirimleri kapatmak, okurken başka bir şeyle ilgilenmemek bu dikkat süremizi artırmak için, dikkat becerimizi artırmak için önemli adımlar olabilir. Unutmayalım ki dikkatimiz yalnızca sahip olduğumuz bir yetenek değil, aynı zamanda kullanarak geliştirebileceğimiz bir beceridir. Belki de bugün aslında kendimize şu soruyu sormalıyız. Biz mi zamanı yönetiyoruz, yoksa sürekli dikkatimizi çeken ekranlar mı bizi yönetiyor?
1: Evet, Furkan'a teşekkür ediyoruz. Önemli bir okuma yaptı. Sizin dediklerinizi de aslında teyit ederek
0: Evet.
1: bir okuma yaptı. O zaman bununla nasıl mücadele edeceğiz diye sorayım.
2: Tabii ki. Şimdi bu tabii dikkat süresi ile önceki meseleden de hareketle bağlayarak gitmekte fayda var. Şimdi bu dikkat süresinin kısalması o uzun cümlelere tahammül etmemeyi getiriyordu. Nasıl ki artık o hani shortslar veya reelsler deniyor kısa kısa videolardaki giderek saniyelerin azalması. Hatta pazarlamacıların bile buna yönelip o saniyelerde asıl mesajı yoğunlaştırıp
1: Artık ilk 5 saniye
2: tabii
1: diyorlar
2: tabii
1: hocam.
2: tabii ona giderek düşen bu sürelere yoğunlaşması bir sonuç. Şimdi burada tabii bu sonuç ama uzun cümleler böyle gereksiz cümlelerde değildi. O hani farklı pek çok değerli yazar da bunu tercih ediyordu geçmişte. Bu kısalık da onu çok ne diyelim anlaşılır noktaya getirmemişti. Kaldığımız yer burasıydı. Şimdi bu dikkat süresi konusunda da dikkat süresi bir taraftan fıtratla da ilgili. Hem yaşla ilgili hem de fıtratla da ilgili. Biz en eski eğitim bilim çalışmalarında da hep şunu söyleriz. Küçük yaşlarda dikkat süresi sınırlıdır. O yüzden okul öncesi çocuğa anlattığın bir içerikle yetişkin birisine anlattığın içeriğin hem süresinde dikkatli olman lazım hem de eğlendiricilikte, dikkati toplayıcılıkta gözetmen gereken stratejilerde farklılığa gitmen lazım.
1: Evet.
2: Yaş küçüldükçe dikkat süresi azalır, yaş büyüdükçe dikkat süresi artar. Fakat bununla beraber ne vardır? Bir de ilgi vardır. Yaşın yanı sıra. Sen gerçekten ilgilendiğin bir meseleyle karşılaşmışsan dikkat süreni artırırsın. Ona daha uzun süre yoğunlaşırsın. Hiç de dağılmaz. Şimdi bugün de dikkat süresi çok kısa olan insanlar bile çok keyifle takip ettiği bir diziye, bir filme uzunca bir süre odaklanıyor. Demek ki doğrudan dikkat süresi tamamen kayboldu diye bir şey de söz konusu değil. Yani bu da meraka bağlı olarak, ilgiye bağlı olarak var olan bir süreç. Onu da bileceğiz. İşin bir de fıtrat tarafı var. Hani atalar der ya beş parmağın beşi bir değil. Bu 1950'de, 60'da, 70'te Osmanlı döneminde de böyleydi. Yani kardeşler arasında bile bir aynı eğitim süreçlerinden geçen insanlarda kimisi fıtraten daha hareketli, yerinde duramaz. Öyle değil mi? Kimisi de daha sakin tabiatlı. Oturur, uzunca bir süre okur. Bu fıtratla da ilgiliydi. Şimdi %100 bunu zamana bağlamak, bugün dijital çağda insanlar hiçbir şeye tahammül etmiyor desek de %100 doğru söylemiş olmayız. Bunun fıtratla ilgili bir boyutu var. Ama dikkat süresiyle ilgili kıymetli psikolojik danışmanın da söylediği bir şey vardı. Orası çok değerli. Eğitilebilir.
1: Evet.
2: Yani bu artırılabilir dikkat süresi doğru çalışmalarla. Şimdi telefondan uzak durun diye bir tavsiyede bulundu bize. Çok doğru söylüyor. Şimdi burada en azından bizi seyredenlere doğru tavsiyelerde bulunurken şunu da söylemiş olalım. Şimdi insan okumalı diyoruz ama bunu nasıl yapacak? Bunu bir başlangıç noktası vermemiz lazım. Kişi ilgilendiği, çok sevdiği bir konuda eline bir eser aldığında oturup okumak istediğinde işte bu zamanın gerçekliği telefondan uzak durun dediği şey araştırmayla sabit.

0: O zaman bunu bilerek bir hareket noktası oluşturmak lazım.
1: Evet.
0: Burada da.
1: Yani okumaya gerekli özeni göstermemiz lazım.
0: Tabii
1: bunu
0: ki.
1: Tabii biraz
0: uyaranlardan
1: daha
0: uzak duracağız.
1: Tabii biraz daha detaylandırmamız iyi olacak. Çünkü en çok sorulan soru, yani biz hayatımızda nasıl yer açacağız vesaire. Ailelerin ciddi
0: birden problemi. Olmaz bu. Yani küçük küçük başlamak gerekir.
1: Tabii tabii.
0: Şimdi
1: onları işte hocam, eğer müsaadeniz olursa o konuları da İkinci bölümden itibaren açığa açığa gidelim ki daha somutlayarak gitmiş olalım.
0: Tabii
1: müsaadenizle kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Efendim, kıymetli seyircilerimiz ve Semerkant Radyo dinleyenleri, Profesör Doktor Muhammed Eyüp Sallabaş ile birlikte değişen okuma kültürünü çerçeve içerisinde almaya devam ediyoruz. Kıymetli hocam, bu dikkat süresiyle de bağlantılı günümüz insanının problemlerinden birisi. Sinir bilimciler aslında insanların kelimeleri okumayı unutmadığını, yani okuma yeteneklerini yitirmediklerini ama anlama ve sentezleme gibi üst düzey yeteneklerini ciddi anlamda kaybettiğini savunuyorlar. Böyle bir ortada veri var. Buradan baktığımızda böyle post okur yazar toplum diye bir tabir de ortaya çıkıyor. Bu ne anlama geliyor hocam?
2: Evet. Önce bu post okur yazar toplum nedir meselesine bakalım. Sonra sinir bilimcilerin söyledikleri konuya ilişkin bir şeyler söyleyebiliriz.
1: Bir de reçete sunalım yani.
2: Tabii. Yani geçen önceki bölümün sonunda vereceğimiz tavsiyeleri de vermiş olalım. Birleştirelim. Şimdi post okur yazar toplum şu demek. Post biliyorsunuz sonrası anlamına geliyor. Okur yazarlıktan sonra toplum ne hale geliyor veya okumadan sonra artık okuma anlayışının değişiminden sonraki toplumu tarif etmiş oluyoruz. Burada post okur yazar toplumdan kastımız bu dijital çağın içindeki toplum davranışı topluca okumayla ilgili. Bu da okur yazarlığın olmaması demek değil. İnsanların okuyamaması demek değil. Ne peki? Bilginin kaynağı olarak kabul ettiğimiz okumanın, bilgi almak için var olan okumanın değişmesi. Bilginin merkezindeki okumanın oradan çıkıp artık onu başka şeylere devretmesi demek. Dolayısıyla bu aslında hiç de istemediğimiz bir süreç. Bu toplum davranışı. Çünkü böyle bir toplum davranışı tamamen sorunlara yol açar. Ama bu değiştiğinde ne olur? Okuma bize ne katıyor? Dolayısıyla değiştiğinde hangi sorun ortaya çıkar? Okuma bir kere bize yaptığı en büyük katkı, bunu biz eğitim bilimde çalışırken üst biliş kavramıyla açıklarız. Yani normal sıradan size sunulan metindeki bilgiyi olduğu gibi alıp kabul etmek, bu normal bir biliş düzeyi. Ne demek? Basit sorulara cevap vermek gibi ama hep metinde karşılığı olan şeyler. İşte bir kahraman anlatılıyorsa nerede doğdu, kaç yaşındaydı vesaire gibi metinden hemen gördüğümde cevabını bulabileceğim bilgiler.
1: İlkokul 2 düzeyi, 3 düzeyi.
2: Ama öyle demeyin şimdi. İlkokul 2-3 düzeyi gibi çok güzel bir bakış açısı. Öyle dursa da bizim böyle son yıllara kadar bu işin temel görevini aslında yerine getiren ders kitaplarımızda, Türkçe ve edebiyat kitaplarında çoğu metinle ilgili soru böyle sorulardı.
1: Evet.
2: Hep basit düzey.
1: Evet.
2: Ama asıl insana değer katan, metinle ilgili düşündüren, metnin hizmet etmesi gereken temel düşünsel olarak vazife bu basit sorularda değil. Daha üst sorularda, üst bilişte. Dolayısıyla burada muhakeme yeteneği devreye giriyor. Yani aldığın bilgi var. Bunu önceki bilgilerle önce analiz et, sonra bir sentez yap, bir değerlendirmede bulun. Yani topluca bir yargılama, bir muhakeme süreci gerekiyor. Dolayısıyla okumanın en değerli yanı, kişiye kişisel gelişiminde yaptığı en büyük katkı bu muhakeme sürecini geliştirmesi. Bu ortadan kalkarsa zaten tamamen manipülatif bir birey haline geliyorsun.
1: Evet.
2: Yani her söylenenin peşinde giden, hiç düşünmeyen, karşılaştığı her bilgiye kanan, çokça aldanan.
1: Okur yazarlık bu aslında değil mi?
2: Gerçek yani, okur yazarlık bu.
1: Evet.
2: Yani okuyup yazmaktan
1: okumayı
2: maksat
1: bilmek
2: bu.
1: Değil. Evet.
2: Evet. Ya onu teknik olarak yapabilmek, gözün takip etmesi, sembolü algılaması. Yani okumak bu. Ötesi lazım olan okumanın kişiye katması gereken temel davranış biçimi bu. Biliş düzeyi bu. Dolayısıyla tehlike bunun ortadan kalkmasında, post okur yazar toplumda bu eksildiğinde bir tehlikeden, bir riskten söz edebiliriz. Bunun olmaması gerekir. Çünkü muhakeme insanı aslında bütün diğer canlılardan ayıran temel fark. Yoksa hayvan da görüyor, yiyor, içiyor değil mi? Bedensel ihtiyaçlarını gideriyor.
1: Çeşitli sembollere, kendi dünyasına yani, tepkilerini veriyor.
2: Elbette içgüdüsel de olsa tehlikenin farkına varıyor, evet. Ondan kaçıyor. Öyle değil mi? Korunma yöntemleri var, saldırma yöntemleri var vesaire. Dolayısıyla insanı insan yapan temel özellik bu muhakeme durumu. Çünkü bilginin her türlüsünden karşılaştıktan sonra hepsine kanıyorsan bu seni sorumluluklarından kurtarmaz. Ama bana böyle dediler diye bir cevap olabilir mi? Değil mi? Yanlış bilginin peşinde sürüklendi. Bu sosyal medyadaki işte o parçalı okumalarda karşımıza çıkan şeyle ilgili de böyle.
1: Bu aslında bugün olan bir şey bu.
2: Evet.
1: Yani böyle gördüm, böyle duydum, böyle yazıyordu, böyle paylaşılmıştı.
2: Evet.
1: Deniyor ve bunu ciddi ciddi bir veri kaynağı olarak bugün değerlendiriyorlar. Yani sadece şeyden bahsetmiyorum. Yani gençlerden ya da halk düzeyinde bahsetmiyorum. Bu bayağı bildiğimiz bir kaynak olarak, veri olarak görülüyor gibi anlıyorum. Çünkü izlediğimiz bazı haber programlarında dahi oradaki uzman konuklar bu tür verileri paylaşabiliyor. Evet. Enteresan bir şekilde.
2: Evet.
1: Gerçekliğini de hiç okumuyor.
2: Sorgulamıyor bile.
1: Evet.
2: Bu aslında ya o mesleği icra edenlerin temelde teorik olarak belki fakültesinde aldığı bilgiyle de bütünleşik bir iş yapmadığını ortaya koyuyor.
1: Evet.
2: Öyle değil
1: maalesef,
2: mi? Çünkü mesleği ona onu söylemiyor. Onun teorisinde o yok. Şimdi dolayısıyla bu post okur yazar toplumun temelde işte bu muhakeme sürecinin eksilmesi aslında okuma metnine tahammül etmemekle ilgili. Çünkü okumak, onun üzerinde ısrarcı olmak, o düşünce silsilesinden kopmamak demek. Doğru okuma bu demek. Ha, bu şu demek değil. İşte insana var olan bu muhakeme yeteneği harekete geçtiğinde sosyal medyadaki manipülatif kısa metin parçası değil. Koskoca ciltlik belki kitap da insanı manipüle edebilir.
1: Tabii ki.
2: Yani bu insanda normalde okumanın topluca harekete geçirmesi gereken hal, bu zamanda manipülatif bilgi çok çeşitlendiği ve çok hızlandığı için bunu dijital çağla değerlendiriyoruz. Ama bu geçmiş yıllarda değil mi? İşte insanların akaidini bozmak için de yapılmış ciltler dolusu kitaplar yazılmış, İslam dünyasında bunlar dağıtılmış.
1: Tabii oryantalist çalışmalar
2: tabii ki. Yani bu hani yalnızca kısa metinle ilgili değil ama evvelden ona ulaşan yalnızca ehliydi belki. O konuyla ilgilendi bugün herkes. Dolayısıyla temel bir tehlike var. Tabii bundan kurtulmak için tavsiye verelim dedik. Ne tavsiye ederiz? Bir kere
1: yani özellikle çok özür dilerim. Yani evet. Muhakeme kabiliyetini artırmak, beyni düzeltmek, toparlamak için okumanın dışında yöntemler var mı mesela?
2: Tabii ki var. İşte burada bunu en doğru biçimiyle kullandığımızda yine okuma ile ilişkilendirerek bir şeyler söyleyebiliriz. Okuma dışında da yaparız. Bunu sizin mesleğinizde 5N1K diye bir değil mi tabir var.
1: Evet.
2: Temel sorgulama biçimi bu. Okumaya bağlı olmaksızın bunu yaparsanız, karşılaştığınız her bilgiyle ilgili ne, neden, niçin, işte nerede vesaire soruları sorduğunuzda sorgulamaya başlamak demek bu. Bu temel bir aslında çıkış noktası. Bunu yaptığınızda sorgulamaya başlarsınız. Ama var olan her meseleyle ilgili temel düşünme üzerinde şunu söyleyebiliriz. Bu haberi getiren kim? Güvenilirliğine, önceki yanılmaları nasıldı, topluma nasıl tesir etti? Şimdi her seferinde insan aynı yanlış kişiden aynı bilgiyi alıp aynı yanılgıya düşüyorsa o insanın kabahati. Çünkü kaynağı sorgulamıyorsun demektir. Kaynağın bir kere güvenilirliğini sorgulaman lazım. İkincisi, bize şimdi değişmez nas olarak bilgi, evet

0: Allah Teala tarafından Resulü vasıtasıyla, değil mi, iletildi. Haramlar belli, helaller belli. Şimdi bu değişmez. Bunu sorgulamıyoruz. Fakat bu dünya bilgisi içerisinde hele bu zamanda var olan her bilgi sorgulanmalı.
1: Özellikle
0: sorgulanmalı. Tabii ki sorgulanması lazım. Bu sorgulamayı her türlü yaparız. Bilginin niteliğine göre soracağımız sorular çeşitlenir. Hı hı. Ama kaynaktan başlamamız lazım. Hı hı. Çünkü yanlış insan %99 doğru söyleyip bir tane yanlışı içine kattığında o kritik bir yerdeki yanlıştır. Bile isteye yapmıştır. Bir niyete hizmet ediyordur.
1: Sanki dolayısıyla çorbanın içine katılmış bir damla zehir gibi, değil
0: onun
1: mi?
0: Onun gibi.
1: Çorba dolayısıyla, çok güzel, harika.
0: Evet.
1: Hiçbir sorun yok çorbada ama bir damla zehir, kimse içmez.
0: Tabii. Bilse. Ya bugünün en önemli sorunu güzel söz söyleyen insandaki aslında enflasyon.
1: Evet.
0: Yani insanlar belagatla çok güzel etkiliyorlar. Sosyal medya buna çok işte geniş bir aracılık sağlıyor. Artık herkes herkese ulaşabilir hale geldi. Hı hı hı. Sizin hiçbir filtreden geçmeden, değil mi, kendi sosyal medya kanalınızda herkese her şeyi söyleme durumunuz söz konusu bugün.
1: Doğru.
0: Evvelden bu işte geleneksel medyada mümkün değildi.
1: Tabii. Kendinizi bu, ispat edeceksiniz vesaire.
0: Tabii ki pek çok süreçten geçeceksiniz. Hı hı. Kabulleriniz artacak. Tecrübeli olacaksınız. Alanınızda uzman olacaksınız bir konuda yorum yapmak için. Vesaire. Pek çok sürece bağlıydı bu. Ama bugün böyle bir şey yok. Dolayısıyla herkes her konuda her şeyi söyleyebiliyor mu?
1: Evet.
0: Söylüyor. Bugün gitseniz mesela bunu çok büyük büyük düşünmeye gerek de yok. Her doktorun şikayeti. Öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Hastanın artık doktora akıl verir duruma gelmesi. Evet. Veya her mimarın şikayeti neredeyse. Evle ilgili yaptığı bir işlem veya bir çizimde var olan itirazların aslında hiçbir teknik bilgiye dayanmadan sosyal medyada gördü, şurada şöyleydi diyerek bu da böyle olsun düşüncesi, iddiası veya işte her öğretmenin şikayeti neredeyse velinin öğretmenden daha fazla eğitimci olduğunu iddia ederek ona akıl vermesi gibi. Bunu herkes kendi mesleğinde söyler. Siz de söylersiniz. Sizin de şikayetleriniz vardır. Ben de söylerim. Herkes söyler. İşte bu sosyal medyanın manipülasyon yanı. İşte az önceki dinlediğimiz videodaki o psikolojik danışmanın muhtemelen en çok şikayetlendiği konulardan bir tanesi.
1: Tabii.
0: Öyle
1: tabii,
0: değil mi? Tabii, herkesin tabii. Psikolojiyle ilgili artık neredeyse her şeyi biliyor gibi davranması ama çokça da yanılması, sorunlar kör düğüm haline geldiğinde ancak bir uzmana gitmesi ve işin içinden çıkılaması hale gelmesi.
1: Tabii. Yani mesela hastalıkla ilgili konuşurken doktorla o teşhis ve tedavi süreciyle ilgili konuşurken herkes eteğindeki taşları döküyor rahatlıkla ama ameliyat söz konusu olduğunda herkes geri çekiliyor. Yani evet. En kritik anda artık bir şey söyleyemiyorlar ve süreci de hep bir ameliyatlık hale getirmeye doğru atılmış adımlar aslında bunlar, öyle değil mi hocam?
0: Evet. Şimdi burada tabii işin yine özüne, başlangıç noktasına döndüğümüzde okumayı nasıl sağlayacağız? Hı hı. Yani bir önceki bölümde orada kalmıştık. Nasıl sağlayacağız? Yani bugün evde oturan anneye babaya ne tavsiye edelim? Bir kere küçük adımlarla gitmek lazım. Hı hı. Yani evladım oku, kitap oku. Tamam, bu zaten doğru. Hiç bunu söylemeyen anne baba yoktur. Öyle değil mi? Herkes okumasını istiyor çocuğunun. Nasıl mümkün olacak? Şuna müsaade etmeliyiz bir kere. Çocuğun zevkine. Çocuk diyelim ki futboldan çok hoşlanıyor. Futbol tarihiyle bir şey ilgili bir şey okusun. Hı-hı. Kendi seçsin onu. Değil mi? Merakları var. Diyelim bu bir kız çocuğunun yemek yapmaya merakı diyelim. Onunla ilgili bir kitap alabiliriz. Veya neyse konu ama süzgeçten geçmiş. Yine belki bir eğitimci, belki anne baba kendisi hızlıca kontrol ederek bunlarla ilgili kitaplar alalım ve hemen al bakayım bugün bitecek demeyelim. Otur bir saat okuyacaksın demeyelim. 15 dakikadan başlayalım.
1: 10 dakikadan başlayalım.
0: 10 dakikadan başlayalım. Evet. 15 dakikadan başlayalım. Zaman geçtikçe üstüne birkaç dakika ekleyerek bunu götürelim. Hı-hı. Ama başta yaptığımız ikazları unutmayalım. Yani uyaranlarla beraber bunu yapamayız. Veya çocuğumuza bunu tavsiye ederken içeriden televizyonun sesi gelirken çocuk o dikkati veremez. Kendi yanında cep telefonu olmasa veya bir uyaran olmasa bile. Artık uyaran anne babanın diğer davranışına dönüşür. Dolayısıyla bunu birlikte yapmak da lazım. O ilim, hikmet, bilgi bana lazım değil mi yetişkin olarak? Yani sadece çocuğa mı okuma lazım? Hı hı hı. Değil mi? Hı hı. Dolayısıyla bu herkese lazım. Bir okuma saati belirleyebiliriz evde. Küçük adımlarla bunu yavaş yavaş

0: geliştirerek gidebiliriz. Ve mutlaka gideriz de, bakın bunda hiç şey de yok. Yani çocuk zorlanır, tamam, belki o yarım saati bir saate çıkaramaz ama o yarım saat de kârdır.
1: Kendi tecrübemden hareketle söylemek istiyorum. Kendi tek başına kitap okurken zorlanıyor çocukların ikisi de. Ama birlikte okuyalım dediğinizde onların zihnindeki süre çok uzuyor. Tabii. Mesela 5 saat birlikte kitap okusam çocuklar buna tamam
0: hocam. Rıza gösteriyor.
1: Rıza gösteriyor hocam. Ama ben 5 saat okuyamıyorum tabii ki.
0: Bu neden kaynaklanıyor? Aslında çok çok eski kadim bilgi. İşte hani Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin için anlatılır veya başka bir alim için anlatılır. Çok işte klasiktir, izleyenler mutlaka bilir. Hani bir kadıncağız bir çocukla gidiyor. İşte bu çocuk çok fazla bal veya şeker yiyor veya hurma yiyor, neyse artık ona zarar veriyor dediğinde, siz alimsiniz, bir dua etseniz veya bir şey yapsanız. Tamam git 40 gün sonra gel diyor. 40 gün sonra bir daha yeme yavrum tamam mı dediğinde çocuk tamam diyor, yemiyor. Mesele ne? Talebe soruyor tabii bu sefer alim zaten. Efendim bu basit bir cümle. 40 gün önce de söylerdiniz. Niye söylemediniz? 40 gün önce ben de yiyordum diyor. Onu söyleyebilmek için ne yaptım? 40 gün boyunca yemedim. Şimdi bunun gibi. Bunu alalım. Bugünkü araştırmalara getirelim. İşte yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir öğretmen çocuğa yazma görevi veriyor sınıfta. Klasiktir, hepimize olmuştur. Bir konu yazar öğretmen değil mi? Hadi bununla ilgili düşüncelerini yazlar veya bir hikaye yazlar. Ne yazdırıyorsa. Bir şey değiştiriyor sadece araştırmacılar. Öğretmen de kağıdı alıp o da onlarla beraber yazmaya başlıyor. Bakın hiçbir teknik değişim yok. Çocuklardaki yazma başarısı artıyor.
1: Enteresan.
0: Şimdi bu ne demek? Çocuk inanıyor. Yazmanın gerekliliğine ve gerçekliğine inanıyor. Öğretmen de yazıyorsa bu demek ki gerçekten önemli bir şey. Oradaki bakış açısı değişiyor. Bakın hiçbir teknik katılmadığı halde. Sizin yaptığınız şey, çocuğunuza birlikte okuma davranışı bu aslında. Çocuk o alelade bir tavsiye almaktan çıkıp inanarak okumaya doğru geçiyor. Bunu yapan bütün aileler müşahede etmiştir. Çocuk daha önce siz yalnızca oku dediğinizde tamam deyip birkaç sayfayı zorla okuduğundaki davranışı ve sonunda okuduklarıyla ilgili yorumuyla birlikte okuduğunuzdaki yorumu bile değişiyor.
1: Evet.
0: Kitapla ilgili bilgi vermeye başlıyor, şu yazıyor diyor, içindekilerden bahsediyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Sürekli,
0: bir serüven sürekli. Varsa, bir öyküleme varsa orada öykülemenin parçalarını size naklediyor. Yani gerçekliğe dönüşüyor.
1: Evet, evet, sürekli. Evet. Şimdi hocam burada şunu da hem çocuklarla olan diyaloğumu göz önüne alıyorum, hem de sizin aslında bilginin kaynağı, merkezinin kitap olması vesaire, hani oraya meseleyi çektiniz.
0: %100 tek merkez değildir ama temel, tarih boyunca süzülerek gelen, ilme en önemli kaynaklık eden meselelerden bir tanesi. Yoksa elbette ilmiyle amil alimler de temel kaynaklardan
1: tam
0: bir tanesidir. Evet.
1: Yani bizim kültürümüzde de tam olarak bu var işte. Hani benim çocuklarla olan diyaloğumda çocuğun bana tutulması, işte o kitabı birlikte okuduğumuz esnada onu can kulağıyla dinlemesi, o sürece katılması, kendisi okuduğunda sürekli paylaşım yapması. Bizim bir taraftan da evet dediğiniz gibi alimlerimiz, hocalarımız zaten yürüyen kitaplar.
0: Evet.
1: Ve biz onları dinliyoruz.
0: Tabii ki.
1: Sohbetlere katılıyoruz, derslere katılıyoruz. Bu da benzer etkiyi yapar mı?
0: Tabii ki. Şimdi burada bu sinir bilimcilerin yaptığı çalışmaların harekette söyledikleri sözlere de çok güzel bir kapı aralamış olduk böylece. Şimdi bu okuma davranışı, muhakeme yeteneğini geliştirirken muhakemenin beynin neresinde gerçekleştiğiyle ilgili çalışmalar yürütüyorlar. Ve bu sabır gösterme, muhakeme etme, üst düzey düşünme, anlatılanla harekete geçme davranışları için okumaya da üstelik tavsiye verir nitelikte bize diyorlar ki haftada yarım saat 40 dakika sohbet edin veya bir sohbet dinleyin. Bir ilim ortamında bulunun, bir seminer ortamında bulunun, bir dinleme ortamı olsun. Orada uyaransız odaklanın anlatılana. Ve bu bizim geleneğimizde zaten var olan süreç. Bunu ilk bölümde de kısmen söyledik. Türk sözlü kültüründe okumadan ziyade dinlemenin var olduğunu söyledik. Dolayısıyla burada elbette hani bunu bu tasavvuflar anlatanın haliyle de izah ederler. O anlatıcı anlattıklarıyla gerçekten bütünleşmişse elbette tesiri daha kuvvetlidir. Fakat her türlü bugünün seküler bakış açısıyla sinir bilimcinin söylediği de bu. Diyor ki sen buna bir uyaransız 30-40 dakika sohbet et. Ailenle sohbet et, arkadaşınla sohbet
1: haftada
0: et.
1: Haftada bir değil mi yetiyor?
0: Haftada bir diyorlar. Bunu eğer hoşuna gittiyse çoğalt haftada ikiye çıkar.
1: Tabii tabii.
0: Öyle değil mi? Bunu yapmak çok büyük fayda veriyor.
1: Bu önemliydi.
0: Evet.
1: Hani alternatifi ne?
0: Çünkü burada var olan şey aslında alınan temel o bilgiyle var olan zihinde harekete geçen durum muhakemenin gerçekleştiği yer. Yani frontal lobda. Hepsi benzer aynı yerde, beyinde aynı yerde harekete geçiyor.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: O yüzden aynı işlevi görüyor aslında.
0: Aynı işlevi görüyor.
1: Yani okuduğumuzda da, sohbet dinlediğimizde de ya da ibadet ettiğimizde de
0: hepsi
1: aynı merkezler, yakın merkezler
0: meydana geliyor.
1: Evet, bunların hepsinin olumlu tesiri olduğunu söylüyoruz.
0: Tabii muhakeme yani genişledikçe beynin tamamına yayılan dalgaları da tespit ediliyor.
1: Evet.
0: Fakat temelde kümelendiği yer ön lob.
1: Yani sohbetlere gidelim, bolca amel edelim.
0: Evet, öyle değil diyebiliriz.
1: Bu da bir çözüm olur. Zaten öyle olduğunda okumaya da doğrudan bir kapı açılmış
0: çünkü
1: olur.
0: O sabır yani orada dinlediğiniz uyaransız 30-40 dakika sizi zaten sırf o halde geliştiriyor.
1: Evet. Şimdi hocam kendi hikayemden de biliyorum. Evet, biz birçok kısa metni, dijital metni sürekli olarak tecrübe ediyoruz. Gün içerisinde sürekli olarak okuyoruz.
0: Evet.
1: Ya hatta böyle kafamız şişene kadar okuyoruz. Şahsi bir tecrübe. Ama kitabı alıp okuduğumda başka bir şey oluyor. Kendi şahsi tecrübemi söylüyorum. Gerçekten başka bir şey oluyor. Yani beynimin o farklı çalıştığını hemen hissedebiliyorum kitap okumaya başladığımda. Bu ikisi arasında yani biz gigabaytlarca veriyi, belki sayfalarca metni okuyor olmamız kitap etkisi yapmıyor olabilir mi? Daha fazla okumamıza rağmen. Bir kitaptan daha çok okumamıza rağmen. Bu bir. İkincisi, evet bir editör hassasiyetiyle konuşacağım. Ekranlarda gördüğümüz metinlerin kalitesi de ciddi anlamda düşük.
0: Evet.
1: Yani sanki hiç dil bilgisi yok gibi. Yani hiç imla yok gibi. Hiç,
0: evet.
1: Hiçbir şey yok. Bunu artık maalesef bazı televizyon kanallarının alt yazılarında da görmeye başladım.
0: Tabii ki. Ben de çok fark ediyorum.
1: Çok bizim açımızdan çok rahatsız edici.
0: Tabii
1: yani bu işi bu olan, alanı bu olan insanlar arasında. Şimdi burada maruz kaldığımız bu bozuk dil, yetersiz dil bu ve bunu çok yapıyor olmak, bunun sonuçları nedir hocam?
0: Evet. Yani toplamda aslında benim söyleyeceğim buradaki çıkarımım çok ama niteliksiz bir okumaya doğru gidiş var. Öyle değil mi? O gigabaytlarca şimdi kim bilir terabaytlarca günde dolaşıma sokulan o parçalı okumanın kaynağı olan küçük küçük metinler. Kitapta aynı tesiri yaşamamanız daha önemli bir zihinsel sürece veya daha iyi bir zihinsel sürece doğru gitmenizin temel sebebine. Buradan belki başlayabiliriz. Yüzeysel metin ve derin metinler. Yani bilgi küçük hap cümlelerle aktaran ama zaten o bilgi, şimdi küçük metin her zaman sorun değil. Çünkü metin küçüldüğünde öz ve konsantre ise o da düşündürür.
1: Tabii reklamlar,
0: o da tesirli
1: vesaireler,
0: olur.
1: Oradaki
0: tabii,
1: sloganlar.
0: Yani Yunus Emre şiiri gibi düşünün.
1: Evet.
0: Ona edebiyatta sehli mümteni denir. Yani görünüşte basit gibi duran fakat izahına başladığınızda saatlerce anlatmanız gereken bir içerik. Tek bir dörtlük üzerinde bile. O başka bir şey. Derinlikli olabilir o küçücük metin ama o da yok denecek kadar az. Şimdi bu çok metin aslında bir yığın. Şu anda en önemli sorunlardan bir tanesi bu. Bir metin yığını var. Bu niteliksiz metinler haber taşıyor çoğu zaman. Öyle değil mi? Size bir şeyden haber veriyor. İşte sosyal medyada diyelim ki bir programda takip ediyorsunuz. Hı hı. Sürekli bir şeyden haberleri önünüze düşüyor, düşüyor, düşüyor. Bunları görüyorsunuz. Veya kendi tercihlerinize göre de algoritma size seçenekler çıkarıyor, bilgiler çıkarıyor. O sayfaları sürekli önünüze çıkarıyor. Sonunda böyle çokça sosyal medyada duran arkadaşlarla sohbet ettiğinizde yaşıyorsunuz muhtemelen. Eskiler buna malumat furuş diyordu. Hı hı. Yani her şeyden haberi var. Ama özünde o haberi aldığı şeyler onda kişisel olarak, düşünsel olarak, muhakeme yeteneği olarak bir yere getirmemiş. Onlarla bir üretim yapamamış, onu öz bir bilgiye dönüştürememiş, kendi argümanını üretememiş birisi haline dönüştürüyor.
1: Amerikan toplumu.
0: Yani evet, yani o çok bilgi alim yapmamış, arif de yapmamış. Hmm. Bir bilgi çöplüğüne zihni dönüştürmüş. O aslında yorucu da bir şey. Beyni de yoruyor. Hı hı. Çünkü bu kadar çok uyaranla sürekli bir arada kalmak ve sürekli de dikkat dağınıklığının da sebebi. Çünkü hep bilgi akışı birbirinden bağımsız ifadelerle karşı karşıyasın. Ama bir kitabı okuduğunda bir ana meselenin etrafında değil mi yazılmış birkaç yüz sayfada olabilir bu. Ama hepsi aynı niyete hizmet ediyor. Yani hangi kitap okursanız okuyun. Bu bir serüven eseri de olsa değil mi? Öyküleyici bir metin de olsa.
1: Evet.
0: Ana bir olay örgüsü var. Etrafında küçük olaylar var. O sizin zihninizi yormuyor. Hatta çok faydalı. Hı hı. Yapılan bilimsel araştırmalar var. Normalde biz evvelden mesela benim lisans çağlarımda şöyle denirdi. İşte zihinsel gelişim okul öncesinde tamamlanır denirdi. Sonra araştırmalar çeşitlendikçe baktık ki Batı'da yapılan araştırmalar bunu çokça öne çıkarıyor. Okuma buna direniyor. Zihinsel gelişimin devam etmesini sağlıyor. İşte o da muhakemeyle ilgili. Bir öyküsel eser de okusanız, orada kahramanın yaşadığı heyecan sizin de aynı heyecan noktalarını uyandırıyor zihinde. Kahraman yoruluyor, koşuyor. Sen koşuyormuşsun gibi zihnin orada harekete geçiyor. Ne yaşanıyorsa. Bunların tamamı zihinsel gelişim de sürmesine aslında vesile oluyor. Bakın uzunca bir metin ama tek odağa dayalı bir metin. Ama diğeri yorucu. Küçük küçük.
1: Orada çalıştırdığı merkezlerden birisi yani o hayal gücünü kullandığımız yerler aslında değil mi? Yani o yüzden daha çok kitap etkili oluyor. Mesela bir film izlemek aynı etkiyi yapmayabilir.
0: Her zaman yapmaz tabii ki. Yani bu biraz anlatıcının kabiliyetiyle ilgili. Hı hı. Yani anlatıcı iyi. Zaten klasikte geçmiş eserler öyledir. Her zaman dünyada en çok satan kitaplar popüler kitaplardır. Hı hı hı. Ama bu popüler kitapların %3'ü 5'i klasikleşir. Hı hı hı. Şimdi siz 20 yıllık bir son döküm alın, en çok satan kitaplara bakın. Kaç tanesi bugün okumaya devam ediyor? Çok küçük bir kısmıdır.
1: Evet.
0: Yani yok dönecek kadar azdır bunlar arasında. İşte orada sıyrılanlar, klasikleşenler. Onlar da belirli niteliklerden dolayı klasikleşiyor. Hı hı hı. O anlatımın gücü. Bu bilgilendirici metin de olabilir dediğim gibi, öyküleyici metin de olabilir. Sizi hayal dünyasına sevk eden, hayal kurmanızı sağlayan o güçlü kitaplar tabii ki bunu temin eder. Sizin hayal kurmanızı sağlayan şey okurken buna vaktinizin olması. Ama filmini seyrettiğiniz ona vakit yok. Sahneden kopmama düşünceniz var. Hı
1: hı. Bir de her şeyi zaten gösteriyor ve gösteriyor gibi alıyorsunuz.
0: Evet ve şey kopmamanız lazım ki kaçırmayın. Hı hı. Yani sonra ne olacak? Kahraman ne yapacak? Bağı kop bu sefer kaybedersiniz ama okurken yok. Hı hı. Kalabilirsin. Bazen olur ki hepiniz yaşamışsınızdır. Ben de çok yaşadım. Okurken öyle hayallere dalarsın. Göz takip etmiştir ama ne anlattığını kaybedersin.
1: Tabii.
0: Tekrar dönersin.
1: Tabii.
0: Bu güzel de bir şey. Yani bu bir okuma kusuru değil. Hı hı hı. Okumanın gücü aslında burada.
1: Evet. Şimdi şöyle bir 4-5 dakikamız var bu bölüm için. Şu tarafını konuşalım. Yapay zekadan bahsettik.
0: Evet.
1: Şimdi yapay zeka artık şu tür hizmetleri alabildiğimiz bir alan. Herhangi bir kitabı, hatta ciltlerce kitabı, hı hı, yapay zekanın içine gömebiliyoruz. İhtiyacımız olan kısımları bize vermesini artık sağlayabiliyoruz. Hı hı. Öğrenmeyi kolaylaştıracak notlar çıkarmasını yine sağlayabiliyoruz. Hatta sınav benzeri sorular oluşturarak bu süreci kuvvetlendirebiliyoruz. Sunum hazırlatabiliyoruz. Efendim bir podcast hazırlatıp bunu dinleyebiliyoruz. Bunu

0: nereye koyacağız? Evet. Yani bu kolaylığı nereye koyacağız? Bu okuma kültürüne nasıl etki edecek? Okuma kültürünü bununla birlikte mi düşünmemiz gerekecek? Ne diyeceğiz hocam?
1: Evet. Şimdi kişinin yazmayı meslek olarak sürdürmesi neyle ilgilidir? Ondan geçimini sağlaması ile ilgili. Hı hı. Öyle değil mi? Bütün dünya bunu tercih ettiğinde, yani metni okumayıp hep yapay zeka ile özetine ulaşayım, oradaki temel fikri, kitabın ana fikrine, onu bana versin derdine düşerse, yazarlar yavaş yavaş, kaliteli yazarlar en azından elin ayağını çekmeye başlar. Hı hı. Çünkü ona ihtiyaç yok, onu yapan kalmadı demektir. Bu şu anda yaşadığımız çağda henüz böyle değil. Yani yazarlar da var, geçmiş yıllarda yazılmış kitaplar da var. Biz bunlarla karşı karşıyayız. Ama çocuklara bile ödev verildiğinde bahsettiğiniz şeyi yapıyor. Yapay zekaya soruyor, bu kitap ne anlatıyor? Öğretmenin sorabileceği soruları belki onu bile soruyor çocuklar. Hı hı. Oradan hareketle cevaplar üretmeye çalışıyor. Şimdi bu yapılan şey, yalnızca özet olarak baksak, bir kitabın özetini çıkarmak zarar mıdır? Hayır, yapay zeka yokken de geçmiş yıllarda ansiklopediler niçin var? İndeksler değil mi? Hı hı. Kitaplarla ilgili dipnotlar. Yalnızca özetten oluşan kitaplar da vardı.
0: Evet.
1: Şöyle bir hayra da vesile oluyordu. Mesela Erol Güngör'ün de böyle bir kitabı vardı. Dünyayı değiştiren kitaplar diye bazı kitapların özetini vermiş. Niye? Mesela düşünün, işte bugün müspet bakmadığımız bir ideoloji, komünizm. Onun kaynağında ne var? İşte Das Kapital var. Ekonomi kitabı, bunu sıradan birisi alsa orada ne anlatıyor anlar mı? Anlamayacaktır. Veya siyaset bilimle uğraşan için Machiavelli'nin prensi, hükümdarı ne anlatıyor? Bir şey ifade eder ama sıradan insan televizyonda duya duya bundan ne bahsediyor diye düşünse, okusa yine çok bir çıkarıma varamaz.
0: Evet.
1: Şimdi rahmetli işte Erol Güngör'ün yaptığı şey bunların özde ne anlattığını size sunuyor. Tamam, bunu tercih edersin. Sen alanından değil fakat meraklanmışsın. Bu kitap ne anlatıyor? Bu sana senin anladığın dille yorumlanabilir. Bu faydalı bir yanı. Geçmişte de yapılan bir şeydi bu. Bunu pek çok ideoloji veya kitap içinde teşmil edebiliriz. Yani hepsinde yapılmış geçmişte. Ama bir taraftan bugün işte Erol Güngör dedik. Mesela rahmetlinin çağından yine bir örnek vereyim. Benim çok hoşuma gitmişti. Doğan Cüceloğlu vefat ettikten sonra ikisi de Mümtaz Turhan'ın talebesi. Birisi işte sosyal demokrat, birisi muhafazakar. Erol Güngör milliyetçi muhafazakar. İkisi, o da arkadaşı asistanlıklarında. Diyor ki Doğan Cüceloğlu hatıratında, Erol'la diyor o kadar çok okumak isterdik ki ama ne o kitapları almaya maddi gücümüz var ne de bunu yetiştirebiliriz. Yani insanda bir kapasitesi var. Öyle değil mi? Sizin bütün kitapları okuma ihtimaliniz mümkün mü? Yani yüz binlerce, milyonlarca sayfaya erişemezsiniz.
0: Tabii ki.
1: Şimdi içinde böyle bir okuma açlığı ve iştiyakı duyan iki insan geçmişte ne yapmış? Diyor ki bölüşürdük kitapları. Ben okurdum, onu anlatırdım. O okurdu, bana anlatırdı. Asistanlığımız boyunca hep bunu yaptık diyor birbirimize. Anlattık. Şimdi bu yapay zekanın bugün yapabileceği bir şey. Yani sizin çok meraklı olup okumaya kesinlikle fırsat bulamadığınız bir eseri ne yapabilirsiniz? Tabii ki ondan ne anlatılıyor merakıyla sorup cevabını isteyebilirsiniz. Veya yapay zekanın güzel yaptığı şeylerden bir tanesi, bütün kitapları seslendirebiliyor. Şimdi sizin günlük hayatınızda birkaç saati okumaya ayırma durumunuz yoktur. Ama İstanbul gerçekliğinde birkaç saat trafikte kalıyorsunuz. İşte trafikte bir yerden bir yere giderken okumaya fırsat bulamadığınız bir şeyi yapay zeka size bunu bir imkan olarak verebilir. Ama her zaman böyle değil. Özet her şeyi demek değil. Özet size bir kitabın özde ne anlattığını söylüyor gibi dursa da anlatmadığı şeyler değersiz değil. Öyle eserler var ki ben okurken, mesela geçmişteki çok büyük alimlerin eserlerini okurken hiçbir kelimesini kaçırmak istemiyorum. Neredeyse her şeyin altını çizmek istiyorum kendime not çıkarırken. Öyle değil mi? Hı hı. İşte Mevlana Hazretleri'ni mesela işte Fihi Mafi'ni okuyorsun. Her şey değerli. Onun özeti diye bir şey olmaz. veya Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni, Fethur Rabbani'sini okuyorsunuz. Her şey değerli.
0: Evet.
1: Tek bir kelimesini kaçırmaya tahammülünüz yok. Bunun özeti olur mu? Yapay zeka bunun neyini özetleyecek? Yani atladığı şeyler değersiz demek değil. Okumak o yüzden kıymetli. Evet, yaptığı doğru işler bugünün insan için faydalı sonuçlar da evet mümkün kılıyor ama diğer türlü yerine geçmiyor. Yani
0: aslında okuma kültürünün içerisine dahil etmenin yollarına bakmamız lazım.
1: Tabii ki
0: lazım,
1: asıl olanın mi? Yerini tutmaz hiçbir evet. zaman. Onu bilmek evet. lazım.
0: Peki hocam. Kısa bir ara verelim hocam.
1: Tabii ki.
0: Aranın ardından devam edelim.
2: Semerkant Radyo.

0: Semerkant Radyo.
1: Ali Emir Efendi. Diyarbakır'da doğmuş Seyit Mehmet Şerif Efendi'nin oğlu, son devir Osmanlı bürokratı, araştırmacı ve büyük bir kitap meraklısıdır. İlk öğrenimini Diyarbakır ve Mardin'de tamamlayarak Arapça ve Farsçasını ilerletmiştir. Telgrafçılığın ardından devlet kademelerinde aşar müdürlüğü, defterdarlık ve maliye müfettişliği yapmış, 1908'de emekliye ayrılmıştır. Emekliliğinde Başbakanlık Osmanlı Arşivinde çalışarak Ali Emiri tasnifini meydana getirmiş, vakıflara yazdığı vicdannamelerle eski eserlerin bakımsızlığına dikkat çekmiştir. Asıl şöhretini topladığı paha biçilmez kitaplarla kazanan Ali Emiri Efendi, Fatih'te kurduğu Millet Kütüphanesi'ne çoğu nadir 16 bin cilt eser vakfetmiş ve ölümüne kadar bu müessesenin müdürlüğünü yürütmüştür. Türk kültürüne en büyük hizmetlerinden biri, Kaşgarlı Mahmud'un o zamana kadar ele geçmeyen ünlü Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eserini bularak ilim alemine sunmasıdır. Şair ve münekkit olan Ali Emiri Efendi, biyografi ve tezkire türünde çok sayıda eser kaleme almış, Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası'yla Amidi Sevda dergilerini yayımlamıştır. 23 Ocak 1924'te vefat eden Ali Emiri Efendi'nin mezarı Fatih Camii Haziresi'ndedir.
2: Kıymetli hocam, Ali Emiri Efendi'den bahsedildi. Evet, 16 bin ciltlik, evet, çoğunluğu nadir olan eserlerden oluşan bir kütüphanesi bugün hala var, değil mi?
3: Evet. Ali Emiri Efendi

0: tabii Osmanlı'nın son döneminde yaşamış en büyük kitap koleksiyonerlerinden bir tanesi. Hı hı. Çok değerli bir zat. Tabii şöhreti daha ziyade, metinde de bahsedildi, Divan Lügat Türk'ü keşfetmesiyledir. Bunun da çok güzel bir hikayesi var. Belki lütfen, izleyenler buyurun. De duymak ister. Tabii Ali Emir Efendi önemli bir koleksiyoner olduğu için bugün de belki sahafların epeycesi böyle yapıyordur. Az önce hani de anlatmıştım burada. Biz gittiğimizde kütüphaneye işte bir sayfanın yırtıldığına denk gelirdik falan. Şimdi nadir eserler bulunduran yahut satan sahaflar böyle pek kitap değeri bilmeyeceğini düşündüğü insanların eline o kitabı vermezler. Hı-hı. Herkese de göstermezler. Ondan anlayan, gerçekten kıymetini bilecek insanlara gösterirler. Ali Emir Efendi tabii böyle sahafları dolaşırken bir sahaf efendi Divan Lügat Türk'ü çıkarıyor. Oldukça derisi yıpranmış bir eser. Şimdi Ali Emir Efendi tabii Divan Lügat Türk olduğunu görünce bunun çok şaşırıyor ve çok seviniyor. Niye? Çünkü başka eserlerde adı olan fakat kendi olmayan bir eser. Türkçe'de yazılmış ilk eserlerden bir tanesi. Kimisi hatta ilk eserdir Türkçe yazılmış. Kaşgarlı Mahmut zaten çok önemli bir zat. Karahanlı'da baş müderris. Yani çok değerli bir zat. Şimdi tabii önce satıcıyla pazarlığı kuvvetlendirmek için beğenmemiş numarası yapıyor. Ya adam Kaşgarlıymış, sarı çizmeli Mehmet Ağa diyor. Onun yazdığı kitaptan ne olacak? Belki de bir yerleri eksik falan böyle. Kitapta pazarlık gücünü artırmaya çalışıyor. Sonra sahaf diyor ki, hayır diyor, bu 30 altından aşağı vermeyeceğim. Çünkü diyor kitap benim değil. Bana Vanizadelerden işte bir hanımefendi bunu emanet getirdi. 30 altına sat dedi. O yüzden benim diyor bir payım yok burada. Tamam diyor Ali Emir Efendi. O zaman diyor alıyorum ben bunu. Cebimi yokladım diyor. 15 altın var. 15 lira var. Üstünü getireyim. Hayır diyor, olmaz. O satıcı. Allah'a dua ettim diyor. Ya Rabbi bir tanıdık çıkar karşıma. Üstünü alayım. Kitap aman benden gitmesin düşüncesiyle. Hemen o anda diyor işte bir arkadaşı denk geliyor. Onu çağırıyor. Diyor cebinde ne çıkarsa ver. O da çıkarıyor. 10 altın. Yine 30 altın etmedi. 25 altın etti. Üstü eksik. Ben diyor burada bekliyorum kitabın yanında. Sen git benim evden üstünü al gel. O da getiriyor. Veriyor parasını. Hatta satıcıya bahşiş de veriyor gelen parayla. Sonra diyor kitabı aldım giderken dönüp dönüp arkaya baktım. Acaba peşimden koşacak, hayır hayır vermiyorum diyecek mi korkusu. Şimdi dolayısıyla öyle bir eser keşfi sonrasında çok büyük yankı uyandırmış kitabın bulunması. Ta sadrazam gelmiş eve kitabı istemeye, 300 altın teklif etmiş. Hayır diyor, ben bunu zaten milletime vereceğim, para da istemiyorum, yalnızca incelemem için biraz müsaade edin. Ve Kilisli Muallim Rıfat vardır meşhur, onu istiyor devletten biraz birlikte çalışmak için ve öylece ilk incelemeyi yapıyor. Hayırla da bu vesileyle yad etmiş olalım Ali Emir Efendi.
1: Allah rahmet eylesin, Allah hizmetlerini kabul etsin diyelim. Amin. Hocam program süremizi verimli kullanmak istiyorum. Şimdi bir veri gelsin, kitap basımı, hani bandrollerden bahsetmiştik. Bir bakalım 2025'teki verilere. Onun üzerine bir bakalım. İki tane verimiz var. Evet. Halk kütüphaneleri kayıtlı üye ve yararlanan kişi sayısı. Şimdi baktığımız zaman 7.2 milyon 2025'te sayı artmış.
0: Evet.
1: Yararlanan kişi sayısı da yine artmış hocam. Bu ilk verimiz. Diğeri de basılan bandrollü kitapların türleri, yaklaşık yarısı zaten eğitim yayınlarında. Çocuk yayıncılığı var. Gençlik hocam yok gibi bir şey. Dini yayınlar %10'luk bir seviyede. Hani çocuk eğitimi çıkardığımızda çoğunlukla kurgu edebiyat gibi duruyor. Böyle bir de veri var. Şu özellikle eğitim yayınlarını konuşmak isterim. Tam da bunun üzerinden birkaç bir şey sormak isterim.
0: Evet.
1: Siz bu okumayla kopan bağı bu verilerle ilişkilendiriyor musunuz? Evet. Nasıl ilişkilendiriyorsunuz?
0: Şimdi tabii burada okumayla bağın koptuğunu kabul etmek mi gerekir? Yani evet, okumayla bağ

0: %100 kopmaz. Ama azaldığı hakikat. Bunu hep söyledik. Yani bu verilerle de sabit. Okumaya günlük ayrılan süre azalıyorsa okuma oranı düşüklüğü o demek. İnsanın günlük okumaya ayırdığı süre. Bu yalnızca bizde değil, dediğim gibi dünyada düşük. Dünyada giderek düşüyor. Mesela son PISA verilerine baktığımızda 2018 ile 2025 arasında 25 puanlık OECD ülkelerinde düşüş var. Bu çok önemli bir geriye gidiş. Okuduğunu çok anlama yüksek becerisinde. Tabii evet, tabii. Yani bu oldukça düşük bir oran. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma vardı. Günlük o kadar okumaya ayrılan ortalama süre düşmüş. 16 dakikaya düşmüş. Ama dijital kaynaklara, televizyon vesaire ayrılan süre 2,5 saate çıkmış mesela. Bu bizde de benzer oranda. İnsan bunu en kolay neyle tespit eder? Her cep telefonunda, değil mi?
1: Ekran süresi.
0: Ortalama var, ekran süresi var haftalık. Evet. Oradan kendini aslında yoklayabilir. Ben ne kadar ekrana bakıyorum diye. Sırf o bile değil aslında. O cep telefonunun süresi. Tablet varsa, bilgisayar varsa, var, televizyon varsa, hepsini topladığınızda bu ne kadar artıyor? Herkes kendini yoklayabilir. Tabii bununla ilgili Milli Eğitim bir mücadele etmeye çalışıyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ama ne yapıyor? Bu mücadelede sınavlardaki başarıyı okumayla ilişkilendirmeye çalışıyor. Okuma başarısıyla ilişkilendirmeye çalışıyor.
1: Evet.
0: Bu o yüzden hep okumayı bir en azından stabil bir yerde tutuyor. Yani daha fazla geriye gitmeden, çünkü sınav bir hakikat. Değil mi? Herkes iyi okullarda okumak istiyor. İyi bir lisede, iyi bir üniversitede, her ikisinde de okuduğunu anlama başarısı sınav başarısındaki ana etkenlerden bir tanesi haline getirildi. Bu güzel bir şey. Yani burada bir mücadelenin olduğunu söylemek lazım. Belki yine ekranları başında bizi seyreden veliler fark edecektir. Öğretmenler ortaokul düzeyinde, ilkokul düzeyinde hep bir kitap okuma süresi ayırıyor. Çocukların gelirken yanlarında belirli zamanlarda okuma saatleri yapılıyor. Okumaları için fırsat oluşturulmaya çalışılıyor. Zaten bu şu demek. Okuma alışkanlığı küçük yaşta edinilirse büyüyünce bu devam eder. Ha, azalır mı? Azalır. Çünkü sınav merkezi ihtiyaç, okuma onun desteği olarak kalırsa sınav biterse okuma da biter. Ama bunu zevke dönüştürmek lazım. Yani çocuk okurken işte isteğiyle, ilgisiyle onun veli dikkatli bir şekilde bağını kurarsa alışkanlığa dönüşmesi için hizmet etmiş olur. Çünkü sadece sınav bağı olduğunda yine araştırmalar bunu gösteriyor. O sönüyor. Yani o davranış, okuma davranışı sönebiliyor. Gençlerin zaten yaşlara bağlı olarak da araştırmalar var. Mesela %33 iken 12 yaşına kadarki okuma oranı %20'lere düşüyor genç nesilde. Bu yetişkinliğe doğru giderek azalıyor. Dolayısıyla evet, yaşa bağlı olarak gençlerin bir okumaya meylinde düşüklük var. Ama bunun çözümü, bunun alışkanlığa dönüştürülmesi, zevkle, ilgiyle bağdaştırılması, Milli Eğitim'in doğru bir şekilde yaptığı sınavdaki odağın okuma merkezli haline getirilmesi, evet. Ama sadece orada kalması tehlikesi davranışın sönmesine sebep olabiliyor. Burada bizim tabii özellikle burada velilerin çocuklarıyla beraber okuması gerektiğini tavsiye ettiğimizi hatırlatmak lazım. Bunun sürebilmesi için mutlaka bunun yapılması gerekir. Yani birlikte okuyup alışkanlık haline dönüştürülmesi gerekiyor. Bu bizim kendi üniversitemizde yaptığımız bilimsel araştırmalarda da var. Aile desteği olduğunda çok iyi yere gidiyor okuma alışkanlıkları. Bununla ilgili birkaç tane tez hazırlattık. Aile desteğiyle ilgili deneyler yaptırdık öğretmenlere. Hepsinde olumlu netice elde ettik. Ama aile desteği olmazsa bireysel çabayla çok zor. Ancak iyi arkadaş ortamında okuyan bir grup içindeyse mümkün olur. Çünkü bunun örnekleri var ama oldukça az. Yani aile yeterli, diyelim ki önceki eğitim düzeylerinde ilkokul mezunu bir anne baba, belki hiç ilkokula gitmemiş bir anne bile evlerde var. Nasıl okuyacak kadıncağız veya adam, değil mi? Bu mümkün olmayabilir. Yani teorik olarak da zaten mümkün değil. Pratik olarak nasıl mümkün olsun? Dolayısıyla o tip durumlarda öğretmenden ekstra destek isteyerek, konunun farkında olarak çeşitli çözümlere doğru ulaşmak lazım.
1: Bu verilerle ilgili belki de

0: Ben yani birkaç bir şey söylemek istiyorum.
1: Tabii.
0: Bir defa eğitim yayıncılığı zaten
1: Ha evet, onu
0: basılan
1: ihmal ettik,
0: kitapların
1: eğitim yayıncılığı
0: yani
1: meselesini.
0: %50'si. Ya bu kaygıyı anlayabiliyorum. Gerçekten çocukların iyi okullara gitmesi çok önemli hocam.
1: Sınav çünkü bir hakikat.
0: Evet.
1: Türkiye'deki temel bir taraftan sorun.
0: Hı.
1: Çünkü normalde siz istediğiniz kadar öğretmen olarak iyi niyetli olun. Ortada bir sınav varken sınava hizmet etmek zorundasınız. Onunla baş edemezsiniz. Yani veli size test çözdürmek zorunda bırakır. Öyle değil mi? Gerçeklik bu çünkü. Sınavın varlığı böyle bir eğitim sistemini tehditkar halde de bir taraftan. İşte onu tersten çözmek için okumayı oraya katmaya çalışıyor. Dolayısıyla oranlar içerisinde eğitim yayıncılığı dediğimiz muhtemelen herkesin çocuğuna almak zorunda olduğu, o bir ders için bile tek bir kitabın kifayet etmediği, farklı farklı yayın evlerinden alınan destekleyici materyaller, onlar yarısını oluşturuyor. O çünkü artık vakıa, yani o durum orada öyle. Çocuk kitaplarının belirli bir oran teşkil etmesi. Şimdi son dönemde tabii aileler bunda biraz daha belki farkındalık düzeyi arttı. Özellikle okula bile gitmeyen çocukların oyuncakları arasına o çocuğa zarar vermeyecek kalın böyle karton yapraklı bez dikişli kitaplar konulmaya başlandı. İçinde metin yok veya tek bir iki kelimeden oluşan. Sonra ilk okul öncesinde onun işte sayfaları çeşitlenip resimlerin çoğaldığı kitaplar. Aileler çok alıyor bunları. İlkokulla beraber bu biraz devam ediyor. Hep bakın yaşa bağlı olarak oranlar aslında onu söylüyor. Büyüdükçe gence doğru yavaş yavaş bir
0: Yani bu
1: düşüş.
0: iyi oldu bu açılım. Çünkü hani çocuk kitabı dediğimizde güzel bir tablo var gibi anlıyoruz ama
1: Var.
0: bunların çoğu etkileşimli kitaplar, oyun
1: Hepsi
0: bazlı
1: de değildir
0: kitaplar.
1: bunların
0: Çoğu,
1: etkileşimi.
0: çoğunluk
1: Tabii
0: öyle.
1: tabii tabii. Oyunu
0: Çünkü
1: öne
0: bandrol
1: çıkaran.
0: sayısı burada söz konusu olduğu için onlar çok alınıyor. Şimdi bunun mutluluk verici sayılamayacağını gösteren en büyük gösterge bence gençlik kitaplarının %1'de kalması.
1: Evet.
0: Yani demek ki buradaki çocuk kitaplarından anladığımız şey de çocuğu bir üst segmente taşıyacak kitaplardan ziyade etkileşimli kitaplar gibi duruyor.
1: İlgi çekici.
0: İlgi çekici kitaplar gibi duruyor. Yani tam olarak bir okuma kültürü buralarda yok gibi görünüyor.
1: Sürekliliği olmamış.
0: Evet.
1: Aslında bir inşa yapılmaya çalışılmış. Bir temel atılmış. Ama benim kanaatim o ki buradaki işte eğitim yayıncılığı oranı onu bize gösteriyor.
0: Evet.
1: Bu sınav gerçekliğinden alışkanlığa doğru dönüşememiş.
0: Evet.
1: Yani onu aşamamış. Çünkü şöyledir bakın. Bu belki bizde bir kolaylık gibi durur. Batıdaki okuma oranının yüksekliğinde de onun payı vardır. Bizde okuma yazma çok çabuk öğrenilir. Türkçe'de. Çünkü ses harf denkliği yüksektir.
0: Evet.
1: %100 değildir. Fakat çok yüksektir.
0: Çok yüksek, evet.
1: Duyduğumuz gibi yazarız. Çoğunlukla doğru yazarız. Yani %100 değildir dedim ama %90'ın üzerindedir. Bu batıda böyle değil. Haliyle ilk okuma yazma öğretmek uzun sürüyor. Bazı ülkelerde birkaç yıla yayılıyor. Çünkü harfin sesi temsil etmediği yerde yalnızca kelime ezberi gerekiyor onu doğru yazabilmek için. Dolayısıyla okuma yazmanın uzun sürmesi okuma alışkanlığını da beraberinde getiriyor. O süre boyunca okuma yazdırma sürecinde öğretmen sürekli okutuyor. Metinle meşgul ediyor. Halbuki bizde çoğunlukla birkaç ayda okuma yazma öğrenilir. Öğretmenler de hemen matematik katarlar işin içerisine değil mi? Küçük diğer derslerin de bilgileri işin içine katılır. Ama bu neye sebep oluyor? Okumanın zevk olarak gelişmesinde biraz geriliğe sebep oluyor. Yani Türkçenin ilk okuma yazma öğrenme kolaylığı, o pratiklik okuma alışkanlığını geciktiriyor.
0: Kesinlikle hocam. Yani medrese usulündeki yani o eğitimde de kitap odaklı, metin odaklı bir süreç malumunuz hani vardır.
1: Evet.
0: Hep merkezdedir.
1: Geleneksel
0: Tabii.
1: medreselerimizde.
0: Hatta bazı ülkelerde mesela Rusya için bunu söylerler. Rusya'da ilkokul seviyesine baktığınız zaman bile neredeyse hani o seviyelerde ortaokula kadar Rus edebiyatını tamamlatmaya dönük bir çaba vardır. Zaten hani o Rusya'da eğitim almış insanlara baktığınızda da ciddi bir kültürel birikimin olduğunu, sanatsal birikimin olduğunu görebiliyoruz.
1: Tabii
0: Şimdi
1: şunu da ben
0: bizde
1: ekleyeyim. Burada bizim bir dönem

0: an yaşayacağım.
1: Yani aynı zemini oluşturabilmek için toplumun birlikte bazı şeylere ortak hissiyata kavuşabilmesi için ortak metinlere ihtiyaç
0: matematikte
1: var.
0: Matematikte zaten hepimiz ortağız, hepimiz eşitiz. 2 artı 2 hep 4 ama mesela bu son yaptığımız programda da değerlendirmiştik. Efendim Haçlı Seferleri diye anlattığımız şey Haçlı istilalarına mesela döndü ya.
1: Evet.
0: Şimdi burada çok, çok büyük
1: kavramlar yönetir yani. Çünkü zihni şekillendiriyor.
0: Evet. O yüzden dediğiniz gibi o neyse o çaba yani nasıl bir insan yetiştirecekseniz o onu ancak kitaplar üzerinden, o temel eserler üzerinden tabii ortaklaştırarak yapabilirsiniz.
1: Tabii ki. Yani kavramlar ne kadar değerli değil mi? Yani Ege Denizi, Ege bizim isimlendirmemiz değil, Adalar Denizi denmeye başlandı. Evet. Veya İngilizlerin kendi bulunduğu noktaya göre dünyayı isimlendirmesi, Orta Doğu, Uzak Doğu, Orta Asya vesaire. Şimdi işte Asya'ya Türkistan demeye başladık değil mi? Dolayısıyla bunlar kendi kavramlarımızda zihnimizin şekillenmesi için artık bir başlangıç noktası teşkil eder. İnşallah daha güzel bir yere de gelir.
0: İnşallah devamı gelir. Tabii şimdi tabii eğitim sistemi özellikle bu yeni yolculuğunda daha işin başında giderek oturacaktır. Şikayeti olan insanlar olabilir benim gibi. Mesela bu okuma odaklılık meselesinde yapılmaya çalışılan şeyleri ben ders kitaplarında yapılmaya çalışılan şeylere bakıyorum hocam. Gerçekten önemli. Bu kazanımlara yönelik. Ama nasıl yapıldığı, doğru yapılıp yapılmadığı meselesi bence tartışılır.
1: Henüz biraz alışkanlıkla da yürüyor çünkü. Evet, şimdi yani öğretmenler de alışkanlığı birdenbire terk etmez. Yani yıllarca nasıl da öğrettiyse birden sistem değiştiğinde yeni sisteme intibak etmek öyle kolay değildir.
0: Ama onu aşmak için de okumak gerektiğini düşünüyorum.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Bol bol burada velilere, benim gibi kendim üzerime de söylüyorum. Çocukta bol bol okuma yaparak bu yeni süreçteki olası hani oturmamış uygulamalardan da zarar görmeden çıkılabilir.
1: Evet.
0: Onlar da amacına ulaşılabilir. Hocam dünyada seçkin üniversitelerde de bu problemle başa çıkılmaya çalışılıyor akademilerde. İşte öğrencilere argüman geliştirme ve yazılı gözlem dersleri artık zorunlu tutulmaya başlamış büyük üniversitelerde. Yani bu akademik tarafta bununla nasıl mücadele ediyoruz? Çünkü okuma olmadan, yazma olmadan bir akademi düşünebilir miyiz?
1: Evet, mümkün değil. Evet. Yani çünkü yazı demek bilim demek zaten. Bilim ancak yazıyla gelişmiştir. Çünkü bilgi birikmeye başlamıştır. Sözlü nakille bu olabilecek şey değildi zaten. Bilimin dünyadaki gelişimi de yazıyla beraberdi. Dolayısıyla akademi burada çok başarılıdır demem iddial olur. Yani öyle yüksek bir başarıdan söz edemeyiz. Özellikle tecrübe olarak şunu çok görüyoruz. Çokça arkadaşım da var. İşte Batı'da lisansüstü eğitim için gittiklerinde hocaların bizde de vardır. İşte bir metin yazıp ödev olarak getirmesi ister. Bir makale yaz getir denir öğrenciye. Ödevleriz. Çocuk yani yapay zeka yokken bile Türkiye'deki o akademik yazma eksikliğinden kaynaklı arkadaşlarımız hep şunu anlatıyordu. Biz buradaki gibi alışkanlıktan işte kopyaladık, yapıştırdık. Metinleri alt alta işte oluşturduk. Metin dedik. Ama hoca önce kırmadı. Dedi ki ya güzel tamam çabalamışsın ama diye başlayıp burada senin hiçbir fikrin yok. Hep almışsın, peş peşe yapıştırmışsın. Bir kompozisyon da olmamış. Yani bir metin bütünlüğüne de ulaşmamış. Sonra yine olumlu bir tavsiye. Şöyle yaparsan bunu aşarız diyerek bizi kırmadan akademik yazmayı bilmediğimizi bize anlattı diye o kadar çok kişiden duymuşumdur.
0: Evet.
1: Şimdi bu tabii çözmemiz gereken bir mesele. Çünkü akademi demek yani lisans ve lisansüstü demek akademik okuma ve akademik yazma demek. Çünkü metnin türü tamamen değişiyor. Oradaki var olan bilimsel dile hakim olmanız lazım. Kendinizi ifade ederken de o bir dile uyup onunla anlatmanız lazım. Argüman geliştirmeniz lazım. Var olanı analiz etmeniz lazım. Hemen kabul etmemeniz lazım size sunulan bilgiyi. Farklı kaynaklardan sorgulamanız lazım. Onu yeni bir bakış açısıyla kendi argümanlarınızla delillendirerek bu sefer sizin dile getirmeniz lazım. Bunların hepsi aşamalı olacak işler. Şimdi biz bunu mesela kendi üniversitemizde, kendi alanımızda, kendi bölümümüzde yaptırıyoruz. Üniversite birinci sınıftan itibaren akademik yazma konusunu dersler arasına koyduk. Şimdi bunu öğrencilerimize kazandırmaya çalışıyoruz.
0: Tekniğini mi anlatıyorsunuz, sürekli yazdırıyor musunuz hocam?
1: Uygulaması olmaz zaten. Yani bunu hem gösteriyoruz ama bu tabii bizim tek başımıza yaptığımız bir iş de değil. Bunu pek çok üniversitede artık

0: yapıldığını söyleyebilirim. Doğrudan hatta akademik yazı merkezleri oluşturuldu pek çok üniversitede. Hı hı hı. Önemi eskisine göre çok daha fazla kavrandı. Yani akademi bununla ilgili elinden geleni yapıyor diyebilirim veya yapılmayan yerler varsa o örnekleri gösterip siz de bana dersiniz ki hayır şuralarda yapılmıyor. Çünkü %100'ü sağlamak mümkün değil. Akademinin bir özellikliği var kendi içerisinde. Her üniversite bir başka üniversiteden bağımsız olarak çalışmasını yürütür. YÖK o kadar buyurgan değildir. Herkes şunu şunu şöyle yapacak da demez. Dolayısıyla pek çok iyi üniversitede bunların bugün yapılabildiğini görüyoruz. Hı hı. Ama temelde var olan aslında öğrencinin kendi farkındalığını sağlaması. O bilim alanına dahil olmak demek akademiye varmak. O bilim alanına dahil olduktan sonra o bilimsel davranışı kazanması gerekir. Ve bunu baştan kabul etmesi gerekir. Reddederek oraya adım atarsanız varabileceğiniz bir nihayet yok zaten.
1: Şimdi kendi oğlumun yaptığı bir itirazdan yola çıkarak bu soruyu sormak istiyorum. Babacım diyor, elimize kaleme alıp yazma devri bitmedi mi? Yani
0: evet,
1: klavyeyi
0: çok güzel
1: önümüze koysunlar. Klavyeyle yazalım. Çünkü artık herkes klavyeyle yazıyor. Ya da dokunmatik işte ekranlarda klavye kullanıyoruz. Neden bu kalem ısrarı diye bir sorusu vardı.
0: Evet.
1: Ben o soruyu gerçekten de insanlar eline artık kalemi alıp yazma devri. Eğer işte siz kendi notlarınızı kendi elinizle çıkarmışsınız. Evet. Ben de çoğunlukla çıkarırım. Mesleki bir alışkanlığı, hassasiyeti yoksa...
0: Veya yaşımıza bağlı bir alışkanlık mı?
1: Evet, o da olabilir. Yaşım ortaya çıkmasın diye böyle ifade etmiştim.
0: Ama benimki çıksın.
1: Yani hocam, bu gidiyor. Okumayla beraber evet, yazma da aslında gidiyor.
0: Evet.
1: Ne diyeceğiz? Şimdi
0: ne diyeceğimiz aslında sır değil. Bu halde değil. Araştırmalarda bu da var. Bir ara çok doğal çocuğunuzun aklına gelen şey İskandinav ülkelerinde denendi. Madem böyle bir çağdayız, insanlar klavye kullanıyor, klavye ortadan kalktı, dokunarak o klavyeyi de yazıyor. Öyleyse ilk okuma yazma öğretimini böyle başlatalım dendi. Sonra vazgeçildi. Vazgeçilmesinin sebebi zihinsel gelişime kalemle yazmak kadar hizmet etmemesi. Bu başka ülkelerde de denendi. Benzer şekilde başka gruplarda, küçük gruplarda deneysel olarak elle yazmakla klavyeyle yazmanın zihindeki o EEG ile onlar ortaya kondu. O gelişim göstermiyor zihin. Yani elle yazmak çok değerli. Dolayısıyla evet, bugünün çağında çocuklara elle yazdırmakta zorlanıyoruz. Çocukların yazılarının şekli bozuk. O da doğru. Kötü yazıyorlar. Ama bunun çözülmeyecek bir sorun olduğu kanaatinde değilim. Niçin? Şimdi biz çocukken, ben hazırlık sınıfı okudum. İlkokuldan sonra. Finlandiya'dan bir mektup arkadaşım vardı. Biz İngilizce ona mektup yazardık. Ben yazardım, arkadaşım bana yazardı. Veya başka arkadaşlar da benzer şekilde. Herkesin dünyanın farklı ülkelerinde mektup arkadaşları vardı. Biz hepimiz Türkiye'deki çocuklar olarak yazımız buna... Sınıf öğretmenler dik temel harf diyor. Yani şu anki yazdığımız şekil. Hani bitişik eğik el yazısı vardır. Öğretmenler bunu sadece gösterirler. O yazmanın ana unsuru değildir. Hepimiz birbirinden bağımsız harflerle yazarız. Buna dik temel harflerle yazmak denir. Biz böyle yazıyoruz. Ama bize gelen bütün mektuplar, arkadaşlarıma gelen bütün mektuplar bitişik eğik el yazısıyla İngilizce metinler yazmış. Hepsi inci gibi. Şimdi bu genetik bir sorun da değil. Bizim dışımızdaki Türk topluluklarına baktığımızda, ben orta işte Türkistan'dan gelen işte Özbekistanlı, Kazakistanlı, Kırgızistanlı arkadaşlarımız vardı lisansta. Sonrasında hocayken yine talebelerimiz vardı. Hepsininki yine çok güzel. Onlar da Kirill'le yazdıklarında benzer şekilde yazdırılmışlar. Çok güzel açık metinler. Bizimki bozuk. Burada yazdırma stilinde bir sorun var. Bir dönem 2000'li yıllarda bunu kabul etmişti milli eğitimimiz. Sonra öğretmenler çok itiraz etti maalesef ve kaldırıldı. İyi de yapılmadı kanaatimce. Yani onda ısrar etmek lazımdı. Çünkü yazının birbirinden ayrı harflerde bozulması kaçınılmaz.
1: Evet.
0: Yine çocuğa bağlı olarak kimisi çok güzel yazan da vardır ama çoğunluk bu değilse ortada bir sorun var demektir. Beceri olarak yazmak bir başka bir şey. Bu işin teknik boyutu.

0: Şimdi asıl anlatmak istediğin fikri yazarken bozuk da olsa harfler anlatabiliyorsan beceride bir sorun yok. Hı hı. Yazının şeklinde sorun var demektir. Bu yani yazma becerisi, beceri olarak yazma dünyanın her yerinde en geç gelişen beceri. Bize özgü değil. Hı hı. Yani dünyadaki bütün çocuklar konuşsa kendini daha iyi anlatırken yazarak zorlanıyor. Okuduğunu anlamasında, dinlediğini anlamasında daha başarılı ama yazarken üretmekte zorlanabiliyor. Ama olmayacak bir şey değil. Doğru yöntemlerle, tekniklerle öğretmenlerimiz bunu pekala kazandırabiliyor.
1: Evet hocam, programımızın sonuna gelmişiz artık. Çok verimli oldu. Birkaç meselemiz daha vardı ama bence bu konuyu zaten ilerleyen süreçlerde başka bağlamlarda yine ele alabiliriz. Çünkü önemli bir konu. Somut tavsiyeler üzerinden gideriz. Problemleri konuşuruz. Belki bu yapay zeka ile birlikte okuma kültürünü inşa etmek üzerine yeniden bir okuma yapmamız icap edebilir. Lütfederseniz.
0: Estağfurullah.
1: Oralarda artık bu eksik kalan bir iki konuyu da tamamlamış oluruz. Çok teşekkür ederim. Kırmadınız, geldiniz.
0: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Allah razı olsun. Çok sağ olun. Evet efendim, programımızın sonuna geldik. Yeni bölümde yeni konu ve konuklarla inşallah birlikte olacağız. Allah'a emanet olun.

Çerçeve. Çerçeve.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nden hepinize saygılar, selamlar. Nasip oldu bu hafta da sizlerle beraberiz. Efendim elimde çok güzel hazırlanmış bir kitap var. Profesör Doktor Nurhan Atasoy Hoca'ya armağan olarak hazırlanmış bu güzel, büyükçe bir kitap. Efendim Nurhan Atasoy Hoca, hocaların hocası olarak diye bilinen, hürmet gören, muhabbet duyulan, artık hakikaten sanat tarihi hususunda yeri şüphesiz tartışılmaz olarak zikredilen ama hiçbir şekilde artık tatmin olmuş, en ufak bir şekilde o efendim hocalığıyla, bilgisiyle böyle bir, nasıl söyleyelim, bir kibir içerisinde olmayan, artık tamamen hakikaten yoğrulmuş, pişmiş, belli bir kıvama gelmiş, son derece yetişmiş kıymetli bir büyüğümüz. Allah sağlık sıhhat versin Nurhan Atasoy hocamıza. Efendim dolayısıyla hoca 97 yılında emekli olduğunda üniversiteden ani bir kararla sevenleri, talebeleri, işte kendisinden doktora yapanlar vesaire, asistan

üzere böyle bir güzellik yapalım, hocamıza bir hatıra kalsın arzu etmişler. Uzun mücadelelere, uzun hikayeler neticesinde böyle bir geniş kapsamlı güzel kitap ortaya çıkmış. Birçok kıymetli efendim alanında uzman hocanın makalesi var. 400 küsur sayfa, 455 sayfa muazzam güzel hazırlanmış bir kitap. Efendim İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim görevlilerinden Bahat Amman hocamız vardır. O da bir makale lütfetmiş, bu güzel kitaba katkıda bulunmuş. Osmanlı Sufiliğinde çiçek sembolizminin sanata yansıması, sümbül ve sümbülliğe örneği başlığı da altında. Sümbülliğe, Sümbül Efendi Hazretleri ve Sümbülliğe yolu ile ilgili son derece muhabbette güzel bir makale bu. Dolayısıyla istedik ki bugün muhabbetimizi biz tabii sanat tarihine özellikle muhabbet duyuyoruz. Programımız bir kültür sanat programı ama her şeyin ötesinde efendim sözümüzü kıymeti büyüklerden gelir hükmünce istiyoruz ki bir çiçek sembolizmi varsa ortada, bu çiçek de gene Evliyaullah'ın elinde, onun muhabbetiyle hemhal olmuş olan hali güzeldir. Dolayısıyla bu güzel yazıyı sizinle, bu güzel makaleyi sizinle paylaşmak istiyorum efendim. Şöyle kaleme getirmiş makaleyi hocamız Bahat Amman. Osmanlı dönemi İstanbul'unda gözlenen zengin ve çok yönlü tasavvufi hayatın en önemli renklerinden olan Halvetiye Tarikatı'nın Sümbüliye kolu adını kurucusu Şeyh Yusuf Sümbül Sinan Efendi'den almıştır. İstanbul halkının Sümbül Efendi olarak tanıdığı bu zat 1475-1480 arasında Merzifon'da doğmuş, çocukluğunu Hamit, bugünkü Isparta ilinin Borlu ama bugünkü Ulu Borlu kasabasında geçirmiş. Medrese tahsili için geldiği İstanbul'da zamanın ileri gelen sufilerinden ve Halvetiye Tarikatı'nın İstanbul'da ilk temsilcisi olan Çelebi Halife lakaplı Şeyh Cemalettin Halvetiye Hazretlerinden intisaplı kendisinden hilafet almış. Hayatının sonuna kadar bulunduğu semte adını veren Koca Mustafa Paşa Külliyesi'nin bünyesindeki tekkede irşat görevini sürdürmüş. Her zümreden insanın yanı sıra 1. Selim, Şeyhülislam Kemal Paşazade Ahmet Şemseddin Efendi'nin saygı ve sevgisini kazanan Sümbül Efendi, ulema içinde sufilerin sema ve devran etmelerine muhalif olan bağnaz kesime karşı sohbetleri, vaazları ve kaleme aldığı eserleriyle bu uygulamaların savunucusu olmuş. Vefatı 2529'dur. Mütakip kabri üzerine inşa edilen türbe günümüz İstanbul'unda en çok ziyaret edilen veli türbeleri arasındadır. Kendisine Sümbül lakabının verilmesine ilişkin nakledilen menkıbe şöyle özetlenebilir. Yusuf Sinan İstanbul'da medrese tahsilini sürdüren genç bir mollayken sufilere karşı olumsuz düşünceler beslemekteymiş. Aynı medresede okuyan bir arkadaşı da Şeyh Cemalettin Halveti'nin mensuplarındanmış ve dervişlere olan yakınlığından dolayı Yusuf Sinan arada kendisine sataşırmış. Bir gün bu arkadaşının ısrarı üzerine Çelebi Halife'nin sohbetinde bulunmak üzere onun postnişini olduğu Koca Mustafa Paşa Tekkesi'ne gitmişler. Sohbetin bir yerinde Cemalettin Halveti Şeyh ol kişidir ki istidatlı talipleri bir nazarda maksuda ulaştırır diyerek Yusuf Sinan'a sufilerin tabiriyle bir safa nazarı yöneltmiş. Efendim burada bir açıklama var altta. Abdülbaki Gölpınarlı tasavvuftan dilimize geçen deyimler ve atasözleri safa nazar mürşidin feyiz ve neşe veren gerçek yolcusunun varlığını benliğini yok eden himmetle bakışına denir demiş. Süleyman Ulu da hoca tasavvuf terimleri sözlüğünde evliyanın insanı olgunlaştıran bakışta safa nazardır. Böyle velilere sahibi nazar denir diye açıklamayı da koymuş buraya Bahat Amman Hoca makalesinin alt tarafında. Daha başka birçok açıklamalar var da tabii bu açıklamaları tek tek okuyarak menkıbeden kopmak istemiyorum. Makaleye devam ediyorum. Yusuf Sinan da bu etkili bakış üzerine kendisinden geçmiş Cemalettin Halveti sohbetin

hatiminde dervişlerine getirin benim hatluca sümbül hat münkerimin feracesini ben giydireceğim demiş. Kendisine gelen Yusuf Sinan Çelebi halifenin ellerine sarılarak eski düşüncelerinden dolayı af dilemiş ve onun dervişleri arasına katılmış. Bir başka deyişle Molla Yusuf Sinan derviş Sümbül Sinan olmuş. Bu menkıbenin bazı versiyonlarında Cemalettin Halveti'nin hitabında geçen hatluca sümbül hat tabirinin dönemin divan edebiyatı dilinde gençlerin yeni biten sakalları için kullanıldığı bilinmektedir. Ancak öyle anlaşılıyor ki zaman içinde İstanbul halkının muhayyilesinde bu kelimenin anlamı değişerek sümbül çiçeğine dönüşmüş. Başka bir deyişle söz konusu lakabın Şeyh Yusuf Sinan Efendi'nin sümbüle olan sevgisinden kaynaklandığı inancı yaygınlaşmıştır. Çocukluk ve gençlik yıllarımda Koca Mustafa Paşa Sümbül Efendi Tekkesi'nin son postnişini Şeyh Razi Yüce Sümbül Efendi 1889-1978'de efendim vefat etmiş rahmetli ve Merkez Efendi Tekkesi'nin son postnişini Şeyh Nurullah Kılıç Efendi ki vefatı 1977 halifelerinden Şeyh Fahrettin Efendi Hazretleri gibi İstanbul'un son sümbüli şeyhleri başta olmak üzere sohbetinde bulunduğum sufilerden bu rivayeti bizzat dinledim. Koca Mustafa Paşa doğumlu olan araştırmacı Benhan Şopolyo da aynı rivayeti nakleder. Türbesinin içi pek güzeldir. Sandukası müzeyyendir. Bahar mevsiminde lalidanlıklar içine renk renk sümbüller konulurdu. Çünkü şeyh sümbülü çok severdi. Öte yandan Nezih Araz, velilerinin hayatları ve kişilikleri üzerine menkibevi bir uslupla kaleme almış olduğu Anadolu Evliyalarında şöyle der. Ona neden Sümbül Sinan dediler? Çok düşündüm, çok araştırdım. Bana birçok ihtimaller söylediler fakat ben tasavvur ediyorum ki sümbüllere karşı aşırı sevgisinden bu isim ona yadigar kaldı. Zaten çiçekleri çok sevdiğini biliyoruz. Kim bilir belki rengi ve kokusu ile dünyamıza ayrı bir güzellik veren sümbüllere bağlı bir hatırası vardı. Sümbül Efendi'nin benim gönlüm levhasına çizilmiş sırlı bir resmi, latif bir siması vardır. Sarının bir ucuna iliştirilmiş mor bir sümbülü bu resimden hiç ayıramam ama katmersiz sümbüldür bu. Benim hocam, ben katmerli sümbülü sevmem. Onda insan elinin izleri var. Yalın sümbül hak insanı ve toprak vergisi olarak daha sade, daha tabidir ve benim daha hoşuma gider derdi. Efendim benim hocam dediği zat Nezih Araz Hanımefendi'nin Şeyh Kenan Rıfai Hazretleri. Ayrıca yine İstanbul'un sufi çevrelerinde Sümbül Efendi'nin ve onun tarikatına mensup olanların sümbül kokusu neşrettikleri inancı da yaygında. İstanbul'da Karagümrük'te Halvetiye Tarikatı'nın Cerrahiye kolunun hastanesi olan Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Şeyh İbrahim Fahrettin Efendi'nin bir gün tramvayda giderken yakınında bulunan bir sümbülü dervişinden sümbül kokusu aldığını ve böylece hangi tarikatı mensup olduğunu anladığını halifelerinden merhum Şeyh Sefer Dal Efendi efendim nakletmiş. Bahat Tahman Hoca aşağıya açıklama yapmış efendim. Tekkelerin son demlerine tanık olan Hüseyin Vassaf'ın çocukluğuna ilişkin şu anısı kayda değer. Çocukluk hayatımda Sümbül isminden istitlalen türbe penceresinin önündeyken içeriden sümbül kokusu gelecek diye koklar, hakikaten sümbül kokusu alırdım. O hali ne derece canıma tesir etmişti ki şeyhuhete teveccüh eden bu halimde bile o neşe-i tıflinin yakinen asarını görerek o kokudan hissement oluyorum. Bu ilginç anlam dönüşümünü iki şekilde açıklamak mümkün görünüyor. Öncelikle sufiler arasında yaygın olan, güzel olan bütün yaratıklarda yaradının güzelliğinin temaşa edileceği, inancı böylesi bir dönüşüme uygun bir psikolojik zemin hazırlamış olsa gerektir. Öte yandan sümbülün 16. yüzyılın ortalarında 19. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı çiçekçiliğinde ve süsleme sanatlarında önemli bir yer tutması, özellikle

0: ve 18. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren lalenin eski rağbetini yitirmeye başlamasıyla en fazla ilgi gören çiçek haline gelmesi bu yakıştırmayı beslemiş olmalıdır. Sümbülhat, sakalın sümbül çiçeğine dönüşümü hangi zaman diliminde gerçekleşmiştir? Bu soruya kesin bir cevap vermek en azından şimdilik imkansız gibi görünüyor. Bu tarihi günümüzde yerleşmiş rivayete uygun olarak Şeyh Sümbül Sinan'ın hayatına kadar geri götürmek mümkün. Kendisine bu lakabın verilmesinden sonra Sümbül'e karşı özel bir sevgi duyduğunu, bu çiçeği tekkesinin bahçesinde yetiştirdiğini de varsayabiliriz. Nitekim İstanbul'un ileri gelen diğer bazı sufilerine ilişkin bu türden rivayetlere tanık oluyoruz. Örneğin Üvesi geleneğine bağlı sufilerden Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendi Hazretleri'nin Hercai Menekşe'ye, Halvetiye'nin cerrahi kolunun piri Şeyh Nurettin Cerrahi Hazretleri'nin Fulya'ya karşı özel ilgi duyduğu, hatta Yahya Efendi Hazretleri'nin günümüzde kısmen Yıldız Sarayı'nın dış bahçesine, Yıldız Parkı'na katılmış olan tekke arazisinde başta Hercai Menekşe olmak üzere çeşitli çiçekleri yetiştirdiği rivayet edilmiştir. Ne var ki gerek söz konusu rivayetleri gerekse de Şeyh Sümbül Sinan Efendi'nin Sümbül'e olan sevgisini inkar edemediğimiz gibi kanıtlayacak kaynaklardan da mahrumuz. Başta Gülşeniye'den Şeyh Mahmud Celaleddin el-Hulvi Hazretleri'nin 1609-1621 arasında kaleme aldığı Lemazat-ı Hulviye, Ez Lemazat-ı Ulviye adlı eser olmak üzere Sümbül Sinan'ın hayatına ilişkin bilgi veren temel kaynakların hiçbirisinde kendisinin Sümbül'e olan düşkünlüğüne değinilmemiştir. Bu arada Sümbüliye tarikatına özgü giyimlerde ve çeşitli aksesuarlarda sümbül motifinin yer almaması da tarikat sümbül bağlantısının başlangıçta var olmadığını düşündürüyor. Yukarıda da değinildiği üzere ancak Osmanlı çiçekçiliğinde sümbülün önem kazanması, bu çiçeğe duyulan sevginin toplumda yaygınlaşması ve bu beğeninin kitap süslemesindeki yansımaları, söz konusu bağlantının geçmişi hakkında aydınlatıcı olabilecektir. Osmanlı kitap süslemesinde konunun uzmanı olan Yıldız Demiriz'in tespit ettiği en erken sümbül motifi 1550 tarihlidir. 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kitap süslemelerin yanı sıra çinilerde, kumaşlarda, maden eserlerde ve sedef bağ kaplamalarda pek çok sümbül motifliğiyle karşılaşılır. Efendim Allah rahmet eylesin, Yıldız Demiriz hocamız, Profesör Yıldız Demiriz hocamız da programımız için Caddebostan'daki evinde ziyaret edip röportaj yapma, muhabbet etme imkanı bulmuştuk. Son derece iyi piyano çalan, hakikaten nevi şahsına münhasır kıymetli bir büyük hocaydı. Tanışma şerefine nail olduk kendisiyle. Sağ olsun, yani tabii yaşı belki 80'in üzerindeydi ama yani sağ olsun son derece böyle mütevazi. Biz de işte müzisyen olmamız hasebiyle sanki bir kendi alanında bir meslektaşıyla konuşuyormuş gibi uzun uzun bize zaman ayırdı. Eşimle beraber ziyaretine gitmiştik. Allah rahmet eylesin kültürümüze, geleneğimize, efendim değerlerimize gönülden hizmet etmek, bunu bir şuuruyla hizmet edenler zümresinden önemli bir isimdi hoca da. Bu arada Koca Mustafa Paşa Tekkesi'nde 1610-17 tarihleri arasında postnişin olan ve çiçekçilikle uğraşan Şeyh Hasan Adli Efendi Hazretleri Şeyh Sümbül olarak anılan bir sümbül türünü yetiştirmesi, söz konusu çiçeğin Yusuf Sümbül Sinan ve Sümbüliye tarikatı ile özdeşleşme sürecinin en önemli aşamalarından birisine işaret ediyor olmalıdır. Başka bir deyişle sümbül kültünün Sümbüliye'nin merkezi, astanesi ve pir makamı olan Koca Mustafa Paşa Tekkesi'nde en azından 18. yüzyıl başlarından itibaren kökleşerek bu tarikata bağlı diğer tekkelere, zaviyelere yayılmaya başlamış olması kuvvetle muhtemel görünüyor. Sümbüliye tarikatıyla doğrudan bağlantılı sanat nesnelerinde mezar taşlarında, mimari bezemelerde, tekke levhalarında ve benzeri metada. Ancak 18. yüzyıl sonralarından itibaren sümbül tarikat amblemi olarak yer almaya başlamış. Çok işlevli bir külliye niteliğindeki Koca Mustafa Paşa Tekkesi'nde ilginç uygulamalarla karşılaşılıyor. Örneğin Şeyh Sümbül Sinan Efendi'nin 1834'te 2. Mahmut tarafından yeniden inşa ettirilen Sarasker Rıza Paşa tarafından 1920'den az önce onarılan sekizgen planlı türbesinde kubbenin iç yüzeyi 44 dilime ayrılmış. Her dilimin alt kısmına kalem işi tekniğiyle birer mor sümbül resmedilmiştir. Türbünün sağ olan üç kenarında da yine kalem işi tekniğiyle diğer kenarlardaki pencerelerin eşi olan yalancı pencereler ve bunları taçlandıran sümbül motifleri dikkati değer. Ayrıca türbenin avluya açılan cephelerinde sıralanan beyzi tepe pencereleri halçadan mamul sümbül demetleriyle çerçevelenmiştir. Aynı külliyede cami tevhidhanenin batı yönünde avlu girişin yanında 19. yüzyıl ortalarında inşa edilen Emine Hanım Sebil'inde pencerelerin basık kemerleri üzerinde soğanlı ve soğansız olarak tasvir edilmiş kültür kabartmaları göze okşar. Söz konusu tekkenin kuzey yönündeki avlu girişine bitişik olan son postnişinler için 2. Abdülhamit tarafından inşa ettirilen 1891-92'de inşa ettirilmiş efendim türbenin kitabesinde levhanın üst köşelerinde sümbül kapartmaları bulunmakta. Koca Mustafa Paşa Tekkesi'nden sonra sümbüliyenin en önemli faaliyet merkezi olan Mevlana Kapı dışındaki Merkez Efendi Tekkesi'nde bu türlü bezemelere rastlamak mümkün. Örneğin Merkez Efendi Türbesi'nin kuzeydoğu köşesindeki pahta yer alan ufak çeşmenin üst kesiminde ortadaki sümbüli tacı iki yandan sümbül kabartmalarıyla kuşatılmıştır. Efendim bu güzel makale bu minval üzere devam ediyor. Çok böyle teknik detaylara girinceye kadar bu muhabbet yönüyle devam edelim. Hakikaten yani bildiğimiz kadarıyla aslında çiçeklerin tamamına gül diyorlar. Evliya Allah'ın elinde de bir başka duruyor mübarekler. Biz evliyadan bahsedelim, çiçekten bahsedelim. O muhabbeti, o rabıtayı kuralım. Rabbim Teala Hazretleri hem zahirimizi hem batınımızı onlara yakın etsin inşallah. Efendim muhabbetimize küçük bir virgü koyalım. Baha Tamman hocamızın kaleme getirdiği Osmanlı sufiliğinde çiçek sembolizminin sanata yansıması, sümbül ve sümbüliye örneği başlığını taşıyan bu güzel makaleye devam edelim efendim sizinle paylaşmaya. Kısa bir aradan sonra.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Efendim Solayacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Efendim elimde güzel bir kitap var. Geleneksel Sanatlar Derneği Başkanı kıymetli kardeşimiz hediye etti. Nurhan Atasoy, Profesör Nurhan Atasoy Hoca'ya, sanat tarihçisi, hazırlanmış son derece kapsamlı güzel bir kitap. Birçok kıymetli ismin alanında yetkin, kıymetli hocaların katkıda bulunduğu makaleler verdiği, hocamıza bir hatıra olarak sunalım diyerek hazırlanmış son derece geniş kapsamlı güzel bir kitaptan Bahat Amman hocamızın, Profesör Bahat Amman hocamızın, ki kendisi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü öğretim üyesi. Belki bilmiyorum, emekli oldu mu? Son durumunu bilmiyorum ama öyleydi yakın zamana kadar. Hocamızın kaleme aldığı Osmanlı Sufiliğinde çiçek sembolizminin sanata yansıması başlığı taşıyan güzel makaleyi devam ediyorum müsaadenizle. II. Mahmut tarafından 1836-37 yenilenen Merkez Efendi Türbesi'nin batı cephesindeki Niyaz Hacet penceresi önünde yer alan ve ne yazık ki son onarımda muhtes olduğu gerekçesiyle yıktırılmış olan saçak, İstanbul'un tarikat folkloru açısından ilginç bir geçmişe sahiptir. Şöyle ki, bayram sabahları yakında bulunan Yenikapı Mevlivihanesi'nin şeyhi ve dedeganı, Merkez Efendi Tekkesi'nin aynı zamanda cami olarak kullanılan Tevhidhanesi'nde bayram namazlarını eda ettikten sonra bu saçağın altında huzuru Hazreti Merkez'de bayramlaşma törenini icra ederlerdi ki iki tekke arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinden öteye İstanbul'da büyük nüfuzu olan iki önemli tarikatın arasındaki kadim dostluğun bir nişanesi olan bu saçağın ayrılacağını vurgulamak için üzerine Mevlevi tacı biçiminde bir alem oturtulmuştur. Saçağın tavanındaysa ilginç bir göbek dikkati çeker. Merkezde eksenleri şaşırtılmış, iç içe 3 adet sekizgen. Bunların çevresinde sümbül motiflerinin yer aldığı bir daire. Bunu kuşatan dairede de Merkez Efendi'ye

ithaf edilmiş sülüs hattı şu zerendüt beyit bulunur. Bes tebessül sana bu turbeyi iksiri turab, bundadır sür yüzünü merkezi kutbül aktab. Mimari bezemenin yanı sıra Sümbüliye mensuplarına ve muhiplerine ait mezar taşlarının bir kısmı, ayrıca Sümbül Efendi ile Merkez Efendi'nin adlarını içeren levhaların büyük çoğunluğu sümbül motifleriyle donatılmıştır. Mezar taşlarına örnek olarak Merkez Efendi tekkesinin haziresinde bulunan Şeyh Ahmet Mesud Efendi'nin eşi Şerife Sadiye Hoca'ya ait mezar gösterilebilir. Şahidenin sivri kemer biçimindeki üst kesiminde ortada sümbül tacının tepeden görünüşü, yanlarda simetrik konumda birer sümbül bulunmaktadır. Levhaları örnek olarak da Saatberk Hanım Müzesi'ne intikal etmiş bulunan Mehmet Haşim Efendi'nin sehpa üzerine yerleştirilmiş, sümbül-i tacının içine dolduracak şekilde istiflenmiş, sülüs hatlı ya Hazreti Şeyh Sultan Yusuf Sümbül Sinan Kaddesallahu Surali'ye kompozisyonu verilebilir. Şeyh Yusuf Sinan Efendi'ye sümbül lakabı ister Cemalettin Halveti'ye intisap ettiği tarihte yeni biten sakallarından, ister bu çiçeğe karşı duyduğu sevgiden kaynaklansın, sonuçta kültür tarihimiz açısından asıl önemli olan sümbül çiçeğinin Osmanlı insanının, özellikle de sufilerin remizler dünyasında en azından 18. yüzyılın son çeyreğinden tekkelerin kapatılmasına, yani 1925'e kadar Sümbül Efendi'yi Sümbüliye tarikatını çağrıştıran bir simge olarak yaşatılmış olmasıdır. Merkez Efendi tekkesinin son post işini olan Şeyh Nurullah Kılıç Efendi'nin muhtemelen 1965 yılındaki onarım sırasında türbenin batı cephesine koydurduğu Merkez Efendi'nin kimliğini açıklayan Latin harfli kitabı levhasında gözlenen sümbül kabartmaları, öte yandan Sümbül Efendi türbesinde sandukayı kuşatan şebekenin çevresindeki vazolarda göze çarpan plastikten mamul sümbüller, bu simgenin Cumhuriyet döneminde de canlılığını koruduğunu kanıtlıyor. Söz gelimi başlangıçta sufilerin devran ve sema etmelerine muhalefet eden, ancak Şeyh Sümbül'ün Sinan ile yaptığı tartışmalar sonucunda bu fikrinden vazgeçerek onun dostları arasına katılan ve cenaze namazını kıldıran Şeyhülislam İbni Kemal'in şeyhin vefatına düşürdüğü şu zarif tarih mısra ile son vermek istiyorum. Nur ola Sümbül Sinan'ın kabri hep. Evet, Rabbim Teala Hazretleri şefaatlerine nail etsin. Efendim, hakikaten yazıyı destekleyen görsellerle de bu güzel kitapta bulabilirsiniz. Tabii bilmiyorum, piyasada satılan bir kitap değil bildiğim kadarıyla. Bahat Amman Hoca kaleme getirmiş efendim bu güzel yazıyı. Hakikaten çok enteresan. O tekki şerife gittiniz mi bilmiyorum. Koca Mustafa Paşa'da. Koca Mustafa Paşa semti zaten başlı başına yani böyle sokak sokak, bir günde, iki günde, üç günde gezip bitirilecek bir yer değil şüphesiz. Yani Yahya Kemal Koca Mustafa Paşa ile ilgili biliyorsunuz şiiri vardır, gözlemleri vardır ve Saadettin Ökten hocamızın Yahya Kemal'in Rüzgarıyla diye yazdığı kitaplarında şerh eder efendim Yahya Kemal'in hissiyat dünyasını, şiirinde ne demek istediğini vesaire. Hakikaten bunları okuyarak bir gidip, önce bir okuyup bir gidip oraları bir gezmek, sonra tekrar bir okuyup tekrar gezmek, böyle birkaç kez oralara bu Yahya Kemal'i, Saadettin Ökten'i okuyup tekrar tekrar gidip efendim oraları, o havaları solumak. Ama tabii şunu da açık net söyleyeyim, imtihan bitmiyor. O canım güzel efendim nezih ortamlarda, nezih olması gereken ortamlarda tadınızı kaçıracak problemlerle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Yani buna da hazırlıklı olun. Efendim, Koca Mustafa Paşa, hakikaten Hekimoğlu Medresesi, yani orada da çok kıymetli efendim bugün hoca, hattat büyüğümüz Hüseyin Kutlu Bey var.

Medresesi'nde de klasik sanatlar eğitimi veriliyor. Evrusundan, hatından, tesibinden, klasik Türk musikisine kadar. Haziresi ile ilgili harika bir kitap da hazırladılar. Tek tek fotoğraflarını çektiler. Mezar taşlarının okudular. Çok ciddi hizmet ediyorlar. Etmeye de devam ettiler ve etmeye de devam ediyorlar. Hakikaten o bölgeyi çok iyi, yani zaten yani belki Vatan Caddesi'nden girdiğiniz zaman işte Fatih, oradan yukarıya doğru işte Cerrahpaşa vesaire, yani bütün o bölge, işte Koca Mustafa Paşa vesaire, oralar o kadar bu açıdan zengin ki, yani sık sık oralara gidip oraları böyle bünyeye çekmek lazım. Efendim, bir başka büyüye geçelim. Sanat yönüyle gene. Şeyh Sümbül Sinan Efendi Hazretleri'nden Şeyh Galip'e geçelim. Efendim, Beşir Ayvazoğlu Yaşayan Şeyh Galip başlıklı bir yazı kaleme getirmişti. Bu güzel kitap, yanılmıyorsam, ne zaman için hazırlanmıştı? Bu Habitat vesaire bir şeyler vardı. Onun için galiba o zaman bizlere de hediye edilmişti. Çok güzel hazırlanmıştı bu kitap. Evet, 95 yılında. Efendim, 18. yüzyıl ortalarına gelindiğinde divan şiiri artık ömrünü tamamlamış gibidir diyor Beşir Ayvazoğlu. Yaşayan Şeyh Galip başlıklı makalesinde. Şeyh Galip'in gençlik aşısına benzeyen şiiri de onu hayata döndürmeye yetmez. Belki de bu doping, kocalmış gövdenin kalan bütün gücünü harcayarak birdenbire iflas etmesine yol açmıştır. Kısacası Galip'in açtığı Nevrah'ta yürüyecek mert kalmamış. Eski şiir son bir çırpınışla Encümen-i Şuara şairlerine ulaşmışsa da bu grubun genç mensuplarından Namık Kemal ile Ziya Paşa'nın kollarında son nefesini vermiştir. Muallim Naci'nin eski şiiri Mes'udu Harabati kısmesiyle ve suni teneffüsle yaşatma gayreti de pek netice vermeyecektir. Şimdi söz nasıl bu taze marifle eskiler alayım diyenlerdedir. Ancak 500 yıllık birikimiyle karşılarında bir heyula gibi duran ve inanılmaz zenginliklere sahip olan divan şiiri, Galip'in getirip bıraktığı parıltılı noktada hala gözleri kamaşmaktadır. Ve bu şiirin ölmeyen bir tarafı vardır. Şiirimizin damarlarında bir usare gibi, Tanzimat şiirlerinin pek farkına varamadıkları bir akışkanlıkta fırsat bulur bulmaz yepyeni bir hayatiyetle gün ışığına çıkmak üzere dolaşmaktadır. Bu saf şiir usaresinin Şeyh Galip şiirinin imbiğinden geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şeyh Galip, tesirleri günümüze kadar uzanan tek divan şairidir. Daha hayattayken gazellerine, çağdaşları tarafından sayısız nazire yazılan şair, kısa fakat zengin hayatı, özellikle Hüsnü Aşk adlı orijinal mesnevisiyle birçok şair ve romancının muhayyilesini sürekli tahrik etmiştir ve etmektedir. Galip'in gazellerine geleneğe uygularak nazire yazılmasında hiçbir olağanüstülük yok. Ancak bunun günümüze kadar devam etmiş olması son derece şaşırtıcıdır. Galip'in bir başka lisan tekellüm etmeye çalıştığı ve bunu başardığı Hüsnü Aşk'taki imaj dünyası kendisinden sonra gelen çok sayıda şairi cezbetmiştir. Geçicizade İzzet Molla, Gülşen'e aşk ve Hüsnü Aşk'ın bir benzeri vücuda getirmeyi denese de pek başarılı olamaz. Yalnız 19. asrın en güçlü şairlerinden Yenişehir Avni Bey'in Ateş Gedi adlı tamamlanmış mesnevisinde Galip'in hayal zenginliğine az çok ulaştığı kabul edilebilir. Saadettin Nusret'in naklettiği kısa bir bölüm, Yenişehirli Avni'nin Şeyh Galip gibi ateşli, şuleli, şemli, aftaplı, ışıl ışıl bir hayal dünyası kurmaya çalıştığını göstermektedir. Eski şiirle yeni şiir arasında bir yerde duran Ethem Pertev Paşa da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ifadesiyle Hugo'nun edebiyatımız için çok yeni olan oyunlarının Türkçe'de karşılığını ararken Şeyh Galip'in Hüsnü Aşk'taki diline bilhassa sonradan Hamit ve Namık Kemal üzerinde o kadar duracakları tardiyelerin diline gider ve onun veznide kullanılır. Bu bakımdan o yalnız Hugo'nun şiirleri Türkçe'ye vurulmaktadır.

0: kurmuş, oldukça değişik bir gölgesini bize vermez. Ta Cenab'dan Haşim'e, Tecrati'ye kadar uzanacak bir Şeyh Galip tesirine de yepyeni bir şekilde yol açar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın büyük romanı Huzur'da da Mümtaz Şeyh Galip'i konu aldığı bir roman üzerinde çalışmaktadır. Hüsnü Aşk şairinin 3. Selim'in kız kardeşi Beyhan Sultan'a duyduğu iddia edilen aşka kendi aşkı arasında paralellikler kuran Mümtaz, sevgilisi Nurhan'ı sık sık Beyhan Sultan'ın çehresiyle görür. 3. Selim devrinin bu iç romanı kendisine ait bir şey olacaktı. Mümtaz, Hatice Sultan'la Beyhan Sultan'ın portrelerini Nurhan'a düşünerek çizmişti. Roman boyunca adeta iki farklı zamanı iç içe yaşayan Mümtaz'ın Tevfik Bey'in evinde dedenin ferah feza ayini geçirilirken aklından geçenler de ilginçtir. Böyle bir ayin esnasında Yenikapı Mevlihanesi'nin Sultan Hanımları ayrılmış kısmında kafesler arkasında Beyhan Sultan'ın tıpkı Nurhan gibi 5 asırlık bir kudretin ikrarını sadece omuzlarında taşıyarak Şeyh Galip'i süzmüş olması ihtimali düşünülür. Mümtaz 3. Selam'da ayinden o kadar etkilenmiştir ki adeta sonsuzluğu kendi içinde bulunur. Eşi ki aynat kadar genişler, 4. Selam'daysa artık zaman ve mekan değişmiş gibidir. Hem geçen hafta da bu Huzur romanından yeniden vurmuştuk. Okumayanlar için yani ısrarla tavsiye ediyoruz. Çok güzel bir kitaptır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı maalesef bugün gençler bilmiyorlar. Ah ah. Yani nereden bilsinler? Ahmet Hamdi Tanpınar çok önemli hakikaten. Yani Yahya Kemal'in talebesidir denir vesaire ama hakikaten yani Ahmet Hamdi Tanpınar da çok kıymetli, çok önemli, çok özel. Şeyh Galip şimdi neredeyse abasının göğsüne yakın bir yerini tutarak ayine katılacaktı. Onun da Şems-i Tebrize'nin güneşinde, ebedi aşk ocağında bir an için kül olması lazımdı. Son çığlıklarda Nurhan Mümtaz'ı omuzlarında yakalayarak beraber ölelim diye yalvardı. Mümtaz'ın yazmakta olduğu romanla ilişkisi Nurhan'la ilişkisine paralel bir seyir takip etmektedir. Aralarının iyi olduğu günlerde romana da büyük bir hırsla sarılır ve yepyeni bir plan yapar. Şeyh Galip'in şiiri hakkındaki düşüncelerini avize gibi renk ve ışık dolu şiir başlıklı yazısı altından anlatan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kahramanı Mümtaz gibi Şeyh Galip'in hayatını konu alan bir romanın hayalini kurduğu düşünülebilir. Nitekim onun 3. Selim devriyle çok yakından ilgilendiğini ve malzeme topladığını biliyoruz. Burada Halide Edip'in Döner Ayna adlı romanında da kısaca söz etmeliyiz. Romanda Türk mistikleri hakkında bir doktora tezi hazırlayan Fatma, Şeyh Galip'in Hüsnü aşkına saplanmıştır. Bu eserdeki tabiat üstü manzara ve karakteri eski denizcisiyle karşılaştırır. Bu tartışmalarda sözü geçen ateş denizi, mumdan gemiler ve içlerindeki devler zaman zaman Hanife'nin rüyasına bile girmektedir. Şeyh Galip ve eseri Turan Aflazoğlu'nda 3. Selim Kılıç Feney ile Güzellik ve Aşk adlı oyunlarında karşımıza çıkar. Galip 1. oyunun kahramanlarından değilse de çeşitli vesilelerde söz edilir. 2. oyun ise Hüsnü Aşk'a büyük ölçüde sadık kalınarak yazılmıştır. Yaklaşık 150 yıldır geçmişle irtibatımızın kesilmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapıldığı halde Şeyh Galip'in ve onun şahsında divan şiirinin gösterdiği yaşama kudreti inanılması güç bir hadisedir. Bu hadise medeniyetlerin hiçbir zaman yok olmadıklarını, mutlaka bir şekilde varlıklarını devam ettirecek hiç umulmadık zamanlarda yeniden filiz verdiklerini gösteriyor. Hüsnü aşk gibi. Evet, şimdi artık bugün düz yazıyı alttan ver kardeşim dem sesi. Ya ne olur, ya efendim zurna olur, ya klarnet olur. Ondan sonra üzerine de efendim, vurgulaya bir şeyler oku oldu mu sana şiir. İşte düz şiiri. Efendim İskender Pala Hoca da tabii bu güzel kitaba katkıda bulunmuş. Galip vardır Şeyh Galip'ten içeri başlığı da altında güzel bir yazıyla. Az sonra da bu güzel efendim çok güzel başlıkları var yazının içerisinde. İlginizi çekeceğini düşündüğüm kısa bir aradan sonra bu güzel yazıyı da sizinle paylaşayım efendim.
1: Semerkant.

Osmanlı sufizminde çiçek sembolizmi diye çıktık yola. Tabii ki o çiçek kimin elinde güzel olur? Evliya Allah'ın elinde güzel olur. Rabbim Teala Hazretleri inşallah ne diyelim bizlere de ellerinde tuttukları çiçeğin dikeni bile olsak bizim için şereftir. Ama derler ki kardeşim diken olmaya değil çiçek olmaya talip olun. Rabbim Teala Hazretleri inşallah duamız o ki zahirimizi batınımızı yakın etsin. Dolayısıyla biz gene programımızın formatı içerisinde divan şairi kimliğiyle de bilinen Şeyh Galip için hazırlanmış 95 yılında Kültür İşleri Daire Başkanlığı'nın hazırladığı İstanbul Belediyesi'nin çok güzel bir kitap var. Az evvel Beşir Ayvazoğlu Bey'in bir makalesini paylaştık. Şimdi İskender Pala Hocamızın bir makalesini sizden paylaşmak istiyorum. Galip vardır, Şeyh Galip'ten içeri başlıklı bir güzel makale bu. Şeyh Galip Divanı'nın Musammatlar bölümü sonunda 11 adet küçük mesnevi mevcuttur. Bunlardan 8 adedini tarikat endişesiyle dramatize edilmiş küçük hikayeler oluşturur. Bu didaktik hikaye mesnevilerde Galip dedenin sanatını olduğundan farklı bir perspektifte müşahede ederiz. Hikayeler külfetsiz bir dil ve tasannuğa kaçmayan bir anlatıma sahiptir. Muhatabın anlayamayacağı ne edebi sanatlar, ne ince hayaller, ne de girift düşünceler vardır. Genelde bir sanat kaygısından variste, toplum için sanat prensibine yaklaşan anlatıma sahip bu hikayelerde, 18. asrın orta insan tipine ve Karabud'un avama yönelik bir bilgilendirme gayesi sezilir. Çalışmamızın sonunda daha detaylı bir incelemeye tabi tutulacak olan hikayeler sırasıyla şu başlıkları ve ana düşünceleri taşır. Hikayeti Bülbülü, Tarizi Kas. Zahire bakıp hüküm vermenin yanlış olduğuna ve tasavvuftaki makam sahiplerini değerlendirirken titiz davranılmasına dairdir. Birinci şey bu hikayeti Bülbülü, Tarizi Kas. 2. Hikayeyi Mahmud-u Gaznevi. İlahi aşk yoluna girmiş kişilerin manevi zenginlik ve kemal uğrunda başlangıçta ısrarlı davranmaları gerektiğine, sonraları da bunu zevkli bir alışkanlığa dönüştürmelerine dairdir. 3. Hikaye-i Levli ve Mecnun, ünlü aşık Kays'in Leyla'dan Mevla'ya uzanan aşk çerçevesinde aşık-maşuk, mürit-mürşit ilişkisinin nasıl yürütülmesi gerektiğine dairdir. 4. Hikaye-i Hazreti Mevlana Bağ Muhiddin Pervane, kibir ve gururun kötülüğüne, bir an evvel ve bu huyların terkine, ve Mevlana'nın, Hazreti Mevlana'nın manevi makamlardaki yüceliğine dairdir. 5. Hikayet Hazreti Mevlana Bağ Mürit. Bir gönülde iki sevda olamayacağını, mana sultanı olmak isteyenlerin maddi saltanatı terk etmeleri gerektiğine hubbu dünyayı gönülden silip atmaya dairdir. 6. Hikayet bu Hafs-ı Hattat Bağ Şipli. Dostluklarda ve ikili münasebetlerde teklif ve tekellüfün terkine yapılan her işin Allah rızası gözetilerek yapılması gerektiğine dairdir. 7. Hikayeti Seyyah-ı Meşhur Bağ Attar, tasavvuf yolunun her türlü kötü gidişattan emin olduğuna, bu yola girenlerin korku çekmeyeceklerine dairdir. 8. Hikayeti Beyazid-i Bistami, aşkın bir nasip işi olduğuna, nasipsiz olanların hiçbir kapıdan içeri giremeyeceklerine ve dervişliğe soyunmanın manevi değerine dairdir. Bütün bu hikayelerde Şeyh Galip'in yapmak istediği şey, abapuş olmuş sıradan bir postnişinin yapmak istediğinden farklı bir şey değildir. İmdi bir fikre hizmet babında fevkalade bir gayret çalışan Şeyh Galip'in bu gayretinin sınırlarını tespit için söz konusu hikayeler ekseninde küçük bir değerlendirme yapmak ve ancak ondan sonra hikayeleri tasavvufi ve edebi açıdan tahlil etmek yerinde olacaktır. Dünyadaki ilk nefesini bir Mevlevi muhitinde alıp yine bir Mevleviyanenin pozisyonu olarak son nefesini veren Galip dedenin bu iki nefeslik kısa ömrünü tamamen Mevleviliğe hasrettiğini söylemek mümkündür. O daha Konya'da Mevlana dergahına gelip Çili'ye soyunduğu genç yaşında babasının geri dön çağrısına cevaben yazdığı mektupta Hazreti Pir-i Destigir Kutsallah Surali Hatır Efendimizin dergah-ı meali penahlarına iltica ve bu vesileyi cemil eyle değil ahı aşikanem üzere itilaya şitabım hareketi ihtiyariyeden değil cezaveti ıstırariyeden addolunmaya layık ve şimdiye kadar geçirdiğim hallerin kahvesine faik bir tecelli gayip oldu. Beni oradan aldılar, daha doğrusu beni benden aldılar der. Şeyh Galip Türk Edebiyatı'nın en müstesna

şairlerinden biridir ama hiçbir zaman Mevleviliğin dışında bir şair değildir. Nitekim adı mutlaka ya Şeyh yahut da Dede lakabı ile birlikte anılır. Bunun sebebi onu Galip mahlası diğer divan şairlerinden. Mesela Leskov çalı Galip tefrik değil. Mevlevilikten ayrı düşünülemeyen kişiliğini temsildir. Yani Şeyh Galip yahut Galip Dede en son büyük divan şair olmak üzere Mevleviliğin bütün zamanları içindeki en büyük Mevlevi şairidir. Celaleddin Rumi Hazretleri de şairdi ama o Mevlevi değil, bizatihi Hazreti Mevlana'ydı. Şeyh Galip'in zamanındaki şiir kültür ve altyapısı bir önceki çağın iki üstad şaire kapılanmış gibidir. Hemen her şair ya Nabi'nin ya da Nedim'in etkisinde eser veriyor. Her klasik sanatta olduğu gibi üstadı taklitiyle vakit geçiriyordu. Birbirlerine nazireler yazmasalar Şeyh Galip'in muasırlarından şiir soluğu gelmeyecek sanılır. Onun diğerlerinden bir farkı mümkün olduğunca çok çeşitli nazım şekillerini denemiş olması, yani edebi bir arayış ile edebi telakkiler zinciri kırmaya çalışan bizce tardiyeleri ile bahri tavili de bu tür çabaların sonucudur. Değişiklik yanlısı karaktere sahip olmasıdır. Mesnevi Hikayi Mahmud-u Gaznevi başlığını taşıyan Mesnevi toplam 29 beyittir. İnsanların bir davranış biçimini tekrar ede ede nasıl bir huy ve hayat sistemine haline getirdiklerini, dolayısıyla tasavvuf yolundaki insanların belli adab ve erkanı terbiye ve edebe dönüştürmelerine dairdir. Gazneli Mahmud ihtişamlı sarayın terasına çıkıp her seher güneşin doğuşunu seyreder, zikir ve tespitte olurmuş. Meğer yakında bir yerde sarayın çöplüğü varmış. Bir ihtiyar her sabah gelir, o çöplüğü eşeleyip bir şeyler arar, bulabildiklerinden işine yarayanları alır gidermiş. Gazneli Mahmud bu işe şaşırıp Ayaz'a demiş ki, "Doğrusu şu ihtiyarın yaptığına bir mana verememekteyim. Acaba ihtiyacından mı yoksa pesbailiğinden mi burada eşinmektedir?" Adamı imtihan ve durumu anlamak için bir çare düşünmüşler. Ertesi sabah erkenden Ayaz çöplüğe gidip irice bir inci bırakmış. İhtiyar gelip inciyi bulunca çılgınca sevinmiş, kendisine göre bağırıp çağırarak gülüp oynamış. Mahmud ile Ayaz bu hali görüp adamın ihtiyaçtan dolayı buraya geldiğine karar vermişler ve meraktan kurtulmuşlar. Hatta ihtiyarın sevinmesinden mutluluk ve iyilik yapmanın gönül huzurunu da duymuşlar ama o da ne? Ertesi sabah adam yine o çöplükte. Mahmud bu açgözlülüğe öfkelenip hemen ihtiyarı huzuruna çağırtmış. Biri nankör, biri nabekar. Dün bir inci buldun ki sana bir yıl yeterdi. Niçin yine çöplüktesin? Cevap, hünkârım. Ben çöplük karıştırmaktan zengin oldum. Buraya gelişim ihtiyaçtan değil, alışkanlıktandır. Ben böyle avunup gönlümü hoş eylerim. Bu çöplükler sebebiyle zengin olduğumdan oraları dolaştıkça içim açılır, gelmeden edemem. Nitekim bulanları rütbeyi has-ı kemali bırakmaz hizmeti ashab-ı hali demişler. Galip aşk yolunda olan müritlerin böyle olduklarını. Kemal ve zenginlik kesbedilen yer çöplük bile olsa terk edilmezken manevi kemal ve zenginlik yurdu sayılan Mevlevihanenin çokça müntesebinin olmasına şaşılmaması gerektiği vurgulanır. Bir sonraki hikaye Leyla-i Mecnun'a dairdir. Efendim bir bölümden daha alıntı yapmak istiyorum. Sonraki Mesnevi'de ünlü sufilerden Hattat ile Şibli arasında bir hadiseyi konu almak diye 5 beytlik kısa hikaye söyler. Günlerden bir gün Hafs-ı Hattat'ın Bağdat'a yolu düşer. Cüneyt ile sohbet edip Şibli de misafir olur. Şibli ona her akşam tatlı helva ikram eder. Misafirlik tam 4 ay sürer. Her gün aynı şekilde izzeti ikram edilir. Hattat bundan oldukça sıkılmış olmalı ki Bağdat'a dönerken demiş Şibli'ye, kim karından hayır et, Nişabur'a gelip ikramı seyret. Tarikatta odur kim mizbani, giderken gitmesin senden girani. Hafif olsun tekellifsizce tavrun, beraber tut ki gitsin ya otursun. Ertesi yıl Şibli'den Nişabur'a gider, 40 adet yaranı da yanındadır. Hattat onları karşılar ve ağırlar. O günün akşamı olunca 40 adet mum yaktırır ve ayrıca kendisi de bir mum yakar. Şibli, bu senin yaptığın tekellif değil midir deyince Hattat, haydi der, hızla üfle, bu mumları söndür o halde. Şibli ne kadar üflese de mumların hiçbirini söndüremez. Sohbet usayıp sabaha eriştiğinde yalnızca

Haddad'ın kendisi için yaktığı mum sönmüştür. O zaman Haddad şöyle buyurur: "Ey aziz dost, benim mum yaktığım Allah içindir. Ne şibli bu, ne şahan şeh içindir. Hulusum vermedi Allah bade, fakat kendi çerahımmış ziyade. Hüdadandır çü mihman eyledim cud, tekellüfsüzce ettim bezli mevcud." Bununla demek ister ki siz bana konuk geldiniz, konuğu Allah verir. Ben her biriniz için bir mum uyandırdım. Onun içindir ki sen hak uğruna yanan mumları söndüremedin. Yalnızca kendim için yaktığım mum söndü. Sen Bağdat'ta ne ettinse benim hatırım için ettin. Ben ki ne ettimse hak için ettim, tekellüf değildir. İşte bu bir örnek davranış tarzıdır. Müritlerin buradan alacakları dersler vardır. Bir kere her işte Allah rızasını gözetmek, sonra Allah'ın nimetlerini yerli yerince kullanmak ve tekellüften kaçınmak. Dergâhta herkesin kendi evindeymiş gibi davranması, dostluk, yakınlık vesaire. Hikaye Tezkiretül Evliya'da aynı şekilde geçer. Galip'in şairlikten öte bir tarikat adamı olduğu, bu tür eserleri tezekküründe daha bariz bir şekilde kendini gösterir. Galip'in kısa mesneveleri içerisinde şairlik yönünün şeyhlik yönüyle imtizaç ettiği yahut bizim öyle değerlendirdiğimiz bir tek hikayesi mevcuttur. Hikaye Fereddin-i Attara'dan tercüme olup bir seyyahın başından geçenleri konu alır. Şair bu hikayede Attar ile adeta sanat yarışına girişir. Tercüme ile telif birbirleriyle yarışır gibidir. Hikaye 55 beyittir. Bunun 21 beyti hikaye kahramanının tasvirine ayrılmış olup hayatın içinden ses veren nefis bir anlatımdır. Ki vardı bir zaman merdi seyyah, gezer alimleri manen de ervah. Bürehne pa vühüşk endamu satçak, tamarlardan mürekkep hem çuğ misfak. Dolaşmış çüğünü maçine hitayı, bütün gözden geçirmiş maverayı. Düşüp sahralara manendi mecnun, komamış gezmedik bir deştu hamun. Geçirmiş rüzgarın günü güne, giyinmiş her kumaştan bir numune. Sihat eylemiş sahru bu çölde, sebat eylemiş derya bu gölde. Olup ferraş değiri sümanata, dediğim olmuş şehri Mısır'ı herata. İşte bu seyyah böyle gezip dururken yolu korkunç bir vadiye uğrar. Kerbela buranın yanında emniyet yurdudur. Öyle ki şiiri okurken Hüsnü Aşk'taki beni Mahbet kabilesini bu yolumuz düştü sanırız. Dört bir yandan ölüler, kimisi dar ağacında, kimisi pare pare sahrada. Ne yana baksan insan bedeninden bir pare, ne yana baksan insan bedeninden bir pare, nereye baksan etrafta çadırlar vardır. Kurt yok, kuş yok, yalnızca aziz kimseler. Adam bunca yer dolaşmış, feleğin çemberinden geçmiş ama böyle bir manzara görmemiştir. Aç ve susuz. Nihayet bir elinde bir dilim ekmek yanına gelip şöyle der: "Ey yabancı, nasıl oldu da yolun buralara düştü? Zararsız bir derbedere benzersin ama buraya gelmekle ömrünü yere verdin. Buyur şu bir dilim ekmeği. Ancak bekle, hemen yeme. Az sonra zalim efendi gelir. O gelirken yemeye başla ve sakın derviş misafir tavır göstermeyi unutma. Belki birkaç gün daha yaşamana izin verir." Adam hemen oradan kaçmak istese de dermanı kalmamıştır. Bu sözleri duyunca eli ayağı tutulur, serseme döner. Açlık ne kelime, korkudan elindeki ekmeği tutamaz olur. Nihayet tam o anda gözü par par yanan ejder yapılı bir haydut çıka gelir. Bizimki melul ve mahzun bir derviş edasıyla kuru ekmeği yemeye başlar. Haydut onu görünce hemen atından inip ellerine sarılır, izzet-i ikram gösterir. Öyle ki krallar gibi yaşatır, ne derse yapar. Bizim seyyahta şaşkınlık gittikçe artmaktadır. Nihayet aradan 3 gün geçer. Dedi derviş, var senden sualim, perişan oldu bu halinde halim. Değilken meşrebin mail vefaya, neden bu şefkatin ben müptelaya? Haydut cevap verir: "Nasibin var imiş çün namınızda, muazzessin müebbet yanımızda. Çüy olmuş dostluk düşmanlık olmaz, bu er meydanıdır harzenlik olmaz. Bihamdillah yedai evliyayız, kerem babında melifu atayız." Haydut buncağızı orada görünce derviş kıyafetine itibar ve hürmet ile o bela yurdunda bunu ağırlamış. Gerçi o haydutun karşısına çıkmak için derviş değil, erenlerden biri evliya gerektir ama burada Galip de erenlerin himmetine istinaden Hazreti Ali'den istimdatta bulunarak hikayeyi bitirir. Budur Maksudoğlu Sultanımızdan elde himmet, geçen oksanımızdan. Erenlerin eteğine yapışmak hususunda haydutlar bile bu denli yufka yürek

kötülük ve hahiş gösterirken bu hikayeyi dinleyen, okuyan müritlerin kendilerini ne makamda göreceklerini ve şeyhlerine ne derece sıkıca bağlanacaklarını tahmin etmek pek de zor değildir. Galip de bundan istifade ederken eserine şüphesiz mizahi bir çeşni katmayı da unutmamıştır. Evet, işte İbret Er sözleri bizlere ders. Allah nasipdar olanlardan eylesin. Efendim, duyduklarımızla, okuduklarımızla amel etmeyi nasip müyesser etsin. Efendim, muhabbete doğru seyretmeyi, ona vasıl olmayı nasip müyesser etsin diyelim. Bugün de böyle bir zuhurat oldu. İki güzel kitaptan makaleler paylaştık. Efendim, ismi geçen evliyaya, geçmeyen evliyaya rahmet olsun, ruhlarını ruhaniyetlerine, himmetleri üzerimize olsun. Efendim, hürmetle, muhabbetle nasip olursa haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.

izler. Duran Şahin.

İnsanoğlunun bu dünyada da öbür dünyada da en büyük ve sonsuz hazinesi sahip olduğu güzel ahlak ve edebidir. Onun, yani insanın bütün değer ve kıymeti de ancak bu ulvi ve şerefli hazinesinin kıymet ve değeri kadardır. Nitekim Cenab-ı Hak, Hazreti Peygamber'in yüksek değerini ifade sadedinde, ayet-i kerimede, "Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin." buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Ben başka bir maksatla değil, ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." buyurarak vazifesini tarif etmiş ve bütün insanlık alemine üsve-i hasene, yani mükemmel bir ahlak numunesi olmuştur. Bu bakımdan ahlak, dinin özünü teşkil etmiştir. "El-yevme ekmeltü leküm dineküm" diye başlayan ve dinin tamamlandığını ifade eden ayet-i kerime nazil olduktan sonra Cenab-ı Hak hadis-i kutsi'de şöyle buyurmuştur: "Bu benim zatım için razı olduğum bir dindir. Bu dine yakışan da ancak cömertlik ve güzel ahlaktır. Müslüman olarak yaşadığımız müddetçe bu iki hasletle ikram ediniz."

Muhterem dinleyiciler, insanlık tarihi peygamberlerin eşsiz güzellikteki nice ahlaki davranış tezahürleriyle doludur. Bunun en güzel misallerinden birisi şüphesiz Hazreti Yusuf aleyhisselamdır. O ayet-i kerimede buyurulduğu üzere kendisine açık bir şekilde zulmetmiş olan kardeşlerine "Bugün size başa kalkma ve ayıplama yoktur. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir." diyerek affedebilmenin kabına varılmaz bir misalini sergilemiştir. Bu itibarla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin iman cihetinden en mükemmeli, ahlaken en güzel olanıdır şeklindeki beyanlarıyla ahlakın imanın meyvesi ve kemalinin alameti olduğuna işaret buyurmuşlardır. Allah dostları da işte bu Muhammedi ahlakla ahlaklanan maneviyat rehberleridir. Ebu Muhammed Ceriri, tasavvuf, güzel ahlakı benimsemek ve güzel ahlaktan sıyrılmaktır derken yine bu hakikate işaret etmiştir. Dolayısıyla güzel bir kul olmak isteyen herkes öncelikle nefsini daima hesaba çekmeli, kendisinde hangi kötü ahlak varsa bunların her birini tedrici bir surette terk etmeye azmedip tevbe etmelidir. Daha sonra da bu kötü huyların tersi ve mukabili olan güzel ahlakla ahlaklanmaya çalışmalıdır. Mesela kibre mağlup biri ise tevazu ve mahviyete bürünmelidir. Kin ve hasetle mağlul biri ise mümin kardeşlerini kendisinden üstün görüp onların kusurlarından önce kendi kusurlarıyla meşgul olmalıdır. Müminin mümin için bir ayna olduğunu, kötü gözle baktığında kötülükler, iyi gözle baktığında ise güzellikler göreceğini düşünmeli ve nefsini müminlerin güzel yönleriyle meşgul etmelidir.

Muhterem dinleyiciler, insanın iç yapısında biri hayrı ve takvayı, diğeri şerri ve isyanı emreden iki zıt kutup vardır. Herkes bir ömür bu iki zıt kutbun çatışmasıyla hal ve gidişatına istikamet vermektedir. Takva galip geldiğinde salih amellere ve güzel ahlaka yönelmekte, aksine fücur galip geldiğinde ise türlü günahlara ve ahlaksızlara düşmektedir. Ayet-i Kerime'de buyrulur: Allah ona, yani insana, fücuru da takvayı da ilham etmiştir. Fücur, insanı Allah'tan uzaklaştıran her şeydir. Takva da kulu Allah'a yaklaştıran ameli salih ve her türlü güzel davranışlardır. Kul bu iki özellikten hangisine göre yaşarsa, değer ve kıymeti o yönde olur. Nitekim Hazreti Ömer'e geceleri ibadet halinde, gündüzleri oruçlu bir şahıstan bahsedip hayli övdüklerinde o, söylenilenlere aldırmayıp şöyle dedi: Siz bana bahsettiğiniz kişinin ticareti, komşuluğu, yol arkadaşlığı nasıl? Onu söyleyin. Evet, Hazreti Ömer'in dikkat çektiği bu üç husus, insan nefsinin darlandığı anda azgın bir canavar gibi şahlandığı üç aynadır. Nasıl ki sakin görünen bir kedi dar bir köşeye sıkıştırıldığında içindeki bütün hırçınlığı ortaya dökerse, insan da ticaret, komşuluk ve arkadaşlıkta dar anlarda iç yapısı neyse onu ortaya koyar. Denilebilir ki insan ömrü bilhassa bu üç hususla imtihanla geçmektedir. Dünya imtihanında aşılması gereken en büyük engellerden biri olan nefis, umumiyetle insanın maruz kılındığı

menfi temayülleri akla getirir. Halbuki onun özünde bir mücevher gibi müsbet bir mahiyet de vardır. İnsanoğlunun vazifesi, onu toz toprak hükmündeki menfiliklerden manevi terbiyeyle arındırarak özündeki cevheri ortaya çıkarmaktır. Aksi halde insanın nefsi bir kötülükler fabrikası gibi gece gündüz şeytana çalışır. Hazreti Mevlana bu gerçeği şöyle anlatır. Allah'ın lütfu, ihsanı Nil Nehri gibi akıp gidiyor. Fakat biz Firavun ahlaklı olursak o nehir bize kan kesilir. Görmüyor musun? Senin yumuşak huylu temiz dostun menfaatine dokununca, onunla zıt olunca yılan gibi olur. Şeyh Sadi Hazretleri de şöyle söyler. Her gözü, kulağı, ağzı olan insan değildir. Gerçek insan, ahlakı güzel olan kişidir. Muhterem dinleyiciler, Hazreti Mevlana, güzel ahlaklı olan kişiyle ahlaksız olan kişilerin hayatlarını katır ve devenin haline benzeterek şöyle anlatır. Katır deveye, "Ey güzel yoldaş," dedi. "Yokuş olsun, iniş olsun. Sen en dar yolda bile güzelce gidiyorsun. Hiç düşüp kapaklanmıyorsun. Bense yolunu şaşırmış kimseler gibi tepe taklak oluyorum. Yol ister kuru olsun, ister çamurlu olsun, ben her zaman yüzü koyun düşüyorum. Bunun sebebinin ne olduğunu anlat da ben de nasıl yaşamam gerektiğini öğrenmiş olayım." Deve şu cevabı verdi. "Benim gözüm senin gözünden daha parlaktır. Bundan başka bir de ben yüksek yerden bakmadayım. Yüksek bir dağa çıkınca oradan patikanın sonunu rahatça görürüm. Cenab-ı Hak gözüme bütün yolların iniş ve çıkışını gösterir. Ben her adımı görerek atarım. Onun için sürçmekten, düşmekten kurtulurum. Sense üç adımdan ötesini göremezsin. Daneyi görürsün de tuzağı göremezsin. Bir yere konmakta, oturmakta, inmekte, yürümekte ama bir adamla gören bir adam bir olur mu?" Gerek bu dünyada karşımıza çıkan, gerekse ahirette karşımıza çıkacak olan neticeler hep bizim ahlakımızın semerelerinden ibarettir. Cehennemdeki alevler insanların kötü sıfatlarıyla tutuşur. Cennetteki bağlar, ağaçlar da yine insanların güzel sıfat ve ahlakıyla yeşerir. Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle, "Kim hürmet ederse hürmet görür. Şeker getiren de badem helvası yer." Seyyid Nizam Hazretleri de ne güzel söyler. "Ahlak-ı zemimendir, tamuda sana ateş, bir zerre kadar anda bir ateşi susan yok." Yani kötü huyların cehennemde sana ateş olacaktır. Yoksa cehennemde bir zerre bile ateş yoktur.

Edep, ahlakın zirve noktasıdır. Bu ham insanı ihsan duygusuyla kamil insan haline yükselterek Allah'a karşı edep sahibi kılmaktır ki edebin en yücesidir. İkinci edep, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşıdır. Cenab-ı Hak, Hucurat Suresi vesaire surelerde müminlere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı edebi muhafaza etmelerini hassaten emreder. Bu edepleniş, üstada, ana babaya, müminlere ve böyle silsile halinde bütün mahlukata uzanır. Süfyan-ı Sevri Kuddisesi Ruh buyurur. Güzel edep, Allah Teala'nın gazabını söndürür. İbni Abbas radıyallahu anhüma

olmuştur. Bütün edeplerin başı, hem rahatlıkta hem de darlıkta Allah Teala'nın emirlerine riayet etmek ve yasaklarından da kaçınmaktır. Yine buyurulmuştur ki, üç haslet vardır ki bunlara sahip olan mahrum kalmaz. Güzel edep sahibi olmak, edep ehliyle oturmak, başkalarını incitmemek endişesi içinde olmak. Edebin hususiyetini şair ne güzel ifade eder. Edep bir tac imiş nuri hüdadan, giy ol tacı, emin ol her beladan. Yunus Emre Hazretleri de bu hakikati şöyle dile getirir. Ehli diller arasında aradım, kıldım talep, her hüner makbul imiş, illa edep, illa edep. Muhterem dinleyiciler, bu nükte sebebiyledir ki, ehlullah'tan bazıları tasavvufu edepten ibarettir şeklinde tarif etmişlerdir. Hazreti Mevlana buyurur, aklım kalbime, İman nedir diye sordu. Kalbimse aklımın kulağına eğilerek, iman edepten ibarettir dedi. Hatemi Esam Hazretlerinden şu misal çok ibretlidir. Zayıf, dertli, perişan bir kadınla konuşuyordu. Kadın derdini yana yakıla anlatırken, o heyecan içinde çok çirkin bir ses duyuldu. Kadın mum gibi eridi, ezildi, bitti, mahvoldu. Öldürücü bir sükût. Şeyh bir heykelden daha hissiz muazzam bir vakarla kadına baktı. Söylediklerinizi duymuyorum, çok ağır işitiyorum. Yüksek sesle konuşunuz, bağırınız, ben sağırım dedi. Suçunun gizli kaldığını zanneden zayıf, dertli ve perişan kadın bir anda hayata adet etti. Muhterem dinleyiciler, hiçbir milletin muaşeret edebinde misli görülmemiş derecede bu harikalar harikası incelik ona Esam, yani sağır lakabını taktırdı. İşte gerçek İslam zarafet ve edebi. Bu hadiseden sonra Hatem Hazretleri edep gözetip o kadın vefat edinceye kadar halk arasında sağır olarak göründü. Ancak kadının vefatından sonra etrafındakilere artık kulaklarım duyuyor, normal sesle konuşabilirsiniz dedi. İslam'ın güzel ahlak ve edebi yüzyıllardır nice hidayet güneşlerinin doğmasına vesile olmuştur. Mesela İslam ahlakı çerçevesinde helalinden kazanmaya dikkat edip ona haram karıştırmamanın ehemmiyet ve bereketini Osman Nuri Topbaş hocamız merhum pederinin şu hadiseyi anlattığını söyler. Gayrimüslim bir komşumuz vardı. Sonradan Müslüman olmuştu. Bir gün kendisine hidayete eriş sebebini sorduğumda şunları söyledi. Acı Badem'de tarla komşum Rebi Molla'nın ticaretteki güzel ahlakı vesilesiyle Müslüman oldum. Molla Rebi, süt satarak geçimini temin eden bir zattı. Bir akşam vakti bize geldi ve ''Buyurun, bu süt sizin'' dedi. Şaşırdım. ''Nasıl olur? Ben sizden süt istemedim ki'' dedim. O hassas ve zarif insan, ben farkında olmadan hayvanlarımdan birinin sizin tarlanıza girip otladığını gördüm. Onun için bu süt sizindir. Ayrıca o hayvanın tahavvülat devresi, yani yediği otların vücudundan tamamen izalesi bitinceye kadar sütünü size getireceğim dedi. Ben, lafı mı olur komşu, yediği ot değil mi, helal olsun dediysem de Molla Rebi, yok yok öyle olmaz, onun sütü sizin hakkınız deyip hayvanın tahavvülat devresi bitene kadar sütünü bize getirdi.
İşte o mübarek insanın bu davranışı beni ziyadesiyle etkiledi. Neticede gözümdeki gaflet perdelerini kaldırdı ve hidayet güneşi içime doğdu. Kendi kendime, böyle yüce ahlaklı bir insanın dini muhakkak ki en yüce bir dindir. Böylesine zarif, hakşinas, mükemmel ve tertemiz insanlar yetiştiren dinin doğruluğundan şüphe edilemez, dedim ve kelime-i şehadet getirip Müslüman oldum. Bu şahıs, Rebi Molla'nın diğer güzel hallerine de hayrandı. Derdi ki, biz geceleri gezmelerden gelirdik. Bakardık ki Rebi Molla'nın ışığı yanmakta ve o salih zat ibadet halinde. Ayrıca o elde ettiği sütü üçe bölerdi. Bunun bir payını düzenli olarak fakirlere infak ederdi. Saygıdeğer dinleyiciler, Osman Nuri Topbaş hocamız, bu hadiseyi aktaran muhterem babası Musa Efendi Kuddise Sirruh, bize Rebi Molla'dan sıkça bahsederdi der ve şöyle devam eder. Onun güzel ahlakının oluşturduğu manevi heybeti anlatırdı. Ulema meclislerinde Molla Rebi'nin gördüğü hürmet ve alakaya dikkat çekerdi. Şunları söylerdi. Elmalılı Hamdi Efendi'nin iştirak ettiği ve mutat bir şekilde yapılan ulema toplantıları olurdu. Hamdi Efendi başta oturur, diğer değerli hoca efendiler de etrafında halka kurarlardı. Böylece saatlerce ilmi sohbetler yapılırdı. Hamdi Efendi gelenlerin selamını oturduğu yerden alır, dersine devam ederdi. Ancak bir kişi hariçti ki o da Rebi Molla'ydı. Hoca Efendi Rebi Molla gelince derhal ayağa kalkar ve o salih zata ziyadesiyle ihtiram gösterirdi. Şüphe yok ki bu davranış salih kullardaki güzel ahlakın onlara verdiği manevi heybetin bir tesiriydi. Kısacası Rebi Molla ile Elmalılı Hamdi Hoca Efendi'nin halleri Cenab-ı Hakk'ın salihlere verdiği mehabet yani manevi vakarla gerçek ulemanın onlara karşı olan edebinin en güzel tecellisiydi.

Eğer insan kendisini yüce emanetlere riayet liyakatiyle eğitmez, olgunlaşmazsa onu nefsani ve şehevi arzular perişan eder. Gönül gözlerini amalaştırır. Artık o ahlak ve ibadet hambarına giren fareleri görmez hale gelir. Neticede maneviyat müflisi olur. Hazreti Mevlana böyle bir tehlikeye karşı ne kadar manidar ikaz etmektedir. Şeytan Adem gibi bir pehlivana neler yaptı? Ey Adem oğulları, şeytanı gevşek ve güçsüz sanmayın. O hasetçi şeytan bizim anamızın, babamızın şeref tacını, süslü elbiselerini el çabukluğuyla çalıverdi. Hazreti Adem gibi büyük bir varlık şeytan yüzünden saçını başını yolarsa onun hilesini sen kıyas et. Unutma ki avcı, yani şeytan, dünya hırsı, para sevgisi, yüksek mevki arzusu, hiddet ve şehvet yemlerini saçar durur. Yemler meydandadır. Fakat bu yemlerin başımıza getireceği felaketler gizlidir. O görünmez. Nerede yem görürsen ondan sakın. Sakın ki tuzağa düşmeyesin. Kolun kanadın bağlanmasın. Şeytanın saçtığı yemlere kapılmayan kuş, hilesi, tuzağı olmayan hakikat sahrasından gıdalanır, orada yem yer. Hakikat sahrasından

gıdalanan kuş, aldığı manevi gıdayı yerde şeytanın tuzağından kurtulur, böylece onun kolu, kanadı bağlanmaz.

Muhterem dinleyiciler, nefse mağlup olup perişan hale düşmemek için de Hazreti Mevlana şöyle nasihat eder: sen Allah'ın huyu ile huylan da sana verilen emanetler eksilmeden kalsın ve kaybolmadan kurtulsun. İnsan huyunu yaratanla anlaş, peygamberlerin huylarını besleyen, onları olgunlaştıran büyük varlıkla uzlaş. Onun huylarını kendine huy edin. Sen ona bir kuzu verirsen, karşılığında o sana bir koyun sürüsü verir. Zaten her sıfatı besleyip geliştiren odur. Sen kuzuyu kurda emanet ediyorsun. Kurdu boşuna yol arkadaşı yapma. Kurt sana tilkilik edip seni aldatmak isterse, aklını başına al da aldanma. Ondan iyilik gelmez. Muhterem dinleyiciler, burada kuzudan maksat güzel ve iyi huylardır. Kurttan maksat da nefsani ve şeytani hevesler, kötü huylardır. Emanete bizi hak katında mahcup etmeyecek bir riayetin özü, her türlü haramdan ve günahtan kaçınmaktır. Bilhassa nice büyük ve kahredici günahların sıradan ve doğru şeylermiş gibi toplumumuza zerk edildiği bir dünyada daha dikkatli olmak şart. Zira haramların elbiselerine helal markası, helallerin elbiselerine de haram markaları vuruluyor. Rezil ve nefsani davranışlar ve yaşayışlar özendiriliyor, ulvi ve yüce güzellikler çirkin gösterilerek kenara itiliyor. Bu, günümüz dünyasının en büyük afetidir. Dolayısıyla bizi bu afetten koruyacak olan ilahi emanetlere sarılmak yegane kurtuluştur. Yani şu ahir zamanda hidayetimizin ve ibadetimizin sağlamlığı bilhassa haramlardan ve şüphelerden kaçmakla mümkündür. Hem bizi, hem çocuklarımızı, hem de çevremizi muhafaza edecek en büyük hidayet adımı bu şekilde, yani haramlara karşı kendimizi korumakla gerçekleşecektir. Kısacası muhterem dinleyiciler, nefis firavununu yenmek için gönüller Musa haline gelmelidir. Çünkü gönül Musa olursa nefis firavununu bir asa darbesiyle alt eder. Bu da hak dostlarının manevi terbiyesiyle gerçekleşecek bir kıvamdır. Hazreti Mevlana ne güzel söyler: bir bakıma nefsi öldürmek, öldürülmekten kurtulsun diye akrebin iğnesini çıkarmaya benzer. Başı taşla ezilmek belasından kurtulsun diye yılanın zehirle dolu dişini söküp atarsın.

İmam-ı Besta Hazretleri de der ki, insanın dünyada en fazla olan şeyi kusurları ve noksanlarıdır. Ey bedenine hizmet eden, ne zamana kadar onun hizmetinde bulunacaksın? Yüzünü sende bulunan ilahi emanete, ruhuna çevir de onun kusurlarını ikmale çalış. Çünkü sen bedeninle değil, ruhunla insansın. Ömür boyu gönül alışverişimiz, nefsimiz ve şeytanla değil, ancak Allah Teala ile olmalıdır. Çünkü nefsü şeytana hazineler feda etsek, ödesek bile en küçük bir kârımız olmaz,

kimselik bizi felakete duçar eder. Ancak Cenab-ı Hakk'a sunacağımız kırık dökük ibadetler bile bize sonsuz mükafatlar kazandıracaktır. Bu gerçekten hareketle Hazreti Mevlana ne güzel söyler. Şu kıymet bilmeyenlerin dükkanından vazgeç de değerin artsın. Allah'ın beğeneceği, satın alacağı bir kul ol. Halkın değil de Allah'ın satın alır dükkanına gel. O hiçbir kalp sahte parayı geri çevirmez. Çünkü onun satın almaktan maksadı kâr etmek değildir. Bu hakikatle dolu garip bir fırıncı vardı. Kendisine sahte para verseler de onu alır, paranın sahteliğini bildiği halde bunu muhatabına söylemez ve istenen ekmeği verirdi. Onun bu haline herkes şaşar ve kimse bunun neden yaptığını anlayamazdı. Nihayet ölüm vakti geldiğinde fırıncı ellerini ulu dergaha açtı ve şöyle yalvardı. Ey Allah'ım! Biliyorsun ki yıllarca insanlar bana sahte dirhem getirdi ve ben bunu onların yüzüne vurmayıp isteklerini verdim. Allah'ım, şimdi ben senin huzuruna sahte taatlerle geliyorum. Ne olur onları yüzüme vurma.

Biz de niyaz ediyoruz ki Rabbimiz bizim de kusur ve günahlarımızı mahşer günü yüzümüze vurmasın. Bizleri, neslimizi ve vatanımızı her türlü nefsani ve şeytani tuzaklardan, günahlardan, haramlardan ve felaketlerden muhafaza eylesin. İki dünyada da yüzümüzü ak, gönlümüzü bahtiyar kılsın.

0: Duran Şahin.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Ey Allah'ın tek sevgili ya Muhammed.

Muhammad. Karşı durdun cehalete, yüz çevirdik adalete ya Resulallah. Hep düşmüşüz.

Aminat oldu bir rehber, geh mis kokar, geh te amber.

İrfan Fethi Gemuhluoğlu, İstanbul Göztepe'de doğdu. Arap kirli bir Türkmen ailesinin oğlu olup babası Mustafa Neşet Efendi, annesi Fatma Saniye Hanım'dır. Çocukluğu son Osmanlı aydınlarının yaşadığı Erenköy ve Göztepe semtlerinde geçti. Yetişmesinde geniş tarih bilgisinde, edebiyat ve tasavvufla olan münasebetinde, gönül adamı kişiliğinde ailesinin ve çevresinin büyük tesiri olmuştur. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam etti. 1950-1955 yılları arasında İstanbul'da çeşitli okullarda Türk Dili ve Edebiyatı hocalığı, 1955-1963 yıllarında Spor ve Sergi Sarayı Müdürlüğü yaptı. Daha sonra Almanya'da 2 yıl serbest gazeteci olarak çalıştı. 1965-1966 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı'nda Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1966-1970 yılları arasında Ankara ve İstanbul'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği basın müşavirliği yaptı. Çok sayıda vakıf, dernek ve hayır kurumunda yönetim ve danışma kurulu üyeliği gibi görevlerde de bulunan Gemuhluoğlu, kuruluşunu gerçekleştirdiği Türk Petrol Vakfı'nın 8 yıl süreyle genel sekreterliğini yürüttü. Yaptığı hizmetlerle yaşadığı döneme bir gönül ve hizmet adamı olarak damgasını vuran Fethi Gemuhluoğlu, sağlam karakteri, toplumu bir bütün olarak ele alan hoşgörülü tutumu ve herkese sevgiyle yaklaşımından dolayı etrafında aydın bir çevre oluşturdu. Zarif bir İstanbul Türkçesiyle yaptığı konuşmalarında, mektup ve makalelerinde iman, aşk, emek, hürriyet, güzel ahlak, çalışkanlık gibi değerlerin savunucusu oldu ve bir dönemin yüksek öğrenim gençliğine bu değerleri aşılamada önemli rol oynadı. Bulunduğu bütün görevlerde batılılaşmanın Türk toplumunda meydana getirdiği tahribatın onarılması için büyük çaba sarf etti. Fikirlerini işlediği yazıları Serden Geçti, Yeşil Ada, Arap Gir Postası, Türk Yurdu, Düşünen Adam Mecmuası, Yeni Sabah, Göldağı gibi gazete ve dergilerde yayımlanan Gemuhluoğlu, konularını daha çok yaşanan hayatın içinden seçti. Büyük şehirlere göçlerin gelecekte doğuracağı tehlikelerden Macar hürriyet savaşçılarını desteklemeye, mazlum ve masum milletlerin bağımsızlığına, İslam ülkelerinin birbirine yakınlaşmasının öneminden, Müslümanların birbirlerini tenkit etmesinin yanlışlığına, sanattan siyasete, ahlaktan eğitim ve tarihi meselelere kadar hemen her konuda yazılar yazdı. Bir yandan milli meseleler üzerinde yetkililerin dikkatini çekerek çözüm teklifleri getirirken, öte yandan milletler arası bazı konular üzerine de eğildi. Bu meseleleri çözüme kavuşturacak akademik kadroların yetişmesi için ömrünün sonuna kadar büyük bir gayretle çalıştı. Faaliyetlerini sevgi ve dostluk ekolü şekline dönüştüren bir prensip ve disiplin içinde sürdüren Gemuhluoğlu, gençlere sadece maddi ve manevi açıdan destek olmakla kalmayıp, kendilerinde bilgi, zeka, cesaret ve sanat parıltısı gördüklerini yetenekleri doğrultusunda yönlendirdi ve böylece sadece akademik hayatta değil, İslami düşünce, sanat ve kültür hayatının gelişmesi üzerinde de etkili oldu. Halvetiye tarikatının Şabaniye koluna mensup olan Gemuhluoğlu'nun şahsiyetini oluşturan temel unsur tasavvuftur. Gemuhluoğlu, hayatı boyunca tasavvufun riya ve şöhretten uzak durmayı telkin eden anlayışına bağlı kalmış, birbirinden uzak çevrelerden edindiği çok sayıda dostuna hiçbir çıkar endişesi gözetmeden hizmet etmeyi ibadet kabul etmiştir.

İnsanın başta kendisiyle dost, kendi içinde dengeli ve tutarlı olmasını önemli bir varlık şartı olarak ele almış, ferdin iç dünyasının güzelliğinin insana, dünyaya, hayata ve olaylara bakışta temel rol oynadığına inanmıştır. İnsanla insan, insanla eşya ve insanla mücerret kavramlar arasındaki dostluğu çok ileri noktalara taşımış, şöhret, mal ve uyku dışında her şeyle ve herkesle dost olmanın gereği üzerinde ısrarla durmuştur. Buradan hareketle bir Müslüman için dünya ve ahiret diye bir ayrım yapılmadan, ahiretin dünyada başladığını bilerek ölüme de dost olunması gerektiğini vurgulamıştır. Konuşmalarında, makale ve mektuplarında sevgi ve dostluk kavramları üzerine titizlikle duran Fethi Gemuhluoğlu, bunların ölçüsünün insana ve İslam'a hizmet etmek olduğunu, sevginin hiçbir karşılığının bulunmadığını, insan hayatının aşk ve cezbe üzerine kurulduğunu ifade etmiştir. İnsanın iyi tarafını öne çıkarmanın ancak sevgi ve dostlukla mümkün olduğunu söyleyen Gemuhluoğlu'na göre, aşk, insanın katı yanlarını yumuşatarak hayata bir esneklik kazandırır. Bu esneklik, güçlüklerin aşılmasına yardımcı olur. İnsanlar arasında dayanışmayı ve yardımlaşmayı mümkün kılar. Gençlere, geçmişi geleceğe bağlamanın, insanları birbirine kaynaştırmanın, istikbale umutla bakmanın en temel yolunun sevgi olduğunu söylerken, düşüncelerini kabul ettirme yerine özümsetme çabası içine girmiştir. Gemuhluoğlu, insana dostça yaklaşımı, geçmişi geleceğe taşıyan siyasi şuhur deası, müessese ile insanı birbirine ustaca bağlayan kişiliği, söz ve davranışlarındaki uyumla çağdaş bir Müslüman örneği oldu. Ülkenin tabii kaynaklarını zenginliğe dönüştürecek beceri, bilgi ve ahlaki donanıma sahip insanlara ihtiyaç olduğuna inandı ve hayatını bu insanları ortaya çıkaracak şartları oluşturmaya adadı. 5 Ekim 1977'de İstanbul'da vefat etmiştir. Kabri Sahra-i Cedid mezarlığındadır. Bazı sohbet, mektup, hatıra ve yazılarıyla ölümünden sonra hakkında yazılanların bir kısmı Dostluk Üzerine adlı bir kitapta toplanmış, bu eserde de yer alan bir sohbeti daha sonra Dostluğa Dair adıyla ayrıca yayımlanmıştır. Necip Fazıl Kısakürek Baba Ali'de Cahit Zarifoğlu Yaşamak'ta ona müstakil bir yer ayırırken Nuri Pakdil Bağlanma adlı kitabında bütünüyle onu ele alıp anlatmış, ölümünün 10. yıl dönümünde Suffe Kültür Sanat Yıllığında onunla ilgili çeşitli hatıra, anekdot ve değerlendirme yazılarından oluşan geniş bir bölüme yer verilmiştir. Gemuhluoğlu 1977'den bu yana ölüm yıl dönümlerinde her kesimden sevenlerinin katıldığı anma toplantıları yanında radyo ve televizyon programlarıyla da anılmaktadır. Fethi Gemuhluoğlu'nun Yeni Sanat Dergisi'ne yazdığı bir mektup şu şekildedir. Yorgun, argın, melul, mahzun olduğum bu göçük günlerimde bana umut ve yaşama sevinci verdiniz. Sizleri Sezai Karakoç'u ince ve asil bir vefa duygusuyla andığınız için ayrıca kutlamak istiyorum. Sezai son devirde kendine özgü değil, cümle için mürtefi bir noktadır. Doruktur, yeniden dirilmedir, kıyamdır, davettir, davete icabettir. Sahabe ahlakı üzeredir. Şiirin bu edebi ustasını Eyüp Onart'ın kaleminden saygıyla anmanız beni sizlere müteşekkir ve minnettar kılmıştır. Sufli ve eciş bücüş, içleri karanlık, göz pınarları kurumuş, vecd ve şevkten mahrum, mutsuz edebiyat komisyoncularının elinden şiiri kurtardınız. Siz yüz akı canları, siz genç dostlarımı sevgi ve saygıyla anıyorum. Bu dergiyle meşguliyetinizin, sizlerin, sizlere mahsus bir tarz-ı ibadet olduğunu tebşir ederim. Sizin Fethi Gemuhluoğlu.